0: durmayın dinlenebilirsin. Nereden bizim yoldaşımız?
1: Bizim de
0: bizim yoldaşımız. Onun üzerinden durmayın dinlenebilirsin.
1: Ne razı olduk.
2: Tam hakkınızı verdiniz Şafak Bey.
1: Ben tekrar
3: bu meseleye geliyorum.
1: Bakın konu bunun açıklanması lazım.
0: Evet,
4: uzun 18. Saruhan Oluş ve Murat Emir arasında geçen Demirtaş diyaloğu böyleydi komisyonda. İki farklı görüş var. Hukukçular ikiye de bölünmüş durumdalar. İhsan Bey önce sizle başlayayım. Demirtaş yararlanacak mı, yararlanmayacak mı bu şeyden? Çünkü özellikle de Kürt seçmenin gözünde Demirtaş da bambaşka bir noktada. 10 senedir de hapiste. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkarsa siyasete dönecek mi? Çünkü işaretler DEM'de de büyük bir değişimin yaşanacağı yönünde. Ne dersiniz?
5: Şimdi geçtiğimiz yıllarda Demirtaş'la örgüt arasında ya da işte HDP arasında bir tartışma yaşandı. Özellikle de yani Demirtaş işte hapisteyken bir açıklama yaptı. Şunu çerçevelemeye çalıştı. Yani sadece PKK'nın talimatlarıyla ya da onun çizdiği çerçeveyle siyaset yapmanın artık karşılığı kalmadığını, doğrudan siyaseten rol alınması gerektiğine evet. dair bir ifade kullandı. Bu evet. da aslında birçok yani Kürt meselesinden birçok meseleye kadar farklı bir bakış açısının da kapısını aralayacak gibiydi. Fakat o dönemde örgüt mensuplarından yani Kandil'deki Murat Karasu olacak böyle tumturakta bir şey yayınladı. Şimdi bu örgüt mensupları böyle bir şey ifade ederken işte sol literatürden bir sürü böyle kelime yazarlar yazarlar. Ama özette şunu söyledi yani dikkatli bir okumayla şunu gördük. Diyor ki Selahattin Demirtaş içeride ve gerek dünyadaki gerçeklikleri gerekse Türkiye'deki gerçeklikleri okuma kapasitesini kaybetti yani. Meseleleri iyi okuyamıyor. Aslında şunu söylemek istediler. Otur oturduğun yerde dediler ona. Yani demin değişmesi daha çok işte örgüte bağlı olmaktan ziyade demokratik süreçte işletmesi konusunda ona bir posta koydular. Diğer taraftan da aslında baktığınız zaman kent uzlaşısı konusunda da yani hem parti hem de Selahattin Demirtaş ayrı ayrı ikna edildi. İkna edilmenin yol yöntemine girmiyorum. Yani onun evet. farklı şeyler var, söylentiler var o konuda. Diğer taraftan kitle üzerinde etki açısından baktığımız zaman bugün DEM Partisi içerisinde Demirtaş kadar o kitle üzerinde etkili olan ikinci bir isim yoktur. Yani daha çok atamayla gelen şeyler var. Hani temsiller var. Bugün biri gidip yarın öteki geldiği zaman partide çok bir şey değişmeyecek. Yani bir liderlik süreci yoktur. Temsil süreci var onlarda. Acaba yarın mesela parti Demirtaş gibi birisine ihtiyaç duyar mı? Ben duyacağını düşünüyorum. Bu özellikle de...
4: Bu çıkacağı anlamına gelir mi?
5: Şu var, yani Demirtaş'ın tabii iki tarafı var bu işin. Bir, hukuki olarak hangi cezadan dolayı içeride yatıyor? Orada bir suçunun bir tanesinin doğrudan terörle ilgili olmadığına dair bir kanaat var. Yani bu kin ve nefret üzerinden bir suç var, bir de terör suçu var. Yani suçun birisi terör suçu değil, terör suçu olsa doğrudan etkilenir. Diğer taraftan da acaba bu PKK'nın feshedilmesini isteyen, yani DEM'e de şekil vermek isteyen ya abla Öcalan ya da onun ekibi bu tür bir şey istiyor mu istemiyor mu meselesi de var. Ben muhtemelen masada ya bugüne kadar PKK tarafından ya da abla Öcalan tarafından Selahattin Demirtaş meselesinin de çerçevelendiğine dair bir kanaatim var. Ayrıca işte o suçun farklılığı konusunda yani hukukçu olmadığım için evet, çok evet. detaya girmek istemiyorum. Oo. Fakat yarın yani Türkiye'deki bütün siyasi partilerin bu yeni durumu okumaya ihtiyacı olduğu gibi bence Cumhuriyet Halk Partisi burada önemli bir şeyi fark etti. Ben daha önce yazdım da bunu. İki parti olacak. Bu oyu az olabilir, çok olabilir. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'nin yeni pozisyonunu kavrayan parti Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geleceği şekillendirir diye bir kanaatim var. Şöyledir. Mesela buradan da deme geleceğim. Her mesele karşısında pozisyonu belli olmayan, rüzgara göre şekil değiştiren, sürekli konjüktür arayan, acaba dış güçler ne dedi, acaba konjüktür hazretleri ne dedi, şu ne dedi gibi bir siyasi şey, pozisyonunuz varsa bu çok içinden çıkılabilir bir durum değildir.

0: Türkiye'nin 25 yılda, özellikle son 10 yılda takındığı bir tutum var. Küresel anlamda etkili bir aktör haline geldi. Aynı zamanda etkileyici bir aktör haline geldi. Şimdi siz bu Türkiye gerçekliğini AK Parti ne yaptıysa kötü diye okursanız bir iyi de inşa edemezsiniz. Yani önce o gerçekliği bir görmeniz lazım. Diğer taraftan DEM için de şuna gerçekten ihtiyaç var. İki partinin siyaset üretme ihtiyacı yoktu. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi zaten arkasındaydı. Yeni şey söyleseniz de söylemeseniz de %30 sizindi. DEM için de yani %10'luk DEM kitlesi, ben bir yönüyle de bu kitleyi takdir ettim şu anlamda. Mesela Çukur eylemlerinden sonra o çocukların o şeye ölüme sürüklenme durumundan, hanelerin işgal edildiğinden sonra PKK'nın hiçbir eylem çağrısına cevap vermedi. HDP'nin mitinglerine katılmadılar. Fakat şunu yaptılar, %10'luk bir oy kitlesini sürekli partinin arkasına tuttular. Aslında partiye şunu söylediler: kardeşim çözüm Ankara'da. Gidin siyasete meselenizi çözün. Bu büyük bir vizyondu halk açısından baktığımızda. Bugün şeyin, yani DEM Partisi'nin, buna Türkiye'lileşmek olabilir, bölge halkının meselelerle ilgilenmek olabilir, vatandaşın günlük sorunlarıyla ilgili, yani işsizlik de bir sorundur, ekonomide bir sorundur, diğer meseleler. Bunlarla ilgilenecek bir DEM Parti ihtiyaç var. Çünkü 40 yıllık ezber bozulmuş olacak.
1: Peki.
0: Yarın siz mecliste diyelim ki 6 ay sonra bu mesele vuzuha kavuştuktan sonra sürekli barış barış diyemeyeceksiniz. Başka bir şey demek zorunda kalacaksınız. Demirtaş ya da başkası partinin böyle bir aktöre ihtiyacı var.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Ne dersiniz? Demirtaş çıkabilir mi? Demirtaş'ın çıkması tırnak içindeki siyaseti nasıl etkiler?
2: Şimdi bir hukuki, bir siyasi kısmı var işin. Hukuki olarak baktığımızda Demirtaş'ın bir tane kesinleşmiş cezası var. Terör örgütü propagandasını yapma. 2021'de Yargıtay onayladı onu. 4 yıl 8 ay oradan var. Toplamda 42 yıl cezası var. Asıl büyük ceza TCK 302'den aldı. O da devletin birliği ve bütünlüğüne kast edenlere yardım etme. Yardım. Yani zaten çünkü onu doğrudan
1: Evet.
2: girişenler ağırlaştırılmış müebbet cezası alıyor. İşte 15 Temmuz
1: Evet.
2: vesaire, oradaki bir 302'den aldı cezayı. Dolayısıyla asıl büyük yer orası. Şimdi o dava süreci devam ediyor. Nerede? İlk derece mahkeme cezayı verdi 20 yıl olarak. Bölge Adliye Mahkemesi'nde 22. ceza dairesi olması lazım. Orada istinaf sürecinde. Hatırlarsanız zaten şimdi Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili aslında 3 tane farklı yol var. Birincisi, geçen sene bu gündeme gelmişti. Hatta Fethi Yıldız açıklama yapmıştı, o dönemde hatırlayacak olursanız Milliyetçi Hareket Partisi Genel
1: Komisyonda da bir
2: Başkan
1: kez daha söyledi. Demirtaş yalanlar bilir
2: yardımcısı
1: isterse.
2: demişti ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanması gerekiyor.
1: Evet.
2: Ve 2025 Kasım ayında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tutukluluk süresinin uzadığıyla ilgili kararı kesinleşmişti. Ve bu bağlamda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine atıfla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu yerine getirmesi gerekliliğine vurgu yapmıştı. O dönemde de bu tartışıldı. Hatta o dönemde işte Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin buna göre bir karar alabileceğini düşünmüşlerdi. Fakat bu gerçekleşmedi. Hatta o dönemde Edirne'ye
1: Evet.
2: gidilmişti, gazeteciler falan beklemişlerdi diye hatırlıyorum. Bir bu yolu var aslında. Bir diğer tahliye yolu da hiç bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bizim anayasanın 90. maddesine atıf yapmadan doğrudan Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece mahkemenin kararını değiştirebilir, bozabilir. Yani beraat kararı verebilir ya da yeniden yargılama denir. O zaman tutukluluk süreci yeniden incelenir. Bu madde bu kanun geçerse bu kapsamda da olabilir. Ama bunun için ne gerekiyor? Önce Milli Güvenlik Kurulu'nun bir onayı gerekiyor. Resmi gazetede yayınlanma. Ondan sonra da son maddede 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Yani bu kapsamda tahliye olur mu diye sorarsanız olabilir. Çünkü birinci madde, üçüncü maddeye giriyor. Hem 1'e hem 3'e giriyor. 3'e giriyor asıl. Verilen bir ceza var. Bu cezanın ertelenmesi, işte özel af denilen kısım bu zaten.
1: Çıkarsa,
2: oraya girebiliyor.
1: Çıkarsa siyaset nasıl etkilenir?
2: Çıkarsa şimdi şöyle, şimdi
1: yani
2: zaten
1: Bey,
2: temel
1: demin böyle
2: bazı
1: bir değişime ihtiyacı
2: az önceki
1: vardı.
2: şeyle ilgili mesela Hurşit Güneş'in de o atıf yaptığını, CHP tabanının farklı
1: Evet.
2: görüşüyle CHP'nin ve yeni partinin
1: genel başkanı
2: parti yönetimleri diyelim farklı düşünüyorlar. İşte biraz aslında bununla da ilgili bir durum var. İhsan Bey de dedi ki mesela şimdi Hendek olaylarında DEM Parti tabanı dedi. PKK'nın yaptığı çağrılara karşı çıktı dedi.
1: Evet.
2: Uymadı dedi. Bu da ne demektir? Çözüm PKK değil. Çözüm Ankara. İşte o zaman şu soruyu da sormamız gerekiyor. DEM'in İmralı ısrarı neden kaynaklanıyor? Çözüm Ankara'daysa Bir, iki tane figür var orada.

Birincisi DEM Parti Genel Merkezi parti kimliği olarak dediğiniz gibi temsil açısından burada bir inisiyatif alabilir. İkincisi de Selahattin Demirtaş sadece Kürt seçmen üzerinde değil, o Türkiyeleşme sürecinde partinin hani ambleminin değişip de işte etnik bir bölgesel etnik milliyetçi partiden yeni sol bir parti hürriyetine, bir Yeşiller Partisi'ne dönüşme hürriyetinde evet. şeyinde sürecinde de liderlik yapan bir kişiydi hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla bir kesim üzerinde

0: Demirtaş'a, siz de aslında biraz değindiniz, sen kenarda dur dediği ve PKK'nın da bölgede etkili olduğu argümanları söyleniyor. Eğer bu doğruysa çıkar ve çok fazla aktif siyasetler rol almayabilir. Çünkü Kürt hareketinde ya da orada mesela başka bölünmeler de oldu. İşte hani Ayhan Bilgen vesaire gibi örnekler de verebilirim. Tabii ki de Ayhan Bilgen daha Demirtaş kadar etkili bir kitle üzerinde etkili bir figür de, olamadı ama hani başarılı da bir hareket de olmadı. Yani denden ayrılıp da başarılı olan bir hareket yok orada. Orada bir yapı var. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın ben çıkması durumunda ayrı bir hareket yürüteceğini zannetmiyorum. Başka partiye geçeceğini de zannetmiyorum. Dem içerisinde siyaset yapar ya da belki de siyasete bir süre arada verebilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi %14'e yakın oy almıştı Demirtaş'ın genel başkanlığı HDP
0: 12,
1: değil mi? %14.
2: %13'ü aldı ama potansiyeli 16'ya şeydi. Kadar çıkmıştı araştırmalarda.
1: Fakat mesela HDP kuruluşu dönümünü kutluyor. Bir kare bile Demirtaş'tan görüntü vermemişlerdi. Dikkat çektiğiniz Kandil ile Demirtaş arasında da büyük bir mesafe oluşmaya başlamıştı. Sonuç itibariyle Demirtaş 10 yıldır hapiste. Bu yasanın, bu teklifin daha doğrusu hazırlanmasında en büyük katkıyı yapan isimlerden bir tanesi Fethi Yıldız açık açık söylüyor. Demirtaş bundan yararlanabilir diyor. Siz de dersiniz bu bilmece nasıl çözülür?
3: Normal, yani işlerin normal gittiğini düşünsek bu mevcut çerçeve yasa içinde bile Demirtaş'ın yasa kesinleştikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararını açıkladıktan sonra Demirtaş'ın ertesi gün tahliye edilmesi gerekiyor. Yani Çağatay Hoca özetledi, yani hem kesinleşmiş ceza itibariyle hem de aldığı 42 yıl cezaya baktığımızda ne olacak? 15 yıllık bir süre verecekler ve Demirtaş dışarıda olacak. Normal olması gereken bu.
1: Evet.
3: Ancak ben yani bir siyasi karar olarak vurguladığım için bu çerçeve yasayı, orada tercihler değişebilir. Çünkü Selahattin Demirtaş bir biçimde cezalandırıldı. Yani hem mevcut iktidar tarafından hem de PKK tarafından. 10 yıl ya, yani sonuçta 43 yaşındaydı. Şu anda Demirtaş 53 yaşında. 10 yıldır cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Türkiye'de başka iç hukukla ilgili kararlar var. 2 kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var hakkında. Normal çıkması gerekiyor. Önemli bir aktör. Türkiye siyasetinin son 20 yıldaki en önemli aktörlerinden biri. Yani birkaç isim sayacaksak birisi Selahattin Demirtaş ve sizin de vurguladığınız gibi 2015'te yani ben de yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. Neredeyse Türkiye'deki bütün sandıklardan HDP'ye oy çıktı. Önemli bu.
1: Ama işte orada İhsan Bey'e dikkat çekti. Türkiye partisi olma.
3: Ama şimdi bakın bugün
2: çözüm sürecinin bak şimdi, ruhuna da uygundu
3: aslında,
2: bence.
3: Aslında çok Selahattin başka yerlerdeydi. Selahattin Demirtaş'ın 2015'te vurguladığıyla bu mektupta vurguladığı arasında çok temel bir şey yok, sorun yok. Bugün de ne vurgulamışlar? Mızraklı ile birlikte Kürdü ile Türkü ile Türkiyeleşmeyi vurgulamışlar.
1: Evet.
3: Mesajda o var. Yani bu son derece önemli. Aslında Demirtaş 2015'te de benzer bir vurgu yapıyor muydu? Yapıyordu.
1: Evet.
3: Bu değerli bir vurgu gerçekten. Bu vurgunun...
1: Ama açık açık da söylemek lazım. Demirtaş'ın hem Kandil'le hem İmralı'yla mesafeli olduğu da bir gerçek.
3: Yani
1: bu, mesafe onlar mı koyuyor? Şurada, Demirtaş mı koyuyor?
3: Bakın,
1: o belli değil ama.
3: Niyet okumayacaksak Demirtaş'ın bugüne kadar çözüm süreciyle ilgili, yani bu ikinci çözüm süreciyle ilgili yaptığı bütün açıklamalar aslında genel açıklamalarla, yani hem HDP hem de Öcalan açıklamalarıyla paralellik arttı.
2: Aslında yeni süreçle ilgili yani, aykırı bir durum,
3: olmadı. Bunu tespit etmemiz lazım. Yani niyet okumak... Tam destek. Yani şeyi de o yüzden vurguladım. Türkiyeleşme.
1: Evet, evet.
3: Öcalan'da Türkiyeleşme vurgusu yapıyor mu? Ev içinde yapıyor. Çözümün merkezi Ankara mı? Aslında Demirtaş dün de Ankara vurgusu yapıyordu.
1: Evet.
3: Böylesine bir gerçeklik var. Bu bir kere bu haksızlığın ortadan kaldırılması lazım. Demin kaygıları konuştuk ya kaygılar son derece haklı. Bütün kaygıların bir haklılık payı var. Tamam, ben de şu ayrımı koyuyorum. Bir siyasi parti merkez olarak irade koyar. Kişilerin, üyelerin, tek tek milletvekillerinin kaygı duyup başka bir tavır alması ayrı bir şeydir ama bir merkezi irade düzeyinde baktığımızda bu yasada da böyle bir iradenin ortaya çıkması gerekiyor. Yalnızca Fethi Yıldız değil, ilk çıkışı itibariyle Bahçeli bu vurguyu yapmadı ama Bahçeli de çok uzun süredir neredeyse tekerlemeye dönüştü zaten.
1: Evet, evet.
3: Demirtaş vurgusu, Ahmetler vurgusu tekerlemeye
1: Demirtaş
3: dönüştü.
1: Demirtaş Şuva'ya, Ahmetler
3: sürecin bir biçimde toplumsal rıza üretmesinde de bazı hamlelerin önemi var. Demirtaş bir sembole dönüştü. Yani Gezi'de Osman Kavala ve diğer

0: ya da Can Atalay'ın sembole dönüşmesi gibi. Siz bu konuda siyasi olarak samimiyseniz, biraz samimiyetiniz varsa atacağınız bu adım toplumsal rızayı büyütür. Türkiye başka bir şey konuşur. Ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, evet doğru, yani acıları demin de vurgulamaya çalıştım. Yani o binlerce, on binlerce eve ateş düşmüş. Sizin bunu bir çırpıda atma şansınız var mı? Kuşkusuz yok. Bir biçimde bunu gözlemeniz lazım ama ülke öyle bir noktaya geldi ki, Ahmet Spor diye bir takım var. Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Ahmet Spor'u kutlamayanlar var. Biz mesela bu yasada, bu yasanın kesinleşmesi ve uygulamaya girmesiyle birlikte bir şeyden kurtulacağız. Terörist vurgularından kurtulacağız. Evet. Sonuçta Süper Lig'de oynayan bir takıma siz terörü destekliyor, teröristleri destekliyor diye muamele yapamazsınız. Süper Lig'e çıkan bütün takımlar eşittir. Onu şehrine göre, ismine göre kategorize edemezsiniz. Kategorize ettiğinizde Türkiye'lileşemezsiniz. Bu nedenle...
1: Terörist başı kelimesini de nereden çıkartabiliyorsunuz? Öcalan yakalandıktan sonra medyaya gelen terkin. Bundan sonra Öcalan demiyoruz. Bu terörist başı diyoruz da aynı.
0: Tabii yani dil değişecek, söylemler değişecek.
1: Adresler.
0: Yani biz 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun Kandil görüntülerini unutmuyoruz. Montajsa montaj dendiğini unutmuyoruz.
1: Başka bir şey.
0: Şimdi burada şöyle bir iş. Dilin değişmesi önemli. O yüzden ben işin şu tarafındayım. Ya bu sürecin Türkiye lehine pozitif değişmesi gerekiyor. Evet. Değişebilmesi için de Demirtaş cezaevinden çıkmalı.
2: Peki o zaman burada ilk kedi bir şey yok.
3: Şeyi
2: yani.
3: Söyleyelim.
2: Konjonktüre göre tabii, hayır, öyle de deriz, hayır. Böyle de deriz oluyor.
0: Şöyle bakın, bu ilke tam yani, da ilkeli bir iştir. Bakın,
2: nasıl ilkeli oluyor bu, anlamadım yani.
0: İlke şu, mesela terör bitsin. Burada siyasi irade net terör bitmedi diye karar vermeli. Türkiye'de demokratik siyaset olmalı. Bu bir iradedir.
1: Aklınızı koruyacağım.
0: Bu bir siyasi iradedir. Bu mevcut çelişkilerin ortadan kalktığı, bittiği ve iktidarın Türkiye'yi demokratikleştirdiği anlamına gelmez. Bir vurgu var. Ya o vurgunun temeli şu. Bir tercih yapmak zorundasınız siz. Aradım dediğim işte bu. Yoksa bazı şeylerden vazgeçme değil. Normal baktığımızda eğer onu kastediyorsanız, evet. Özgür Özel'in bugün şimdi... tereddütsüz evet demesi lazım. Tereddütsüz evet demesi lazım.
2: Tabii şey...
0: Ama demiyor. Niye demiyor? Çünkü bakın, ben orada demin örnekler verdiniz. Tek tek milletvekilleri hayır diyebilir. Seçmen toplumsal rıza oluşmadığı için de hayır diyebilir. Çekingelerini ortaya koyabilir. İrade dediğim o. Demirtaş'ın cezaevinden çıkması bir siyasi irade gerektiriyor mu? Kesinlikle gerektiriyor şu anda. Bu partiler, yani yasa çerçevesinde bir araya gelen partilerin liderleri, yönetici kadroları çıkmalı işareti yaptığında çıkar. Peki. Burada bir ilkesizlik görmüyorum ben.
2: Hukuk
0: burada
2: yargı bağımsızlığı.
0: Ama yok söyleyeyim. Zaten bakın, ben buna ne dedim? Anayasada.
2: Anlıyorum Necdet Bey, o zaman burada bir çelişkiye
0: bakın, orada yani,
2: düşme yok mu?
0: Yani gizli bir yani, CHP eleştirisi yapmanıza gerek yok.
2: CHP eleştirisi yapmıyoruz. Yani
0: anlıyorum da ama söylediğiniz. Bak, ilke ve ilkesizlik meselesinde de. Şimdi burada bir siyasi irade, bu çerçeve yasa tümüyle bir siyasi irade. Anayasada geçitlik ilkesini bile değerlendirdiğinde örgüte göre kategorize edemezsin sen. Türkiye siyasal tarihinde örgütlere yönelik tartışmalar var ama hiçbir yasada örgüte göre karar alınmamıştır. Burada çok özel bir durum var. Tümüyle siyasi bir iradenin sonucu diye düşünüyorum.
3: Evet, burada,
4: örgüte
3: burada,
4: göre yok ama bir isyana karşı da
3: bu,
4: özel yasa.
3: Burada bir konjonktür buraya getirdi. Bir bölgedeki örgütün çeşitli kademeleri ve çeşitli işlevleri hesap edilerek bir siyasi irade yasalaştırıyor bunu.
1: Evet.
3: Ve bu siyasi irade zaten ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlik içinde. Bunu söyleyelim. Yani basamakları koyarken gidişata baktığımız zaman dikkatle hareket ediyor. Çünkü burada bu bir tuzakları var süreçte. Neticede mesela, bu görüşmeler yürürken hatırlarsanız geçtiğimiz yıllara bir gidelim. Yani Sayın Bahçeli'nin çıkışından sonra TUSAŞ'a bir saldırı oldu.
1: Evet. İyi hatırladınız.
3: Burada başka aktörler devreye girebiliyor. Örgüt içi farklı yapılar devreye giriyor. Yani 12 Mart dönemini hatırlar birçok insan. Necdet Bey daha iyi anımsayacaktır. Yani örgütlerin içerisinden örgütler çıkmıştır. Ve silahlı propaganda yöntemi moda haline getirilmiştir maalesef ve Türkiye 12 Eylül'e gitti. Şimdi burada da tabii ki siyasi irade güvenlik bürokrasi

0: ile birlikte dikkatli bir şekilde izliyor. Süreci sabote etmeye dönük faaliyetleri.
1: Ama dediğiniz gibi bu bir tuzakları var.
0: Var tabii. Yani bu süreci istemeyen bölge aktörleri var bir kere. Bölge komşularımız var.
2: Yani iradeye ve hızlandırmaya ihtiyaç var.
0: Evet. Bu acelenin, bu telaşın ki ben çok telaşlı da görmüyorum. Bakın 2 yıllık bir arka planı var. Evet. Şimdi burada isimlere çok takılmasak bile şunu söyleyebiliriz. Bu tür terör örgütlerinin fesih süreçlerinde, çatışma süreçlerinde iç ve dış pragmatik unsurları görmemiz gerekiyor. Bu anlamda Demirtaş bir iç pragmatik unsur halinde değerlendirilmelidir zaten. Yani Türkiye siyasetinde tabii ki rol oynamalıdır.
3: Yapıcı unsur olarak.
0: Yapıcı unsur olarak itibariyle. Geçmişte hataları olmuş mudur? Olabilir yani. Bu artık bizi de yargı boyutuyla zaten süreç yürümüş. Ama onun da siyasal izleyinin ben dönüştüğünü görüyorum. Evet, yani hoca da söyledi. O yeşillere oturuyordu. Yeşiller hareketinin Avrupa'daki, biz buna biraz daha sahte sol diyoruz. Avrupa'daki bu dalganın Türkiye'de bir etkisi olarak görüldü. Hatta Türkiye'de bu dalga maalesef CHP'yi de kuşattı. Yani onunla Kemal Bey yüzleşti Sayın Kılıçdaroğlu. Çok önemli şeyler söyledi. Ben o zaman hatta trafik lambası koalisyonu demiştim. Yani onun Türkiye'de sac ayakları vardı o süreçlerde. Demirtaş'ın söylemlerinin ben son derece olgunlaştığını görüyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki bu Türkiye'de siyasete, Türkiye'nin bir ve bütün olarak.
1: Ya sizce çıkabilecek mi?
0: Ben müneccim değilim ama şunu söyleyeyim. Yani bu hava onun çıkması gerektiğini ve siyaseti de normalleştirebileceğini söylüyor. Niye şöyle söylüyorum? Bu süreç başlarken aslında önemli bir şey oldu. Seçilmiş siyasetçilerin, belediye başkanlarının ensesinde Kandilih'in silahları vardı.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte bazı belediye başkanlarının Ankara'ya gidip bu rahatsızlıklarını ilettiklerini duyuyordum. Yani kayyum atanan belediye başkanlarından bahsediyorum. Bunların ensesinde PKK'nın sözde müfettişlerinin olduğunu biliyoruz. Bölgedeki çeşitli ziyaretlerimde buna bir dönük tanıklıklarım da olmuştu geçmiş yıllarda. Yani seçilmiş, legal alandan gelen bir siyasetçinin belediyeyi yönetemediğini, dağdan gelen bazı emirlerin o belediyelerde etkili olduğunu biliyorduk. O anlamda o Ahmetler lafı oraya gidiyor bakın.
1: Evet.
0: Seçilmiş, seçilme kapasitesi olan, legal alanda siyaset yapmak isteyen bir kitleye hitap ediyor. Ama Kandil baronları dediğimiz alan bir tasfiye sürecine girmek zorunda. Orada da bir dış uyumlu aktör olarak ben İmralı'nın pragmatik bir biçimde değerlendirildiğini görüyorum. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin güvenliği, üniter yapısı, milli egemenliği, tam bağımsızlığı için bazı aktörlere ihtiyaç var. Siyasetin merkez alanının bunu fark ettiğini söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, işte Hüdapar var sanırım. Diğer
2: Yeni Yol da var.
0: Yeni Yol Hareketi var. Yeni partiden de hakeza.
4: Hayır diyebilir.
0: Yeni partiden de bu anlamda bu fotoğrafı okuyup oy verecek milletvekilleri olacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu tür kararlar çok fazla bireysel bir alana da bırakılamaz. Niye? Yani ülkenin geleceğiyle ilgili bir meselenin parti gruplarında alınması daha önemlidir. Çünkü bireyler baskı altında kalabilir, şantaja maruz kalabilir, tehditler alabilirler. Ama parti grupları, partiler daha güçlü kurumsal yapılardır. O anlamda parti kurmaylarıyla, liderler kurmaylarıyla enine boyuna düşünerek bu memleketin menfaatine mi değil mi kararını verip meclise gitmelerinde daha faydalı olacağını görüyorum. Diğer türlü o dağınıklık açıkçası ilkesizlik tartışmaları açar, sebepler üzerinde durulur. Ama tabii ki yarın hangi tercihte bulunursa bulunsun milletvekillerine saygılıyız. Milli iradeyi orada temsil edecekler.
1: Peki. Sizin de az önce dediniz ki hiç öyle sizin düşündüğünüz gibi değil Demirtaş meselesini hiç duymadığımı zannetmeyin. Siz de düşünüyorsunuz Demirtaş çıkabilir mi? Çıkarsa hem Türk siyaseti hem Kürt siyaseti. Çünkü birkaç kez de tekrar ediyorum. DEM'de de büyük bir değişiklik bekleniyor. Nasıl etkilenir?
3: Ya daha vadesi olduğunu düşünüyorum maalesef. Çünkü daha önümüzdeki dönemde bu yasa geçtikten sonra da ki geçecek. Yani onunla ilgili zaten bir tereddüt yok.
1: Sıkıntı yok.
3: O geçtikten sonra da işte uygulanma süreci daha işte Irak'ta olacaklardı. Yani çünkü Türkiye kısmını konuşuyoruz ama asıl Irak'ta o tasfiye yaşanması ve onun ne kadar mümkün olabileceği durumu da var. Yani her an şimdi Irak'ta ciddi bir güvenlik meselesi çatırdaması yaşanabilir. İran bağlantılı olarak yaşanabilir. Kendi içinden kaynaklı o farklı farklı örgütlerin silahsızlanmak istememesi dolayısıyla sonra 30-50'den sonra ne olacak? Askeri operasyonlar başlatabilirler silahsızlanmayanlara karşı vesaire. Yani bu orada bir de tabii bütün Amerikan askerleri çekiliyor. Bütün bölge güvenlik mimarisi Irak açısından değişiyor. Yani mesela Erbil'deki Amerika'nın hava savunma sistemleri de kaldırıldı. Yani orada da o tarz enteresan farklı farklı durumlar yaşanıyor. Yani sadece silahlı örgütlere yönelik değil, peşmergelerin de daha farklı bir düzenli ordu haline gelmesi, kendi içinde bütün orada Barzani ve Talabani güçlerinin belki birleşiyor olması gibi şu an çok uzak geliyor ama daha onların olmaya başlaması durumları olabilecek. Peki yani bu çok hareketli bir durum olduğu için bence bir de Öcalan'ın tabii ön plana çıktığını göreceğiz önümüzdeki dönemde.
1: Demirtaş'tan ziyade.
3: Ziyade çünkü niye? Ne olacak? İmralı'ya bir takım gidenler, reportajları vesaire onlar olurken ben Demirtaş'ın ön plana çıkabileceğini, çıkılmasının isteneceğini düşünmüyorum. Örgüt yapısı içinde de şimdi bugün mesela ortaya çıkan işte o reportajlarda vesaire gözüküyor ki Kandil daha tamam ilerliyoruz gibi gözüküyordu. Avrupa kısmında bazı soru işaretleri var gibi gözüküyordu. Durum öyle bir intiba vardı. Şimdi Kandil tarafında da bir tekrar bu sefer başka soru işaretleri gündeme getiriliyor yasayla ilgili. Daha eleştiriler şimdi bir gün önce söyleniyor. Bu bir de yani bir insani boyutuyla bakalım. Sonuçta silah bırakıp gelecek olanlar Türkiye'de gençler yurt dışına gitmeye çalışırken hevesle mi gelecekler? Bir de o tarafı var. Ya orada ne imkanlar olacak? Yargı ile ilgili sorunla mı karşılaşırım? Tekrar bana karşı farklı muamele mi olur? İşte şey mi olur? Ben iş mi bulabileceğim? Tamam ailesine kavuşsun o bilmem vesaire ama zaten yıllardır uzakta yaşayan ve bir daha görmemek üzere aslında gitmiş olanlar. Bir de orada insan faktörü var. Ya orada da bugün sanki Kandil kadrosu ikna olsa bile alttakilerde bir böyle farklı farklı görüşler olabileceğiyle ilgili bir takım ipuçları var baktığınızda o taraftan yani
1: İhsan
3: gelen
1: İhsan Bey aslında söylüyor diyor ki artık büyük ve önemli konforlu bir alan kaybediliyor. Sürecin başı değil mi? Yanlış evet, anlamıyorum evet. Yani.
3: Ya yani. Bu işte çok bilinmezli durumlarda ben güvenlik bürokrasisi tarafından da Öcalan tarafından da birdenbire Demirtaş faktörünü...
4: Yani Sezin Hanım diyor ki bir problem de ortaya çıkarmak istemiyorlar.
3: Ya bir bilinmez daha. Çünkü Demirtaş kontrol edilemeyecek bir aktör. Bu kendi doğasından geliyor. Ben istediğim kadar şu çizgide olayım desin kontrol edilemeyecek bir aktör. Siyasetçi. Siyasetçiler bu anlamda tabanla hareket etmeleri beklendiği için çok kontrol edilebilir aktörler değillerdir. Bir açıklama yapar. Çok farklı böyle bir heyecan yaratabilir. Pozitif heyecan olabilir evet. O. Çok doğru. Büyük ihtimalle de öyle olur. Ama o Türkiye'de şu an siyasetin alanı daha daralıyor. Yani biz burada baktığımızda mecliste de kaç tane siyasetçinin

0: adını sayabiliriz. Hiç ki bir parti için eskisi gibi değil. Eskiden bir sürü AK Parti'den tutun işte diğer partilere kadar siyasetçiler çok ön plana çıkıyordu. Şimdi bireysel siyaset o kadar ön planda değil. Onun için Demirtaş faktörünün ben bir soru işareti olarak kalacağını düşünüyorum bu dönemde. Ama onun ötesinde de bu bizim daha çok konuşacağımız bir konu. Ve şimdiden çok fazla o kutuplaşarak gitmeye bana kalırsa gerek yok. Parti tabanları açısından da ben tekrar vurguluyorum. Orada reaksiyonerliğe evrilme özellikle gençlerde o duygu var. Ya bugün İyi Parti kitlesiyle veya Zafer Parti kitlesiyle yönetimiyle çok özdeşleşen bir milyonlar vesaireler çok büyük yüzdeler yok. Ama bir yandan da mutsuz çok fazla yüzdeler var. O yüzden aslında bana kalırsa o yeni siyaset, yeni tabanını, yeni taban daha doğrusu yeni siyasetini ararken bu arada şunu da söyleyelim. Yani Demirtaş'dan beklenti o kadar yüksek olacak ki çok fazla bir düzen aktörü, statükocu olduğu düşünülürse kitleler onu da geride bırakır.
1: Evet.
0: Öyle bir fazla cıva gibi bir kitle geliyor arkadan. Kürtlerde de, Türklerde de, herkeste ortak toplumdaki özellik böyle. Son onu söyleyeyim. Ekonomik sıkışmışlıklar, sosyolojik bir takım sıkışmışlıklar. Yani toplumda çok fazla sıkışmışlık olduğu için o kendisini bir anlamda duygusal olarak da çok motive edecek bir siyasi liderlere özlem ve arzu var. Özellikle o muhalif kitlede.
1: Peki. Dediğim gibi yine muhalefet de aldı.
2: Gürkan Zengin'in geçen gün bir anekdot paylaşmıştı bir yazısında
1: Beni
2: Selahattin Bey'in
1: öldürürler.
2: 2016'da. Heh, o aklıma geldi şimdi
1: Evet.
2: bir de. O da aklıma geldi. Tabii çok köprünün altından
1: Evet.
2: farklılar geçti ama.
1: Sürem hızla gidiyor.
2: Bir şey.
1: Sorum şu. Bu tablo yani Türkiye için hayati yasalardan bir tanesi. Yani üzerine çok daha günlerce konuşulur ama büyük de çaba sarf edildi. Ama bir fotoğrafı ortaya koydu. Bu fotoğraf ittifaklar açısından da yepyeni bir durumu gösteriyor mu? Daha açık sorayım. Bu süreçten sonra yani bu yasanın geçmesine zaten sorun yok ama anayasa, yeni bir anayasa yapmak daha ağır bir parlamento işi, daha ağır işçilik gerektiriyor.
2: Ve daha çetrefillik olabilecek.
1: İttifaklar değişiyor mu? Değişti mi? Yani mesela şöyle bir ittifak sayabilir miyiz? AK Parti, MHP, CHP, DEM gibi. Yeni partinin çünkü tutumunu tam anlayamıyoruz. Ne dersiniz? Siyaseten de yepyeni bir döneme geçiliyor mu?
2: Yani böyle bir geçiş için çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir yeniden mevzilenmenin. Yeniden mevzilenmeler olacaktır. Ama benim bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak öngörüm şu. Bu yasa geçecek ve geçtikten sonra muhtemelen seçime kadar 2028 Nisan olarak ben düşünüyorum. O zamana kadar komisyon raporunda da belirtilen o demokratikleşme vesaire gibi konularla ilgili anayasa tartışmaları da buna dahil buralara girilmez diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
2: Yani bu önümüzdeki yılı gerek bölgesel gelişmeleri değerlendirmek gerekse de Milli Güvenlik Kurulu'nun ve işte yine o denetleme kurulunun işte İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yapacak kurulun açıklamalarını değerlendirerek geçiririz diye düşünüyorum. Hükümetin yani pratiklerine baktığım zaman Sayın Erdoğan'ın liderliğine, siyaset seçim öncesindeki duruşuna baktığım zaman, geçmişten örneklere baktığım zaman böyle çok demokratikleşme sürecinde toplumda ayrışmalara sebep olabilecek referandum vesaire gibi mekanizmaların ben çalıştırılacağını pek düşünmüyorum. Ama anayasa değişikliği vesaire bunlar gündeme gelirse bunların gerekliliği var. O yüzden ben bu yasa geçer, geçtikten sonra da milli güven yani PKK'nın fesi
1: Takip
2: onaylanma
1: edilir.
2: süreci olur. Sonrasında işte başvurular vesaire doğru olur ve şöyle bir söylem olur diye tahmin ediyorum. PKK bitti, teyit edildi. Sadece Türkiye'deki değil işte tabii o diğer devletlerin kapasitesi de bağlı. Sadece Türkiye'nin etkisi yok orada.
1: Evet.
2: Türkiye bölgesel bir güç olmakla birlikte. PYD vesaire, PJAK, Irak'taki yapılanmalar, Azadi vesaire bütün bunlarla ilgili gerçekten fesih

0: olduğu ve bunların ortadan tamamen kalktığı, Orta Doğu'da artık bu terör örgütlerinin önemlerinin azalıp devlet yapılarının, güçlü devlet yapılarının ortaya çıktığı ve terörsüz bölge kurulursa bu şuna göre gelecektir. Seçim döneminde şimdi bize destek verin, bundan sonra da sivil anayasayı yapalım.
1: Yapalım.
0: Yani o seçim propagandasında kullanılacak, gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Seçim öncesinde bir referandumu ben çok rasyonel görmüyorum. Bunu çok tercih edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir de şu var. Daha önce bilmiyorum, tekrar sıra gelecekse bırakayım, eğer şey yapmayayım
1: tekrar
0: şimdi.
1: Tekrar sıra gelecek.
0: Gelecek
1: Hızlı
0: mi?
1: gidersek
0: Sadece
1: gelecek.
0: şunu söyleyeyim. Siyasi irade gerekiyor diyoruz ya. Katılıyorum. Terörsüz Türkiye herkes istiyor. Yani yanlış da anlaşılmasın. Ben sadece bir toplumdaki farklılıkları burada hani dile getirmeye
1: Evet.
0: çalışıyorum. Farklı düşünenlerin sebeplerini. Ben kendi görüşümü koymuyorum. Ama şimdi bir kendi görüşümü koyacağım. Şu. Mesela bizim komisyonun raporunda demokratikleşme adımları kapsamında söylenen maddelerden iki tanesi siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu. Bunları yıllardır söylüyoruz. Bakın, yani
1: Ben
0: 80'den beri bu söyleniyor. Hani siyasi irade burada samimiyet testi diyoruz ya. Ya şu siyasi partiler kanununu,
1: değişmez.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra geçeceği söylenen şu uyum yasalarını, bu bakın ne kadar kısa sürede çıkartıyoruz komisyon görüşmeleri, hemen meclise geliyor. Çok kısa sürede yapılabilir. Ve siyasi partiler kanununun mesela çok ivedilikle yapılması gereken bir düzenlemesi, YSK'nın 2025 Eylül'de yaptığı açıklamalar, şu mutlak mutlandaki mevzuat boşluğu, dernekler kanununun
1: Şu
0: uygulanması,
1: meseleleri bir
0: mesela
1: çözelim mi?
0: bunları bile
1: Ben
0: çözemiyoruz.
1: ikinci tura.
0: Bu
1: Türkiye'de iki
0: da
1: yasa çıkmaz.
0: işte o
1: Hal yasası siyasi partiler yasası.
0: siyasi iradenin zayıf görünmesine sebep oluyor insanların gözünde.
1: Peki. Ben
0: Onu demek
1: 35
0: istiyorum.
1: senedir hal yasasını bekliyorum.
0: Tabii.
1: Siyasi partiler yasası da ona ek olsun. İki yasa çıkmaz. Yeni bir ittifak tablosu mu ortaya çıktı? Artık kendinizi hani Cumhur İttifakı demeyeyim de baştan karşı çıkarsınız. Yeni bir ittifak mı belirlenmiş oldu?
2: Hayır. Yani çok net söyleyeyim. Yani bu sonuçta özel bir durum.
1: Yoksa hakikaten demokratik bir olgunluk mu? İktidar partileri bir şey getirdiler, bir proje getirdiler. Muhalefetteyiz ama doğrunun bir adımı mı? Buna ittifak
2: Şimdi bakın,
1: demektense.
2: demin bir şey söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi 80'lerden bu yana bu meselenin çözümüyle ilgili çok net ifadeler kullanıyor. Çok net çözüm önerileri üretti. Söyledi. Normal olarak bir siyasi propaganda düzeyinde algılanabilir ama CHP'li söyledikleri dinlenseydi bu mesele 2026'ya kalmaz. CHP'nin Kürt meselesiyle ilgili söyledikleri dinlenseydi belki binlerce, on binlerce şehit cenazesi olmazdı. Bu kadar net. Bu ortadaki gerçeğe müdahale etmek ittifak anlamına gelmez ve ben yarın meclise gelecek çerçeve yasanın eleştirebilecek birçok yönüne rağmen bütün partiler tarafından desteklenmesini isterim. Ortak bir iradeyle çıkmasını isterim. Bu ittifak değildir. Bu bir sorunun çözülmesine yönelik bir hamledir. Evet, kamuoyunda...
1: Peki yeni anayasanın yapımı için bir fotoğraf mıdır?
2: Yani hayır değildir. Yani burada kamuoyunda evet bunlar konuşuluyor. Kamuoyunda sizin söylediğiniz senaryo da konuşuluyor. Bir dörtlü ittifak mı
1: Evet.
2: olacak diye. Ben CHP tabanının ya da CHP yönetiminin bu noktada herhangi bir hamlesi olmadığını biliyorum. Doğru da olmaz zaten. Çünkü CHP'nin varlık nedenlerinden bir tanesi
1: Muhalefet olmak.
2: Muhalefet değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak. Bak bu çok
1: Lütfen
2: önemli bir
1: ediyorum ya.
2: iddia. Yani bu önemli bir çizgi farkı. Bu çizgi farkı şu anlama geliyor. Siz eğer demokratik dönüşüm yapacaksanız ittifakınız da ona uygun olması lazım. Bu demokratik dönüşüme uygun olması lazım. Burada bir tek kaçırılmaması gereken şey şu. Eğer ittifak konuşacaksak bölgeyi ben de birinci bölümde bilerek öne çıkardım.
1: Evet.
2: Yani bölgedeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler önemli. Neredeyse son 3 yıldır bütün siyasi aktörler yeni bir dünyadan bahsediyor. Yeni bir dönemden bahsediyor. Türkiye açısından da geçerli. Yani yeni nesil siyasetten yeni oluşumlara kadar birçok önemli kavramın, yaklaşımın altı çiziliyor. Türkiye'de de bu kaçınılmaz olacak. Türkiye'de de böyle bir dönüşüm kaçınılmaz olacak ve bu dönüşüm seçime kadar yeni hamleleri beraberinde getirir mi? Eğer burada sorun yaşanmazsa ben de şu kanaatteyim. Anayasa meselesi gündeme gelmez. Yani en iyimser olasılık ne deniyor? Kasım. Ama büyük olasılıkla seçim Nisan 2028'de olacak. Bugünden baktığımızda biraz abartarak söyleyeyim. Son 3-4 ayı da dışarıda tutarsak aslında 1,5 güne bir kalmamış durumda.

0: seçime. Bu böylesine bir ortamda bir anayasa değişikliği tartışması gelmez. Ama bu iktidar açısından bu sorun çözülürse iktidar açısından ya da iktidar bloku açısından kullanışlı bir şeye dönüşür bu. Evet, bu sorunu çözdük. Şimdi Türkiye'de başka bir anayasa yapma anlamına gelir. O anlamıyla altyazı, alt bandınız AK Parti, CHP anayasada buluşur mu sorusuna cevabını da söyleyeyim. Net, demokratik bir anayasa dün CHP'nin gündemiydi, bugün de gündeminde. Oradaki ayrım noktasını söyleyeyim. Bu sistem demokratik anayasa üretemez. Parlamenter sisteme geçmek gerekir.
1: Orada mı ittifak edersiniz?
0: Parlamenter
1: yani
0: sistem.
1: Parlamenter sistem.
0: Parlamenter
1: yani CHP hala
0: parlamenter sistem öneriyor. Parlamenter sistem öneriyor. Şu anda da parlamenter sistem öneriyor. Parlamenter sistemin, yani orada güçlendirilmiş kavramı biliyorsunuz altılı masada çok vardı. Çok gerekli miydi güçlendirilmiş kavramına? Sonuçta parlamenter sistemi siz işletirseniz güçlü ya da güçsüz demenizin bir mantığı
2: eski sistemin hasarlarının
0: yani o biraz da oradan kurtulmak için söylenmiş bir kavramdı ama Türkiye bölgede aktör olacaksa orayı da bağlayayım. Türkiye'de bölgede aktör olacaksa gerçekten
3: böyle bir ittifaka ihtiyaç mı var?
0: Demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğünü öne çıkarması gerekiyor. Bakın model bu. Daha önceki programda da söyledim. İran'da Hamaney'in cenaze töreninde 3-4 gün kaldığımda gördüğüm şey şu. Bölgede, ki daha önce teorik olarak söylüyordum, bölgede aktör olabilecek bir lider olabilecek tek ülke Türkiye. Şu anki mevcut şeyde. Böyle bir Türkiye demokratikleştiğinde, hukukun üstünlüğü öne çıktığında, adalet öne çıktığında kaçınılmaz bir biçimde bölgenin en belirleyici aktörü Türkiye olur.
3: Peki. Siyaset yapamazsa millet yapar. Sözünü hatırlatarak. Millet böyle bir ittifakı zorlar mı? Ya da hadi bunu kendi savım olsun. Yeni bir fotoğrafla mı karşı karşıyayız?
4: Aslında önce çerçeve yasa açısından bakalım. Yani çerçeve yasa bu kadar makul olmazsa, bu kadar milletin taleplerini karşılamazsa siyasi partiler kendisini bu konuya destek vermek konusunda zorunlu hissetmezler. Yani başından beri şöyle olsaydı, Cumhur İttifakı'nın projesi ve blok olarak bütün muhalefetin karşı olduğu bir proje olsaydı bugün bu tablo ortaya çıkmazdı. Aslında şöyle düşünün.
0: Doğru.
4: Küçük partilerin tamamı katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi katılıyor. Yeni parti bence yol yöntem arama konusunda bence bir zaafa düştü. Ben çabuk toparlayacağını düşünüyorum. Bir defa yani bu meselenin millet menfaatine, devlet menfaatine, Kürt'ün menfaatine, Türk'ün menfaatine olduğu genel çerçeve olarak belirlendi. Aksi takdirde bu kadar meclisin gayri ekseriyetini bir araya getirme şansı olmazdı. Bence bu, ben hatta şunu diyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en sofistike bir şekilde hazırlanmış ve en sofistike bir şekilde yürütülen süreç, bizde işler biraz daha farklı yürür. Yani bu konuda çok özen gösterildi. Diğer taraftan da bu gelecekte siyaseti nasıl etkiler? Ya memleketin temel sorunları vardı. Kalkınma sorunu vardı, geri kalmışlık sorunları vardı, altyapı sorunları vardı. Uluslararası ilişkilerde işte Soğuk Savaş sonrası konjonktür kökten değişti. O konuda çok büyük mesafeler alındı. Şimdi siz ya bölgeye nizam veren bir ülke pozisyonunda olacaksanız kendi sorununuzu da çözmüş olmanız lazım. Yani içerisinde hala bir terör örgütünün varlığı ya da tehdidi olan bir ülke, Suriye'nin üniter devlet yapısına kavuşmasında da Irak'ın istikrarında da, ya da şöyle düşünün ya Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya şey yapan, evrilen bir ittifaklar silsilesinde o kadar etkiniz olmaz. Ha şu olabilir mi acaba? Yani önümüzdeki dönem anayasa tartışmalarında bence şöyledir. Bu siyasi davranışlar kopyalanabilir ve taklit edilebilir şeylerdir. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı böyle ortaya çıktıysa ve diğer partilerde mesela yarın bir sivil bir anayasa konusunda ben ittifakın oluşacağını düşünüyorum. Burada sadece yeni parti kendi pozisyonunu nasıl belirleyecek? Bir şey takıntısı var. Yani bir uluslararası güç takıntısı var yeni parti çevrelerinde. Dışarıya mesaj vermek. Yani hatırlayın İmamoğlu'nun o İngilizce yarım yamalak mesajlarını otoriteden, demokratik otoritizmden bahsettiği konuşmasını ya da başkalarını. Bir, yani şu an dışarıdan böyle gelip sizin ensenize işte dokunup da hadi aslanım yürü diyecek bir güç yok. Türkiye artık ona müsaade etmez. İkincisi, Türkiye gerçekliği çok kıymetli. Ben bu meselenin aşılacağına dair bir öngörüm var. Ve elbette ki yani itirazlar olur, muhalefet olur, tartışmalar olur ama bazen şöyledir.

0: bir ana yol, bir rota ortaya çıktığı zaman küçük ayrıntılar bu süreci döndürmez. PKK'dan istemeyen olabilir, ayrışmak isteyen olabilir, HDP'de gönülsüzler olabilir. Fakat bu proje başından beri çerçevesi çok dikkatli çerçevelendi, dikkatli yürütülüyor, sonuç alınır. Ben umarız ki yani bu süreç başarıyla sonuçlansın. Biz bir sivil anayasayı da bu millet hak ediyor. Peki. 12 Eylül anayasasıyla hale geçiniyoruz. Hı. Yalnız şu tablo, siyasette oy verme davranışı da, birlikte hareket etme davranışı da kalıpsaldır, devam edebilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Son bir sorum olacak size. Bu Cumhurbaşkanı'nda bir anket varmış. Onu soracağım. Ne dersiniz? Yeni bir masa mı kuruluyor?
2: Mümkün yani. Bu bana çok mümkün geliyor. Bu dönemde olabilir. Biraz o konuda farklı düşünüyorum Çağatay Bey'den. Bu önümüzdeki dönemde sonbaharla beraber daha bu yeni anayasa gündeme geliyor olabilir. Zaten meclis başkanı olarak Numan Kurtulmuş'un...
1: Ben yeni anayasadan ziyade evet. İttifak fotoğrafı.
2: Şöyle... Asla Cumhur İttifakı gibi bir ittifaktan bahsedemeyiz. Öyle bir blok ittifak, resmi ittifak olmaz. Ama hareketli bir ittifak daha diyebiliriz. Yani her konuda belki değil, belli konularda muhalefet ediyormuş gibi en azından bir yaklaşım olabilir. Ama yani... CHP ve DEM'in bir kısmında ama. Yani bütün hepsi de blok halinde hareket etmeyebilir. Yani burada aslında gördüğümüz yani DEM'le ilgili bizim imza vermeyenleri daha çok konuşmamız lazım. Asıl gündem bence o. Evet. Çünkü ya şimdiye kadar hep DEM'in içinde işte sol marjinal gruplar falan gibi söyleniyordu ama orada çok hareketli bir tartışma var. Yani çok ciddi kırılmalar yaşanıyor Kürt tabanında genel olarak. Yani Türkiye'de, Türkiye dışında...
1: Neredeyse ikiye bölünmüş gibi dem.
2: Ya zaten bir araştırmanın içindeydim ben de geçtiğimiz aylarda ve orada metropollerdeki deme oy veren kitle partilerini o kadar sert eleştiriyordu ki ilk beğendikleri parti MHP'ydi. Öyle diyeyim. Yani bu aynı şekilde metropoller dışında da.
0: Ama yeni öyleydi. Duruma yani Bahçeli'nin çıkışından sonra.
2: Tabii ki, tabii ki canım. Yeni bu yeni geçtiğimiz tabii. Aylardan bahsediyorum. Yani DEM kitlesi partisini çok sert eleştiriyor. Yerden yere vuruyor neredeyse diyebiliriz. Ha bu dışarıya ne kadar yansıyor? O ayrı bir soru işareti. CHP'ye de ciddi bir kayış vardı o açıdan. Fakat orada da işte bir reaksiyonellik vardı. Sanmayın ki tek reaksiyonellik Türk milliyetçiliği kısmında. Bir de o tarafta çok farklı. Özellikle şehirlerde Kürt milliyetçiliği üstünden şekillenen de bir tavır var. Ki şimdi çok canlı bir tartışma açılıyor. Çünkü orada hakikaten şimdi Öcalan'ı zamanında desteklemiş olan ve sonradan desteğini çeken veya bir şekilde ters düşen hareketin içinde yer almış veya sempatizanı olmuşların çok sert eleştirileri var. Bir o açılıyor. Bir onun dışında daha genel olarak bir DEM üzerinden vesaire eleştiriler yapanlar var. Orada o açılıyor vesaire. Aslında şimdiye kadar Demirtaş ve Demirtaş'ın çok açık dile getiremediği ama benim mesela bu süreç başladıktan sonra şaşırdığım Kürtler arasında şöyle bir yaklaşım vardı. Ya silahlar gitsin, bizim üstümüzde bu çok büyük bir baskıydı, özgür konuşalım, sert eleştirelim. Biz eleştirmek istiyoruz, yani şeyi PKK'yı eleştirmek istiyorlardı, yani Öcalan'ı eleştirmek istiyorlardı. O açılsın istiyorlardı, önü açılsın ve o yüzden asıl siyaset bizde şimdi başlar diye o anlamda hükümetten bekledikleri vesaire bir şey olmanın ötesinde kendi içlerinde öyle bir beklenti vardı. Ya o zaman her şey çok rahatlı. O zaman siz görün muhalefet neymiş falan gibi. Kendi aralarında öyle bir yaklaşım vardı.
1: Evet.
2: Onun için daha önümüzdeki dönemde biz belki bir 5 yıl sonra, 5 yıla kalmadan birkaç yıl içinde aslında Türkiye'deki tabanları tanıyamayacağız. Büyük bir kırılma başladı. Mutlak Butlan bunu hızlandırdı. Fakat o muhalif kitlelerin, artık muhalif kitle mi diyeyim bilmiyorum. Muhalif kitle demek de belki doğru değil. Çünkü çok böyle real şey böyle asi kitleler falan gibi geliyor ama bütün partilerden yeni siyaset arayan öyle diyeyim. İktidar tabanı olsun vesaire yani belki MHP tabanı daha orada da gene blok halinde duruyor ama herkeste bir yeni siyaset arayışı var. Buna AKP de kendi içinde cevap verebilir. AK Parti'nin de kendi yeni siyaset belki

0: Parti içinde bir farklı yenilenme, vitrini yenileme vesaire de böyle şeyler olabilir. Ama tabanda ne olursa olsun eski siyaseti geride bırakıp, eski siyasetçileri, eski yorumculuğu, eski her şeyi geride bırakıp yeni bir döneme geçme arzusu var.
1: Peki. Yani seçmene bırakıyorsunuz meseleyi. Seçmen kendisi ittifakları kurarsa ya da fotoğraf ortaya koyarsa. Ha,
0: tabii ki ben şimdi meclis ayrı, seçmen ayrı. Seçmende çok farklı durumlar ortaya çıkabileceği için bana kalırsa bu dönem meclis içinde yeni bir anayasa yapılabilir.
1: Peki. Siz ne dersiniz? Yeni bir masa kurulabilir mi? Masa demeyelim de yeni bir ittifak fotoğrafı.
2: Gidişat aslında bölgedeki risklerle şekilleniyor ve güvenlik paradigması bana kalırsa giderek artacak. Her siyasi partinin gündeminde ve önceliğinde olacak. Çünkü etrafımızda yaşanan gelişmeler, Kerem Bey, Ece'de hayatı etkiliyor. Enflasyon etkisi, geçtiğimiz aylardaki petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler, küresel piyasalardaki enflasyonist artış, neticede Türk halkının dış politikayla ilgisi çok yüksek zannedildiğinin üzerinde bir oranda ve seçmen davranışlarında da çok etkili. Geçtiğimiz yıllarda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük eleştirilen tarafı buydu. Açıkçası Libya, Karabağ ya da tezkere meselelerindeki mesafeli duruşlarıydı. Ben mesela eğer böyle bir tutum olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli oy alabileceğini düşündüm hep. Nitekim gelinen noktada dış politikanın, bölgedeki güvenlik kaygılarının arttığını görüyoruz. Çünkü her çalışan insan, her üreten insan piyasa krizlerinden etkileniyor. Yani ekonomiyle doğrudan karşı karşıya ama ekonomik sorunların da arka planında küresel sorunların olduğunu da görebiliyor. Böyle bir bununla meşgul bir nüfusumuz da var. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bölgede yaşanan gelişmeler Türk siyasetinde daha merkezde bir buluşmayı tetikleyecektir. Türkiye'nin bir güvenlik kuşağı inşa etmek istediği, Karadeniz'i, Kafkasya'yı, Hazar enerji koridorlarını ve aşağıda Somali'ye kadar inen bir hatta Türkiye'nin çıkarlarının olduğunu sanırım bütün siyasi partilerimiz giderek daha çok görecek ve seçmen tabanlarında da bu mesele konuşulacak. Evet. Netice itibariyle Türkiye'de 4-5 ay boyunca Hürmüz krizi canlı yayınlara konu oldu. Yani toplum bunu izlemiyor, toplum YouTube'da, toplum Instagram'da, gençler ilgilenmiyor değil, diyemeyiz. Herkes dünyada ne oluyor, Putin'le Trump'ın arasında ne sorun var, Çin bu işin neresinde, İran ne
1: bugün,
2: olacak
1: bugün
2: sorusunu soruyor.
1: Bugün boyu tartışıldı. Evet. Ama neyin görüntüsü, yeni mi eski mi?
2: Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin bir güvenlik merkezli ve bölgedeki krizlere odaklanan perspektifi ağırlık kazanacak. Parti içinde de bu dengeler değişecek. Ben yeni partinin zaten o kendi savrulmasını önümüzdeki haftalarda belki toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani benim gördüğüm Ekrem İmamoğlu çizgisi ve etkisi partide veya medyada özellikle dikkatimi çekiyor. Bu meselelere biraz daha neoliberal perspektiften bakan bir anlayışı var. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ulusalcı, sol, milli hatta oturacağını ben o teorideki makaleden o gün söylemiştim zaten Habertürk'te. Dolayısıyla siyaseti belirleyecek olan şey güvenlik kaygıları olacak.
1: Peki. Çok az sürem kaldı. İki sorum var. İmamoğlu partiden ihraç mı ediyorsunuz? Sizin yaptığınız bir açıklama, bu konuyu aramızda tartıştık demişsiniz. Toplumda bir heyecan yarattı. CHP İmamoğlu'nu ihraç mı etmeye hazırlanıyor? Böyle yani bir niyetiniz var mı?
3: Bence ihraca gerek yok. Yani yeni parti kuruldu, İmamoğlu da yeni partiyi destekliyor. Doğru tavır
1: İmamoğlu'nun... İstifa etti mi İmamoğlu CHP'den?
3: Benim bildiğim kadarıyla şu anda etmedi. Evet. Bildiğim kadarıyla yani bu son 1-2 gün içinde ettiyse bilemem ama ya doğru tavır şu, siyasi etik doğru gerektirir. Siz bir parti tercihi yapıyorsanız, ayrılıyorsanız, ayrılan bir partiye destek veriyorsanız bir siyasi tercih yapmanız gerekiyor. Sayın İmamoğlu'nun da ben bu tercihi yaparak CHP'den istifa etmesini bekliyorum.
1: Etmezse?
3: Bu ihraç tartışmalarını da ortadan kaldırır. Ya etmezse şöyle bir şey olmaz. Şimdi bir başka partiyi destekleyeceksiniz. Ona yönelik açık desteğiniz olacak ama CHP için de olmaz bu. Bu da kaçınılmaz bir biçimde ihracı beraberinde getirir. Umuyorum ve diliyorum ki buna ihtiyaç olmadan bu ayrılık artık netleşmiştir. Ben tabii bütün belediye başkanlarının CHP'de kalmasını isterim. Doğru tavrında bu olduğu kanaatindeyim. Ama bir siyasi tercih yapma anlaşılır bir şeydir. Sayın İmamoğlu böyle bir tercih yapmıştır. Bu partinin kuruluşunda da zaten belirleyici aktörlerden biridir. Yapması gereken doğru bir iş CHP'den istifa etmektir.
1: Bu bir çağrı mı aynı zamanda?
3: Hayır, yani öyle de algılanabilir. Öyle de algılanabilir. Yani yeniden bir ihraç tartışmasının Türkiye kamuoyunda ya da CHP kamuoyunda yaşanması yerine bunun bir tercih olması gerektiğini dilerim.
1: Çünkü bir de komisyon kurdunuz, arınma komisyonu.
3: Evet.
1: CHP'nin elinde de çok belediye kalmadı.
3: Belediyelere yönelik.
1: Evet, çok belediyeniz de kalmadı.
3: Yok, 28 var şu anda.
1: 28 ilde hiç yoksunuz artık.
3: Ya tabii olabilir. Ayrılıklarda yani, bu tür şeyler
1: son
3: olabilir.
1: Son seçimde yerel seçimlerin birinci partisi 400 aşkın belediyeye sahiptiniz.
3: 434.
1: 232 tanesi yenilendi.
3: Evet.
1: Yani yenilendi derken yeni partiye geçti. 28 ilde CHP'nin belediyesi kalmadı. Kalanlara da bir anılma komisyonu kurdunuz.
3: Yani kalanlar değil aslında, soruşturma sürenler dahil, arınma komisyonu değil bir hukuk komisyonu oluşturuldu. Hukuk komisyonu hem soruşturmalarla ilgili bir araştırma yapıyor hem de belediyelerde bir denetim mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Belediye sayıları da milletvekilleri sayıları da bence sistem, yani bu tartışma henüz daha taşlar yerine oturmuş değil. Bu tablo önümüzdeki günlerde göreceğiz. Başka dengeleri de beraberinde getirebilir. Başka gelişmeler de olabilir. Demin CHP'nin milletvekili sayısını 44 olarak verdiğimiz sayı 45 oldu. Şu anda 45 meclis aritmetiği itibariyle bağımsız milletvekillerinden birisi katıldı.
0: Edirne.
3: Ben belediyeler ve belediye başkanlıkları düzeyinde de
1: Edirne milletvekili değil mi?
3: Evet evet. Önümüzdeki günlerde farklı şeyler olabilir. Tabii bazı isimler kritiktir burada. Diyelim ki Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Vahap Seçer, bunlar önemli isimlerdir. Bazı belediye başkanlarının tavrı her zaman daha ağırlıklı olur. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan net bir tavır koydu. Yani onun CHP'de kalacağını söyledi. Siyasetin kaçınılmaz sonucu olarak önümüzdeki günlerde buralarda da netleşme olacaktır. Ben taşlar yerine oturduğumda tercihin yeniden CHP'ye doğru döneceği kanaatindeyim.
1: Peki. Son kez, yani zorlamak adına sormuyorum ama meslektaşız, anlarsın beni. Bir kez daha söylüyorum.
3: İstifa, ben de bunların tehlikeli olduğunu bildiğim için ben de biraz...
1: İstifa etmezse ihraç eder misiniz?
3: Bu kaçınılmaz sondur. Yani kaçınılmaz sondur. Ama doğru tavırım.
1: İyi gazeteci.
2: Ama yeni partinin davet etmesi lazım zaten. Yeni partinin üye yapması lazım.
1: Belki partisiz kalacağım.
3: Orada da bir kararsızlık var bakın. Şöyle
2: asıl siyasi, soru buydu.
1: Siyasi
2: asıl
1: yasak...
2: soru bu ama yeni partiye niçin üye olmuyor?
3: Bu tabii Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendi cevaplaması gereken bir soru. Şu ana kadar da ben yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den bütün parti belediye başkanlarına istifa edin çağrısı duymadım.
1: Evet.
3: Orada da tablonun netleşmesi lazım. Şu olmaz. Yani bir başka partiyi tercih edip CHP içinde kalma olmaz. Bu etik değildir, ahlaki değildir, siyasi değildir.
1: Peki. İhsan Bey, anketler. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de buydu. Cumhurbaşkanı'nın önündeki bir anketten söz ediliyor. Perde arkası mutfakta olan siz misiniz?
4: Şimdi bugüne kadar hem Cumhurbaşkanı'nın masası hem de AK Parti Genel Merkezi ile ilgili kendileri açıklamadığı takdirde aslında açıklanan araştırmalar doğru değil. Yani peki. Çünkü yani çok kurumsal yapılar. Mesela biz de yaklaşık 20 yıldır AK Parti Genel Merkezi'nde çalışıyoruz. Daha kendi irademiz dışında bir cümlelik bilgi, yani kendimiz bir şeyi açıklıyorsak açıklamışızdır ama kritik zamanlarda, seçim zamanlarında mesela bizden de böyle çok hani kamuoyuna istem dışı bilgi çıkmamıştır. Hatta mesela Cumhurbaşkanı seçimine giderken biz birinci tur sonucu açıklamadık. İkinci tur sonucu açıkladık. Ama mesela masadaki, hani masada diye konuşulan ankete baktığımda orada doğru olan bir sonuç var. AK Parti'nin...

0: Oyları bugüne kadar yani yaklaşık 6-7 aydır %35-36 bandında. Bizde 34 çıkar, 35 çıkar, 36 çıkar. Doğru. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrımına gelince ya bizim ölçümlerde yani şeyin %70'i ortalama yeni partiye gidecek gibi duruyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok net değil. Biz de şansımıza parti kurulmadan 2 gün önce araştırmayı bitirmiştik. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar yeni araştırmaya çıktığımız zaman hani Cumhurbaşkanımızın masasından olan anket değildi. Yani kendi sonucumuzu açıklarız. Şöyle ya bir gün yani Cumhurbaşkanlığı makamından ya da AK Parti Ar-Ge Başkanlığından bir açıklama geldiği zaman bilelim ki bu bir resmi açıklamadır. Hatta seçime giderken şöyle ilginç biraz anekdot olarak anlatalım. Televizyonun birisinde iki yorumcu diyor ki elimizde bir araştırma var. Bu araştırma Genar'ın araştırması ve Cumhurbaşkanlığı masasında Kılıçdaroğlu işte 53'te kazanıyor. Eğer itiraz ederlerse de kaynağımı söylerim ve işte kamuoyunda şöyle allak bullak ederiz. Ben de çok biraz şey bir cevap verdim. Çok üstüme de uygun değil. Dedim ki arkadaşlar bir iddiada bulunuyorlar. Yani yalan söylemek için bile bizi şahit tutuyorlar. Yani kendiniz çıkın deyin ki elimizde bir araştırma var. Kılıçdaroğlu zaten o zaman Kılıçdaroğlu'nun %55 ile 60 arasında kazanacağını iddia eden
1: O 6 anketin
0: var.
1: Ortalamasını verelim.
0: Yani anket ortalamaları da bence sağlıklı değil. Şöyledir yani. Çünkü şöyle yani her bir araştırmanın kendi
1: Mesela
0: metodolojisi,
1: kamuoyuna yansıyan 6
0: evet,
1: ayrı anketin
0: ortalaması.
1: Ortalaması.
0: Evet.
1: AK Parti 32.8, Yeni Parti 21.7, CHP 10.1 görünüyor. Çok uç rakamlar da var. Mesela Yeni Parti %32 gösteren anket de var.
0: Öyle bir araştırma
1: 19
0: firması
1: gösteren de var.
0: Ya bizim araştırmalarda Yeni Parti'nin nihai potansiyeli %32. Şimdi bir parti potansiyelinin tamamını aldıysa öbür partilerin tamamının iflas etmiş olması lazım, kötü iş yapmış olması lazım. Mesela bunu AK Parti başardı biz seçimlerden önce.
1: Bir dakika anlamadım. %32
2: nihai diyor.
0: Nihai potansiyel.
3: En üstte yani, mi yani?
1: Alabileceği maksimum.
0: Yani diyelim ki AK Parti'nin potansiyeli nedir? 50'nin üzerindedir. 34 alıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi her zaman neredeyse oyunun 3 katı potansiyeli vardır. Yani %30'larda evet, potansiyeli. %10 alır. Şimdi Yeni Parti'nin nihai potansiyeli %32 iken bugünden oyunun %32 olması çok imkan dahilinde değil. Yani 21 makul bir sonuç.
1: CHP?
0: AK Parti'nin daha 34-35'lerde oyu. Cumhuriyet Halk Partisi konusunda net bir şey söylemek istemiyorum. Yani 5'te olabilir, 10'da olabilir, 3'te olabilir ama onu biz ölçtükten sonra görmüş oluruz.
1: 5,
0: çünkü
1: 10, 3. İki sefer barajın altında bıraktınız.
0: Yani şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde veriler vardır mutlaka. Ama biz...
1: Var mı Necdet Bey?
3: Benzer araştırmalar var bizim elimizde de benzer araştırmalar var ama
1: bir baraj endişesi
3: orada,
1: var.
2: Çok taze ama buradan şeyi.
3: Orada yani. İhsan Bey'in söylediği önemli yani. Biraz sürecin ilerlemesi gerekiyor.
0: Bir ayrıntı vereyim. Bizim yaptığımız farklı farklı kent araştırmalarında şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi önde, genel seçimlerde de Yeni Parti önde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ayrımı görmesi lazım. Yani yerelde bir de siyaset üzerine yerel aktörler uzun vadede daha etkilidir. Ya bir şehirde 5 tane vekil vardır ama belediye başkanı siyaseti sürükler. Cumhuriyet Halk Partisi bu şeyi iyi takip etmeli. Yani şu an ölçüm yaptığımız birçok yerde Cumhuriyet Halk Partisi yerelde Yeni Parti'den önde gözüküyor.
1: Peki.
0: Aynı soruda genel seçimde Yeni Parti önde, yerelde de Cumhuriyet Halk Partisi önde. Bu ayrımı Peki. söyleyebilirim.
1: Son söz sizin. Sizin Hanım.
4: Ya benim
1: bir İmamoğlu'nu sorayım da hani sormadı demeyin.
4: Necdet de söyledi zaten onlar kararı çağrı vermiş. Yaptı. Evet bir de üstüne üstlük evet çağrı da yaptı artık orada net durum.
1: Haksız da değil ama diyor ki yani hem bir partiye üye olup bir başka parti için çalışılmaz diyor.
4: Tabii ki yani bu böyle bir tartışma yapılabilir de şimdi buradan başlamadım görüyoruz. Yani İmamoğlu ile ilgili orada başka bir durum oluştu. Bir yaklaşım oluştu. Ve artık persona non grata oldu. Yeni CHP için İmamoğlu adını koymak lazım. Şimdi bu anketlerle de ilgili yeni parti çok yüksek gidiyordu aslında.
1: Evet.
4: Benim yani son gördüğüm bazı çalışmalarda da potansiyelini gerçekleştiriyor öyle söyleyeyim ve hatta üstüne çıkabiliyordu. Fakat bu hikaye nasıl etkileyecek bilmiyorum. Yani tabanında çok büyük bir tepki var. Çünkü yeni partinin bu çerçeve yasayla ilgili duruşuna
1: destek olduktan
4: yönelik.

0: Yani için mi?
1: Yok,
0: olmadık
1: tam tersi.
2: Kararsız kaldık.
1: Hayır, tam tersi.
2: Destek yani, oldukları için.
1: Destek oldukları için şöyle, taban destek olunmamasını istiyor. Ya hayır denmesini net biçimde veya oylamaya katılmamayı beklediği bu. Fakat bir de tabanın beklentisi daha ötede, çerçeve yasa ötesinde kendi isteklerine, taleplerine kulak verilmesi ve kendi isteklerine doğru hareket edilmesi. Yani o Özgür Özel'i ittiren kalabalıklar arkadan, ben de buradayım, çerçeve yasayla ilgili beni de dinlemelisin diyor. O yüzden bundan sonra yapılacak anketlerde yarınki duruma göre, yarınki tutumlarına göre, çıkışlarına göre birden bir -10 puan, bir en azından 5 puan durumları görebiliriz. Evet. Belki daha bile fazla olur. Çok ciddi bir kırılma noktası bu çünkü yeni parti tabanı için.
0: Hem de orada işin başındayken.
2: Şeyi de söylemek lazım. Mesela oradan bir cümle olursa, bitiriyorum. Bu hemen mesela oradan CHP'ye, CHP'den yeniye diye bakmamak
0: tabii,
2: lazım.
0: Tabii.
2: Yeniden tabii, hukuk başka partilere de gidebilir.
1: Gitmezler. CHP'yi
0: yani,
1: gitmezler artık.
0: Ahalinin yani, mesela
3: hiç öyle düşünmez. Koptuysa bana gelsin der. Yani.
2: İşte evet. Tabii o öyle der de. Hani ya bir de sandık, işler başka partilere de olabilir.
0: Bugün bakıyoruz. Yani tabii. Sandık gelince durum değişebilir.
4: Ama bu kent uzlaşısı, kent uzlaşısı bu iki yapıyı yaklaştırmamış mıydı?
1: Dem bence parti tabanıyla
3: Hanım, evet. Eğer sizin okunmanız gibi yeni parti durumu okuyacaksa kendini felakete götürür. Şöyle düşünün.
5: İsmi öyle.
0: Son cümle.
3: Son dönemlerde Kürt seçmenden, Kürt seçmen tabanından olağanüstü bir destek almıştı İmamoğlu ve ekibi. Evet. Eğer burada yani biraz ulusalcılara bakıp da bir geri durma, tereddüt, kararsızlık ortaya koyarlarsa bunun siyasi faturasını ya, çok uzun vadede ödeyemez.
1: Aslında itirazı olan Kürtleri ve Türkleri birleştiren bir şey yapabilirlerdi.
3: Sezin Hanım şöyle, seçimde DEM Parti müstakil olarak kendi adayıyla girer. Bu da Cumhur İttifakı'na fayda sağlar diye bir korku varsa, bundan dolayı bir tereddüt varsa ona bir şey diyemem.
1: Ya, çok ironik bir şekilde aslında Mansur Yavaş onu yapmış oldu. Yani ki, dediğim gibi Kürtleri ne kadar kendine çekebilir bilmiyorum ama Kürtler ve tepkili Türkleri birleştirebilen mesajında o oldu. Yeni parti tabanı mantığına göre.
0: Peki. Sizin öneye çok teşekkür ederim. Mustafa Çağatay Aslan çok teşekkür ederim. Mehmet Yalçın Yılmaz çok teşekkür ederim. Tekrar sizi görmek güzeldi. Necdet Saraç çok teşekkür ederim.
5: Teşekkür ediyorum.
0: Esas anketleri gizlediğiniz için size teşekkür yine de ederim. İhsan Aktaş, Genel Araştırma Başkanı. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.
6: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Habertürk gündemi tamamladık. Önemli bir program oldu. Hem çerçeve yasayı uzun uzun konuştuk ama programın sonunda CHP'den İmamoğlu'na CHP'den istifa çağrısı da gelmiş oldu. Eğer istifa etmezse İmamoğlu'nun CHP'den ihraç edileceği de sonuç olarak ister istemez ihraç edileceği de söylendi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç tarafından. Dediğim gibi Habertürk gündemi noktaladık. Bir sonraki Habertürk gündemde buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır, hatta aylardır bitmek bilmeyen savaşları, çatışmaları, krizleri konuşuyoruz. Dünyanın dört bir yanında maalesef uzun zamandır bitmeyen savaşlar var. Ve bu savaşların artık en önemli cephelerinden biri de enerji. Bu nedenle yine dünyanın birçok noktasında enerji krizleri yaşanıyor.

0: Bugün stüdyoda benimle beraber Doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Ve Doktor Zeynep Elif Yıldızel, enerji uzmanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi programı açarken söyledim, maalesef dünyanın dört bir yanında savaşlar sürmekte. Rusya, Ukrayna, ABD, İran ve bunların elbette küresel etkileri de var. Liste uzayıp gidiyor, pek çok sıkıntı yaşanıyor özellikle enerji krizi noktasında. Şimdi dünyada enerji krizi denildiğinde bugün sizce en büyük risk nedir? Ben her ikinize de sorarak başlamak istiyorum. Şöyle sağ tarafından başlayayım hocam, buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi belki burada biraz... Özellikle Gizem Hanım, enerji krizi konusunu da belki biraz konuşmak lazım. Çünkü enerji krizi dediğimiz şey aslında bugünkünden biraz daha farklı bir konu. Çünkü enerji krizi dediğimiz anda biraz daha uzun vadeli, biraz daha devam eden bir durum söz konusu. Şu anda aslında yaşanana biz biraz daha enerji şoku diyebiliyoruz. Bununla birlikte fiyat dalgalanmaları diyebiliyoruz. Çünkü özellikle Donald Trump'ın İran'a savaş başlatmasıyla birlikte biraz daha gevşet, yani biraz daha sıkıntılı bir süreç yaratılıp ondan sonrasında tekrar evet anlaşmaya varıyoruz deniyor. Sonrasında tekrar bir şey görüyoruz. Yani ani oluşan şeylere biz biraz daha enerji şoku, biraz daha fiyat dalgalanması gibi tabirler kullanabiliyoruz. Enerji krizi dediğimiz şey çok daha uzun vadeli devam eden ve sonuçları sıkıntıyla devam eden süreçler. Bu birazcık ondan farklı. Önce bunun belki biraz altını çizmek doğru olacak. Çünkü özellikle enerji şoku dediğimizde ani başlangıçlar, jeopolitik risklerle, jeopolitik konularla bir anda başlayan veya sert fiyat dalgalanmaları. Belki birazdan konuşacağız. İlk özellikle bu savaş başladığında $200 senaryoları vardı petrol açısından baktığımızda. Sonrasında tabii biraz daha $147 gördük, 120, sonra 100'leri gördük, 100'ün altını gördük. Şimdi bunlar aslında sert dalgalanma. O yüzden enerji
0: krizi... Peki neden hocam o 200'leri görmedik? Yani neden kontrolden çıkmadı
1: tabii
0: tamamıyla?
1: Burada en önemli konulardan bir tanesi de bu aslında. Hatta 1973 ile hep kıyaslandı. 1973 kriziyle hep kıyaslandı ama şartlar ve koşullar çok farklı. Şimdi burada birkaç tane madde var. Birincisi en önemli talep tarafında olan Çin'in aslında talebi burada azalttığını görüyoruz. Talep azaldığı zaman burada biraz daha tabii ki fiyatlardaki dengelenmeyi görüyoruz. İkinci ve bence en önemli kısımlardan biri de üretim tarafı artık çok çeşitli. Yani sadece belli bölgelerde petrol üretimini değil, birazdan yine daha detaylı konuşacağız tabii ki ama özellikle petrol tarafında çok çeşitli üretim alanları görüyoruz. Yani arz fazlalığı oldukça o fiyat dengelenmesi de sağlanıyor. Çünkü burada yine Hürmüz Boğazı'nda konuşacağız. Kızıldeniz'i, Husileri ve bununla birlikte birçok aslında olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, İran durumuna baktığımızda burada her ne olursa olsun alternatif bir rota ve alternatif bir güzergah bulunmaya çalışıldı. Yani o yüzden enerji krizi dediğimiz şey aslında biraz daha uzun vadeli devam eden bir durumu bize gösteriyor. Buradaki biraz daha enerji şoku. Evet, bir Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuyoruz. Donald Trump'ın tekrar İran'la birlikte anlaşma sağlamayacağını duyuyoruz ve petrol fiyatları yükseliyor. Ama sonrasında arz tarafını yükselttikçe, Çin'in talebi bu anlamda düşürdükçe bu sefer petrol fiyatlarındaki bu dengelenmeyi de görüyoruz. Yani özellikle mevcut durumda şöyle bir bakıldığı zaman bölgeler arası çatışmaların nasıl o biraz önce söylemiş olduğum gibi ger yumuşat politikası var Donald Trump'ın. Önce bir geliyor, sonrasında evet tamam biraz toparlayalım diyor. Çünkü küresel piyasalar tarafı da var. Onu da altını çizmek lazım. Yani sadece enerji açısından değil tabii
0: bir
1: ki.
0: Bir yerden sonra İran'ın artık şöyle bir şeyi olmuştu. Hani her gün bunu yapıyorsunuz, bu yalanlar artık piyasaları da etkilemeye yetmiyor yalnız
1: zaten
0: diye.
1: Zaten bir süre sonra artık karar alıcılar, tasarruf sahipleri, yatırım kararlarını verecek olanlar şunu yapıyorlar. Anlaşma mı sağlanmış, bakalım ne kadar sürecek ya da ateşkes ya da herhangi bir yer bir saldırı gerçekleşmiş. Tamam, nasıl olsa dengelenecek gözüyle. Bu sefer piyasa da yavaş yavaş ona alışmaya başladı. Buradaki belki de en önemli konulardan bir tanesi Çin tarafı. Yine detaylı konuşacağız ama zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki Çin'in bu talebi azaltması ya da ben alternatif nasıl güzergah bulabilirim, alternatif nasıl rota bulabilirim, o talepteki azalma, o sizin söylemiş olduğunuz o $200 senaryolarını görmemizi engelledi.
0: Dünyada pek çok noktada enerji krizi var dedik. Hakikaten şöyle kabasına baktığımızda işte Rusya-Ukrayna doğalgaz krizini tetikliyor. Şu an Küba'da çok ciddi bir enerji krizi yaşanıyor yakıt yokluğu nedeniyle. Her hafta biz bu ülkenin herhalde karanlığa gömüldüğünü görüyoruz. Detaylıca tekrar onu sormak isterim ilerleyen dakikalarda ama İran yine petrol krizi, özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntılar. Şimdi bir de Kızıldeniz'de bir

0: sıkıntı yaşanmakta. Venezuela'da yine çarpıcı gelişmeler yaşadık senenin başında. Hakikaten şöyle dünya haritasına baktığımızda bir ciddi bir enerji krizi var. Hocam, Zeynep Hocam, sizce en büyük risk hangisi?
1: Şimdi enerji krizi dendiğinde aslında buradaki konu enerjiye ulaşabilmekten geçiyor. Yani zaten krizi oluşturan da o. İkinci bir noktası da var bunun. Enerjiyi artık hangi bloktan aldığımız da önemli hale geldi. Şimdi yılın başında aslında yaptığım yayınlarda hep bana şu soruluyordu. İşte arz fazlamız var, petrol fiyatı düşecek mi? Bu Ocak ayında sorulurken Şubat ayında birden çıkan savaşla beraber bu artık konuşulmaz oldu. Ve biz ne yaşadık? İşte petrol fiyatlarının ani yükselişlerini vesaire. Şimdi burada aslında biliyorsunuz süreç nasıl başladı? Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da Trump'ı kaçırarak. Önce Trump'ı, Maduro'yu evet. Trump Maduro'yu kaçırdı.
0: Trump aklımızı aldı artık hocam.
1: Evet, evet. Maduro'yu kaçırarak başladı. Bunu niye yaptı? Buradaki amaç şuydu. Çin'in ucuz enerjiye ulaşmasını engellemekti. Artı Venezuela'nın Amerika için bir önemi daha var. Venezuela Amerika'nın arka bahçesi ve Amerika'nın rafinerileri daha çok Venezuela petrolünü işleyebilecek şekilde dizayn edilmiş rafineriler. Çünkü biz her petrolü her rafineride işleyemiyoruz. Venezuela'nın petrolleri de ağır petroller. Bizim sektörümüzdeki klasmanı olarak işte 16 API civarında artı eksi ağır petroller. Dolayısıyla burada yapılmak istenilen aslında Amerika Venezuela'ya ambargo koyduğu zaman Çin'le Venezuela ilişkileri çok gelişti ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakayım 19 milyar dolarlık bir anlaşmaları olması lazım Çin'in Venezuela'yla ve bu nedir anlaşma? İşte Çin burada altyapı projeleri yapıyor karşılığında petrol olarak ödemelerini sağlıyor. Onun için bu olay gerçekleşti. Bunun akabinde de yine Trump Amerika gitti İran'a savaş açtı. Buradaki amaç da yine buydu. Çünkü İran'la da Çin'in 400 milyar dolarlık bir anlaşması var. Yine yatırım yapıyor. Yine karşılığını petrolle ödüyor. Yani amaç aslında Çin'i bir şekilde köşeye kıstırmaktı. Ama olay artık oradan çıktı. Hürmüz'ü açalım mı açmayalım mı? Kim açacak? Hürmüz'deki kontrol kimin elinde olacak? Çünkü burada bu savaş başladıktan sonra İran şunu fark etti. Hürmüz'ü kapattığı anda yani tamam hep konuşuluyor fiziken bir kapatma yok ama oradan geçen gemi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor savaş başladığından beri. Dolayısıyla petrol fiyatları da buna tepki verir hale geldi. Hatta Şubat ayında başladı işte 5-6 aydır biz bu durumu yaşıyoruz. Artık günlük petrol fiyatları arz talepten ziyade Trump'ın söylemi İran'ın söylemiyle fiyatlanır hale geldi. İşte aslında enerji krizi bu. Çünkü piyasadaki bir arz talep dengesinin dışına çıkıp politik şeyleri okuyarak, jeopolitik riskleri okuyarak fiyatlanan bir duruma gelmiş oldu. Aslında hocam da değindi ama hani daha sonra daha detaylı değiniriz. Niye 200 dolara çıkmadı? Hı hı. Çin'in talebi şöyle. Çin kendi rezervlerinden, stratejik rezervlerinden kullandı. Bunu aslında şey olarak yaptı. Yani çünkü Çin günlük 16 milyon varil petrol tüketiyor. Bunun 11 milyonunu piyasalardan satın alıyor. Ve İran'dan da bütün petrolü satın alan Çin'de kendi stratejik rezervlerini kullandı. Ve ben şundan da çok eminim. Ocak ayında vesaire ya da Aralık ayında konuştuğumuz şey Rusya'nın gölge filosu var biliyorsunuz. Hı hı. Ve bu Çin denizinde yüzüyordu. Yaklaşık 170 milyon varilde bahsediliyordu. Gölge filodaki rezerv olarak Çin bunu da kullandı. Büyük ihtimalle bunu da satın aldı. Dolayısıyla Hürmüz'e çok yüklenmedi ve fiyatlar 200'e çıkmadı veya o seviyelere gelmedi. En fazla 120 dolarlara kadar çıktı. Tabii yine detaylı konuşuruz ama 1973'e göre de bence çok önemli bir farkı var. 1973'teki bu Yom Kippur Savaşı'nda bütün Arap ülkeleri Amerika İsrail'i tuttu diye ambargo uyguladılar. Hı-hı. Ve petrol satmayı ve yani satmadıkları için üretmediler ve bu fiyatı şey fakat burada
0: bugün aslında ittifak olarak tam tersi bir durumla neredeyse karşı karşıya
1: evet,
0: kalıyoruz.
1: Burada Arap ülkelerinin hepsinde Amerikan üssü var olduğu gibi hiçbiri de bu savaşta İran'ın yanında yer almadı. Tam tersine Amerika'nın ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıkladığı gibi İsrail'in bile yanında yer almış konumdalar. En büyük farkı da bence aslında evet. Bu.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben şimdi izninizle bir Körfez ülkelerine bir bağlantı yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten yani hem evet 73 savaşıyla bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız şu anda. Hem petrol noktasında hem de varılan ittifaklar noktasında hem de aslında bu savaştan en çok etkilenen bölge oldu Körfez ülkeleri. Katar'a gideceğiz. Akademisyen Doktor Muhammed Mazhar Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi

0: ABD-İran savaşından konuşurken söz tabii ki Körfez ülkelerine geliyor. Savaştan en çok etkilenen ülkelerden, hatta arabulucu ülkelerden birisi Katar. Katar'daki mevcut durumu sormak istiyorum ben size. Nasıl etkilendi? Çünkü LNG tesisleri vuruldu savaş sırasında. Toparlanması da zaman alacak dendi. O resmi siz bize bir çizebilir misiniz? Ne durumda toparlanmak, nasıl, ne kadar sürecek?
1: Öncelikle Gizem Hanım, Katar İran tarafından hak etmediği bir saldırıya uğradı. Çünkü savaş başlamadan önce Türkiye ile beraber Katar yoğun bir arabuluculuk çabası sürdürmüş ve bu savaş başlamasın diye savaş başlamadan hemen bir saat öncesine kadar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadesi bu. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı taraflar arasında yoğun bir diplomasi çabası yürütmüştü ve savaş başladığı an itibariyle de Amerika'ya buradaki üslerini kullandırmama yönünde kararını hem Amerikan tarafına hem de İran tarafına bildirmiş. Amerikan askerleri Katar'daki askeri üsleri bırakıp diğer bölge başkentlerine geçmek zorunda kalmışlardı. 2 Mart sabahında Katar ilk defa Raslafan doğalgaz tesisleri ve Müseyit'te bulunan su tesisi hedef alındı. Burada çok basit zararlar vardı, ancak bunun üzerine Katar doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz üretim tesisindeki faaliyetleri durdurma kararı aldı. Tabii 18 Mart'ta İsrail'in İran'ın doğalgaz sahasını vurmasının ardından o akşam bu sefer Katar'daki Raslafan doğalgaz tesisleri çok yoğun bir şekilde hedef alındı. Balistik füzelerle hedef alındı. Aslında savaşın ilk gününden ateşkesin son anına kadar İran Katar'a hep insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyordu. Yalnızca 18 Mart günü ağır balistik füzelerle saldırı düzenledi ve buradaki tesisleri hedef almış oldu. Tabii buradaki tesislerin hedef alınmış olması Katar'ın arabuluculuk çabalarına şu ana kadar bir zarar vermiş durumda değil. Elbette askeri ateşkesin sınır dışı ettiği İran'ın, ancak ciddi bir hasardan söz ediyoruz. Şöyle, normalde senelik 70 ila 100 milyar dolar arasında enerji piyasasındaki artış azalma durumuna göre Katar'ın doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgazdan kazancı olduğu biliniyor. Fakat sadece bu saldırıyla beraber yıllık 20 milyar dolarlık bir kayıp ilan etti ve bunun ardından mücbir sebep ilan ederek anlaşma içerisinde bulunduğu bazı ülkelerden ya yeni bir süre talebinde bulundu ya da o ülkelerle bu ihracatı tamamen iptal etmiş oldu. Tabii Katar'ın dünyanın en büyük LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda en büyük ihracatı Çin'e yapıyor, Tayvan'a yapıyor, Pakistan'a yapıyor. Yani Asya ülkelerine yoğunlukla satıyor. Ancak Avrupa'da İtalya, ki İtalya'nın %20-25 oranında ihracatçısı, yani ithalatçısı İtalya tarafından bakınca aslında Katar. Yine Birleşik Krallık, İngiltere'ye Katar tarafından biz bu doğalgazın satıldığını biliyoruz. Burada vurulan yer 3 ila 5 yıllık bir sürede ancak onarımı yapılabilecek bir yer. Ve vurulan yer öyle tesisler vurulmuş durumda ki, yani ikisini de üçünü de aynı anda tamir etmez iseniz yanındaki diğer tesislerin, diğer doğalgaz üretim veya doğalgazı orada sakladığınız depoların hayata geçmesi, tekrar aktif bir şekilde çalışması mümkün değil. Zaten bu saldırının ardından da belli noktalarda sızıntılar olmuş ve yine geçtiğimiz ay çok yoğun bir patlama olmuştu orada. Herhangi bir saldırı olmamasına rağmen yine Raslafan doğalgaz tesisinde bir patlama olmuş. Orada birçok kişi de hayatını kaybetmişti. İşte tam da böyle bir merkezden söz ediyoruz. Tabii Katar arabulucu rolü olduğu için aslında savaş sürecinde Hürmüz kapalı olmasına rağmen İran ile koordineli bir şekilde Hürmüz'den bu doğalgaz gemilerini, tankerlerini geçirmeyi başarabilmişti belli oranda. Fakat iyice gerginleşen sürecin ardından tekrar bu sefer Hürmüz'de yine bir LNG doğalgaz tesisi vuruldu, Katar'ın tankeri vuruldu. Ve bununla beraber de aslında şu anda üretim neredeyse durdu diyebiliriz. Çünkü Hürmüz kapalı, bu petrol gibi de değil. LNG doğalgazı siz sıvılaştırılmış doğalgazı çıkardıktan sonra bunu bir an önce ihraç etmeniz gerekiyor. Tabii ben bu alanın uzmanı değilim ama oradaki mühendislerle

0: görüştüğümde bunun bir benzin olmadığını ve dolayısıyla da bu petrolün bir an önce elden çıkartılıp ihraç edilmesi gerektiğini, depolarda bunun çok uzun süre saklanmasının mümkün olmadığını, bu sebeple şu anda aslında dünyanın en büyük LNG ihraç eden ülkesi olan Katar'da bu savaş durumu sebebiyle LNG sıvılaştırılmış doğalgaz üretilemiyor ve ihraç edilemiyor. Tabii bunun batıya da Asya'ya da derin bir etkisi hissediliyor.
1: Çok güzel anlattınız Muhammed Bey. Hem bir akademisyen olarak saldırıları hem de süreci bize aktardınız. Fakat ben şöyle bir şey de sorsam size. Yani siz Katar'da yaşıyorsunuz. Bunun günlük hayata etkilerini hissetmeye başladınız mı? Hissediyor musunuz? Ya da bu uzun vadede mi olacak? Bu şekilde bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Yani şöyle Gizem Hanım, Katar'da biz bunu şimdiye kadar hissetmedik. Yani ne doğalgazda ne petrolde aylık zaten burada yeni fiyatlar ilan ediliyor. Hatta benzin geçtiğimiz aya göre bu ay düştü. Doğalgazda ben her ay yine burada ödediğim faturada herhangi bir farklılık hissetmiyorum. Hatta daha da düşen bir fatura görüyorum. Bu tabii ki Katar devletinin burada yaşayan vatandaşlarına ve buradaki mukimlere yönelik yapmış olduğu bir belki de sosyal yardımdan kaynaklıdır bunun bizim hissetmememiz. Ancak önümüzdeki süreçte uzun vadede şayet Hürmüz Boğazı tekrar açılmazsa, ki Katar'ın şu anda LNG'yi satabildiği tek yol Hürmüz Boğazı. Yani bunu tutalım da Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'na kadar 1500 kilometre taşıyalım ve oradan sonra gönderelim deme imkanınız pek yok. Onu yapabilecek altyapınız yok, onu yapabilecek şu anda taşıtlarınız yok. Yapsanız da doğalgazın ne kadar süre oraya gitmesi ve dünyaya ihraç edilmesi hesaplanamadığı için şu anda Hürmüz LNG doğalgaz tesisin için o ihracat için tek çıkış kapısı olarak duruyor. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Belki sosyal güvence kapsamında Katar devleti bunu karşılıyordur, ancak biz şu anda Katar'da herhangi bir şekilde ekonomik bir baskıyı veya bir değişim sürecini hissetmedik, hissetmiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. Hem Katar'daki son durumu hem Körfez ülkelerindeki resmi çizdiniz bize. Sağ olun katkılarınız için. Şimdi biraz anlattı aslında Hürmüz'ün önemini Körfez ülkeleri için, ama bu Hürmüz'deki durumu sormak istiyorum ben. Yani hakikaten bu savaş, bu Hürmüz'e bağımlılığı biraz ortaya mı çıkarmış oldu? Ve özellikle Körfez ülkeleri arasında artık enerji politikaları nasıl şekillenecek bundan sonra?
2: Evet, öncelikle şeyi ekleyeyim ben. Katar'ın önemini de vurgulayarak başlayayım sorunuza. Evet, Ras Laffan şeyini zaten hocam anlattı, hı hı. Ve ne kadar sürede de yapılabileceğini, tahmin edilebileceğini. Şimdi biz Katar'ın aslında bu sıvılaştırdığı doğalgaz sahası İran'la ortak bir saha. Pars sahasından üretiyor doğalgazı ve kendi tesislerini sıvılaştırarak dünyaya satıyor. Dolayısıyla çok yani ilginç olan şey, aslında her ne kadar İran tarafının kendi sahası ayrı olsa da kendi paylaştığı unit, yani bir saha, çünkü jeoloji sınırları dinlemiyor. Dolayısıyla orada bir saha var ve buna zarar vermesi de çok ilginçti. Şimdi Hürmüz'e gelecek olursak, Hürmüz çok ilginç bir boğaz. Zaten bunu aylardır konuşuyoruz. Dünya petrol ticaretinin %20'siyle yıllık LNG ticaretinin %20'si de buradan yapılıyor. Zaten bunu yapan da Katar. O bölgede en büyük LNG üreticisi Katar. Ve Katar'ın şu anda Ras Laffan'ı mı tamir edecek? Ve söylediği gibi bu, hani burasını tamir edeyim de buraları sonra yapayım gibi bir şey değil. Hepsini bir silsile halinde yapması gerekiyor. Sıvılaştırmayı yapabilmesi için, teknik bir konu. Dolayısıyla bu çok önemli bir maliyet. Bu aslında doğalgazın maliyetine de eklenecek bir maliyet. Sonuçta bunu bedavaya yapmayacak. Onu yaptığı zaman fiyatlara yansıyacak. Şimdi, öteki taraftan bölgenin en büyük doğalgaz ihracatçısı olan Katar'ın bir doğalgaz borusunu döşeyerek başka bir taraftan, işte Doğu Akdeniz'den ya da Ceyhan'dan çıkarması zaten bu yıllar sürecek bir proje. Dolayısıyla çok köşeye sıkışmış durumdalar. Hürmüz arzın boğazı. Yani sonuçta öyle bir noktadayız ki en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri Hürmüz tarafından tıkanıyor. Örnek veriyorum, bazen duyuyorum ve yazılarda da okuyorum, işte Malaka ondan daha büyük bir boğaz diye. Çünkü 23 milyon varil petrol geçiyor, ama Malaka talebin boğazı. Artı coğrafik olarak baktığınız zaman Malaka boğazından geçmeyip başka bir yoldan çok uzamadan başka bir yoldan yine talebe ulaştırabiliyorsunuz. Ama Hürmüz'e
1: gidemeyince
2: yok.
1: Rota çok uzuyor değil mi? Az önce yönetmenim vermişti grafiğini. Hani tek bir noktadan

0: geçemeyince bayağı bir yol kat etmek gerekiyor.
1: Hürmüz'den çıkamadıktan sonra hiçbir yere gidemiyor zaten. Dolayısıyla Hürmüz'e dünya şunu fark etti bu krizle beraber. Hürmüz'e bir alternatif oluşturmamız gerekiyor. Zaten bunu konuşuyor dünya. Burada da benim hep savunduğum şey Hürmüz'ün en iyi alternatifi Türkiye. Türkiye Ceyhan. Çünkü burada sadece Katar değil, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan bile etkilendi. Hep şunu konuşuldu, yabancı basında da bu konuşuldu. İşte Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı var ve o limana gelen bir doğu batı doğalgaz hattı var. Bu da 5 milyon varil ve 7 milyon varile kadar çıkarabileceği bir kapasitesi var orada. Ama orada sıkıntı şu, Babil Mendeb'e geleceğiz, Husilere geleceğiz ama onları geçtim. Bizim Very Large Crude Carrier dediğimiz büyük petrol tankerlerimiz tam dolu olarak Süveyş'ten geçemiyor. Hani güneyden geçemediğini düşünüyorum. Süveyş'ten geçemiyor. Teknik olarak geçemiyor. Öbür taraftan onu yarım geçirmek zaten maliyetli bir şey. Yani tankeri tam doldurmadan. Çünkü bildiğim kadarıyla Süveyş kanalının izin verdiği ağırlık 200 bin deadweight ton dediğimiz tankerleri geçirebiliyor. O zaman zaten bunun bir ekonomisi kalmıyor. Dolayısıyla artık dünyanın Hürmüz'ün kritikliğini fark etti ve şöyle bir şey daha oldu bence. Avrupa'da başka sesler de çıkmaya başladı. Bir tanesi işte Rusya'ya biz tekrar doğalgaz alalım sesi var. Bir tanesi işte Hürmüz'e alternatif yaratalım sesi var. Ve nükleer, yani biliyorsunuz nükleerden çıkma gibi bir şeyi vardı.
0: Şimdi geri dönüş.
1: Şimdi tamamen geri dönüş var. Evet. Çünkü yenilenebilir enerjinin de bir sürü sıkıntıları var. Onlara da değineceğiz. Bence ileriye dönük bir projeksiyon yapmam gerekirse petrolün ve doğalgazın yerini nükleer alacak. Ve bu çok uzun bir zaman olmayacak. Yani biz yaşlılığımızda bunu görüyor olacağız diye tahmin ediyorum.
0: Güzel bir başlık verdiniz hocam. Ona gelmeden hemen bir önce dediğiniz Kızıldeniz'e de gideyim. Şimdi malum Hürmüz'de bir sıkıntı yaşıyorduk. Bir de Kızıldeniz'e de sıçradı. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan petrol tankerlerini vurması sonrasında abluka ilan etmesiyle beraber. Şu anda 3 önemli boğazda biz işte krizler görüyoruz. O bir tanesi Hürmüz Boğazı'ydı. Sonrasında Kızıldeniz dedik. Bir de Hazar Denizi var şimdi. Oraya da taşındı. Savaşlar iç içe geçti adeta. Size sorayım Beyhan Hocam.
2: Tabii.
0: Şimdi Kızıldeniz'de de krizin patlak vermesiyle enerji krizi artık nasıl etkilenecek?
2: Şimdi tabii özellikle enerji jeopolitik riskler devam ettiği sürece aslında biz enerjiyi daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü en vazgeçilmez aslında üretimin temeli, ekonomilerin temeli. Bunu çok daha fazla göreceğiz ama biraz tabii enerjiyi konuşmamızın nedeni jeopolitik konular. Yani bu jeopolitik sıkıntılar ne kadar devam ederse biz enerjiyi o kadar fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü birinci etkilenen parametrelerden bir tanesi. Şimdi ilk Hürmüz Boğazı kapandı haberi geldikten sonra çok bu anlamda dünya ekonomisinde müthiş bir panik oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı ticaretin enerji açısından değerlendirdiğimizde %20'leri. Kızıldeniz'de %7-8 yani yaklaşık %30'u çok önemli bir rakam. Hemen acaba alternatif rotalar mı bulsak dendi. Ümit burnu konuşuldu. Birçok faktör konuşuldu ama alternatif rotalar demek alternatif maliyetler demek. Yani bu da çok böyle hemen evet tamam rotamızı bulduk biz buradan alternatif gidelim. Yani deniz ticareti
0: çok
2: öyle bir ticaret değil.
0: Çok alternatif olmuyor.
2: Hem süre uzuyor hem maliyetler artıyor. Navlun başta olmak üzere ki dünya ekonomisi özellikle pandemiden sonra zaten küresel enflasyonla mücadele halinde. Tam böyle pandemi bitti. Küresel enflasyonu evet biraz daha kontrol altına aldık. Artık tamam dendi. Fakat şimdi tekrar böyle bir şey olunca endişeler bu yönde. Şimdi Donald Trump her ne kadar İran'la bir savaş içerisine girse de sonrasında o yer bırak dediğimiz politikayı yapmasının nedeni ekonomilerin küresel enflasyona dönme riski. Çünkü yeni gelen işte Fed Başkanı Warsh'un faiz mi indirecek acaba diye konuşurken şu anda faiz artırma ihtimalleri masada. Şimdi bu şekilde enerji fiyatları devam ettiği sürece ekonomik parametreler, makroekonomik göstergeler çok çok önemli düzeyde etkilenecek. O yüzden biz rotamızı değiştiriyoruz, alternatif rota bulduk. Hadi hemen bunlar çok kolay ve hemen hızlıca yapılabilecek şeyler değil. Çünkü alternatif rotaların alternatif maliyetleri oluşacak. Ve var olan durumda ne yapılabilir? Bu konuşuluyor. Şimdi üzerine bir de Hürmüz'ü konuştuk. Üzerine bir de Kızıldeniz konusu geldi. Fakat hangi rota oluşursa oluşsun orada da bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Tabii bunların hepsini aslında biz baktığımız zaman siyasi sebepleri bir tarafta, diğer taraftan onların ekonomik sonuçları oluyor. Bundan sonraki süreçte bugün tamamen savaş ihtimali bitmiş bile olsa ki bu çok zor görünüyor Amerika Birleşik Devletleri.

0: devletleri ve İran açısından. Bunun ekonomik maliyetine baktığınızda bizim Pestro efekt dediğimiz yani geçiş etkisiyle birlikte yaklaşık 2-3 ay sonrasında ciddi ekonomik sonuçları olacak. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu rotaların ekonomik sonuçları en tedirgin edici durumu küresel enflasyon başta olmak üzere o enerji tedariğinde yine enerji güvenliği başka bir başlık birçok başlığı var ama ekonomik açıdan baktığımızda bunu söyleyebiliyoruz. Ve sadece bunu enerji maliyet açısından da düşünmemek lazım. Tedarik zincirlerinin de sekteye uğraması çok çok önemli. Çünkü o uluslararası ticaret hacminin daralmaması gerekiyor Gizem Hanım. Yani hızlı bir şekilde o ürünlerin ya da ulaştırılacak olan her türlü tedarik sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ki dünya ekonomisindeki o akışkanlık sekteye uğramasın. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da hep biz bunu konuştuk. Hatta Türkiye tahıl koridorunu konuştuk mesela. Bunlar yine vaktimiz kalırsa konuşacağız. Bu konular mesela o tedariğin sıkıntıya düşmemesi adına devreye girilen konulardı. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Şimdi bir taraftan küresel ticarete baktığınızda o azalmanın ya da ulaştırılan ürünlerin daha pahalıya ulaştırılması ciddi ekonomik sıkıntılara neden olabilir. Hazar Denizi'ni konuşuyoruz yine mesela o da çok önemli bir başlık. Şimdi acaba bir eksen kayması mı oluyor bu sefer orayı mı konuşacağız diyoruz. Bunların hepsi biraz daha enerji maliyetlerini maalesef artırabilecek hamleler diyebiliriz.
1: Hocam bir de yani siz anlatırken bir daha fark ediyoruz. Hakikaten savaşlar iç içe geçmiş durumda. Rusya-Ukrayna'dan bağımsız konuşamıyoruz. ABD-İran Savaşı'nda resmen bu hale geldik. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da 4 yılını geride bıraktık. 5. yılın içerisindeyiz. Orada bitmek bilmeyen bir kaos var. En önemlisi Rusya'nın kendi içerisinde şu an bir enerji krizi var. Dolayısıyla bir Rusya bağlantısı yapalım sizinle beraber de bir Moskova'daki duruma bakalım istiyorum ben. Anadolu Ajansı Moskova muhabiri Emre Gürkan Abay aktaracak bize de Rusya'daki son durumu. Emre Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhabalar. Şimdi savaşları, enerji krizlerini konuşuyoruz. Rusya'yı tabii ki pas geçemiyoruz. Rusya'da özellikle son günlerde yaşanan enerji krizi görüntüleriyle de epey bir dikkatimizi çekmişti. Çünkü Ukrayna özellikle enerji tesislerine, petrol depolarına çok ciddi saldırılar düzenledi. Böylece ülkede çok ciddi bir kriz, bir akaryakıt krizi, istasyonlarda uzun kuyruklar. Yani ben çok anlatmayayım, siz anlatır mısınız? Ne oluyor Rusya'da?
2: Gerçekten de dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olarak Rusya'da böyle bir akaryakıt krizinin yaşanması şüphesiz yurt dışında olduğu kadar Rusya'da şaşkınlıkla karşılandı diyebiliriz. Ancak biz savaşın başından bu yana gelişmeleri takip eden muhabirler olarak biraz aslında bu sürecin geldiğini görebiliyorduk. Zira Ukrayna'nın özellikle bu sene ilkbahar sezonunun başlamasıyla birlikte Mart ayından bu yana Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları gerçekten önemli oranda artmıştı. Hatta gün aşırı bir şekilde artık bugün hangi rafinerede bir yangın çıktı, patlama yaşandı diye gelişmeleri her sabah takip ediyorduk, kontrol ediyorduk. Hatta ve Ukrayna sınırı yakın bölgelerdeki tüm rafinerilerde mutlaka bir hasarın yaşandığını, bazılarının devre dışı kaldığını da gördük. Bunun sonucu olarak da yaz dönemine doğru belli sıkıntıların yaşanabileceğini öngörüyorduk. Tabii sıkıntılar yaşandı ancak bu ilk şoku Rusya'nın şimdilik atlattığını ifade edebiliriz sanırım. Sizin de bahsettiğiniz o uzun kuyruklara bizler de şahit olduk. Haberlerini yaptık, gelişmeleri aktardık. Büyük şehirlerde gerçekten devletin nispeten kontrol altında tutabildiği önemli büyük şirketlerin dağıtım yaptığı kısımlarda kontrolün biraz daha sağlandığını, fiyat anlamında kontrolün sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak Sibirya'nın doğusuna gittiğinizde veya Rusya'nın güneyine, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde daha bağımsız akaryakıt dağıtım şirketleri var. Burada fiyatların normal düzeyinden yaklaşık %30-%40 daha fazla yükseldiğine dair bilgiler bize de ulaşıyor. Dolayısıyla hala tam anlamıyla atlatabilmiştir Rusya bu akaryakıt sorununu. Ancak bir nebze hafiflettiler. Tabii Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırıları bu krizin tek sebebi değildi. Yaz döneminde özellikle turizmle, iç turizmle birlikte yolculukların artmasıyla birlikte benzin talebi de artıyor. Bunun yanı sıra tarım sektörünün hasat dönemi geliyor yaz döneminde. Burada da tabii bir dizel talebi de artış yaşanıyor. Dolayısıyla hani tüm bu unsurların birleşmesiyle rafinerilerdeki hasarlar, talebin de normal sezonsal bir şekilde yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte bu krizin yaşanması için kusursuz bir fırtına meydana geldi diyebiliriz Rusya akaryakıt sektöründe. Rusya tabii ki, Rus hükümeti özellikle hemen acil tedbirler devreye soktu bu krizin hafifletilmesi için. Neydi bu tedbirler? Dizel yakıt, benzin, buna yönelik diğer yakıt türlerine yönelik tüm ihracat izinleri iptal edildi. İhracatı bu ürünlerin yasaklandı. Bununla birlikte bir toparlanma zaten yaşanmıştı.

0: ilave destek sağlamak için de yine belki ilginç olacaktır. Hani Rusya gerçekten petrolün yanı sıra elbette petrol ürünlerinin de dünyada en büyük üreticilerinden birisi konumunda. Ancak Rusya bu krizin çözümü için başta Hindistan olmak üzere bazı ülkelerden akaryakıt benzin ithal etmeye başladı. Tabii burada bir de lojistik sıkıntılar da var. Belki ufak bir parantez açmak isterim burada. Avrupa pazarının kapanmasıyla birlikte Rusya tüm ihracat ve ithalat süreçlerini Asya pazarlarına kaydırabilmek için ekonomisini yeniden dönüştürme sürecine girmişti. Sovyetler Birliği hatta daha da öncesinde bütün bu kurduğu Batı ile birlikte ticaret yapmak için kurduğu altyapı bir anda atıl duruma düşerken Doğu'ya yeni altyapı yatırımları gerekiyordu. Bu tabii ki binlerce modern tarihin en kapsamlı yaptırımları altında bulunan, aynı zamanda bir de savaş yürütmeye çalışan bir ülke için kolay bir iş değildi. Dolayısıyla buradaki ufak ya da büyük tüm aksaklıklarda lojistik üzerindeki baskıyı, işte demiryolu olsun, deniz yolu olsun, karayolu olsun, tüm bu lojistik altyapı üzerindeki baskıyı ciddi bir biçimde arttırıp çeşitli buna benzer krizler yaratabiliyor.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Savaşlar iç içe geçti dedik. Siz de orada yakından takip ediyorsunuz. Sağ olun katkılarınız için.
0: İyi günler, kolaylıklar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Şimdi Rusya durumunu da biraz toparlıyor diyor Moskova Muhabir Anadolu Ajansı'nın kendi içerisindeki krizi en azından. Hala Avrupa için enerjiyi bir silah olarak kullanabilir mi?
2: Şöyle Rusya-Ukrayna savaşı başladığında bunu kullanacağını söylemiştim ben, öngörmüştüm. Kullanabilir tabii ama şu anda Avrupa o kadar köşeye sıkışmış durumda ki biliyorsunuz daha önce Rusya'ya bağımlıydı çok fazla. Şimdi de çok fazla Amerika'ya bağımlı. Yani nereye döneceğini şaşırdı ve Rusya'dan da doğalgaz almak zorunda. Yani ben onların yerinde olsam veya orada bir karar vericilerden birisi olsam ben oradan da belirli bir oranda belki yüzdesini bir payla sınırlayarak işte %20 gibi 15 gibi her neyse Rusya'dan doğalgaz alırım. Çünkü rasyonel olanı bu. Zaten Avrupa biliyorsunuz üretim ekonomisinde olan bir bölgeydi. Ve Avrupa doğalgazı Rusya'ya karşı bir silah olarak kullanmaya çalıştı ve onu dize getirmeye çalıştı. Tam tersine Avrupa'yı kaybedince Rusya çok daha iyi bir pazar buldu. Çin'i buldu. Yani Avrupa'nın çok daha büyük kaç katı bir pazar buldu. Biliyorsunuz Power of Siberia 1 çalışıyor artık. Yıllık 50 milyar metreküplük bir kapasiteyle Power of Siberia 2'yi konuşuyorlar. Onu da mutabakatını yaptılar. Bir de üstüne 3'ten bahsediyorlar. Yani Rusya da çok önemli bir petrol ve doğalgaz ülkesi. Dolayısıyla dünya olarak sadece Avrupa değil dünya olarak onu bu sistemden dışlayamayız. Dışladığımız sürece de petrol fiyatları hiçbir zaman istediğimiz seviyeye gelmeyecektir. Zaten Avrupa Rusya-Ukrayna savaşından yaşadığı enflasyonla şimdi üstüne bir de Hürmüz krizi. Zaten Amerika'da geçen kış da bunu çok konuşuldu. Henry Hub'da 2 dolar, 3 dolar, 4 dolardan satılan doğalgaz Avrupa'ya geldiğinde 16 dolarlara kadar çıktı. Şimdi depolarını doldurmak zorunda. Ağustos ayındayız. Ne yapacağını bilmiyor bence ve rasyonelde davranmıyor. Bunu daha sonra da açmak isterim bu konuyu.
1: Siz ne eklersiniz
3: çok
1: hocam?
3: Değerli hocam da önemli noktaların altını çizdi. Çünkü burası gerçekten konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Özellikle şimdi Rusya için bir olumlu bir de olumsuz bir durum var. Şimdi olumlu duruma baktığımızda acaba Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı Rusya'ya mı gelir kazandırdı konusu
1: öyle da. Öyle demişti. Bu savaş orada ilk başladığında iki kazanan öne çıkıyor. İşte biri Çin, biri Rusya, deniyordu. Şimdi biraz daha terse mi döndü?
3: Rusya'ya doğru sanki biraz daha fazla olmaya başladı. Şöyle aslında bir yandan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli ticari kısıtlamaları vardı Rusya'ya. Bunu kaldırdı. Yani çünkü bunu yapmasının aslında Donald Trump'ın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi arttıkça enerji fiyatlarının yükselmesi, işte navlun fiyatlarının artması. Oradaki bu sıkıntıyı ancak alternatif bir rota bularak rahatlatabilirdi. O yüzden o ticari baskıları, o ticari yaptırımları biraz daha o tarife engellerini kaldırdı. Birincisi bu. İkincisi de en önemli konulardan bir tanesi de sizin altın çizdiğiniz gibi içeride aslında Rusya'da bir sıkıntı var. İşte Ukrayna'nın özellikle insansız hava aracıyla bu rafinerilere yapılan saldırılar.
1: Ciddi
3: bunlar çok ciddi.
1: Görüyoruz.
3: İçeride sıkıntılar söz konusu. Hani bir yandan enerjiye ulaşmaya çalışan ya da akaryakıta ulaşmaya çalışan kişilerin yani biraz da mikro düzeyde baktığımızda bunu görüyoruz. Ama makro düzeyde baktığımızda da bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin aslında alternatif ülke olarak görülen Rusya tarafından önemli. Hatta rakam olarak da şunu da özellikle vermek isterim. Yani bir yandan bakıldığı zaman bütçesine çok önemli 9 milyar dolar yani ikiye katlanarak mesela Nisan ayında 9 milyar dolara kadarlık bir bütçesine ek katkı

0: sağlanmış oldu. Hani şimdi buna baktığımızda o zaman Rusya'nın gerçekten avantajlı çıktığını görüyoruz. Yani önemli bir gelir elde etti oradan. Hı hı. Ama tabii buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ettikçe, özellikle işte Avrupa biraz daha Ukrayna'ya destek vermeye devam ettikçe ya da oradaki o içteki sizin de altını çizdiğiniz o sıkıntıların, akaryakıt sorunlarının ya da bununla birlikte savaşın belirsizlikleri devam ettikçe tabii ki buranın da biraz daha farklı noktalarını konuşmak gerekecek. Ama en önemli konulardan bir tanesi şu, özellikle Avrupa tarafına, Rusya'yla ilişkilere baktığımızda biraz daha Avrupa'nın evet ben yenilenebilire yönelmeliyim demek nedeni aslında Rusya'nın takınmış olduğu o biraz daha tavır diyebiliriz. Çünkü Rusya da bu konuda çok savaşı bitirme taraftarı değil. Ukrayna'da yine aynı şekilde koşullar devam ediyor. Evet, içerisi bu anlamda biraz daha Rusya'nın içi daha akaryakıt sorunlarıyla biraz daha mikro düzeydeki ya da gelir dağılımı bununla birlikte işte enflasyona uzar mı ya da nasıl bir süreç izlenir? Biraz daha ekonomik, makroekonomik koşulları buna göre şekillendiriyorlar. Ama ABD ve özellikle İran savaşının en önemli taraflarından biri. Hatta bir dönem şey konuşuldu. Yani acaba biz Çin dedi ki yani şimdi talebi biz bu anlamda biraz azalttık ama belki eğer vaktimiz kalırsa mesela değerli metalleri konuşacağız. Asıl konu orada bence. Orayı bir böyle iyice konuşmak
1: hocam,
0: gerekecek.
1: Hocam vaktimizi doldurduk. İstiyorsanız birkaç cümle değerli
0: söyleyeyim.
1: Metallerle
0: evet,
1: ilgili.
0: Çin şimdi burada tabii ki değerli metaller konusunda başı çeken ülkelerden biri. Amerika'nın da bu kadar Grönland, Kanada demesinin en önemli mesela Türkiye çok önemli bir konuma sahip. Onu da altını çizmek evet. istiyorum. Özellikle belli bölgelerde eski şehir başta olmak üzere. Şimdi konu oraya doğru gidiyor. Şimdi artık bu kadar değerli metalleri konuşurken belki de petrol, enerjiyi konuşurken artık biz o değerli metalleri de konuşmaya başlayacağız. Ve bu yüzden acaba biz Rusya'yı mı Çin biraz daha alternatif rota yapsak diyor ama Amerika Birleşik Devletleri de burada karşı hamleler gelecek. O yüzden madem vaktimizi doldurduk ben son olarak şunu söylemek isterim. Nükleeri ve özellikle değerli metalleri. Çünkü rüzgar gülleri, güneş panelleri ve bataryalar. Şimdi bu üçünde çok kullanılacak olan bu değerli metaller bence önümüzdeki dönemin en çok konuşulan konularından biri olacak diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam kapanışı sizden alayım o zaman. Çok değinemedik Türkiye konusunda da değerli metallere de nükleer enerjiyi de aslında sormak istiyordum size. Burada Türkiye'nin bu enerji denklemindeki rolünü bir kapatmadan değinelim isterseniz.
2: Şimdi burada eğer konumuzla başlayacak olursak Hürmüz için onu söyleyeyim ilk önce. Hürmüz'ün tek alternatifi Türkiye. Çünkü neden? Çünkü biliyorsunuz Tom Barak Suriye'nin Banyas Limanı'nı çok öne çıkarmaya çalışıyor. İşte İsrail Yunanistan'la beraber Yunanistan'da bir enerji merkezi yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin enerji merkezi olması gerekiyor. Çünkü sadece Hürmüz için değil, sadece Irak'tan gelecek bir petrol ve doğalgaz için değil, aynı zamanda Avrupa için arz çeşitliliği de sağlayabiliyor. İşte Hazar'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan gelebilecek petrol ve doğalgazları da Avrupa'ya ulaştırabilecek bir konumdayız. Hatta biliyorsunuz şeyde siyasette her zaman böyledir. Bugün Rusya kötü bir ülkedir ama yarın iyi bir ülke olabilir. Dolayısıyla Rusya'dan gelecek petrollerin de Avrupa'ya ulaşabilmesi ve doğalgazın için Türkiye'nin konumu çok önemli. Kritik minerallere gelecek olursak bence burada Avrupa yine oturup şapkasını önüne almak zorunda. Çünkü Çin olmadan kritik mineraller şöyle yani biliyorsunuz lityum mesela en büyük üretici Avustralya ama onu işleyen Çin. Dolayısıyla Çin olmadan elektrikli araba yapılamıyor. Çin olmadan fotovoltaik yapılamıyor. Çin olmadan batarya yapılamıyor. Bugün batarya yapmak için hücrelerimizi Çin'den alıyoruz. Çünkü lityum, kobalt, mangan aklıma gelen şu anda bütün bunların prosesini Çin yapıyor. Eğer Avrupa gerçekten kendisini yenilenebilir enerjiye çevirmek gibi bir niyeti varsa yine kendi ayağını sıkıyor noktasında olacak. Nükleeri mutlaka işin içine sokmak zorunda ve alternatif rotalar oluşturmak zorunda. Özellikle petrol ve doğalgazı bugün ona bağımlıyız. Ona alternatif rota oluşturmak zorunda. O da Türkiye. Eğer geçen sene hatırlarsanız İspanya aşırı yüklenmeden dolayı aşırı elektrik güneş santrallerinin aşırı elektrik yüklenmesinden dolayı 3 gün elektriksiz kaldı. Yani sistemin,
1: ne büyük facia yaşamıştı
2: evet,
1: o zaman.
2: Sistemin sıkıntıları hala devam ediyor. Bunun ötesinde eğer hala bu konuda ısrarcılarsa bu sefer de Çin'e bağımlı olacaklar. Yani Avrupa kime bağımlı olmak istediğini dönem dönem değiştiriyor. Bir Rusya, bir Amerika. Şimdi Çin rasyonel politikalar yapması gerekiyor bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir konu. Bütün hayat, gündelik hayat bile aslında buna bağlı. Bakalım bizi ne gelişmeler bekliyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, enerji uzmanı bizleydi. Doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi de bizimleydi. Çok sağ olun. Efendim bugün

Enerji krizini konuştuk. Elimizden geldiğince, süremiz yettiğince konuşmaya çalıştık. Malum çok kapsamlı bir konu. Daha da uzun süreler konuşulmaya devam edeceği benziyor. Ama biz haftaya başka bir konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste. Zira Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula gelecek. Genel kurul görüşmelerinin saat 11'de başlaması planlanıyor. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler

0: Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik kanun teklifinin yasalaşmasını değerlendirdi. Vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz dedi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımızın uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz dedi. Düzenlemeyle gelen yenilikleri anlattı. Buna göre şehit anne ve babalarına ödenen aylıklar asgari ücretin altında kalmayacak. Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan kahramanlarımıza ve 15 Temmuz gazilerine aylık bağlanacak. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan sivillerin aylıkları artırılacak. Ağır engelli gazilere ödenen bakım aylığı yükseltilecek. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır dedi.
1: Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız terör örgütü PKK'nın bütün unsurları ile kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye yüzyılında terörün sıfırlanması, milli birliğimizin pekiştirilmesidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine dair hazırlanan çerçeve yasa için bir mesaj paylaştı. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel yapılar şunu iyi bilmelidir. Bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir dedi. CHP Genel Başkanı, bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa için CHP grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. Mecliste görüşülmeye başlanacak çerçeve yasa teklifine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da bir değerlendirme geldi. Gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakta kurulmaz dedi. Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barışa kim karşı çıkabilir? Kardeşliğe, huzura, özgürlüğe kim itiraz edebilir? Ancak gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakta kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları hatırlattı. Yavaş, şehitlerimizin aziz hatıralarına haksızlık edildiği duygusuyla vicdanlarımızın sızlamasına izin vermemek, bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biridir, dedi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Eş Genel Başkanı Selçuk Mızraklı çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel kurulda DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından okunan mesajda ülkemizin ve bölgemizin kaderini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip son derece önemli, tarihi bir barış çabasının kritik bir adımını daha inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacaksınız ifadelerine yer verildi. Atılacak her adımın yeni reformlara ve hayata da zemin hazırlayacağı vurgusunun yer aldığı mesajda kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını, eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz dedi. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda milletvekillerinden çok sayıda öneri geldi. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması öneriler arasındaydı.
2: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda tartışıldı. Araştırma

0: Araştırma Komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani 4 özü öğrenmesi gerektiği de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekillerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir otelde havuz bakım çalışması yapılıyordu. O sırada gaz sızıntısı meydana geldi. Havuz çevresinde bulunan kişilerde bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı baş gösterdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilendiği tespit edilen 15 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neyse ki hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tem otoyolunda bir tır bilinmeyen nedenle yandı, araç alev topuna döndü. Görüntüler Tem otoyolunun Kocaeli geçişi İzmit mevkisinden. Bir tır Ankara istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tırın her yerini kapladı. Gökyüzüne yayılan yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ama tır kullanılamaz hale geldi. O anlarsa çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Umman Denizi'nde nöbet tutan güçleri iki gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'ya konuşlu 20 ABD gemisi bulunuyor. Bunlardan USS Rose gemisi de Boğaz'dan geçmeye çalışan 55 ticari gemiyi farklı yöne yönlendirdi. ABD güçleri bölgedeki ablukasının ve kontrolünün sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda iki gemiyi devre dışı bıraktığını ve iki gemiye de çıkarma yaptığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çalışmalar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, müzakerelerde sona gelindiğini söylerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Boğaz'ın kapanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Tahran yönetimi ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığına da dikkat çekiyor.
0: İranlı Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
2: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de mevcut durum ABD'nin mutabakat saptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
3: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
0: Arakçı geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi.

0: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, ABD basınla konuştu. İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, bunu sessizce yapıyoruz dedi. Trump, İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parasının olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusundaysa işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmesinde bulundu. İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen dini lider Müçteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme damga vurdu. İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Hamane'in kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı belirtiliyor.
0: Kim ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müçteba Hamane'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamane hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçteba Hamane geçmişti. Müçteba Hamane'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müçteba Hamane'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamane'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamane'in saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Atemi de Hamane'in savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamane hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamane'in kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
1: Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.
0: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikinci hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik

0: çabalar gösterme sözü verdi.
1: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
0: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya

0: şey sübekidir.
1: Orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'daki yangınlar nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi. İspanya'daki yangınlar bu kez ülkenin güneyinde etkili oldu. Endonezya'da ise volkanın eteklerinde orman yangını çıktı.
2: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
3: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5000 hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
2: Endonezya'da da Bromo Dağı Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkinde 3 kişi gözaltında.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair açıklama yaptı. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'üne adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Akın Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı. Artvin Hopa açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Hopa sahilinde bulunan cisim nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine deniz polisi bölgede inceleme yaptı. Denizdeki cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Artvin'e SAS komandoları gönderildi. Komandolar insansız deniz aracını güvenli bir mesafeye çektikten sonra kontrollü şekilde imha etti. İnsansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna dair açıklama yapılmadı. Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamit Han, Mavi Vatan'daki görevinde 4. yılı geride bıraktı. Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan gemi, geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine de imza atmıştı.
2: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos 2022'de başladı. Görevinde 4. yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
4: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
2: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı.

0: gemi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle hali hazırda Türkkale 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
1: Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.
2: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameraya yansıdı. 4 kişi yaralandı.
0: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmesi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
3: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
4: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
3: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
4: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor, Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
3: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor. Öyle aynen.
1: Rize'de yaylada piknik yapan aile davetsiz misafirler nedeniyle hem zor hem de gülümseten anlar yaşadı. Büyükbaş hayvanlar ailenin yemek keyfini yarım bıraktı.
0: Yayladaki piknik sürüye takıldı. Bir anda ortaya çıkan büyükbaş hayvanlar piknik masasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki Badara Yaylası'na çıkan bir aile çimenlerin üstünde piknik sofrası kurdu. Tam yemek yiyeceklerdi ki sürpriz misafirler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan sürüsü sofradaki yemekleri yemeye başladı.

0: Büyükbaş hayvanlar aileye zor ama bir o kadar da eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanlar zor da olsa uzaklaştırıldı.
1: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı 80 ülkeye yönelik pazar araştırması yaptı. Hangi ülkede hangi iş fırsatı var, avantaj ve dezavantajlar hazırlanan raporla anlatıldı. O rapor iş dünyasıyla da paylaşıldı.
0: 80 ülke mercek altına alındı. 107 sektörel pazar araştırması hazırlandı. Ticaret Bakanlığı o araştırmayı iş dünyasıyla paylaştı. Ticaret müşavirleri ihracatın geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için bulundukları ülkelerdeki fırsatları mercek altına aldı. Almanya'da doğal bal, ABD'de doğal taş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi gibi ürün alt sektörlere dair rapor hazırlandı. İş dünyasına bilgi verildi.
2: İhracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün, alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi. Bu çerçevede Almanya doğal bal, ABD doğal taş, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün alt sektör bazı raporlar hazırlandı.
0: Pazar araştırmasında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanıldı. Raporda hedef bölgeler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, etiketleme ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelendi. İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerle karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara da yer verildi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu istatistiklerini paylaştı. Yılın ilk 7 ayında 138 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusundan fazla olarak kayıtlara geçti.
0: 7 ayda 138 milyon 700 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu verilerini açıkladı.
3: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
0: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10 milyon 478 bin 151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26 milyon 797 bin 638 kişi seyahatlerinde havayolunu tercih etti.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli sistemle kamu harcamaları denetleniyor. Sistem kamu kaynaklarını verimli kullanılmasını kontrol ediyor. Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi.
0: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem

0: 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
1: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
2: Ankara'da farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
0: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
2: Samsun'da bir kırtasiye dükkanına giren 6 kişi kasadaki çalışana saldırdı. Darp raporu alan çalışan saldırganlardan şikayetçi oldu. Atakum ilçesinde bir kırtasiye dükkanına gelen 6 kişi bir süre içeride dolaştı. Daha sonra hep birlikte kasaya geldiler. Kasadaki çalışanla 6 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Saldırganlar kırtasiyeciyi darp etti. Polise gidip şikayetçi olan BD saldırganların yakalanmasını istiyor. İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını hedef aldı. Cemaat namaz kılarken içeri girip içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
3: Ha bu adam bu.
0: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
4: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
0: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
4: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
0: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz, içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
4: Emeğimi çaldı. Hakkımı çaldı. Başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
0: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
2: İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncı bir erkeğin tacizine uğradı. O kişi genç kadını bir süre takip etti.
0: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
5: I don't understand. Beraber kalalım. I don't understand. English.
0: Güney Koreli yayıncı Witcheon'i bir süredir İstanbul'u geziyor. Beyoğlu Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açan genç kadının yanına yaklaşan bir kişi onu sözlü olarak taciz etti.
3: Arkadaşım.

0: Normal bir ışık.
1: Beraber kalalım diyen erkek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı, takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
0: Arkadaş.
2: I don't understand.
0: Beraber.
2: Me and you what?
1: Kendisini takip eden kişinin sözlerinden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı.
2: What?
3: ABD eski başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan olduğu, tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin tüm vücudunu sardığını söyledi.
1: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
4: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil, kanser yayıldı, kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
1: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
3: Suriye ile Rusya, Moskova'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Sana Haber Ajansı'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Şanlı Moskova'nın bir mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerin 18 ay sürdüğü belirtilirken mutabakat zaptının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak varılan mutabakatla birlikte iki ülke Rusya'nın Suriye'deki varlığını yeniden organize etmeye başlayacak. Rusya'nın Suriye'nin Tartus ve Hmeymim bölgelerinde askeri üsleri bulunuyor. Rusya 2017'de Şam'la yaptığı anlaşmayla bu üsleri 2066'ya dek kiralamış, Esad rejiminin devrilmesiyle gözler üslerin geleceğine çevrilmişti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldı. Açıklama Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Seri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Suudi Aramco rafinerisine ihale saldırı düzenlediklerini belirtti. İran'ın Aramco tesisine isabet ettiği öne süren Seri, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olduğunu savundu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını açıklamış. Bakanlık yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmişti. Yemen'deki Husiler 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlatmıştı. Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti'yi yumurta atarak protesto etti. Meclis Başkanı'nın seçileceği oturum ertelendi.
1: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi.

0: önlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
1: Samsun'daki yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan baş pehlivan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Saldırgan eski meslektaş çıktı.
0: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte baş pehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski başpehlivan Şaban Ye ve iki yakını geldi.
2: Bana dedi özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi. Özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spor'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
0: Şaban Ye ve iki yeni başpehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı. Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
2: Birinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
1: Mersin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Araçlarda çıkan yangın ormana sıçradı. Silifke'de 2 tır ve 1 kamyonet iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 tır ve kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın güçlükle söndürüldü. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silifke-Mut Karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
3: Bir anda kaza sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
0: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
4: İçinde bir şey biri var abi.
5: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
0: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
5: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
0: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: ...74 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Halit Kakınç son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci yazar ve akademisyen Halit Kakınç için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakir'in camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Halit Kakınç'ın eşi Zeynep Kakınç ve oğulları Aytar Kakınç, Kuday Kakınç'ın yanı sıra akrabaları, gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı. Halit Kakınç'ın naaşı ikinci vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir Almanya'da kanserle mücadele eden şarkıcı Cansever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi 12 Ağustos'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kısa süre önce Almanya'da ilik nakli olan şarkıcı geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik seyreden Cansever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçı Cansever'in cenazesi 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından aile mezarlığına

0: defnedilecek. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Antrenmandan bir fotoğraf paylaşan 32 yaşındaki file bekçisi neredeyse %100 yalanlara inanmayın ifadelerini kullandı.
1: Fenerbahçe'de forma giyen Ederson son günlerde gündeme gelen ayrılık iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Brezilyalı kaleci antrenmandan bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe şekilde neredeyse %100 hazırım yalanlara inanmayın ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 eleme maçında kaleyi Mert Günok korumuştu. Ederson ise söz konusu karşılaşmalarda yedek kulübesinde yer aldı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Manchester City'den kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Brezilyalı kalecinin Sarı Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
0: Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva, French Faroş'ta oynanan hazırlık maçı sonrası milli oyuncumuz Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
1: Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva, milli futbolcu Arda Güler'in performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Silva, Ferencvaros'la oynanan hazırlık maçı sonrası Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Portekizli yıldız özellikle Arda'nın sahadaki alanı okuma becerisinin kendisini etkilediğini ifade etti.
2: Beni en çok etkileyen şey Arda'nın alanı okuma becerisi oldu. Etrafındaki oyuncular için oyunu kolaylaştırıyor.
1: Arda Güler'le birlikte oynamayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Bernardo Silva, iki oyuncunun oyun özelliklerinin birbirini tamamlayabileceğini söyledi.
2: Onunla birlikte oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Çünkü birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Bernardo Silva, Arda Güler'in genç yaşına rağmen sahip olduğu kaliteye de dikkat çekti.
2: Hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Bu şekilde devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak.
0: Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. 32 takımın pilotları birinci olmak için yarıştı.

0: Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak Şehir Stadyumunda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin de ne aşamada olduğunu gösteriyor.
2: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel Peygamber'in rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
3: O rüyada denizden 4 canavar çıkar. Her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
2: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük 4. yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyor.
3: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
2: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
3: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
2: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
1: Sesin hafızası müzik.

0: Müzikten resme, belleğin katmanları sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
2: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
1: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu kare kodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de

Olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Düzenleme ile kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık askeri ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme ise net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste. Zira Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula gelecek. Genel kurul görüşmelerinin saat 11'de başlaması planlanıyor. Peki bu teklifin içeriğinde neler var, kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi meclis genel kurulunda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine dair hazırlanan çerçeve yasa için bir mesaj paylaştı. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel yapılar şunu iyi bilmelidir. Bu milletin ortak iradesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir dedi. CHP Genel Başkanı bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz,

0: bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa için CHP grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir eş genel başkanı Selçuk Mızraklı çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel kurulda DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından okunan mesajda ülkemizin ve bölgemizin kaderini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip, son derece önemli, tarihi bir barış çabasının kritik bir adımını daha inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacaksınız ifadelerine yer verildi. Atılacak her adımın yeni reformlara ve hayata da zemin hazırlayacağı vurgusunun yer aldığı mesajda, kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını, eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz dedi. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla çocuk suçlulara yönelik cezalar artırıldı. Çocuk hükümlüler önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek.
1: 18 yaş altına cezalar artırılacak. Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanun teklifi yasalaştı. Kanunla 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Ateşli silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim takdir ederse 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ancak kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimleri uygulanmayacak. Ayrıca 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçların mükerrer sayılmasına yönelik düzenlemeden de vazgeçildi.
0: Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde bugün son gün. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak.
1: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve işgücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.

0: Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle bugün Ankara'ya ziyaret yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Avusturya Şansölyesi'nin ziyaretinde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede güncel bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırılacak. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası bu kez Asya kıtasına sıçradı. Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. 390 bin kişi tahliye edildi.
1: Nehirler kurudu, santraller kapandı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Asya kıtasına da sıçradı. İklim değişikliğine yol açan hava olaylarının etkisiyle birlikte Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Hong Kong Meteoroloji Servisi'ne göre Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte termometreler 36,9 dereceyle rekor seviyeye çıktı. Hong Kong'un kuzeyinde ise sıcaklıklar 39 dereceyi aştı. Uzmanlar sıcaklıkların hafta boyunca artmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara bol su içmeleri ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Malezya'da da Kasım ayında Süper El Niño'nun etkili olmaya başlaması bekleniyor. Malezya Meteoroloji Dairesi'ne göre bu olay yağışlarda %10 ila 20 oranında azalmaya, sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına ve pus riskinin artmasına neden olabilir. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. Zhejiang eyaletinde 390 bin kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Şiddetli rüzgar ve sağanak getiren tayfunun sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği belirtiliyor. Tayfun saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Umman Denizi'nde nöbet tutan güçleri iki gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'ya konuştu 20 ABD gemisi bulunuyor. Bunlardan USS Rose gemisi ise Boğaz'dan geçmeye çalışan 55 ticari gemiyi farklı yöne yönlendirdi. ABD güçleri bölgedeki ablukasının ve kontrolünün sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda iki gemiyi devre dışı bıraktığını ve iki gemiye de çıkarma yaptığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için oluşturulan 15 maddelik planı reddetti. Ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti. İsrail basını ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasına gizlice onay verildiğini iddia etti.
2: Thank you very much.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı reddetti.
3: İsrail, Gazze için hazırlanan 15 maddelik planı reddediyor. Bunu siz söylemediniz diyenler olduğunu duydum ama biz söyledik ve işte tekrar söylüyorum. İsrail, 15 maddelik planı reddediyor.
1: Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini de söyledi.
3: İsrail ordusu, Hamas ve silahlarının imha edilmesinden önce hiçbir geri çekilme yapmayacak.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte dedi. Ben başbakan olduğum sürece hiçbir yerde Filistin devleti kurulamayacak ifadelerini de kullandı. İsrail Ordu Radyosu'nun iddiasına göre Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yeniden inşa çalışmalarının başlamasını gizlice kabul etti. Bu bölgenin çok uluslu güçlerin kontrolünde olacağı belirtilen haberde, karar yaklaşık iki hafta önce çok uluslu güçlerin Gazze'ye girmesi yönünde alınan kararla birlikte alındı. Ancak kamuoyuyla paylaşılmadı denildi. Gazze Barış Kurulu Yüksek

0: temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamış. Hamas, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
1: ABD ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği iddia edildi. ABD basınının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istedi.
0: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalarla Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan TAT füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
1: Suriye ile Rusya, Moskova'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Sana Haber Ajansı'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Şam'la Moskova'nın bir mutabakat saptı imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerin 18 ay sürdüğü belirtilirken mutabakat saptının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak varılan mutabakatla birlikte iki ülke Rusya'nın Suriye'deki varlığını yeniden organize etmeye başlayacak. Rusya'nın Suriye'nin Tartus ve Hmeymim bölgelerinde askeri üsleri bulunuyor. Rusya 2017'de Şam'la yaptığı anlaşmayla bu üsleri 2066'ya dek kiralamış. Esad rejiminin devrilmesiyle gözler üslerin geleceğine çevrilmişti.

0: Artvin Hopa açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Hopa sahilinde bulunan cisim nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine deniz polisi bölgede inceleme yaptı. Denizdeki cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Artvin'e SAS komandoları gönderildi. Komandolar insansız deniz aracını güvenli bir mesafeye çektikten sonra kontrollü şekilde imha etti. İnsansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna dair açıklama yapılmadı. İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameraya yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.
1: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı.

0: Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Şanlıurfa'da serinlik.

0: Nehrinde akıntıya kapılan çocukla onu kurtarmaya çalışan kadın boğuldu. Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan piknik yapmaya giden 6 yaşındaki Yakut Ada serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Onun kaybolduğunu fark eden 33 yaşındaki Derya Uluger suya atladı. O da akıntıya kapıldı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Sudan çıkartılan küçük çocukta kadının öldüğü belirlendi. Jandarma inceleme başlattı. Samsun'daki yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan baş pehlivan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Saldırgan eski meslektaş çıktı.
1: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte baş pehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı baş pehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski baş pehlivan Şaban Ye ve iki yakını geldi.
2: Bana dedi özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi. Özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spol'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
1: Şaban Ye ve iki yeni baş pehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı. Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
2: Birinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
0: Bu kez kavga bir pizzacıda çıktı. İki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü. O anları diğer müşteriler kayda aldı. Görüntüler Bursa'nın Nilüfer ilçesinden. Bir pizzacıda bekleyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kısa süre sonra tartışma arbedeye döndü. Kavgaya çalışanlar ve diğer müşteriler müdahalede bulundu. Yaşanan gerginlik nedeniyle iş yerine ait masa ve sandalyelerde zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını hedef aldı. Cemaat namaz kılarken içeri girip içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
3: Ha bu, adam bu. Mavili.
1: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
4: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
1: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
4: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kılıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
1: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
4: Emeğimi çaldı. Hakkımı çaldı. Başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
1: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Bodrum'un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir otelde havuz bakım çalışması yapılıyordu. O sırada gaz sızıntısı meydana geldi. Havuz çevresinde bulunan kişilerde bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı baş gösterdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilendiği tespit edilen 15 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neyse ki hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşı ABD'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Kıta genelinde yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğü belirtildi. Uzmanlar depoların Kasım ayına kadar ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
1: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depoları eridi. Gazprom depolardaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna

0: Savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Avrupa'daki yeraltı gaz depolarının doluluk durumunu değerlendiren Gazprom, gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Depoların doluluk oranı yaklaşık %58'e gerilerken, gaz yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariği açısından ciddi risk oluşturacağı belirtildi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğalgaz talebindeki artışında rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını kaydetti. En büyük riskin Avrupa'nın en büyük doğalgaz tüketicisi Almanya'da olduğuna, depoların doluluk oranının %47'de kaldığına dikkat çekildi. Almanya'nın depolama kapasitesi Avrupa Birliği'ndeki toplam kapasitesinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki olası bir arz sıkıntısının komşu ülkelere de yansımasından endişe ediliyor. Alman hükümeti ise depoları doldurmak için piyasaya doğrudan müdahale etmeyi reddediyor. Analistler Avrupa'daki depoların Kasım ayında ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
1: ABD eski başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan oğlu tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin tüm vücudunu sardığını söyledi.
0: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD Başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
2: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser yayıldı. Kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
0: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
1: Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.
0: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikincil hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi.
3: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
0: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya için çalışmaya çağırdı.
4: Çok şey sübekidesi.

0: Uzun süredir Almanya'da kanserle mücadele eden şarkıcı Cansever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi 12 Ağustos'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kısa süre önce Almanya'da ilik nakli olan şarkıcı, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik seyreden Cansever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçı Cansever'in cenazesi 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından aile mezarlığına defnedilecek. ...74 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Halit Kakınç son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci, yazar ve akademisyen Halit Kakınç için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakir'in camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Halit Kakınç'ın eşi Zeynep Kakınç ve oğulları Aytar Kakınç, Kuday Kakınç'ın yanı sıra akrabaları, gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı. Halit Kakınç'ın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
1: Bir anda kaza sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
2: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
3: Ben hemşireyim. Şimdi hemşireyim. Biri var abi.
4: Hayır, kimse yokmuş. Aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
2: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
4: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
2: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Tem otoyolunda bir tır bilinmeyen nedenle yandı, araç alev topuna döndü. Görüntüler Tem otoyolunun Kocaeli geçişi İzmit mevkisinden. Bir tır Ankara istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tırın her yerini kapladı. Gökyüzüne yayılan yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ama tır kullanılamaz hale geldi. O anlarsa çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Ankara'da farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
2: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

0: Drift attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Aday sürücü hem para cezasına çarptırıldı hem de ehliyetini kaptırdı. Bursa İnegöl'de yaşayan 20 yaşındaki bir sürücü otomobille drift attı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o hareketleri başka bir sürücü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri drift yapan sürücünün kimliğini tespit etti. O kişiye drift atma nedeniyle 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olduğu için de ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu istatistiklerini paylaştı. Yılın ilk 7 ayında 138 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusundan fazla olarak kayıtlara geçti.
1: 7 ayda 138 milyon 700 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu verilerini açıkladı.
2: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
1: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10 milyon 478 bin 151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26 milyon 797 bin 638 kişi seyahatlerinde hava yolunu tercih etti.
0: Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamit Han, Mavi Vatan'daki görevine 4. yılı geride bıraktı. Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan gemi, geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine de imza atmıştı.
1: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos 2022'de başladı. Görevinde 4. yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
2: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
1: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle halihazırda Türkali 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
0: Ticaret Bakanlığı 80 ülkeye yönelik pazar araştırması yaptı. Hangi ülkede hangi iş fırsatı var, avantaj ve dezavantajlar hazırlanan raporla anlatıldı. O rapor iş dünyasıyla da paylaşıldı.
1: 80 ülke mercek altına alındı. 107 sektörel pazar araştırması hazırlandı. Ticaret Bakanlığı o araştırmayı iş dünyasıyla paylaştı. Ticaret müşavirleri ihracatın geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için bulundukları ülkelerdeki fırsatları mercek altına aldı. Almanya'da doğal bal, ABD'de doğal taş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi gibi ürün alt sektörlere dair rapor hazırlandı. İş dünyasına bilgi verildi.
3: İhracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün, alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi.

0: Bu çerçevede Almanya doğal bal, ABD doğal taş, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün alt sektör bazı raporlar hazırlandı.
1: Pazar araştırmasında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanıldı. Raporda hedef bölgeler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, etiketleme ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelendi. İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerle karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara da yer verildi.
2: Gaziantep'te bir kişi husumetlisini vurup kaçmak için taksiye bindi. Tanınmamak için kullandığı siyah çarşaf işe yaramadı. Camiye giden Ökkeş K'yi takip eden siyah çarşaflı kişi onu tabancayla vurup kaçtı. Olay yeri yakınından bir taksiye bindi. Polis kadın kılığına girip kimliğini gizlemeye çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çok geçmeden şüphelinin bindiği taksi tespit edildi. Zanlının yakalanma anı görüntüsü taksideki kameraya yansıdı. Saldırganın üzerinden iki tabancayla bir susturucu çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ökkeş K'yi yaralayan zanlı tutuklandı. Mersin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Araçlarda çıkan yangın ormana sıçradı. Silifke'de 2 tır ve 1 kamyonet iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 tır ve kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın güçlükle söndürüldü. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silifke-Mut Karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kastamonu'da bir festival kapsamında düzenlenen at yarışında beklenmedik bir olay yaşandı. O olayda 2 at telef oldu. Görenlerin yüreği ağzına geldi. Herkes o anları korkuyla izledi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali düzenleniyordu. Festival kapsamında yapılan B grubu İngiliz atlarının koşusu sırasında facia yaşandı. Prenses Wednesday isimli at bir anda piste atladı. Binicisiz şekilde ters yönde koşan at Umar Bey isimli atla çarpıştı. Umar Bey'in jokeyi Ömer Al son anda kendini yere atarak kurtuldu. Çarpışan iki atsa telef oldu. Olayın ardındansa kavga çıktı. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Dalış turizminin gözde noktalarından Saros Körfezi'nde bir süre önce batırılan tank ilgi odağı oldu. Hem yerli hem yabancı turistler Türkiye'de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batağa dalış yapıyor.
3: Yıllarca orduda kullanıldı. Ömrü bitince suya batırıldı. Batık tank artık balıkların yuvası ve dalış turizminin de ilgi odağı oldu.
4: Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok fazla memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı.
3: Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini geliştirmek için M62T model muharebe tankı geçen yıl suya batırılmıştı. Gökçetepe köyü açığında batırılan tank dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
5: Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz. Bu balıkların nasıl yaşadığını görmek istiyorsunuz. Sadece balık da görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarınınkinden çok daha farklı.
3: 100 metre açıkta ve 10 metre derinlikteki tank yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
4: Dünyada çok fazla bunun örneği yok. Dolayısıyla suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. Geçen seneden bu yana çok ciddi anlamda binlerce defa dalış yapıldı tankımıza.
5: Kimisi Kızıldeniz'de, kimisi Mısır'la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanını duydum. Gerçekten hani serbest dalış yapmak isteseniz de aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla.
2: Kıyı ve plajların amaç dışı kullanımının önlenmesi için

0: için adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşların yararlanması sağlanacak.
1: Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Duş, soyunma kabini, seyahat tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birimleri plajlarda düzenleme yapabilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamaları, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, ilgili kurum ve iştiraklerine protokolle kiraya verilebilecek. Belediyelerle protokolü olmayan alanlarda meydana gelen işgallerin önlenmesi ve vatandaşların plajlardan yararlanması hedefleniyor. Ayrıca planlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyahat tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması da sağlanacak. Kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapı dengesi gözetilecek.
0: Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. 32 takımın pilotları birinci olmak için yarıştı.

0: Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnakşehir Stadyumu'nda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
2: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
3: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
2: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
3: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor. Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
2: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
4: Haydi aynen.
1: Rize'de yaylada piknik yapan aile davetsiz misafirler nedeniyle hem zor hem de gülümseten anlar yaşadı. Büyükbaş hayvanlar ailenin yemek keyfini yarım bıraktı.
0: Yayladaki piknik sürüye takıldı. Bir anda ortaya çıkan büyükbaş hayvanlar piknik masasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki Badara Yaylası'na çıkan bir aile çimenlerin üstünde piknik sofrası kurdu. Tam yemek yiyeceklerdi ki sürpriz misafirler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan sürüsü sofradaki yemekleri yemeye başladı. Büyükbaş hayvanlar aileye zor ama bir o kadar da eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanlar zor da olsa uzaklaştırıldı.
1: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin de

0: ne aşamada olduğunu gösteriyor.
1: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
2: O rüyada denizden dört canavar çıkar. Her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
1: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük dördüncü yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
2: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık Matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
1: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
2: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
1: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
0: NBA efsanelerinden baş antrenör Don Nelson 86 yaşında hayatını kaybetti.
3: NBA tarihinin en fazla galibiyet elde eden ikinci baş antrenörü Don Nelson 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. NBA'in açıklamasında 5 kez şampiyonluk yaşadığı basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden baş antrenörlerinden biri haline gelen ABD'li çalıştırıcı Nelson'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Boston Celtics formasıyla 1966, 1968, 1969, 1974 ve 1976'da olmak üzere 5 defa NBA şampiyonluğuna ulaşan Nelson, 1976-2010 yıllarında baş antrenörlük görevinde bulundu. Kariyerinde Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks ve Dallas Mavericks'i çalıştıran Nelson, NBA'de 3 kez yılın baş antrenörü seçildi. Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Nelson, 1335 galibiyetle Popovich'in ardından NBA normal sezonlarında en fazla maç kazanan ikinci baş antrenör unvanını elinde bulunduruyordu.
0: Sesin hafızası müzikten resme, belleğin katmanları sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.
4: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
5: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
4: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu kare kodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
0: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne

0: duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor.
1: Kendine bir daha şans ver. Buzdolabına soruyor. Buzdolabı donmuş.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece.

0: İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Saatlerimiz 7'yi gösterirken 10 Ağustos Pazartesi gününe merhaba diyoruz. Güzel bir gün olması dileğiyle haftanın bu ilk gününden efendim. Kritik başlıklar ve sıcak gelişmeler ağırlıklı olarak elbette ve son dakika gelişmeleri olduğu sürece elbette gün başlıyor da görecek, duyacaksınız. Bugün ağırlıklı olarak Ankara'da siyasette gözler olacak. Peki X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyal Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yollayabilirsiniz. Haberlerimize ve bağlantılarımıza geçmeden önce acaba gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Hemen ona bakalım, memleketin gazeteleri neler yazıyor? Milliyet eller huzura kalkacak manşetiyle bugün okuyucusunun karşısında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün deniyor efendim. Detaylara bakalım. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak şeklinde ifade söz konusu. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor demiş. Zaten manşetten de anladığımız gibi Milliyet tarafını belli ediyor efendim. Meclis Genel Kurulu Terörsüz Türkiye yasa teklifi için bugün saat 11'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclisin 4. yasama yılında yasalaştırılan son teklif olacak. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve bazı bağımsız milletvekilleri olmak üzere 367 milletvekilinin imzasını taşıyan bu teklife genel kurulda da rekor oy çıkması bekleniyor şeklinde bir ifade dikkat çekici efendim. Öte yandan Kılıçdaroğlu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz diyor. İyi Parti'nin yine sert muhalefeti bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ise teklife yönelik kullanacakları oyu belirlemek üzere bugün saat 12'de partisinin MYK'sını toplayacağı ifade edildi. 42 yıllık sorundan söz edilmiş ve bir taraftan da teklifin yasalaştırılmasının ardından hemen meclis kapanıyor ve 1 Ekim'e kadar tatile girecek ve bu şekilde bakalım nasıl bir sonuç alınacak, hep beraber onu da göreceğiz. Adli karar mahkemelerde. Kurul hiçbir şekilde adli bir karar vermiyor. Adli kararlar ya sulh ceza hakimlerince ya mahkemelerince ya da infaz hakimlerince.

veriliyor şeklinde bir ifade söz konusu. Bu arada şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemede yasalaştı. Evet, bu da az evvel aktardım haberin hemen yanı başında duyurulan bir haber başlığı. Bakalım milliyetin dediği gibi eller huzura kalkacak, nasıl olacak, o hep beraber onu göreceğiz efendim. Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Bu da ayrı bir haber başlığı olarak aktarılmış. Gurur dolu 4 yıl Abdülhamit Han sondaj gemisi Mavi Vatan'daki görevinde 4 yılı geride bıraktı denilmiş. Öte yandan Netanyahu'nun Gazze planını reddettiği ve Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ediyor Hamas, tamamen silahsızlandırılmadan. Van Gölü'nün dengesi bozulmuş. Nasıl bozulmuş bakalım. İklim değişikliği nedeniyle 200 metreye kadar yatay çekilme olduğu, su seviyesinin ciddi oranda düştüğü ve gölün koruma altına alınması gerektiği gündeme geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Hemen haberin üstüne doğru ilerleyelim efendim. Plaj işgallerine karşı adım, zayıflama ilaçları bağımlılığı kesiyor. Bu da ayrı bir haber başlığı olarak Milliyet'te aktarılmış ve son olarak da bu Ferrari garajda beklemez. Real Madrid'in 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında Arda Güler'in sergilediği performans İspanya'da tam not aldı. Arda'nın futbolundan feragat etmek, Ferrari'yi garajda tozlanmaya terk etmek gibi. Paris Saint Germain'le de imza attığı şeklinde kimi açıklamalar da söz konusuydu. Bakalım İspanya Ligi'nde kalacak mı, kalmayacak mı Arda Güler? Bu da ayrı bir tartışma konusu diyelim. Akşam gazetesine geçelim. Katil çocuğa müebbet deniyor efendim. Suçla mücadelede yeni dönem mecliste kabul edilen yasa ile yaşı küçük suçlulara müebbet hapsinin yolu açılırken çocukları tetikçi olarak devşiren suç örgütleri de büyük darbe alacak denilmiş. Sadece cezalandırmayı değil, suça giden yolu kesmeyi de hedefleyen bu yasada suça sürüklenen yerine biliyorsunuz adli süreçteki çocuk ibaresi kullanıldı deniliyor. Kasıt ve suçun işleniş biçimine göre 15-18 yaş arası suçlulara müebbet hapis cezası verilebilecek. Detaylar yerine almış Akşam gazetesinde. Gazeteler turunu bitirdiğimiz andan itibaren haberimizde de aktaracağız. Özellikle adli süreçteki çocuk ibaresinde bu suçla mücadelede yeni dönemde bizleri neler bekliyor hep beraber göreceğiz efendim. Peki gaspa bakanlık dur diyecek. Çevre Bakanlığı kıyı, plaj ve sahillerde bakım, onarım, güvenlik, temizlik faaliyeti yapıyor. Anladığımız kadarıyla yeni yönetmelikle kıyı ve sahillerin halkın ortak kullanımına açık olması ve belediyelerle protokol düzenlemeyen bölgelerde meydana gelen işgallerin önüne geçmesi hedefleniyor imiş. Mekke ittifakı Boğaz'a yansıdı. Nasıl yansımış bakalım. Görsel bir şölene dönüştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 ülkenin bayraklarıyla renklendirildi. Biliyorsunuz Mekke ittifakında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan imza koymuş idi. Mecliste tarihi gün, Milliyet'in az önce büyük puntolarla manşete taşıdığı haber Akşam gazetesinde bir küçük kutucuk olarak aktarılıyor. Mecliste tarihi gün, terörsüz Türkiye için çerçeve yasada son tur başlıyor denilmiş. Örgütün varlığına, yani PKK'nın varlığına son vermesi ve silahların teslimi için tespit süreci başlayacak deniliyor efendim. Ve belediyelerle ilgili bir haber. Menderes'te seçim krizi. Menderes'teki belediye başkan vekili seçiminde toplam 18 üyesi olan CHP ve Yeni Parti iki ayrı aday çıkarmayı tartışıyormuş. Cumhur İttifakı'nın 11 üyesi var. Evet, şayet CHP ve Yeni Parti anlaşamazsa Cumhur İttifakı muhtemelen Menderes'i yönetecek. Efendim, Rum'da İsrail işgali korkusu. Avrupa Parlamentosu'nun Rum milletvekili İsraillerin ülkesine yoğun şekilde taşınmaz aldığını belirtiyor. Başka halklardan oluşan gettolar istemiyoruz şeklinde bir ifade dikkat çekici. Öte yandan Ultraslan liderine gözaltı. Sebahattin Şirin organize kara borsa bilet ve uyuşturucu bulundurmadan gözaltına alınmış durumda. Galatasaray'ın tribünlerinden böyle bir haber de yansımış. Nereye? Akşam gazetesine diyelim. Türk Gün gazetesine geçiyoruz. Tarihi adımda son gün deniyor efendim. Meclis Genel Kurulu terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine bugün başlıyor. Yasalaşması bekleniyor.

Bugün teklif 50 yıllık terör belasına son verecek. Türkiye'de artık kardeşlik, huzur, barış ve istikrar hakim olacak. Ekonomik kalkınma hızla artacak şeklinde bir ifade söz konusu efendim. Terörle mücadelede dün neredeyse bugün de oradayız. Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı, terörle mücadelede MHP'nin bir adım geri atmadığını, dün neredeyse bugün de aynı yerde olduğunu söylemiş. Bu da Türk Günü'nün gazete başlıkları arasında yerini alıyor ve Orta Doğu'ya barış gelecek manşetine bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olduğunu belirtiyor. Artık bölge ülkeleri kendi sorunlarına sahip çıkıyor. Caydırıcılık gücümüz arttı. İttifaktaki ülkelere saldırmayan ülkeler hedefte olmaz. Saldıran ülke hedefte olabilir şeklindeki açıklaması dikkat çekici efendim. Dışişleri Bakanı'nın öte yandan YKS'de özellikle bugün sona erdiği ifade ediyor tercih sürecini diyelim. Türk Günü'nün ardından Karar Gazetesi'ne bakalım, saatimiz 7'yi 7 geçerken. Anlaşma sonrası ilk saldırı. Evet, Mekke Anlaşması sonrasında ilk saldırı gerçekleşmiş. Bakalım imza koyan ülkeler nasıl tepki verecek? Ankara, Riyad ve İslamabad arasında 3 gün önce imzalanan Mekke Anlaşması sonrası Körfez'de sıcak saatler yaşanıyor. Suudi Arabistan'daki Aramco petrol rafinerisi Yemen'deki Husi yönetimi tarafından vuruldu. 3 ülkeden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer 2 ülkenin çatışmaya katılmasını öngören anlaşma şimdi mercek altında denilmiş. İHA ile hedef alındı efendim. Suudi Arabistan bir tarafta da savaş halindeki ülkeye anlaşmaya eleştiri şeklindeki bir ifade dikkat çekiyor. Mekke Anlaşması'nın uluslararası kamuoyunda yankısı sürerken ittifak ortağı Riyad'a yönelik saldırı dikkat çekti. Tahran, Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayla güvenliğini garanti altına alamayacağını savunmuş efendim. Bu da Karar Gazetesi'nde yerini alıyor. Müslüman ülkeler vekil güç yapılmak isteniyor. Bunu da yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sözleri. Liderler arasında bir komutan, bir başka haber başlığı fotoğrafta da yerini alıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın çeşitli noktalarına Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından 3 ülkenin bayrakları asıldı. Erdoğan, Muhammed Bin Selman ve Şerif'in portreleri yer aldı. Liderlerin olduğu afişte Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'in fotoğrafının da yer alması dikkat çekti denilmiş. Ağırlıklı olarak gazetenin birinci sayfasını bu anlaşmaya ve sonrasında yaşananlara ayırıyor Karar Gazetesi. Yedi parti evet diyecek tartışmalar sonrası. 18 saatte komisyondan geçen çerçeve yasa bugün genel kurulda yasaya ilişkin tavrı merak ediliyordu. Yedi parti evet kararı, evet deme kararı aldı şeklindeki bir ifade dikkat çekiyor efendim. Öte yandan Tuğrul Türkeş'ten kız kardeşine destek, malum komisyonda ciddi anlamda bir tartışma yaşanmıştı. Ay Yüce Türkeş ile Levent Bülbül arasında Tuğrul Türkeş'ten de kız kardeşine destek geldi. Teröristlere gösterilen toleransın onda birini beklerdim şeklinde Tuğrul Türkeş'in açıklamaları dikkat çekici efendim. Peki bir başka haber başlığı. Üçü garantör, 7 bakanlığa rağmen bildiğini okuyor kim? Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te çalışan maden işçileri hak ettikleri alacaklarını tahsil edebilmek için Ankara'daki eylemlerini sürdürüyor. Konu 7 bakanlığı ilgilendiriyor. Kimse 7 bakanlığı bu hale düşüremez sözleriyle şirketin kural tanımazlığına dikkat çekiyor denilmiş. Bakalım bir anlaşma sağlanacak mı? Dibe vuran altında çıkış dalgası bir başka haber başlığı ve Arda Güler'e Paris Saint Germain'den dev teklif. Bu da Karar Gazetesi'nde yerini almış efendim. Böyle bir transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'de milyonlarca euro kazanacak, onu da aktaralım. Peki Hürriyet'e bakalım. Gelin Ege'yi kurtaralım şeklinde bir haber başlığı, bir manşet dikkat çekici. Gündem böylesine yanarken efendim Ege Denizi'nden bir haber başlığı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk Yunanistan'a Ege ekosistemini birlikte koruma çağrısı yaptı denilmiş. Hadi bakalım hayırlısı. Mecliste tarihi oturum. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı olan ve komisyondan geçen kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda
görüşülecek deniliyor. Detaylar Hürriyet gazetesinde yine bir küçük kutucuk olarak

0: aktarılmış. Milliyet gazetesi manşetten dev bir şekilde aktarmıştı bu haberi, bir kez daha söyleyelim. Çocuk suçluya cezalar arttı. Suç işleyen çocuklara ilişkin düzenleme mecliste kabul edildi. Yasa 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş kişilerin cezalarını düzenliyor. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda detaylıca aktaracağız. 10 yıl sonra tazminat kararı. İstanbul'da Cihangir'de bir apartmandaki doğalgaz patlamasından yaralanarak yatağa bağımlı kalan taksici Veysi Bulut için tazminat kararı tam 10 yıl sonra geldi deniliyor. 23 milyon lira ancak dosya istinafa taşındı. Olaydan hayli zarar gören aile yargı sürecini daha da uzamasından endişeli deniliyor efendim. Sahil işgaline bakanlık ayarı yine bir başka haber başlığı ve okul çantası artık gündemimizde, tam 2500 liraya dolacağı ifade ediliyor. Hürriyet'in hemen ardından Türkiye gazetesine geçelim ve burada gazete turumuzu nihayetlendireceğiz. Rumları İsrail korkusu sardı. Sonunda işgal edildiklerini anladılar. Avrupa Parlamentosu'nun Rum vekili, İsrail'in Güney Kıbrıs'ta gizlice konut ve arazi toplayıp köyleri satın aldığını haykırdı deniyor. İsrail bizi yutacak şeklinde bir ifadede dikkat çekiyor. Rum kesiminde şimdi bu korku söz konusu. Yunanistan'ın ya da Rum kesiminin acaba parası mı kalmadı? Soru bu. Mekke ittifakı sahaya iniyor, bir başka haber başlığı. Doğaya kaçışın faturası ağır efendim. En az 15 bin liradan başlıyor balığa çıkmak. 5 binde kamp 15 bin liradan başlıyor. Motosiklet 400 bine, karavansa 1 milyon liraya kadar çıkıyor denilmiş. Diğer başlıklara bakalım. Türkiye'deki plajlardaki işgali bakanlık bitirecek denilmiş. Üniversiteye dönüş için 4 ayınız var. Öğrenci affı yürürlükte deniliyor. Bir taraftan da emniyete tam 6250 yeni kadro açıldığı da ifade ediliyor. Ve tabii ki mecliste tarihi gün. Terörsüz Türkiye yasası genel kurula geliyor denilmiş, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere. Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. Ağırlıklı olarak terörsüz Türkiye ve mecliste bugün yaşanacaklar. Çünkü tarihi bir oturum var. Gazetelerde buna değindi ve bizler de gördüğünüz gibi aktardık. Peki bizlerin haberlerinde neler var? Bir kez daha günaydın diyerek gün başlıyor da. Terörsüz Türkiye sürecine bakalım. Ankara'yla bağlantılarımızda olacak, konuklarımızla elbette ki bugünü özellikle konuşacağız. Gözler mecliste tabii, zira Adalet Komisyonu'ndan büyük tartışmalarla geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula geliyor. Genel kurul görüşmelerinin saat 11'de başlaması planlanmakta. Peki bu teklifin içeriğinde neler var, kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl ve ne şekilde ilerleyecek? Buyurunuz izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
0: Evet, süreç nasıl ilerleyecek, kimleri nasıl, ne şekilde ilgilendirecek, nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek, bütün bu sorular ve tabii ki gözler mecliste olacak. Özellikle mecliste yorumcularımız bu konuyu gün boyunca

konuşacak, programımızda dahil olmak üzere. Peki terörsüz Türkiye süreci malum devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarını da bir hatırlayalım. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin

0: size teşekkür ediyorum şeklinde bir ifadesi söz konusuydu. Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları işte bu şekilde idi. Peki yeni açıklamalar var. Özellikle yeni partinin tavrı merak edilmekte. Kimi gazeteler evet diyecek, kimisi hayır diyecek diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak evet Kemal Kılıçdaroğlu mesela bu hazırlanan çerçeve yasa için bir mesaj paylaşmıştı. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz demişti ama parti içinden kimi milletvekillerinin hayır oyunu kullanacağı da ifade ediliyor. Bütün bunlar acaba bir çelişki mi? Bakacağız. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel yapılar şunu iyi bilmelidir. Bu milletin ortak iradesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa için CHP grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz ifadelerini kullanması önemli. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden, daha doğrusu cenahından da sesler yükseliyor. Genel Sekreter İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu. Geldiğimiz noktada diyor, yapılacak olan yasal düzenlemeyle terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır diyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenlemeyle terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye yüzyılında terörün sıfırlanması, milli birliğimizin pekiştirilmesidir.
0: Evet, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman bu açıklamayı yaptı. Evet, Meclis Genel Kurulu'nda tarihi gün yaşanmadan önce yapılan açıklamaları hep beraber görüyor ve duyuyoruz. Ve bir başka partiye bakalım. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir eş genel başkanı Selçuk Mızraklı ya da Mızraklı çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Genel kurulda DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından okundu mesaj. Ülkemizin ve bölgemizin kaderini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip son derece önemli tarihi bir barış çabasının kritik bir adımını daha inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacaksınız ifadelerine yer verildi. Bu mesajda atılacak her adımın yeni reformlara ve hayata da zemin hazırlayacağının vurgusunun yer aldığı bu mesajda kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını, eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz şeklinde Demirtaş'tan çerçeve yasa mesajı geldi. Tarihi barış çabasının kritik adımı hayata geçecek şeklinde. Bu da genel kurulunda DEM Parti tarafından okundu. Bunu da aktaralım. Meclis bugün gerçekten izlenesi ve seyredilesi bir halde olacak. Onu bir kez daha aktaralım. Peki gecenin sıcak gelişmelerinden en önemlisi efendim belki de şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Peki diğer maddeler neler? Hemen detaylara bakalım. Buyurunuz, bu yeni haklarda neler var? Efendim, şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıklar asgari ücretin altında kalmayacak deniyor. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanlara ilk kez aylık bağlanacak deniyor ve 15 Temmuz gazilerine de aylık bağlanacak ifadelerine yer verilmiş. Öte yandan 15 Temmuz ve terörle

0: Mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıkları da arttırılacak. Öte yandan erbaş ve erler güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan sivillerin aylıkları da arttırılıyor. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak şeklinde şehit aileleri ve gazilere yönelik yeni haklar az evvel söylediğim gibi mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Gördüğünüz üzere efendim. Peki saatimiz 7.22'yi gösterirken bir başka habere geçelim. Nedir? Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda milletvekillerinden çok sayıda öneri var. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması öneriler arasında.
1: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda tartışıldı. Araştırma Komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani 4 özü öğrenmesi gerektiği de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekillerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
0: Evet, saatimiz 7.25'i gösterirken sınırlarımızın dışında çok da fazla uzaklaşmadan bölgede neler oluyor bitiyor ona bakmakta büyük fayda var. Bir kez daha günaydın diyelim. Tabii özellikle Brent petroldeki yükseliş ya da düşüşler dikkat çekici şu an maalesef. Kötü bir haberim var. %1'lik bir yükseliş söz konusu. O da akaryakıta gelen zam olarak hepimize yansıyor. Şimdi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Umman Denizi'nde nöbet tutan güçleri iki gemiyi devre dışı bıraktıkları açıkladı. CENTCOM'dan yapıldı bu açıklama. Ve açıklamaya göre Orta Doğu'da konuşlu 20 Amerika Birleşik Devletleri gemisi bulunmakta. Bunlardan USS Rose gemisi boğazdan geçmeye çalışan 55 ticari gemiyi farklı yöne yönlendirdi. ABD güçleri bölgedeki ablukasını ve kontrolünün sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda iki gemiyi devre dışı bıraktığını ve iki gemiyi de çıkarma yaptığını açıkladı. Tabii bu süreçte ABD çekilirse Hürmüz'ü açarız başlığına şöyle bir göz atmak gerekiyor. Haberi Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Detaylar şu şekilde. İran deniyor pazarlıkta. El yükseltti ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı krizinde Tahran masaya 6 ağır şart koyarken Washington'da ise savaştan çıkış senaryoları tartışıyor. Askeri müdahale ile sonuç alma seçenekleri kısıtlı olduğu değerlendirmeleri yapılan Trump'ın nükleer şartı ikinci plana atarak Boğaz'ın açılmasıyla savaşı bitirmeye sıcak baktığı iddia edilmiş efendim ve bir taraftan da bu 6 önemli şart dikkat çekici haberimiz de aktaracağız. Trump'ın yardımcısı Vance'e sonuç alamazsak baskıya devam ederiz deniyor. Pentagon'dan da artık hızlanın mesajının verildiği ifade edilmiş. Hızlanın derken bu işi bitirelim. Zira işte Ağustos'un 10'undayız. Kasım ayında önemli bir seçim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a bakılırsa Hürmüz

0: açılsın yeter şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Büyük büyük konuşuyordu malumunuz. Bugün yıktık, yarın yıkacağız, büyük bir uygarlığı yerle bir edeceğiz şeklinde. Ancak İran hala sapasağlam ayakta duruyor. Durmaya da devam edecek. Gidişat bu yönde ama Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle o galon galon benzinler artık eskisi gibi ucuzlukta satılmıyor. Bu da Amerikalıların oy tercihini değiştirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Trump için kara günler özellikle bundan sonra başlıyor mu onu da hep beraber görürüz. Şimdi ABD ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği de iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri basınının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istiyor.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalarla Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan TAT füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump, yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
0: Evet, bir arada İran'da mühimmat sıkıntısı var şeklindeki ifadeler dikkat çekiciydi. Gelen haberler bu yönde. Brent petrolün varil fiyatına bakalım. %1'lik bir artışı var. 84-85 dolar civarında seyrediyor. Zaten akaryakıta geliyor zamlar. Yarın da yine bir zam söz konusu benzine. O da ilerledikçe ilerliyor. Peki tüm bu süreçten geçelim. Çokça konuşulan Mekke ittifakına boğaza yansıdı. İstanbul'da görsel şölen denilmiş. Akşam gazetesinden okuyalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalayan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarıyla renklendi deniliyor. Bir dayanışma mesajı olarak Ankara ve İstanbul'un simge noktalarına yansıtıldı. İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Atatürk Kültür Merkezi, ittifakın üyesi 3 ülkenin bayraklarıyla donatıldı. Ankara'da da ittifak Türk Telekom binası ve Atakule'nin dijital ekranlarında yayımlandı. Anlaşmaya ilişkin hazırlanan özel içeriklerde ekranlara yansıtıldı. Öte yandan Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın çeşitli noktalarına da 3 ülkenin bayrakları asıldı. Kentte bazı noktalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in portrelerinin yer aldığı afişler de yerleştirildi denilmiş. Az önce aktarmıştık bir başka gazetede, karardı zannediyorum. Orada Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı'nın da bir fotoğrafı söz konusuydu. Bu üç lidere, üç liderin hemen yanı başında. Bir taraftan da tabii İran'ın bazı saldırıları da söz konusu. Acaba nasıl bir tavır takınacak Mekke ittifakına imza atan ülkeler şeklinde de bir soru söz konusu idi. Neyse, devam edelim yolumuza. Özellikle bütün bu siyasette yaşananları bir kenara bırakalım. İç ve dış gelişmelerde orman yangınları çok önemli. Ülkemizde nispeten durdu ama birçok ülkede etkisini sürdürmekte. Mesela Kanada. Buradaki yangınlar nedeniyle tam 20 bin kişi tahliye edildi. İspanya'daki yangınlar bu kez ülkenin güneyinde etkili oluyor. Endonezya'daysa volkanın eteklerinde bir de orman yangını çıktı.
2: Bu
1: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi.

0: İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
1: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5 bin hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
0: Endonezya'da da Bromo Dağ Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkin de 3 kişi gözaltında.
2: Tabii bizdeki yansımalarına bakmakta büyük fayda var. Orman yangınlarını soruşturma bacağında özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı Bakan Gürlek. 1 Haziran tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda dediğim gibi 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 9'unun da tutuklandığını, 14'üne adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı. Akın Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Açıklaması oldukça önemli. Efendim günaydın diyelim yeniden. Saatimiz 7.35'i gösterirken memlekette ne oluyor ne bitiyor hemen buna bakalım. Antalya'dayız. Koruma altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yapan dalgıçlar çuval çuval çöp çıkardılar. Şaşırdık mı? Hayır. Koruma altındaki bölgeden çıkan çöpler bu kadar da olmaz dedirtiyor.
0: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten. Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
3: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar, kırıp atmışlar.
0: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 göze dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
3: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
0: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
3: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
2: Evet, temiz olmaya, temiz kalmaya dair onca atasözümüz, onca ayetimiz, hadisimiz varken maalesef Antalya'dan yansıdı bu görüntüler ama Türkiye'mizin neredeyse genelinde bu tür görüntüleri görmekteyiz. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda geçtiğimiz günlerde sosyal medyada özellikle yayılan görüntülerde söz konusuydu. Ancak işte gelin görün ki temizlik imandandır diyoruz. Aslan yattığı yerden belli olur diyoruz ama maalesef kirlilik ve çöp dağları boyumuzu aşıyor kimi yerlerde, son derece üzücü. Akşam gazetesinden bir haber başlığı, detaylara bakalım. Barajı

0: oto yıkamaya çevirdi şeklinde duyuruluyor haber. Diyarbakır Eylül'deki Dicle Baraj Gölü kıyısında kaydedilen görüntüler tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde çok sayıda otomobilin kıyıya kadar getirildiği, bir kişinin ise aracını suya sokup köpükleyip fırçayla yıkadığı görüldü ve ardından da aracın çevresindeki çocuklar ve yetişkinler de dikkat çekti deniyor. Fotoğraf karesinde yerini almış görüntüler içme suyu havzasına yönelik yeni uyarıların ardından ortaya çıktı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 634 kilometrekarelik havzaya yaklaşan vatandaşlara SMS mesaj yani göndererek çöp bırakılması, hayvan atığı dökülmesi, kamp ve piknik yapılması, suya girilmesi ve izinsiz yapılaşmanın yasak olduğu bildirilmişti. DİSKİ Genel Müdürü, Dicle Barajı bir gölün ötesinde yüz binlerce kişinin her gün içme suyunu kullandığı bir kaynaktır demişti. Dediğim gibi özellikle Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra Ergani, Eğil ve Dicle ilçelerinin içme suyu ihtiyacını da karşılıyor Dicle Baraj Gölü. Dolayısıyla sadece bir SMS'le geçirmemek, ciddi anlamda bir hapis cezası ya da tazminat cezası da uygulamak gerekiyor. Böylesi kendini bilmezlere, Diyarbakırlılara şimdiden geçmiş olsun diyelim. İçeceğiniz suya dikkat ediniz lütfen. İşte başına gelenleri görüyoruz. Efendim Muğla'dayız. Bodrum'da havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Bodrum'un Gümüşlük mahallesinden söz ediyoruz. Gümüşlük'te bulunan bir otelde havuz bakım çalışması yapılıyor idi. O sırada gaz sızıntısı meydana geldi. Havuz çevresinde bulunan kişilerde bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı baş gösterdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi de hemen sevk edildi. Gazdan etkilendiği tespit edilen 15 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neyse ki hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Dediğim gibi olay Bodrum'da Gümüşlük'te meydana geldi. Ve efendim yollara bakalım. TEM otoyolundan bir haber başlığı aktaracağız. Son duruma bakacağız efendim. Bir tır bilinmeyen bir nedenle yandı. Araç birdenbire alev topuna döndü. Efendim görüntüleri izliyoruz. TEM otoyolunun Kocaeli geçişi İzmit mevkiinden çekildi bu görüntüler. Bir tır Ankara istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle birdenbire alev aldı. Yangın tabii ki kısa sürede tırın her yerini kapladı. Gökyüzüne yayılan yoğun duman kentin birçok noktasından da görüldü. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak tır kullanılamaz hale geldi gördüğünüz gibi. O anlarsa çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Evet, çok büyük geçmiş olsun. Neyse ki bir can kaybı söz konusu değil. Dediğim gibi olay Kocaeli'nde meydana geldi ve İstanbul'dayız, Fatih'teyiz. Soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vuruldu ve yakalandı.
1: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Efendim Galatasaray'ın taraftar grubuna bakacağız. Zira Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultraslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında bir soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dediğim gibi Galatasaray'ın taraftarı.

0: Dar grubu Ultra Aslan'ın liderinden söz ediyoruz efendim. Evet, bu gözaltıdan bir taciz haberine geçelim. Nasıl, ne şekilde aktaracağız? İstanbul'u geziyordu Güney Koreli yayıncı. Bir erkeğin tacizine uğradı. O kişi genç kadını bir süre bakın nasıl takip etti.
1: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
2: I don't understand.
3: Beraber kalalım.
2: I don't understand. English.
1: Güney Koreli yayıncı Witcheon'i bir süredir İstanbul'u geziyor. Beyoğlu Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açan genç kadının yanına yaklaşan bir kişi onu sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyen erkek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
3: Arkadaş.
2: I don't understand.
3: Beraber.
2: Me and you what?
1: Kendisini takip eden kişinin sözlerinden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı.
2: What?
0: Peki efendim, devam ediyoruz yolumuza. An itibariyle saatimiz 7.43'ü gösterirken Türkiye Gazetesi'nden bir haber başlığı: cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz denilmiş efendim. Sağlık kontrolü için götürülmüştü deniyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli öldürüldü. Olay önceki akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen 26 yaşındaki M.A. sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ile abisi İ.A. acil servis önünde saklandıkları yerden çıktı ve şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda şüpheli M.A. ve olayla ilgisi olmayan 9 yaşındaki Ayşe E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren baba oğul olay yerinden kaçtı. 2 yaralı acil servise kaldırıldı. M.A. kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Ayşe E.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Ayşe E. maalesef kurşunlardan o da nasibini aldı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren F.A. ile oğlu İ.A.'yı yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi F.A. ve oğlu İ.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı deniyor. Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz haberinin ayrıntılarını hep beraber gördük ve duyduk maalesef diyelim efendim. Peki devam ediyoruz. Bir gazeteci abimiz hayattan koptu gitti. 74 yaşında yaşamını yitirdi. Gazeteci yazar Halit Kakınç son yolculuğuna uğurlandı. Dediğim gibi gazeteci, yazar ve akademisyen Halit Kakınç için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakir'in camiinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Halit Kakınç'ın eşi Zeynep Kakınç ve oğulları Aytar Kakınç, Kuday Kakınç'ın yanı sıra akrabaları, gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı. Halit Kakınç'ın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Evet, meslekte önemli bir isimdi Halit Kakınç efendim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine sabırlar diliyoruz, başta eşi olmak üzere. Uzun süredir Almanya'da kanserle mücadele ediyordu efendim. Cansever şarkıcı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti biliyorsunuz. Sanatçının cenazesi 12 Ağustos'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, dediğim gibi 59 yaşında hayata gözlerini yumdu maalesef. Kısa süre önce Almanya'da ilik nakli olan şarkıcı geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik seyrediyordu Cansever'in. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçı Cansever'in cenazesi 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından aile mezarlığına defnedilecek. Allah'tan rahmet dileyelim. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle

0: Efendim, bazı kentlerde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize girdi iki kişi. Onlar da boğuldu. Can kurtaranlar çok sayıda kişiyi de boğulmaktan kurtardı.
1: Bartın'da çok sayıda kişi dev dalgalara rağmen denize girdi. Ölümle burun buruna geldi. Kocaeli ve Zonguldak'taki iki kişi ise onlar kadar şanslı değildi.
2: Dalga geri götürür oğlum, çekiyor ya.
1: Kocaeli Kandıra'da fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen bir kadın denize girdi ve dalgalara kapıldı. Durumu fark eden Arif Tosun ablasını kurtarmak için suya girdi. 19 yaşındaki Arif Tosun da dalgalara kapıldı. Abla kardeşi can kurtaranlar sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arif Tosun kurtarılamadı. Ablasının tedavisi sürüyor. Zonguldak'ta da deniz yasağına rağmen suya giren Hakan Ergin boğuldu. Bartın'da ise faciadan dönüldü. Kentte 19 plajda denize girmek yasaklandı. Dev dalgalara rağmen İnkumu'nda suya girenler sürüklendi. Can kurtaranlar jet ski ile boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına koştu. 10 kişi kurtarılıp kıyıya götürüldü.
0: Tüm uyarılara rağmen maalesef denize girdiler ve boğuldular. O yüzden uyarıları dikkate almak gerekiyor. Kıyılarda Söz Bakanlığın neredeyse hemen hemen bütün gazetelerde yer alan bir haber başlığını Hürriyet'ten okuyoruz. Uygun görürse devreye girecek denilmiş bakanlık için efendim. Kıyıların halkın ortak kullanımına açılması ve belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda yaşanan işgallerin önlenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işlemlerini yapabilecek bu alanlar ayrıca düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek deniyor. Özellikle bakanlığın da bu konuda devreye girmesi dikkat çekici. İşgal ve tahribat önlenecek deniliyor. Zincirli şezlonglara da bir taraftan da zabıta müdahalesi gerçekleşti. O da Balıkesir'de mesela Erdek'ten gelen bir haber başlığı. Kıyılar çok konuşuluyor, tartışılıyor. Artık bakanlığın devreye giriyor olması dikkat çekici çünkü çok fazla şikayet söz konusuydu. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına gidelim. Paylaşımına daha doğrusu Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu istatistiklerini paylaştı bakan. Yılın ilk 7 ayında 138 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etmiş. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusu fazla olarak da kayıtlara geçti.
1: 7 ayda 138 milyon 700 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu verilerini açıkladı.
3: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
1: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10 milyon 478 bin 151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26 milyon 797 bin 638 kişi seyahatlerinde hava yolunu tercih etti.
0: Efendim sırada haftanın kültür ve sanat ajandası var. İzleyelim sonra bir küçük ara saat başında canlı bağlantılarımızla karşınızdayız.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara Otlu Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük

0: duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor.
1: Kurtala buna soruyor.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece.

0: Evet, gün başlıyor oradasınız. 10 Ağustos Pazartesi sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Saatimiz 7.58'i gösteriyor. Ben deniz Murat Güloğlu, bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün dileyelim. Bugün Ankara. Evet, gözümüz kulağımız mecliste olacak. Zira Türkiye için tarihi günlerden biri diyebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacak. Saat 11'de yapılacak. Bu görüşmeler öncesi tabii ki meclise gitmemizde büyük fayda var. Konunun detaylarını öğreneceğiz, hem de şehit aileleri ve gazilere yönelik kabul edilen kanun düzenlemesinin detaylarını soracağız. Buse Genç Türkiye. Öncelikle günaydın diyelim. İyi bir hafta olsun. Bugün meclis oldukça hareketli olacak. Sözü sana bırakıyorum Buse.
1: Murat Güloğlu, önce dilerseniz gazi ve şehit ailelerine yönelik kanundan başlayalım. Çünkü dün gece saatlerinde o kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. 9 maddeden oluşuyor ve teklif de kanunla gazi ve şehit yakınlarının mali sosyal özlük haklarına yönelik bir düzenleme yapılacak. Gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşemeyecek kanunla beraber ve düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak, ancak geriye dönük bir fark ödenmeyecek. Bakıma muhtaç gaziler ve vazife malullerine yapılan bakım desteğinin iki katından 2,5 katına çıkartılmış olacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malül sayılmayan ya da mağlup derecesi belirlenmeyen kişilere de şeref aylı bağlanacak bu kanunla ve muharip gazilere ödenen tutar kadar bir aylık bağlanmış olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Bir yandan da terörle mücadelede silah, el yapım patlayıcı, mayın sebepleriyle çatışma koşulları ağır yaralananlarla ilgili mağlup sayılmayan güvenlik personeli ve koruculara muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişilere de şeref aylığı bağlanacak ve düzenleme kanun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak. Düzenlemeyle erbaş er ve güvenlik korucusu askeri öğrencilerin aylıklarına da bir artış yapılacak. Vazife malulü aylıkları artırılacak. Bu kişilerin ve aylık hesaplaması daha avantajlı hale getirilmiş olacak. Bir taban aylık düzenlemesi getirilecek. Eksik kalan kısmı da hazine karşılayacak. Bu kanun teklifi dün gece kabul edilerek yasalaştı ve 15 gün içerisinde resmi gazetede yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ama bugün meclisin gündeminde oldukça kritik bir konu var. Siz de bahsettiniz. Çerçeve yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye dair, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmeleri saat 11'de başlamayacak. Önce 11'de genel kurul açılacak. Gündem dışı konuşmalar yapılacak. Grup önerileri ele alınacak. Yani meclis genel kurulu rutin işleyişini sürdürecek. Bunların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Yani öğle saatlerinde bu teklifin görüşmelerine başlanmasını bekliyoruz. Kimler konuşacak, onlara da değinelim. Genel kurulda çok sayıda aslında siyasi isim genel kurulu takip ediyor olacak. AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri tek tek söz alacak ve görüşlerini bildirecekler. DEM Parti eş genel başkanları genel kurulda olacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yine bir konuşma yapması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel kurula katılması bekleniyor. Bu noktada yine Yeni Parti'de bir saat 10'da kapalı grup toplantısı yapacak. Özgür Özel de genel kurulda yine çalışmaları takip edecek.

0: isimler arasında yer alacak. Bugün oldukça hareketli geçecek çünkü bu kanun teklifi kritik düzenlemeler içeriyor. İçeriğine neler var? Dilerseniz ona da değinelim. Terör örgütünün silah bıraktığının tespit ve teyidinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılması gerekecek ve MGK'nın bu ilanın resmi gazetede yayımlanmasının ardından kanun yürürlüğe girmiş olacak. Kimleri kapsıyor? Terör örgütü kurma, yönetme, yardım, propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt mensuplarına yönelik bir ceza ertelemesi öngörülüyor. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenecek. 15 yıl ve daha fazla olan suçlarda ise yargılamalar 10 yıl ertelenecek ve teklifle silah bırakma esnasındaki her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Kanundan yararlanmak isteyenler de düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde başvurularını yapabilecekler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Meclis Başkanlığınca da bir izleme komisyonu oluşturulacak ve tüm bu süreç, yani terör örgütünün tasfiyesi, takip edilecek hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis tarafından. Bu sabah saatlerine kadar teklifin görüşmelerinin sürmesi bekleniyor. Yani görüşmeleri ara vermeden devam edilecek ve salı sabah saatlerine kadar da teklifin kabul edilmesi hedefleniyor. İYİ Parti'nin itirazları var. Yine genel kurulda bu yönde itirazlarını dile getirmesi bekleniyor. İYİ Partili milletvekillerinin ancak hareketli dakikalar yaşanacak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz de tüm gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Murat Güloğlu.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkür ediyoruz. Başkent'ten, Ankara'dan aktardı. İşte gördüğünüz üzere bugün meclis efendim oldukça önemli ve tarihi bir oturuma ev sahipliği yapacak. Tabii bugün işte Buse de aktardı. Yarın sabaha karşı sürebilecek konuşmalar, liderlerin söz almaları, sert tartışmaları beraberinde getirecek mi, getirmeyecek mi, bütün bunları göreceğiz. Zira genel kurula gelmeden önce Adalet Komisyonu'nda ciddi anlamda önemli tartışmalar yaşanmıştı milletvekilleri arasında. Dediğimiz gibi gün boyu Habertürk ekranlarında yorumcularımızla beraber konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Peki akşam gazetesine bakalım. Konu bir belediye ve CHP'den yeni partiye aday çıkarmayın şeklinde bir ifade dikkat çekici. Menderes Belediyesi'nde seçim krizi olarak aktarılıyor akşam gazetesinde haber. Menderes Belediye Başkanı Çiçek'in yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılmasıyla CHP ile yeni parti arasında başkan vekili seçimi öncesi adaylık krizi çıktı. CHP'liler yeni parti adayına destek vermeyeceklerini açıklamışlar. Efendim bir taraftan da yeni partinin CHP'nin adayını desteklememesi halinde çıkan anlaşmazlık sonucu belediye başkan vekiline AK Parti'nin adayının seçilme ihtimali de gündemde deniyor. Menderes Belediyesi'nde CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 11, 2 de bağımsız meclis üyesi bulunuyor. Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için henüz bir tarih belirlenmedi ancak şimdiden tartışmalar ciddi anlamda ortaya çıktı. Hep beraber göreceğiz. CHP acaba yeni partiyi ya da yeni parti CHP'yi destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bütün bunlar siyasetin gidişatı açısından da son derece önemli. İç siyaseti şöyle bir kenara bırakalım. Dışarıda ne oluyor, bitiyor? Sınırların hemen yanı başımızda ki gelişmelere bakacağız. Zira Trump'tan bir açıklama var yine. İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili olarak önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Bakalım becerebilecek mi Trump? ABD basınında konuştu. İran'la müzakerelerin gidişatı soruldu Trump'a. Bunu sessizce yapıyoruz dedi diğer açıklamalarının aksine. Trump İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirtiyor. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullanmayı tercih etti Trump. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını da vurguladı Trump. Amerika'nın deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi Trump. İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusundaysa işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmesinde de bulundu. Evet, Trump satranç oyunu diyor ama bu satranç oyununda maalesef işte yüzlerce, binlerce insan İlk başlarda hatırlayınız, çocuklar hayattan kopup

0: gitmişti. Liderler satranç tahtası gibi görüyor. Ancak bu coğrafyalarda insanların kanı dökülüyor maalesef. Peki tüm bu gelişmeler olurken Hürmüz Boğazı acaba ne olacak, ne bitecek? Yeniden açılacak mı? Mesela bu konuda da çalışmalar var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde sona gelindiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Boğaz'ın kapanmasından Amerika'yı sorumlu tuttu. Yine Tahran yönetimi Amerika ile doğrudan görüşme yapılmadığına da özellikle dikkat çekmekte.
1: İranlı Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
2: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
3: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
1: Arakçı, geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
0: Evet, haberin bıraktığı yerden devam edelim. Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için oluşturulan 15 maddelik planı da reddetti. Ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtiyor Netanyahu. İsrail basını ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasına gizlice onay verildiğini iddia ediyor.
4: Thank you very much.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı reddetti.
5: İsrail, Gazze için hazırlanan 15 maddelik planı reddediyor. Bunu siz söylemediniz diyenler olduğunu duydum ama biz söyledik ve işte tekrar söylüyorum. İsrail, 15 maddelik planı reddediyor.
1: Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini de söyledi.
5: İsrail ordusu, Hamas ve silahlarının imha edilmesinden önce hiçbir geri çekilme yapmayacak.
1: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte dedi. Ben başbakan olduğum sürece hiçbir yerde Filistin devleti kurulamayacak ifadelerini de kullandı. İsrail Ordu Radyosu'nun iddiasına göre Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yeniden inşa çalışmalarının başlamasını gizlice kabul etti. Bu bölgenin çok uluslu güçlerin kontrolünde olacağı belirtilen haberde, karar yaklaşık 2 hafta önce çok uluslu güçlerin Gazze'ye girmesi yönünde alınan kararla birlikte alındı. Ancak kamuoyuyla paylaşılmadı denildi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
0: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 8.12'yi gösteriyor ve Minguzzi yasası olarak adlandırmış Hürriyet gazetesi ve bu yasanın çıktığını ifade ediyor. 10 madde var sıralanmış efendim. Detaylara bakacağız. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun.

0: teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi ve yasalaştı. Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik 10 soru sormuş gazete ve onunu da yanıtlamış efendim. Mesela suça sürüklenen çocuk ibaresinin yerine artık ne kullanılacak? Evet, onu söyleyelim, artık adli süreçteki çocuk olarak bu ibare değiştirilecek. Suça sürüklenen ibaresi artık kullanılmıyor. Minguzzi ve Atlas cinayetiyle gündemi sarsan çocuk cinayetlerine ilişkin düzenleme mecliste kabul edildi. Yasadaki suça sürüklenen çocuk tanımının yerini dediğim gibi adli süreçteki çocuk aldı. 18 yaşına doldurmayan faillerde suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek deniliyor efendim. Ve dediğim gibi 10 maddede sıralanmış sorular, mesela evdeki silah cezası 4. maddeye dikkat çekiyor Hürriyet gazetesi. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi nasıl cezalandırılacak diye sorulmuş. Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak deniyor. Öte yandan kesici, delici, bereleyici aletlerin satışına dair olarak da soru işaretleri cevabını bulmuş. Ve son olarak Adalet Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Akın Gürlek ne diyor? Yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi ve 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunluluğu haline getirildi deniliyor Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamada. Detaylıca, evet, Minguzzi yasası olarak nitelendirilen, Allah'tan rahmet dileyelim Atlas kardeşimizle beraber, bu yasa işte bu şekilde soru cevap olarak aydınlatılmış efendim. Hürriyet gazetesinden bizler de paylaştık, gördüğünüz gibi. Suça sürüklenen çocuk demeyeceğiz artık, adli süreçteki çocuk diyeceğiz. Ama bir taraftan da ağırlıklı olarak bu çetelerin yok edilmesi, köklerinin kazınması gerekiyor. Bunu da bir kez daha söyleyelim ve geçelim bir başka habere. Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde son gün ne zaman? Bugün. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos tarihler arasında yapacak.
1: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve işgücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
0: Ve devam edelim eğitime ilişkin haberlerde efendim. Buyurunuz, Hürriyet gazetesinden bir başlık: okul kaydında adres doğrulama şeklinde aktarılıyor. Detaylara bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencisini adres değişikliği veya başka bir kişinin adresinde birlikte oturma beyanıyla farklı bir okula kaydettirme girişimlerini önlemek için adres doğrulaması yapacak. Kayıt olunmak istenen okul için gerekli belgeleri 14 Ağustos'a kadar sunamayan öğrenciler talep edilen okula kaydedilemeyecek. 16-17 Ağustos'ta kontenjanı uygun okullardan birine kurayla yerleştirilecek denilmiş efendim. Özellikle adres doğrulamasına kimler alınacak? Bu soruya da yanıt var. Mernis kayıtlarında adresi muvafakat. Yani başka bir kişinin adresinde birlikte oturma bildirimiyle oluşturulan öğrenciler incelenecek. E-Devlet'ten alınan tarihçeli yerleşim yeri ve diğer...

Diğer adres belgesi üzerinden öğrencinin son adresiyle bir önceki adresi karşılaştırılacak deniliyor. Bu arada son tarihin dediğim gibi 14 Ağustos olacağı da ifade edilmiş. Ve özellikle veliler Ağustos'un bu tarihinden yani bugününden itibaren eğitim, öğretim işlerine başladı diyebiliriz. Yurt dışında eğitim yine aynı şekilde YKS tercihi 23.59'da aman bitiyor.

0: Devam efendim. Maalesef memleketin gündeminde çok farklı haberler de var. İstanbul'dayız. Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı maalesef. Kaza anı İETT otobüsündeki kameraya yansıdı. 4 yaralı var.
1: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Büyük geçmiş olsun, neyse ki bir can kaybı söz konusu değil efendim. Peki, yeni nesil teröristler manşeti dikkat çekmişti az evvel Yeni Şafak'tan paylaşırken. Detaylara şimdi bakalım. Yeni nesil teröristler manşetinin detayları maalesef efendim. İstanbul'da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen Casper'lar çetesinde ele geçen ağır silahlar yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. İddianameye göre çetenin cephaneliğinde uzun namlulu silahlar, kalaşnikoflar, uzi tabancalar, susturucu, taarruz tipi el bombaları, telsizler ile balistik çelik yelekler bulunduğu denilmiş. Öte yandan keskin nişancı tüfeğiyle bir pozu da görmekteyiz. Çete üyelerinin böylesi pozlar verdiği dikkat çekiliyor. Çete nerede faaliyet gösteriyor? İstanbul'da Bağcılar, Bahçelievler, Sultan Gazi ve Kadıköy'de haraç istediği esnafa korku salmak için iş yerlerinin fotoğraflarını mesaj olarak gösteriyor, gönderiyor imiş. Çeteden şikayetçi olan bir esnaf kendisinden sokak parası adı altında tam 5 milyon lira istendiğini anlatıyor. Örgüt üyesi kimseye borcu olmadığını belirten esnaf, ben alırım, bu benim sokak hakkım, iş yerini kurşunladığımız zaman bizi tanıyacaksın diyerek de tehdit etmiş efendim. Bu arada Kara Cellatlar Çetesi yöneticisi tırla kaçarken yakalanmış ve tabii tüm bunlar olurken de az evvel okuduğumuz haber başlığı, çocukları suçtan koruma yasası kabul edildi deniliyor. Yeni nesil teröristler. Gördüğünüz gibi dikkat çekici ve kan dondurucu ayrıntılar var bu başlıkta. Peki bu silahları nasıl, ne şekilde elde ediyor bu çeteler ve çete yöneticileri, çete üyelerini nasıl, ne şekilde buluyor ve nasıl bu şekilde örümcek ağı gibi memleketimizi sarmış durumda? Acaba bir boşluktan mı faydalandılar da yeni nesil çeteler, yeni nesil teröristlere dönüştüler? Bütün bunlarda sorgulanıyor ve gereken yapılıyordur görüldüğü gibi. Efendim, Ankara'da farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik de bir operasyon düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları incelendi. Şüpheliler de tek tek tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından

0: tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Evet, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Peki ne kadar caydırıcı olabilir bu cezalar? Öte yandan drift attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Aday sürücü hem para cezasına çarptırıldı hem de ehliyetini kaptırdı. Bursa'dayız, İnegöl'de yaşayan 20 yaşındaki bir sürücü otomobille drift atıyor. Gördüğünüz gibi trafik güvenliğini tehlikeye atıyor bu sürücü ve bu sürücünün o hareketleri başka bir sürücü tarafından da kaydedildi. Sosyal medyada paylaşıldı neyse ki görüntüler üzerine harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri drift yapan sürücünün kimliğini hemen tespit etti. O kişiye drift atma nedeniyle 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olduğu için de ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Evet, neyse ki sosyal medya paylaşımları var ki işte bu şekilde yakalanıyor efendim. Siz de gördüğünüz andan itibaren videoya çekin ve hemen sosyal medyanızda paylaşın, gerekli cezayı alsın. Bu kendini bilmezler. Peki, sıcak hava dalgasına geçeceğiz. Saatimiz 8.25'i gösterirken Avrupa kavruluyor tabiri caizse. Bir taraftan da Asya kıtasına artık sıçramış durumda. Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklıklar kaydediliyor. Çin'de ise Dolphin Tayfunu nedeniyle alarm var. 390 bin kişi tahliye edilmiş durumda.
0: Nehirler kurudu, santraller kapandı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Asya kıtasına da sıçradı. İklim değişikliğine yol açan hava olaylarının etkisiyle birlikte Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Hong Kong Meteoroloji Servisi'ne göre Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte termometreler 36,9 dereceyle rekor seviyeye çıktı. Hong Kong'un kuzeyinde ise sıcaklıklar 39 dereceyi aştı. Uzmanlar sıcaklıkların hafta boyunca artmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara bol su içmeleri ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Malezya'da da Kasım ayında Süper El Niño'nun etkili olmaya başlaması bekleniyor. Malezya Meteoroloji Dairesi'ne göre bu olay yağışlarda %10 ila 20 oranında azalmaya, sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına ve pus riskinin artmasına neden olabilir. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Çin'de ise Dolphin Tayfunu nedeniyle alarm verildi. Zhejiang eyaletinde 390 bin kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Şiddetli rüzgar ve sağanak getiren tayfunun sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği belirtiliyor. Tayfun saatte yaklaşık 162 km hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
1: Evet, felaket haberleri dünyanın dört bir yanından geliyor. Neyse ki ülkemizde çok fazla bir sıcaklık en azından şu ana kadar kaydedilmiş değil. Bir taraftan da ilerleyen dakikalarda meteoroloji mühendisimiz bize aktaracak tabii, Hüseyin, bakalım neler söyleyecek. Ve Tuna'nın dibinden savaş çıktı başlığı dikkat çekici efendim. Tüm bunlar olurken mevsimsel böylesi iklim hareketleri, bakınız bu habere nasıl katkıda bulunmuş. Aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nin su seviyesindeki düşüş, nehir yatağındaki savaş kalıntılarını yeniden görünür hale getirdi. Sırbistan'da özellikle bu fotoğraf çekilmiş. Nazi filosuna ait çok sayıda geminin batıkları gün yüzüne çıktı. Sovyet donanmasının Tuna üzerinden ilerleyişini engellemek amacıyla Alman birlikleri tarafından batırılan gemiler. Farklı tip ve büyüklükte yaklaşık 200 geminin batırıldığı belirtiliyor. Batıklar su seviyesinin düştüğü dönemlerde nehir ulaşımı açısından da

0: tehlike oluşturuyor denilmiş. Avrupa Birliği ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla bazı batıkların çıkarılması çalışmalarına da destek veriyormuş. Öte yandan sadece gemiler değil efendim, özellikle Alman yapımı kimi mayınlar, el bombası kalıntıları ve topçu mühimmatı da dikkat çekiyor. Nehir yatağında benzin bidonu ve mühimmatlar da ortaya çıkmış durumda ve bir de bir motosiklet görülmekte, yılların eskitemediği bir motosiklet, savaş enkazı döküm alanı olarak kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Özellikle Tuna'nın bir bölümünün, dediğimiz gibi, su seviyesindeki düşüş savaşın bir başka yönünü de ortaya çıkarmış durumda. Batıkları haberleştirmiş Milliyet gazetesinden sizlerle paylaştık diyelim, devam edelim. Efendim, bir video karesi dikkat çekti. Savaşın başından bu yana İran'dayız. Kamuoyu önünde görülmedi. Dini lider Müçteba Hamene'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme damga vurmuş durumda. İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiği belli değil. Hamene'nin kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı belirtiliyor.
1: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müçteba Hamene'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamene'yi hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçteba Hamene geçmişti. Müçteba Hamene'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müçteba Hamene'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamene, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamene'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamene'nin saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Atemi de Hamene'nin savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamene hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomiye, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamene'nin kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
0: Evet, gelecekte yayınlanacak çünkü İsrail'in tespit edip hemen bir saldırı girişiminde bulunduğunu biliyoruz. Biliyoruz, bir taraftan da özellikle bu savaşta yapay zeka ürünleri çok fazla kullanıldı. Buna da dikkat etmek lazım. Son gelen görüntüler bu şekilde. Hamene'nin bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Bir sonraki görüntü ne zaman yayınlanacak? Hep beraber göreceğiz diyelim. İran'ın biraz daha doğusuna ilerleyelim. Orta koridor için kritik seçim başlığı dikkat çekiyor. Türkiye gazetesinden okuyoruz. Kazakistan gündemimizde. Ağustos sonunda sandığa gidecek deniyor. 3 haftalık bir süreç var. Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticari ortaklarından Kazakistan'daki istikrar, orta koridorun geleceğini ve Türk iş dünyasının yatırımlarını doğrudan etkileyecek. Sandık sonucu ulaştırmadan enerjiye birçok alanda yeni kapılar açabilir. Dediğim gibi 23 Ağustos'ta yapılacak kurultay seçimleri için geri sayım sürerken, seçimler yalnızca Astana'nın iç siyasi dengelerini değil, Türkiye'nin de yakından takip ettiği orta koridor, enerji, ticaret ve Türk dünyasındaki işbirliğinin geleceğini de etkileyecek deniliyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan orta koridor ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak ve Türkiye ve Kafkasya'yı da küresel lojistiğin merkezine taşıyacak denilmiş. O yüzden bu seçim oldukça kritik, ülkemiz açısından da 7 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde partilerin dışında herkese karşı seçeneğinin de oy pusulasında yer alacak olması dikkat çekici denilmiş. Dolayısıyla 23 Ağustos tarihinde yapılacak bu seçimler Türkiye başta olmak üzere bu bölgedeki, bu koridor hattındaki ülkeleri ciddi anlamda ilgilendiriyor. Efendim, Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz

0: sondaj gemilerinden Abdülhamit Han Mavi Vatan'daki görevinde 4. yılı geride bıraktı diyebiliriz. Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yaptı gemi. Geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine de hatırlayınız imza atmıştı.
1: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos 2022'de başladı. Görevinde 4. yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
2: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
1: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi, 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle hali hazırda Türkali 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
0: Evet, dördüncü yılda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vatana, millete tabii çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Az evvel gazetelerin birçoğunda paylaşmıştık efendim. Memleketimizde kıyı ve plajların amaç dışı kullanılmasından söz ediyorduk. Ve bu kullanımın önlenmesi için artık adım atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Vatandaşların yararlanması sağlanacak denizlerden.
1: Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Duş, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birimleri plajlarda düzenleme yapabilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamaları, belediyeler ve mahalli idari birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, ilgili kurum ve iştiraklerine protokolle kiraya verilebilecek. Belediyelerle protokolü olmayan alanlarda meydana gelen işgallerin önlenmesi ve vatandaşların plajlardan yararlanması hedefleniyor. Ayrıca planlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması da sağlanacak. Kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapı dengesi gözetilecek.
0: Evet, oldukça önemli bir adım. Bunu söyleyelim ve bir taraftan da Van Gölü'ne doğru ilerleyelim. Çünkü sığ kıyılar kara olabilir başlığı dikkat çekici. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini fotoğraflamış efendim Milliyet gazetesinden okuyoruz haberi. Van Gölü'nde son 20-25 yılda artan sıcaklıklar buharlaşmayı hızlandırırken azalan yağış gölün su dengesini de bozdu. Uzmanlara göre gölün tamamen kuruması beklenmiyor ancak özellikle sığ kıyılarda çekilme yüzlerce metreyi bulabilecek ve bazı bölgeler kara parçasına dönüşebilecek. Dolayısıyla iklim koşullarıyla aslında Van Gölü'nün kıyı çizgisi de yeniden şekilleniyor diyebiliriz. Özellikle sığ kıyılarda küçük bir su seviyesi düşüşünün bile yatayda yüzlerce metrelik alan kaybına yol açabileceği ifade ediliyor ki bu konu Meclis Genel Kurulu'na taşındı. Gündem dışı söz aldı Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyid. Van Gölü'nün iklim krizinin etkisiyle tehdit altında olduğunu belirtiyor ve kanunla koruma altına alınmasını istiyor. Vekil Sayit bazı dönemlerde gölde yatay çekilmenin 200 metreyi bulduğunu da belirtiyor ve önlem alınması çağrısında bulunmuş efendim. Kar yağışının bu anlamda son derece önemli olduğunu da ifade ediyor uzmanlar. Yağışların kar yerine yağmur şeklinde gerçekleşmesinin havzasının su hafızasına zarar verdiğini belirtiyor uzmanlar. Gölün

0: seviyesine yükseltmenin mümkün olmayabileceğini ancak su kalitesini korunabileceğini ifade edilmiş. Dolayısıyla kar yağışının son derece önemli olduğu ve dediğim gibi çekilmenin şu anda yüzlerce metreyi bulduğu ifade ediliyor. Bakalım Van Gölü'ne dair özel bir kanun gerçekleştirilecek mi? Memleketin en büyük gölü malumunuz ve bölgenin de göz bebeği muhtemeldir ki yapılacaktır efendim gereken. Diyelim devam edelim yolumuza. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu istatistiklerini paylaştı. Yılın ilk 7 ayında tam 138 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etmiş. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusundan fazla bir taraftan da.
1: 7 ayda 138 milyon 700 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu verilerini açıkladı.
2: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
1: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10 milyon 478 bin 151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26 milyon 797 bin 638 kişi seyahatlerinde hava yolunu tercih etti.
0: Peki Japonya'ya gidelim. Malum bu aralar gözde ülkelerden bir tanesi, özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bol bol Japonya'ya gitme derdinde. Ama derdimiz farklı. Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümündeyiz. Bu yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunuluyor.
1: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikinci hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi.
3: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
1: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya için çalışmaya çağırdı.
4: Çok şey sübekiriz.
0: Evet, maalesef insanlığın yüz karası günlerinden bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı atom bombaları dikkat çekmişti efendim. Japonya'ya buradan bir sevgi selam gönderelim. Kosova'ya geçelim çünkü mecliste ilginç bir protesto vardı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti'yi yumurta atarak protesto etti. Meclis başkanının seçileceği oturumda ertelendi Kosova'da.

0: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
1: Evet, 1,5 yılda 3 seçim muhtemeldir ki yakın zamanda yeni bir seçimi daha göreceğiz. Kosova'dan söz ediyoruz efendim. Peki İstanbul'da bir hırsızdan bahsedelim. Camideki cemaatin çantalarını hedef aldı. Cemaat namaz kılarken içeri girdi hırsız. İçinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çalıverdi.
2: Ha, bu adam bu.
0: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
3: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
0: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
3: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
0: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz, içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
3: Emeğimi çaldı, hakkımı çaldı, başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
0: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: Antep'teyiz. Gaziantep gastronomi kenti biliyorsunuz. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı Gaziantep'te. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizilmiş durumda. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
4: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
5: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
4: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
5: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor. Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
4: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
6: Haydi haydi.
1: Muhteşem görüntüler Gaziantep'ten ve tabii ki yanımda şimdi Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel var ve havanın durumunu bize aktaracak. Hem bugün hem de genel hafta içinde neler oluyor Hüseyin?
7: Tabii, hemen bakalım.
1: Sözü bırakayım.
7: Teşekkür ederim efendim. Hava durumuna hoş geldiniz. Şöyle bir bakalım. Bugün Türkiye'nin hafta başında yağışlı bir alanı var mı? Karadeniz kıyılarında yine bugün yağmur var. Samsun'da bekliyoruz yağmuru ve gelecek saatlerde Trabzon, Rize ve Doğu Karadeniz bölgesinin genelinde aslında Giresun'dan itibaren yağış var. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü. Doğu Anadolu'da da Muş, Bingöl arasında zaman zaman bulutlar artacak. Akdeniz kıyıları güneşli. Bodrum ve çevresinde de bu sabah bulutlar artabilir. Ancak yağmur beklemiyoruz henüz. Yerel olarak yağış geçişleri görülebilir. Pazar günü İstanbul'da dün hatırlarsınız ve Düzce

0: ve şu alanda biraz yağmur gördük. Hafif bir yağmurdu, cılız bir yağıştı. Bugün de öğleden sonra Anadolu yakası ve yine iç kesimlerinde şehrin hafif yağmur görülebilir. Yani önemli bir şehri etkileyecek bir yağış beklemiyoruz. Başkent Ankara'da da güneşli bir haftaya başladık. Şimdi bugünün tabii ki ve bu haftaların konusu havadaki bağıl nem, yüksek nem ve bunaltıcılık oranları artıyor. %80'in üzerinde %95, %98'e kadar ulaşan bağıl nem oranları var. Ama bu havanın %98'i su anlamına gelmiyor. Hızlıca şunu söylemek istiyorum. Havada o an bulunabilecek su buharının %90'ı havada demek. O an bulunabilecek ne demek? Sıcak havayla birlikte daha fazla su buharı atmosferde yer edinebiliyor kendine. Hava sıcaklığı 2 derece arttığı zaman %2-3 daha fazla derken bu şekilde havada daha fazla su buharı yer ediyor. Ama bunun da sebebi rüzgarların kuzeydoğudan esmesi, yani denizin üzerinden bize süpürmesi su buharını. Yani Poyraz hem kurtarıcımız hem de bunaltıcılığın kaynağı aslında. Gölgede serin esiyor ancak gece olduğunda, esinti kestiğinde bütün gün boyu esmiş hava alt ve üst seviyelerde 5000 metreden itibaren her yerde zengin bir su buharı bırakıyor. Diyebilirsiniz ki madem bu kadar su buharı var niye yağmıyor? İşte bulut oluşması o kadar da kolay bir iş değil. Atmosferde dikey hareket de lazım bulutun oluşması için. Daha soğuk bir hava lazım yukarıda. Yani çeşitli şeylerin bir araya gelmesi lazım. Sadece su buharı da yetmiyor efendim. Zor iş yağmurun düşmesi. Ama Doğu Karadeniz için o kadar da zor değil. 5 gün içerisinde toplamayı beklediğimiz yağış miktarları haritasına geleceğiz şimdi. Özellikle Sinop'tan itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, ayrıca Erzurum. Biraz da aslında Güneydoğu Anadolu ama çok da fazla değil. Güneydoğu Anadolu'ya da şurada uzanıyor. 5 gün içerisinde bu alanlarda yağmur bekliyoruz. Yani Doğu Karadeniz'de yine su buharı ve nem ve yağmur birlikte, yani burada kendi içinde bir sistemi var adeta Doğu Karadeniz'in. Her yaz, her Ağustos bunu yaşıyoruz. Fındık toplama zamanı yaklaşıyor, fazla yağmur ihtiyacı yok aslında şu anda bölgenin ama 5 gün içerisinde neredeyse her güne bir parça yağış düşecek. Doğu Karadenizlilere çok da iyi bir haber veremedik bugünlerde o faaliyet adına en azından. Ancak bakın bu alanda yine hafif yağmurlar var, söylemiştim az önce. İstanbul'un Anadolu yakası, iç kesimleri, Düzce çevresi, Kocaeli, Sakarya etrafı o kadar. Bursa'da yağmur beklemiyoruz. Balıkesir güneşli, İzmir çok sıcak ve güneşli. 38 derece gölgede. Ancak kıyı Ege'de 41 derece, 42 dereceye yükselen bir de Aydın var. Aydın. Kuşadası değil ama Aydın, yani iç kesimleri. Bu alanda aşırı sıcak var. Akdeniz sahillerinde de bu hafta bunaltıcılık artıyor efendim. 38 derece Antalya, 37 derece Adana, 42-43 derece Diyarbakır ve şu alandaki işte Adıyaman, Şanlıurfa çevresi. Oldukça sıcak geçirecek haftayı. Biz su buharına ve neme hep keşke gelmese de bitse de rahatlasak gözüyle bakıyoruz ama doğada onun da çok iyi bir işlevi var. Pasif bir sulama yapıyor. Yaprakların ihtiyacı olan, toprağın ihtiyacı olan nemi bize getiriyor. Aslında bizim cildimizin de neme ihtiyacı var. Tamamen kuru bir sağlık kondisyonu iyi değil. Ya bazı olumlu şeyleri de var. Ben de onları size aktarmaya çalışıyorum. Yoksa gece uyku uyutmaması sebebiyle gerçekten büyük bir faktör haline geldi. Ama Ağustos ayında bundan çok kaçamayacağız. Bakınca her tarafımız denizlerle çevrili efendim. Yani şu anda Akdeniz'de su sıcaklığı 33 derece. 33 derece su. Yani girdiğinizde ısınırsınız. Karadeniz'deki su sıcaklığı da 27-26 derece. Arada bir 6-7 derece fark var. Rüzgarlar da sürekli denizlerin üzerinden estiği için kıyıya yakın şehirlerde bu bağıl nem konusu gece saatleri çok büyük problem olabiliyor. Uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Doğadaki çeşitli işlevleri gayet iyi olsa da suyu bize getirse de. Uzun vadeli tahminlerde bu durum sürecek. Artık klima, ventilatör veya benzeri şeyleri kullanarak Ağustos ayını geçireceğiz. Yeni bir sıcak hava dalgası yok. Bu sıralarda Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının içine girdi. Almanya, Fransa ve çevresindeki tüm ülkeler tekrar bu hafta 38-40 derecelere yükseliyor. Marmara bölgesinde İstanbul 27-32 derece. Ankara 32-33 derece ama bizim güney sahillerimizde 40 derece yaşıyor. Yani Türkiye'ye bakınca kuzey ve iç kesimleriyle güney arasında gerçekten bir 7-8 derece, yerine göre 10 derece fark var. Hani güneye tatile gidenler gerçekten şaşırabilir bu sıcağı görünce. Evet. İstanbul'a gelsinler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: Hüseyin. Görüşmek üzere, iyi bir hafta diliyorum sana.
0: Size de.
1: Çok sağ ol. Evet, Hüseyin Öztel'i uğurluyoruz. Biz devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli sistemle kamu harcamaları denetleniyor biliyorsunuz. Sistem kamu kaynaklarını verimli kullanmasını da kontrol ediyor ki bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edilmiş durumda. Haberi izleyelim, bir küçük ara verelim, daha sonra gün başlıyor da beraber.

0: beraberiz.
1: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
2: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Amca çok...
4: Sakin ol.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim Habertürk'te gün başlıyor odasınız. 9'a doğru ilerliyoruz saatler ve 10 Ağustos pazartesi günündeyiz. Önemli bir gündeyiz zira bir kez daha günaydın diyelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak bugün zira. Adalet Komisyonu'ndan geçti biliyorsunuz. 12 maddelik kanun teklifi genel kurula geliyor. Görüşmeler saat 11'de başlayacak. Planlama bu şekilde. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl ve ne şekilde ilerleyecek? Yanıt haberimizde.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifte silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
0: Evet, hangi parti destek verecek, kim destek vermeyecek ya da bireysel davranılacak mı? Bunlar önemli bugün. Konuşmalar, tartışmalar sürecek. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine dair hazırlanan çerçeve yasa için önemli bir mesaj paylaştı. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz diyor Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Küresel yapılar şunu iyi bilmelidir diye başladı ve devam etti. Bu milletin ortak iradesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir diyor CHP Genel Başkanı. Bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullanıyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz diyor Kılıçdaroğlu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakalım. Genel Sekreter İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenlemeyle terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır diyor.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız terör örgütü PKK'nın bütün unsurları ile kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye yüzyılında terörün sıfırlanması, milli birliğimizin pekiştirilmesidir.
0: Peki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir eş genel başkanı Selçuk Mızraklı da efendim çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel kurulda DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından okundu mesaj.

Bu mesajda ülkemizin ve bölgemizin kaderini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip son derece önemli tarihi bir barış çabasının kritik bir adımını daha inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacaksınız ifadelerine yer veriliyor. Atılacak her adımın yeni reformlara ve hayata da zemin hazırlayacağı vurgusunun yer aldığı bu mesajda kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz dedi.

0: Ve terörsüz Türkiye için tarihi bir gündeyiz dediğimiz gibi yıllardır çözülmesi beklenen terör sorunu için bugün partiler genel kurulda mecliste hazırlanan 12 maddelik teklifi görüşecek, gündem sıcak. Habertürk ekipleri ise gündemin tam kalbinde. Habertürk Ankara Müdürü, Haber Müdürü Aykut Türel ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini aldı. Konukları da olacak elbette. Sözü hemen onlara bırakalım günaydın diyerek. Evet Aykut, söz sende.
1: Murat Güloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden günaydın. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gündeyiz. Saatler 11'i gösterdiğinde çerçeve yasa daha geniş ve kanundaki adıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşülmesine başlanılacak. Dediğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik bugün aşılacak. Biz de Habertürk olarak gün içerisinde sıcak notları bu ekrana taşımaya çalışacağız ve bu saat diliminde de önemli bir konuğumuz var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte ağırlayacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül yayınımıza dahil oldu. Habertürk yayınına hoş geldiniz, günaydın diyerek başlayalım.
2: Hoş bulduk, ben de günaydın.
1: Günaydın, hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar diliyorum sizlere ve tüm izleyicilere.
1: Teşekkürler. Şimdi az önce terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşiğin bugün aşılacağını söyledik. Tarihi bir gün. Siz bugünü nasıl tarif edersiniz?
2: Gerçekten tarihi bir gün. Bugün Cumhuriyetimizin 100 yılını aşan bir Cumhuriyet tarihimizde en önemli bir ortak geleceğe dair alacağımız bir kararı değerlendireceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 50 yılını bir terörle geçirmiş. Yani 100 yılın 50 yılı terörle mücadeleyle geçmiş. Artık terörün sona erdiği, silahların sustuğu bir döneme gireceğiz. Bu Türkiye için çok tarihi bir adım. Yeni bir sayfanın açılacağı, Türkiye'nin ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda, toplumsal bütünleşme anlamında, Türkiye'nin ortak geleceği anlamında çok tarihi bir gün ve bu tarihi günü hep beraber heyecanla milletimizle beraber yaşamış olacağız.
3: Evet, efendim zorlu bir süreçti bu ama bundan sonrasında da elbette zor işler var ama buraya kadar gelirken sizin açınızdan sürecin içindesiniz zaten başından itibaren. En zor anlar, en zor geçişler neler oldu? Biraz oraya dönelim, sonra da toplumsal bütünleşmeye katkısı ne olacak onu sormak istiyorum.
2: Şimdi tabii çok zor bir konu. Evet. Türkiye'de Nasuhi Bey yıllarca bu mesele çözümü noktasında her türlü raporlar yazılmış. Bunu en iyi bilenlerden birisiniz. Raporlar yazılmış, partiler analizler yapmış, hükümetler eylem planları ortaya koymuş. Siyasetçiler denemiş, yöntemler denemiş, güvenlik yöntemleri, reform yöntemleri, güvenliğin her çeşidi ortaya konmuş. Ama bu terör sorunu hiç çözülememiş. Yani bugüne kadar bu sorun bize kadar gelmiş. Tabii bunun birçok sebebi de olmakla birlikte bir içeriden kaynaklı sebepler. Koalisyon dönemlerinin belirsizlikleri, 6 ay ortalama hükümet süresinin olduğu bir yerde kalıcı bir karar alamazsınız. Dışarının yine özellikle soğuk savaş sona erdikten sonra terör örgütlerini ülkelerin zayıflamasına, ülkelerin bölünmesine sebep olması için, vekalet savaşları için, proxy için hep terör örgütleri kullanılmış. Bir ülkeyi zayıflatmak istiyorsanız gelip böyle göğüs göğüse savaşmak yerine terör örgütünü gönderiyorsunuz, onu destekliyorsunuz, o ülkeyi zayıf hale getiriyorsunuz, o ülkenin kalkınmasını, o ülkenin büyümesini, demokrasisini engelliyorsunuz. Türkiye'ye de yapılmak istenen buydu ama bugün çok güçlü bir siyasi irade var. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık liderliği, ülkemizin yönetimindeki ortaya koyduğu kararlılık, tecrübe çok önemli. Yani bir defa siyasi belirsizlik yok, siyasi istikrar var.

0: siyasi kararlılık var ve yine içeride diğer önemli bir konuda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu sürece vermiş olduğu katkı çok kıymetli. Dolayısıyla hem iç konjonktür hem bölgemizdeki gelişmeler, özellikle Suriye'deki gelişmeler bu konunun çok önemli kolaylaştırıcı hususlarından biri oldu. Hangi hususlarda zorlandınız derken, evet, gerçekten Suriye sahası, biz bu işe ilk başlarken yaklaşık 2 yıldır bu konu üzerine komisyon, öncesinde zihni hazırlık, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağlat'taki çağrısı, iç cephenin güçlenmesi, Sayın Bahçeli'nin meclisteki konuşması ve sonrasındaki tüm bu süreçlerde çalışırken en çok zorlandığımız konulardan biri Suriye'deki yaşanan gelişmeler. Çok şükür orada da yapılan tüm gelişmeler, yaşanan tüm gelişmeler bizim burada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge noktasında çok önemli bir neticeye kavuşmamıza vesile oldu. Bugün de inşallah onun adını koymuş olacağız.
1: Ya söylediğin süreçten bir soru soracağım Aykut, izninle. Yani bugünün dünden farkı, güçlü bir siyasi irade, Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliği, devlet katındaki bütünlük bu konuda ne kadar katkı sağladı?
0: Şimdi bu da önemli bir konu.
1: Ha, geçmiş tecrübelere bakarak biraz
0: daha. Türkiye ne zaman bu meseleyi çözmek istese statüko devreye giriyor. Evet. Yani silahlardan medet uman bir anlayış ya da güvenlikçi bir parantez içerisinde paradigmayla bu meselenin çözümüne inanan bir kesim bunu engellemeye çalıştı. Bugün özellikle komisyonda da tüm bakanlarımız, tüm kurumlarımız sunumlarını yaptılar. Bu meseleyle ilgili en önemli içerideki hususlardan birisi de tüm kurumların çok mükemmel koordinasyonu ve eşgüdümü. Yani herkes bu meselenin artık çözüme kavuşmasını istiyor. Bakın 2 yıl boyunca bir gencimizin dahi burnu kanamadı. Bir şehidimiz gelmedi. Bu Türkiye'nin çok önemli bir kazanımı. Evet. Bunun kalıcı olması, bunun artık adının bir yasal çerçeveyle de belirlenerek Türkiye'de artık bu meselenin, 50 yıllık meselenin çözüme kavuşturmasının zamanı geldi. Hem içerideki koşullar hem dışarıdaki koşullarda bu hususla ilgili kolaylaştırıcı bir misyona sahip. Tüm kurumların da bu konuda bir mutabakatı söz konusu. Bu da çok önemli, kıymetli bir gelişme tabii.
2: Evet. Şimdi teklifin adı toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi. 12 maddelik bir kanun teklifi. Tabii toplumsal hassasiyet ve soru işaretlerini bu teklif tam olarak giderebildi mi?
0: Aykut Bey, biz isminden başladığımızda aslında bir mesaj veriyor. İsmi de şu yüzden koyduk. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mecliste kurulan ve tüm partilerin bir parti hariç oy birliğiyle kabul ettiği bir süreç, isminden ta usulüne kadar. O yüzden Milli Dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi de bu komisyonun amaçlarından biriydi. Onu da aldık. Dolayısıyla temel yaklaşımımız artık Türkiye'de silah değil, Türkiye'deki 86 milyonun toplumla bütünleşerek artık silahı demokrasinin üzerinde bir vesayet olmaktan çıkararak, şiddeti bir enstrüman olarak kullanmaktan çıkartarak, bırakın silahları, herkes demokrasiye, herkes siyasete kapıya, silaha kapalı, demokrasiye, siyasete açık bir yol tarzını, tarzı siyaseti ortaya koyuyoruz. Ve bununla da çok büyük bir kabul var. Ben inanıyorum ki Türkiye'de artık hiçbir sosyoloji, şiddeti, terörü besleyecek bir sosyoloji artık Türkiye'de bir şekilde kendisine zemin bulamayacak. Bu da çok kıymetli. Türkiye'de artık silaha, şiddete hiç kimsenin tevessül etmeyeceği bir Türkiye var. Bu adımlar da bunu ortaya koyuyor. İşte anneler geldi, benim çocuğum orada. Kanunu çıkarın, annem annesine kavuşsun. Evet. Bugün artık siyaset, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda silah bırakacaklarla ilgili bir imkan getiriyor. Ha bırakmaz, ha bu teyit olmaz. Türkiye güçlü bir devlet. Türkiye terörle mücadelesini, bütün kapasitesini elbette çok teyakkuz içerisinde sürdürecektir. Bu konuda asla bir geri adım atmamız yok elbette ama biz silahların bırakılacağına ve terörün sona ereceğine inanıyoruz.
1: Efendim, şimdi parlamentoda geniş bir ittifak var. Yani komisyonda da ifade ettiğiniz bir parti, evet, dışında bir yeni kırılma var ama onu sonra konuşalım istiyorum. Peki saha parlamentodaki bu uzlaşıyı, bu birlikteliği yansıtıyor mu? Yoksa daha fazla tepki mi var? Destek ne durumda? Gözlemimiz nedir?
0: Şimdi biz ta başından beri anketler yapıyoruz. Vatandaşlarımıza soruyoruz. Hem AK Parti olarak bizim temel yaklaşımımız, milletimiz ne diyorsa biz milletimizin dediği yerde hizalanıyoruz. Ve milletimizin büyük bir çoğunluğu Yani neredeyse tamamı bu meselenin çözülmesini, yeni şehitlerin gelmeyeceği, annelerin ağlamayacağı, Türkiye'nin artık kaynaklarını buraya değil de kendi üretimine, istihdamına, gençlerin istihdamına artık aktarmasını istiyor. Bakın Nasuhi Bey, Türkiye'ye bu terör maliyeti 2.3 trilyon dolar. Bu Türkiye'nin 30 defa yeniden inşa edilmesi demek. Bir Türkiye'yi 30 defa inşa etmek.
2: 2,3 trilyon dolar.
0: Evet. Ekonomik maliyet. Yani biz bütün bu kaynakları artık terörle mücadele yerine insanımıza iş olarak, istihdam olarak, insanımızın cebine tüm bu kaynakları vereceğiz. Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye'yi kalkındıracağız. 700 milyar dolar Türkiye'ye bir üretim kapasitesi getirir. Bu ne demek? Fabrika demek. Bu ne demek? Aş demek. Bu ne demek? Vatandaşlarımızın cebine giren paranın daha da artması demek. O yüzden vatandaşlarımız artık bu 2 yıllık süreçten de çok memnunlar. Tabii Türkiye terörle mücadelede AK Parti hükümetleri döneminde çok önemli başarılar elde etti. Ama bunun kalıcı olarak çözülmesi, güçlü bir liderlik varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu ülkemizi vermiş olduğu en büyük hizmetlerden biri terörsüz Türkiye olacak. Çünkü güçlü bir liderlik gerekiyor. Çok kişi denendi, çok siyasetçiler denedi ama bu olmadı. Milletimiz de bunu görüyor. Milletimiz huzurdan yana, milletimiz terörün artık sona ermesinden yana. O yüzden biz sahada sürekli takip ediyoruz, soruyoruz. Milletimiz bu meselenin çözümü noktasında bir talebi var, mutabakatı var. Biz de bu mutabakatı siyasetin mutabakatı haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Sadece AK Parti, MHP bizim sayımız yetiyor aslında. Yani biz istesek 2 parti kanun teklifi veririz ve bunu yasalaştırabilirdik ama istiyoruz ki bu mesele memleketin meselesi, bu meselede de ortaklaşalım. O yüzden siyasal mutabakatı aradık, konsensüsü aradık ve burada da çok başarılı bir sonuca ulaştık gördüğünüz gibi.
2: Evet. Şimdi son bir haftadır esasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli kanun tekliflerinin görüşüldüğünü görüyoruz. Dün de şehit ve gazilerin özlük hakları ile ilgili bir düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. DEM Parti'nin orada olumlu yönde oy kullandığını gördük. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya, Aykut Bey, gerçekten çok önemli bir kanundu. Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak şehitlerimizin, gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde ve onlara ne kadar teşekkür etsek az minnetlerimizi sunuyoruz. O yüzden çok önemli bir kanundu. Şehit ailelerimize, gazilerimize yönelik elbette bu ilk değil, son da olmayacak. Daha da her zaman onların yanında olacağız. Tüm partilerin desteğiyle 382 gibi çok güçlü bir destekle, demin de yine vermiş olduğu destekte kanun kabul edildi. Bu da çok kıymetli. Türkiye'de artık bir kimlik siyaseti yapmadan, Türkiye'nin meselelerine bir ideolojik bagajlar içerisine girmeden bir Türkiye merkezli bakış açısı herkes için fayda getirir. O yüzden bu da çok anlamlı, kıymetli. Bunu da yine özellikle hem kanun hem içerik itibariyle tüm partilerin demin de dahil destek vermesi çok değerliydi. İnanıyorum yeni bir siyaset bu süreçle beraber siyaset de yeni bir siyasete evrilecek. Artık şiddetin olmadığı bir yerde siyasetin gündemi de daha farklı olacak. Daha fazla demokrasiye evrilecek bir Türkiye'yi göreceğiz hep beraber.
1: Sayın Bakan, bu tür süreçlerde bir propaganda mekanizması işliyor her zaman. Olağanüstü süreçler bunlar ama bunun dışında toplumsal hassasiyet oluşturan bazı tartışmalar da oldu. Hala da devam ediyor. Gerçi bunları ekranlarda çok konuştuk ama bir de sizden dinlemek istiyoruz. Yani bir genel af var mı? Yani bu yapılan düzenleme başka terör örgütlerine sari bir takım kolaylıklar ya da düzenlemeler getirecek mi? Bunları tekrar biz sizden dinleyelim isterseniz.
0: Şimdi Nasuhi Bey, burada bir af kesinlikle yok. Af dediğiniz hükümlerin, infazların bütün sonuçlarıyla mahkumiyetin ortadan kaldırılması. Burada bizim getirmiş olduğumuz düzenlemede bir defa PKK, KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı tüm oluşumları kapsama alan bir düzenleme.
1: Yani onun dışında herhangi bir örgüte yönelik bir düzenleme yok.
0: Evet, hukuki onun dışında evet. Sadece münhasır bir kanun, yani bir TCK'da, TMK'da, terörle mücadele kanununda yaptığımız bir değişiklik değil. Bu konuya özgü. Konu nedir? PKK, KCK'nın silah bırakması ve bu silah bırakanların hukuki durumuna ilişkin düzenlemeyi
2: ve bir süre
0: yaptık.
2: Var.
0: Müstakil bir düzenleme, geçici bir düzenleme ve buna özgü, bu konuya özgü bir düzenleme. Dolayısıyla konu PKK, KCK terör örgütü ve onların silah bırakması. Dolayısıyla burada tüm bu silah bırakırken bir af söz konusu yok. 5 yıl ve 10 yıl erteleme söz konusu.

0: soruşturma ve kovuşturma ve mahkumiyetler aşamasında bir davayı, soruşturmayı ilgili mahkemeler erteliyor.
1: Bunların da belli şartları var zaten.
0: Tabii, evet, bunların evet. belli şartları var. Hangilerinin yaralanacağı, yani bir defa öldürme fiili, kasten öldürme fiili işlemişler, bu kanun düzenlemesinden yararlanamıyor. Yine

0: Peki bu erteleme sürecinde ne olacak? Yani elini kolunu sallayarak artık kurtuldum. Hayır, devlet onu izleyecek, denetime tabi. Nedir bu? 5 yıl içerisinde bir daha terör suçu işlememesi gerekecek. Terör suçu işlerse ne olur? Bu erteleme kalkacak. Daha önceki hüküm, mahkumiyet, infaza devam edecek ve bu yeni işlediği suçtan da cezasını alacak. Tabii ki ayrıca özel diğer suçlardan, adli suçlardan dolayı da mahkumiyet ve yargılama devam edecek. Kişisel suçlardan dolayı da ayrıca yargılama devam edecek. Dolayısıyla bu süreyi ancak topluma karışıp toplumsal bütünleşme içerisinde ilgili geçirirse ne olacak? Ondan sonra dava düşmüş olacak. İnfazın artık yapılmış olmasına karar verilecek. Dolayısıyla burada bir erteleme söz konusu ama seni affediyorum demiyor. Gözüm üzerinde diyor. Bir daha suç işlersen ben tekrar seni cezaevine alırım. İnfazın devam eder. Soruşturma, yargılama devam eder. Bu suçtan dolayı da yargılanırsın diyor. Dolayısıyla toplumu artık bir daha terör suçunu işlemeyecek şekilde bir düzenleme söz konusu, bir af söz konusu değil bu düzenlemede.
1: Şimdi Sayın Gül, siz anlattınız düzenlemede kimleri ve neleri kapsayacak. Merak edilen soru da şu: evet, kanun teklifi yasalaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra ne olacak? Nasıl işleyecek süreç?
2: Bir de ilaveten Aykut'un sorusuna, buna bir kök yasa, bir geçiş yasası da deniliyor. Bu ne anlama geliyor? Yani bundan sonra yeni düzenlemelere mi işaret ediyor?
0: Şimdi burada tabii bunun akabinde yapılacak bir takım düzenlemeler de olacak. Biz bu kanunda bir kurul düzenliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 8 kişilik bir kurul. Bu kurul süreci, terörün tamamen tasfiyesini takip edecek ve süreç içerisinde ihtiyaç duyulan konularda adli, idari ve yasal hususlarda ilgili mercilerden talepte bulunacak. Şimdi biz bu süreci hayata geçirdik. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu kanun yürürlüğe yarın girse otomatikmen ertelemeler, cezaevinden tahliyeler söz konusu değil. Ne zaman olacak? Ne zaman bu kanun uygulama imkanı bulacak? Bu kanun uygulamaya geçeceği tarih PKK, KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı yapıların, oluşumların tamamen fiili varlığını sona erdirmesi gerekecek. Fiili varlığını sona erdirecek, silahları ve mühimmatları teslim edecek. Bu teslim güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespit de Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. Bu teyit de MGK kararı resmi gazetede yayınlanacak. Ondan sonra bu uygulamalar faaliyete geçecek. Dolayısıyla silahlar tamamen teslim edilmeden bu kanunda ertelemeler söz konusu olmayacak. Bu haktan kimse yararlanamayacak. Başvuru da ondan sonra başlayacak. Dolayısıyla bu husus gerçekleştikten sonra bu gündeme gelecek. Peki silah ortadan kalktıktan sonra ne olacak? Silah sustunca demokrasi daha fazla konuşur. Demokrasi oksijeni daha da artar. Dolayısıyla bundan sonraki aşamalarda bu bir anahtar da diyebilirsiniz, başlangıçta diyebilirsiniz. Bu uygulamada ihtiyaç duyulan konularla ilgili hangi husus gerekiyorsa, kayyım hususları da başta olmak üzere benzeri anlamda artık silah ve şiddet, terör sona erdikten sonra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, bizim komisyonda mutabık kaldığımız bazı başlıklar vardı. 7. Evet. bölüm dediğimiz demokrasiye yönelik talepler, siyasi partiler kanununda, seçim kanununda, infazın genel daha adil bir düzenlemesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında ihtiyaç duyulan konularda artık şiddetin, silahın gölgesinden kurtuldukça demokrasi daha ferah olacak, demokrasi daha fazla oksijene kavuşmuş olacak, Türkiye daha demokratik olacak, Türkiye daha ekonomisi güçlü olacak, Türkiye'nin demokrasisi güçlü olacak, Türkiye'nin bütünleşmesi daha güçlü olacak, Türkiye bölgenin aynı zamanda barış mimarisine de önemli katkıda bulunacak. Bakın Irak yakın zamanlarda buradaydı. Suriye ile yakın ilişkilerimiz var. Mekke anlaşmasıyla bölgede bir küresel barış mimarisine öncülük yapıyor Cumhurbaşkanımız Türkiye. Tüm buralarda bu birliktelik, bu model aynı zamanda dünyaya da model olacak. Bakın bu çatışma çözümlerinde hep üçüncü göz olur. Bir ülke gelir vesayet içerisinde gözlemci olur. Burada gözlemci, üçüncü göz, dördüncü göz başka bir ülke değil, milletin kendisidir.
2: Bunda talepler oldu mu efendim? Üçüncü göz olma noktasında.
0: Evet.

0: Evet, her zaman tabii Türkiye'de biz bunu yaparız ederiz gibi talepler oldu ama Türkiye artık eski Türkiye değil, büyük bir Türkiye. Milletine de güvenen bir Türkiye. Burada milletin hakemliğinden başka hiçbir şeyi kabul etmedik. Bu yönüyle de Türkiye'ye özgü bir model. Bu model dünyaya da bir barışın, birlikteliğin, bir arada yaşamanın örnekliği konusunda çok önemli bir model olacak.
1: Şimdi sürecin işleyişiyle ilgili bir komisyon, bir de kurul var.
0: Yani, evet.
1: Bir tanesi Cumhurbaşkanı yardımcılığı tarafından, bir diğeri meclis tarafından. Evet. Meclis tarafından başlayarak bu komisyon ne yapacak? Kurul nasıl işleyecek? Onları da kısa kısa sizden alalım isterseniz.
0: Numan Bey, başkanlığında bizim mecliste yapmış olduğumuz bir komisyon, kurduğumuz bir komisyon oldu. Evet. Sayın Meclis Başkanımızın da çok güçlü bir liderliğiyle iyi bir mutabakat yaptık. Oradaki meselelerden birisi, biz az önce dediğim gibi bir kritik eşik var. Bunun iyi tespit, teyit mekanizması lazım. Bunu yaptık. Yürütme içerisinde bu eşgüdümü sağlamak için biz kanunu çıkardık ama bunu uygulayacak yürütme. Bunun için de bir kurul, mekanizma lazım diye bir önerimiz vardı. Bunu kanuna koyduk.
1: Evet.
0: Yani orada mutabık olduğumuz, yani biz bu konuyu Nasuhi Bey, kısır bir mesele olarak bakmadık Aykut Bey. Dedik ki ya bu milletin meselesini ortaklaşarak yapacağız. Burada hiçbir şeye girmedik. Az önce de söylediğim gibi bu meseleyi çözme irademiz vardı ve o yüzden hep ortaklaştık. Bir konu yürütme içerisinde mekanizma olsundu. Bir konuda meclis bu raporları alsın, meclise bilgi versin. Aynısını yaptık. Yedinci maddede mecliste bir izleme komisyonu kuruyoruz. Bu izleme komisyonu hem tavsiyelerde bulunacak. Arkadaş bak, bu konularda da biz kanunu çıkardık ama şu hususlar eksik, burayı da dikkat alın diye yürütmeye tavsiyede bulunacak. Hem de yürütme içerisinde kurulan bu kurul meclisi bilgilendirecek. Meclis neresi? Milletin iradesinin tecelli ettiği yer. Bu kanunu çıkaran yer. Dolayısıyla milleti bilgilendirecek, şeffaf bir şekilde terörü nasıl tasfiye edileceğini milletimizin gözü önünde ve milletimize hakemliğinde, milletimize bilgi vererek süreci sürdüreceğiz. Bir kurul kuruyoruz. Kurul alt komisyonlar kurabiliyor, görevlendirebiliyor. Ona da bir alt komisyon desek. Bir de mecliste komisyon var. Dolayısıyla bu komisyon ve kurullar sürecin işleyişini, başarıya ulaşmasını ve kamuoyunu, milletimizi bilgilendirmek üzere bir işlev ortaya koyacak.
2: Şimdi şu da çok konuşuluyor Sayın Gül. Geriye saracak olursak bütün siyasi partilerin, bir siyasi parti hariç, sürece desteği vardı. Komisyon çalışmalarında da gördük oylama sonucunda ve daha sonrasında kanun teklifinin, bu 12 maddeli kanun teklifinin
0: 367 milletvekili teklifte bulundu.
2: 367 milletvekili çok yüksek
0: Aykut
2: rakam.
0: Bey, 200 milletvekilinin teklifiyle anayasa değiştirilebiliyor. Yani
2: tam,
0: değişiklik
2: tam oraya sayısı. Getireceğim. Ya yani böyle kritik bir meselede siyasi partiler bir araya gelebiliyor demek ki. Peki acaba bu yeni anayasanın yapılması noktasında da bir işaret midir?
0: Ya şimdi tabii konuları birbirine hani karıştırmadan ilerlemek önemli. Biz şu anda bir terörsüz Türkiye için bir adım attık. Ve burada 367 gibi çok güçlü bir milletvekilinin desteği söz konusu. 367 dediğiniz bir anayasa yapımında milletin önüne referandumu götürmek burada kabul anlamına geliyor. 400 milletvekilinin kabulü doğrudan referanduma bile gerek olmaksızın anayasa değiştirme sayısı. Ama tüm bunlardan bağımsız olarak şunu söylemek gerekiyor. Siyaset adına çok önemli bir kazanım bu konuda bir ittifak, bir uzlaşı olması. Hani siyasetin itibarını da artıran bir konudur, bir gelişmedir. Türkiye'nin bir meselesine siyasetin kayıtsız kalmadığını, siyasetin sorun çözücü, sorunları ortadan kaldırıcı bir misyonunu desteklemek adına, teyit etmek adına çok sevindirici bir durum. Yani bu sayısal mahiyetten ziyade siyasal anlamı Türkiye'de siyaset kurumunun itibarını da artıran, güçlendiren ve milletin bu konudaki sorunlarını ne kadar gündeme aldığını ortaya koyan bir gelişme. Elbette Türkiye'de bir yeni ve sivil anayasa meselesi de ortada duruyor. Bu şunu da gösteriyor. Türkiye meselelerini çözme noktasında ittifak yapabiliyor, uzlaşı yapabiliyor. Nasıl burada olduysa elbette anayasa, yeni anayasa konusunda da bir uzlaşı yapabilecek güçtedir, olgunluğa sahiptir. Bu gelişme onu da teyit etmiştir. O anlamda sizin tespitinize de katılıyorum tabii.
1: Evet, bu sürecin ilginç sonuçları var. Bir tanesini az önce Aykut sordu. Şehitlerimize, gazilerimize, şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.

0: hepsini. Bununla ilgili düzenlemeye demin verdiği destek. Başka kritik meselelerde de mesela demin desteği burada ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürece destek verecek mesela. İktidar muhalefet arasındaki ilişkiyi değiştiren bir süreç başlatabilir mi? Bu kritik meselelerde yine böyle işbirliği ya da yakınlaşmalar olabilir mi yakın gelecekte?
1: Hüseyin Bey, gerçekten tüm siyasi partilerde çok güzel bir akli silimle meseleye yaklaştıklarını sevinerek görüyoruz. Biz bu konuya da baktığımızda tüm partileri bilgilendirelim. Biz kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak verip onlar basından öğrensinler istemedik. Biz tüm çerçeveyi muhalefetle böyle bir şey düşünüyoruz. Ve zaten konuştuğumuz konu komisyonda da biz komisyonda arkadaşlarımızla sürekli beraberdik. Konuştuğumuz çerçeve neyse onun o mimariyi kanuna da çerçeve kanuna da yazdık. Dolayısıyla bunu tüm arkadaşlara paylaştık. Ya biz şunu yapmadık. Cumhur İttifakı'yla biz bir imza veriyoruz. Siz de buna destek verin demedik. Bir müzakere yapıp, çünkü milletimizin seçtiği bir oy, vermiş olduğu bir oy, seçtiği bir milletvekilinin temsili çok kıymetlidir. Çünkü milleti temsil ediyor. O yüzden bir ortaklaşmayı hep aradık ve burada da başarılı olduk. O yüzden ben hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem DEME, hem diğer partilere, Hüdapar'a, DSP'ye destek veren, Yeni Yol'dan birkaç arkadaşımız yine destek verdi. Bir bağımsızlardan verdi. Destek veren tüm arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bugün Nasuhi Bey mecliste genel kurulda oylamada imzası olmadığı halde bu kanuna destek verecek milletvekillerimizin sayısı daha fazla olacak.
0: Yani rakamın artmasını
1: ben 367'den fazla evet. Bir oyla destekle bu kanunun yasalaşacağını düşünüyorum.
2: Yeni Parti tarafında bir herhalde bugün kapalı grup toplantısı olacak. Onlar da kararlarını verecekler ama sanırım kişisel tercihlere bırakacaklarmış. Evet, bir grup kararı olacak. Bugün ne göreceğiz efendim? Saat 11'de genel kurul başlayacak. Sanırım grup başkanı Sayın Güler, sonra sizin konuşmanız olacağını biliyoruz. DEM Parti eş genel başkanları. Bugünün bir genel kurulda neler yaşanacak kısmını da dinlemek isteriz.
1: Şimdi bugün genel kurulda ana gündem kanuna geçeceğiz. Birkaç konuşmadan sonra tüm gruplar kendi tutumlarını ve kanuna bakış açıları ile ilgili değerlendirmelerini yapacaklar. Müzakereleri yapacağız. Madde madde ne getiriyor, hangi düzenlemeler söz konusu, bunların izahı yapılacak. Sorular, cevaplar olacak. Milletvekili arkadaşlarımızın kanunla ilgili soruları olacak, cevaplar olacak. Grup başkanımız konuşacak, biz konuşacağız, arkadaşlarımız konuşacak. Tüm partilerde buradaki tutumlarını anlatacaklar. Ve çok tarihi bir şekilde milletimizin bir sorununu çözmüş olacağız. Milletimiz evladını askere gönderirken artık endişeyle göndermeyecek, gözü arkada kalmayacak. Eşini askere gönderirken, evladı ile ilgili bir haber hususunda kalbi atmayacak böyle heyecandan. Hep sevinçle Türkiye kaynaklarını Türkiye'nin büyümesine inşallah ayıracak. Kolay bir süreç değil. Biz bu konuda ihtiyatlı iyimserlik içerisinde hep geldik ve bundan sonra da bunun meyvelerini aldık. Çok somut bir adıma ulaştık. İnanıyoruz ki artık silahların bırakılacağı, susacağı, Türkiye'nin büyüyeceği, demokrasinin büyüyeceği, özgürlüğün artacağı, ekonomimizin daha da büyüyeceği bir süreci göreceğiz. Annelerin ağlamadığı, güldüğü, annelerin evlatlarına kavuştuğu bir Türkiye'yi hep beraber göreceğiz. Bu yüzden çok tarihi bir mecliste de bir an olacak, tarihi bir yasama faaliyeti olacak. İnşallah milletimiz için hayırlı bir sonucu alacağız.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyenlere de saygılarımı sunuyorum.
2: Teşekkürler. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuğumuzdu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Dediğimiz gibi bugün terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gün. Saatler 11'i gösterdiğinde genel kurul başlayacak ve daha sonra da 12 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Biz de gün içerisinden Habertürk ekibi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden notları, detayları aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere efendim gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Tarihi bir günden

0: Bu yayınımızı gerçekleştireceğiz. Terörsüz Türkiye için tarihi bir gün. Yıllardır çözülmesi beklenen terör sorunu için partiler genel kurulda hazırlanan 12 maddelik teklifi görüşecek. Habertürk ekranlarından an be an izleyeceksiniz diyelim. Ankara'daki bu yayını sonlandırdıktan sonra biz gündemimizle devam edelim. Saatimiz 9.34'ü gösterirken. Avusturya Başbakanı Christian Stoker efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Avusturya Şansölyesi'nin ziyaretinde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede güncel, bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırılacak elbette. Efendim devam ediyoruz. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda milletvekillerinden çok sayıda öneriler geldi. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması bu öneriler arasında.
1: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda tartışıldı. Araştırma Komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani dört özü öğrenmesi gerektiği de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekillerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
0: Evet, okul açılmadan muhtemeldir, daha doğrusu okullar açılmadan bu süreçte bir noktaya ulaşılacak gibi gözüküyor. Gündemi farklı bir noktadan ele alalım. Karadeniz'deyiz. Etkili oldu fırtına ve fırtına nedeniyle bazı kentlerde denize girmek yasaklandı. Ancak yasağa rağmen denize giren iki kişi maalesef boğuldu. Can kurtaranlarsa çok sayıda kişiyi boğulmaktan kurtardı.
1: Bartın'da çok sayıda kişi dev dalgalara rağmen denize girdi. Ölümle burun buruna geldi. Kocaeli ve Zonguldak'taki iki kişi ise onlar kadar şanslı değildi. Dalga geri götürür oğlum, çekiyor ya. Kocaeli Kandıra'da fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen bir kadın denize girdi ve dalgalara kapıldı. Durumu fark eden Arif Tosun ablasını kurtarmak için suya girdi. 19 yaşındaki Arif Tosun da dalgalara kapıldı. Abla kardeşi can kurtaranlar sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arif Tosun kurtarılamadı. Ablasının tedavisi sürüyor. Zonguldak'ta da deniz yasağına rağmen suya giren Hakan Ergin boğuldu. Bartın'da ise faciadan dönüldü. Kentte 19 plajda denize girmek yasaklandı. Dev dalgalara rağmen İnkumu'nda suya girenler sürüklendi. Can kurtaranlar jet ski ile boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına koştu. 10 kişi kurtarılıp kıyıya götürüldü.
0: Efendim uyarıları dikkate almak gerekiyor. Maalesef hayattan kopan iki kişi, Allah'tan rahmet dileyelim. Antalya'dayız. Koruma altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yaptı dalgıçlar. Çuval çuvalda maalesef çöp çıkardılar. Koruma altındaki bölgeden çıkan çöpler hani bu kadar da olmaz dedirtiyor.

0: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten. Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
1: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar. Kırıp atmışlar.
0: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 göze dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
1: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
0: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
1: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
2: Maalesef toplumumuzun önemli bir kesimi beyefendinin anlattığı gibi değil. Kendi bildiğini okuyor. İşte ortaya da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. İstanbul'da da Belgrad Ormanı'nda ciddi bir kirleşme ve pisleşme söz konusuydu efendim. O da gündemimizde yerini almıştı. Peki para diyelim, piyasalara bakalım. Yeni günde rakamlar nedir acaba? BIST 100 endeksi 14.000'in altında malumunuz. 13.779 puandan güne başlayacak. Dolar ve Euro'daki tırmanış da devam ediyor. 47 lira 72 kuruş diyebiliriz dolar lira karşısında. Euro ise 55 lira 18 kuruş civarında, o da 55 duvarını aştı ve devam ediyor yoluna. Euro dolar paritesi de 1.55'lerde seyretmekte. Faize bakalım hemen. O da 41.30 puanda efendim. Altının onsunda küçük de olsa bir yükseliş söz konusu. 4.347 dolardan işlem görmekte. Brent petrol 83-84 dolar seviyelerinde küçük de olsa bir yükseliş vardı, ancak şu an durmuş durumda. 77 dolar 78 dolar seviyelerinde ABD ham petrolü. Öte yandan altına bakıyoruz. Gram altın 6.666 liradan işlem görmekte. 10.899 lira çeyrek altın, yarım altın 21.799 lirayken 43.463 lira tam altının ederi. Tabii kapalı çarşıda rakamlar biraz daha farklı olabilir ama piyasalarda güne işte bu şekilde bir başlama trendi söz konusu. Brent petrolde neyse ki herhangi bir yükseliş söz konusu değil, en azından şu dakikalarda. Hep dediğimiz gibi motorine, benzine gelen zamlar zaten belli ediyor kendi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı 80 ülkeye yönelik bir pazar araştırması yaptı efendim, izleyelim.
0: ...80 ülke mercek altına alındı. 107 sektörel pazar araştırması hazırlandı. Ticaret Bakanlığı o araştırmayı iş dünyasıyla paylaştı. Ticaret müşavirleri ihracatın geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için bulundukları ülkelerdeki fırsatları mercek altına aldı. Almanya'da doğal bal, ABD'de doğal taş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi gibi ürün alt sektörlere dair rapor hazırlandı. İş dünyasına bilgi verildi.
3: İhracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün, alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi. Bu çerçevede Almanya doğal bal, ABD doğal taş, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün alt sektör bazı raporlar hazırlandı.
0: Pazar araştırmasında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanıldı. Raporda hedef bölgeler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, etiketleme ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelendi. İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerle karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara da yer verildi.
2: Efendim Avrupa alarmda ama nasıl alarmda, buna bakacağız. Rusya-Ukrayna savaşı Amerika'nın...

0: İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirmiş durumda. Kıta genelinde yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğü belirtiliyor. Uzmanlar bu depoların Kasım ayına kadar ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörmekte.
1: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depoları eridi. Gazprom depolardaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Avrupa'daki yeraltı gaz depolarının doluluk durumunu değerlendiren Gazprom, gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Depoların doluluk oranı yaklaşık %58'e gerilerken, gaz yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariği açısından ciddi risk oluşturacağı belirtildi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışında rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını kaydetti. En büyük riskin Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'da olduğuna, depoların doluluk oranının %47'de kaldığına dikkat çekildi. Almanya'nın depolama kapasitesi Avrupa Birliği'ndeki toplam kapasitesinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki olası bir arz sıkıntısının komşu ülkelere de yansımasından endişe ediliyor. Alman hükümeti ise depoları doldurmak için piyasaya doğrudan müdahale etmeyi reddediyor. Analistler Avrupa'daki depoların Kasım ayında ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
0: Evet, bu kış Avrupa için zor geçecek gibi gözüküyor. Rakamlar ortada. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği iddia edildi. ABD basınının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istiyor.
1: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer, savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalarla Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan Tahat füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump, yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
0: Efendim, memleketten devam edelim. Samsun'dayız. Yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan baş pehlivan akaryakıt istasyonunda silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırgan eski meslektaş çıktı.
1: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte baş pehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski başpehlivan Şaban Ye ve iki yakını geldi.
2: Bana dedi, özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi, özür dile dedi. Ben dedim, paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spol'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
1: Şaban Ye ve iki yeni başpehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı.

0: Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
1: Bilinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
2: Maalesef yumrukların hedefi oldu. Gördüğünüz gibi öte yandan NBA efsanelerinden bilen bilir baş antrenör Don Nelson efendim 86 yaşında hayatını kaybetti.
3: NBA tarihinin en fazla galibiyet elde eden ikinci baş antrenörü Don Nelson 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. NBA'in açıklamasında 5 kez şampiyonluk yaşadığı basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden baş antrenörlerinden biri haline gelen ABD'li çalıştırıcı Nelson'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Boston Celtics formasıyla 1966, 1968, 1969, 1974 ve 1976'da olmak üzere 5 defa NBA şampiyonluğuna ulaşan Nelson, 1976-2010 yıllarında baş antrenörlük görevinde bulundu. Kariyerinde Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks ve Dallas Mavericks'i çalıştıran Nelson, NBA'de 3 kez yılın baş antrenörü seçildi. Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Nelson, 1335 galibiyetle Popovich'in ardından NBA normal sezonlarında en fazla maç kazanan ikinci baş antrenör unvanını elinde bulunduruyordu.
2: Ve orman yangınlarına geçiyoruz efendim. Malum birçok ülkede etkisini sürdürmekte. Kanada'daki yangınlar nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi. İspanya'daki yangınlar bu kez de ülkenin güneyinde etkili olmaya başladı. Endonezya'da ise volkanın eteklerinde orman yangını çıktı. Haberimizi izliyoruz. Böylelikle gün başlıyor da bitiyor. Bizden hemen sonra Serap Belet para gündemle karşınızda olacak yarın saat 7'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
4: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5 bin hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
0: Endonezya'da da Bromo Dağı Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkin de 3 kişi gözaltında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı

0: alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. 10 Ağustos sabahındayız. İyi haftalar. Bugün gözler geçen haftadan bu yana elbette ama bugün kritik bir gün. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülecek ve görüşme saat 11'de başlıyor. Meclis 11'de genel

0: Kurul toplanıyor. Biz de Ankara'ya gidelim hemen. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ve Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel oradan konuklarıyla süreç yasasını konuşacaklar. Aykut merhaba, söz sizde.
1: Serap günaydın. Biz de tüm izleyenlerimize güzel bir hafta dileyerek başlayalım. Bugün önemli bir gündeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım atılacak. Senin de söylediğin üzere saatler 11'i gösterdiğinde Meclis Genel Kurulu 12 maddelik kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Biz de Habertürk olarak bu tarihi günün detaylarını konuşmaya devam ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte bu saat diliminde konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Sayın Yıldız, günaydın.
2: Günaydın.
1: Önemli bir gündeyiz.
2: Tarihi bir gün, evet.
1: Kolaylıklar diliyoruz çünkü muhtemelen uzun saatler mesai yapacakmış gibi gözüküyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Efendim, önemli bir gün, tarihi bir gün diyoruz.
2: Siz, mutlaka, çok önemli.
1: Siz bugünü terörsüz Türkiye sürecinde nasıl tarif edersiniz?
2: Şimdi efendim, 1 Ekim 2024 tarihinde meclisimizin yasama yılının açılış töreninden hemen sonra Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey DEM Parti sıralarına doğru yürüdü. Bazı milletvekilleriyle konuşup hatır sorduktan sonra ülkemizde yeni bir kapı aralandı. Siyasetimizde yeni, yepyeni bir iklim doğdu. Arkadan 22 Ekim 2024'te yine meclis grubumuzun grup toplantımızda yaptığı konuşmada tarihi dönüştürücü devrim niteliğinde bir çağrı yaptı. Bu çağrıya sonradan cevap geldi. Bunun teferruatına inmek istemiyorum. Tüm halkımız, herkes, dünyadaki bütün yani bu meselelerle ilgili olan insanlar biliyor. Burada bu çağrıdan sonra aradan evet bir müddet geçti ama sonuç olarak PKK kendini feshedip silahları bırakma kararı aldı. Bundan sonra da bu meselenin elbette bir yasal zemine oturması gerekirdi. Büyük Millet Meclisi'ne yapılan çağrıyla Meclis Başkanımız Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında, Numan Kurtuluş Bey'in başkanlığında 12 partinin 11'inin katılımıyla mecliste bulunan bir komisyon kurduk. Bu komisyonda her görüşten insan görüşünü belirtti. Süre sınırı olmaksızın 21 kez toplantı yaptık. Efendim 132'nin üzerinde sivil toplum örgütü, barolar, kanaat önderleri, dinlenmedik isim kalmadı. Yani yeryüzünde söylenebilecek bütün sözler söylendi. Ve herkes birbirine son derece saygılı ve tahammül ederek sonunda bir rapor haline geldi. Bu rapor oylanırken de 51 üyenin 47'si olumlu oy verdi.
1: İki de çekimser.
2: İki red, bir çekimser. Çekimser veren hanımefendi rahmetli elçinin eşiydi. Biz onu çekimser oy vermesini kabul kadar değerli bulduk. Şimdi ilerledi. Sonra kanun teklifin ufak, yani iri ufaklı tartışmalar oldu. Elbette olacaktır. Yani 41 yıllık bir meselenin bir günde çözülmesi mümkün değil. Liderimizin mecliste DEM sıralarına git yürüyüp hatırlarını sormasından bugüne tam 677 gün geçti. Bugünün her biri çok kıymetliydi, çok değerliydi. Yani bu meseleyle, bu milli meseleyle uyandık, bu meseleyle tüm mesaimizi harcadık, bu meseleyi düşünerek yattık. Buyurun.
3: Efendim, süre kısa, sizin de bugün yoğun bir gündeminiz var ama. Evet. Bütün bu söylediklerinizin özellikle 1 Ekim, 22 Ekim herkesine de işaret ettiniz. O günden bu yana toplumun desteği, toplumsal bütünleşme çizgisini nasıl görüyorsunuz? Yükselen bir çizgi var mı?
2: Efendim, toplumun elbette ilk günler

0: bazıları, toplum bazı kesimleri tahrik edilerek bu meselenin bir genel affa dönüşeceği, şehidimizin, şehidamızın, terör olaylarından mağdur olmuş insanlarımızın haklarının görmezden gelineceği gibi hiç gerçeğe uzaktan yakından alakası olmayan bir propaganda gelişti. Ancak zaman içerisinde bu mesele anlaşıldı ve toplumun kayır ekseriyeti bu meseleye ikna oldu. Bakın, aradan geçen bunca yıl zaman içerisinde bir Mehmetçiğimizin burnu kanamadı. Tabutlara omuz vermedik, albayrağı sarıl tabutlara. Bunun değeri yeryüzündeki, kainattaki hiçbir şeyle ölçülemez. Hiçbir siyasal duruş bunun kadar da değerli olamaz. Bunun için bunu anlayan aziz Türk milleti çoğunlukla, yani %90'a yakın bir çoğunlukla bu meseleyi sahiplendi. Buyurun.
1: Evet. Tabii 12 maddelik kanun teklifi, az önce bahsettiğiniz toplumsal, Nasuhi Bey de soruyu yöneltti. Toplumsal hassasiyet. Şimdi bugün genel kurulda görüşülecek.
0: Evet.
1: Yasalaşacak. Peki bundan sonra ne olacak terörsüz Türkiye sürecinde?
0: Şimdi terörsüz yasalaştıktan hemen sonra bir izleme komitesi, teyit ve tespit mekanizması çalışacak. Terör örgütü ve bağlı kuruluşların, yan kuruluşu, bağlı kuruluşları, sadece PKK örgütü değil, PKK, KCK şemsiyesi altındaki tüm örgütlerin feshedilmesi, örgüt varlığının ortadan kalkması ve ellerinde bulunan silah ve mühimmatların teslim edilmesinin rapor haline getirilecek. Bu rapor Milli Güvenlik Kurulu'nda incelenip bir karara dönüştürülecek. Bu karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra inşallah bugün çok nitelikli bir çoğunlukla kabul edilecek yasa yürürlüğe girecek.
2: Sizin 400'ün üzerinde de beklentiniz var.
0: 430 demiştiniz.
2: 430 demiştiniz, evet efendim. Evet. Rakam olarak. Peki efendim, bu işleyişle ilgili bir komisyon var, bir kurul var. Parlamentodaki evet. Komisyonun tam olarak sizden önceki zaman diliminde Abdülhamit Gül Bey'le de konuştuk ama misyonu ne olacak? Yani süreçteki aksamalara yönelik mi, yoksa yeni kanun tekliflerinin hazırlığına dair mi?
0: Efendim, denetleyecek.
2: Evet.
0: Raporlar sunacak ve telkinlerde bulunacak, görüş bildirecek. Kanun teklif hazırlamak gibi bir görevi yok.
2: Evet.
0: Ancak zaman içerisinde uzlaşmayla kanun teklifi hazırlamada olabilir.
2: Ya, tavsiye
0: bu anlamında. Tavsiye anlamında. Yani. Bu komisyon bir tanışma ve tavsiye komisyonudur. Ancak şimdi bu oluşan hava inşallah devam eder. Yani bugünden itibaren meclisimiz kanunu çıkardıktan sonra tatile girecektir. Bütün yaz boyunca biz elbette çalışmaya devam edeceğiz. Bu meseleleri takip edeceğiz. Ama bu bir çerçeve yasa. Bunu bilelim. Bundan sonra bizim yapacağımız çok iş var. Bir kere bir infaz kanununda değişiklik yapmak zorundayız. Yani yamalı bohçaya döndü diye devamlı söylerim. Bunu da bütün yani milletimiz bu terimi devamlı kullanıyor, tabiri. Bunun yanında siyasi partiler yasası, seçim yasası ve en önemlisi sivil, katılımcı, demokrat bir anayasaya ihtiyacımız var. Bütün bunlar önümüzdeki süreç içerisinde inşallah el birliğiyle hayata geçirilir.
2: Parlamentoda sizin öngördüğünüz bu 430'lu rakam anayasa değişikliği ve az önce söylediğiniz değişikliklere müzahir bir güç ifade ediyor mu efendim?
0: Efendim bu...
2: Ya da bu korunabilir
0: yani
2: mi?
0: Yani bu şimdi bu milli bir mesele.
2: Evet.
0: Bunun korunacağına ben inanıyorum. Ancak buradan maksat bunu bir anayasamızda ki değişikliği önümüzdeki seçimlerde kullanılmak üzere bir manevra yapılması aklımızın ucunda dahi geçmez. Ama anayasa değişikliği de şarttır diyoruz.
1: Sizin aklınızdan geçmez ama şöyle yorumlar da var.
2: Muhalefet geçiyor.
1: Evet, bu kadar kritik bir meselede siyasi partilerin bir araya gelebildiğini, yüksek sayıda rakamlarda kanun teklifine imza attığını görüyoruz. Yıllardır konuşulur efendim, işte bütün partilerin seçim dönemlerinde vaatleri arasında yer alır.

0: Anayasa veya işte seçim kanunu, siyasi partiler kanunu. Demek ki partiler bir araya gelebiliyormuş.
1: Ben hemen şunu söyleyeyim efendim. Bizim kanun teklifi 367 milletvekilinin imzasıyla Büyük Millet Meclisi
0: Evet.
1: Başkanlığı'na sunuldu. Bu sayı zaten anayasayı değiştirmeye yeter bir sayı. İmzamız var altında. Bunu kim yorumlarsa yorumlasın. Hangi manayla çekerse çeksin. Ancak bu çok kıymetli. Biz burada kalacağını da düşünmüyoruz. Bu sayı artacak. Efendim burada anayasa değişikliği yapıldığında efendim halk oylama sunulma oranı da geçilir. Halk oylamana gitmeden anayasa değişikliğini kabul edersiniz, yaparsınız diye düşünenlere buradan peşinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sonra şunu söylüyorum. 597 milletvekili de çıksa biz yapacağımız anayasayı Türk milletine huzuruna götürürüz. Onun kabulünü ve rızasını alırız.
2: Evet, yani mutlak surette bir referandum süzgecinden geçecek mi dersin süzgecinden? Evet.
1: Ben
2: herhalde izninizi
0: evet konuşmanız da olacak genel kurulda. Çünkü artık kısa bir süre kaldı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi adına genel kurulda konuşmayı siz yapacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Haber Türkiye'ye katıldığınız
2: için. Sonrasında tekrar bir yayın sözü alarak tamamdır efendim.
1: Tamam,
2: sağ olun.
1: Tamam,
2: çok teşekkürler.
1: Sağ
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuğumuzdu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Artık çok kısa bir süre kaldı. Saatler 11'i gösterdiğinde genel kurul 12 maddelik çerçeve yasa teklifini görüşmeye başlayacak. Tabii önce gündem dışı konuşmalar olacak ve daha sonra muhtemelen öğleden sonra saat 2 civarında geçilecek. Partiler adına konuşmalar yapılacak. İşte AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün konuşmasını bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi adına az önce konuğumuz olan Sayın Fethi Yıldız konuşacak. DEM Parti eş genel başkanları kürsüde olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuşacak. Yeni Parti'de efendim bu arada saat 10'da bir kapalı grup toplantısı vardı. Yeni Parti'nin bugün genel kuruldaki tavrına ilişkin bir grup kararı alınacak. Muhtemelen de tercihlere bırakılacak. Milletvekilleri kendi inisiyatifine bırakılacak gibi duruyor. Tabii dediğimiz gibi kapalı grup toplantısında takip edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gündeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde bu arada sanırım sıcak bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in programına dair. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12'de bir araya gelecek, görüşme gerçekleştirecek. Detayları almak için Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e döneceğiz. Bakan Gürlek Yazıcı ailesiyle bir araya gelecek. Emre bize detayları aktaracak.
3: Evet Aykut Türel, bu görüşme saat 12'de gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul edecek. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile 1.12'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Kısaca soruşturmayı da bir hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Soruşturma dosyası Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara'ya gönderilmişti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulgulara ulaştı ve bir soruşturmayı tekrardan harekete geçirerek bazı şüpheler hakkında gözaltı kararı verdi ve bu gözaltı kararı sonrasında da şu ana kadar soruşturma kapsamında 19 şüpheli de tutuklanmış oldu. Bir kez daha belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Bakanlıkta bu görüşme saat 12'de yapılacak ve soruşturmadaki adli süreçteki gelişmeler ele alınacak.
0: Habertürk muhabiri Emre Aytekin bize o önemli görüşmenin detaylarını aktardı. Biz tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Habertürk Ankara temsilci Nasuh Güngör'le birlikte, ama bir yandan da sıcak gelişmeler devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Değerlendirirsiniz. Faili meçhullerle alakalı Adalet Bakanlığı uzun bir süredir yoğun bir mesai içerisinde. Bugün de yine önemli bir görüşme gerçekleşecek.
1: Bugün itibariyle değil tabii. Aslında son haftalarda özellikle faili meçhul cinayetlerle ilgili, ama nasıl faili meçhul cinayetler? Bunlar yakın tarihe damgasını vuran, Türkiye'nin maalesef siyasetinin seyrini değiştiren, toplumsal ayrışmalara, yarılmalara neden olan siyasi cinayetler. Uğur Mumcu'yu hatırlayalım. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlayalım. Geçen hafta Mumcu ailesiyle bir araya geldi Sayın Bakan. Bugün de Yazıcıoğlu ailesiyle birlikte olacaklar. Burada tabii bunlar sembolik anlamının ötesinde şöyle bir noktaya da getiriyor. Yani devlet içinde bütünlük sağlandığında, yani bazı meselelere çok daha farklı, çok daha güçlü, belki de yeni delillerin ışığında, o güne kadar değerlendirilmemiş, kapalı kalmış bir takım kapakların üzeri açılarak bir yaklaşım sergilenecek. Bu aradan 30 yılda geçse, çok daha uzun bir sürede geçse, bu tür yaraların en azından bir parça olsun kapatılabilmesi, ama aynı zamanda toplumsal vicdanın ve her şeyden önce ailelerin acısının bir parça olsun dindirilebilmesi açısından önemli. Ben bu süreçlerin devam edeceğini düşünüyorum. Sayın Akın Güllek de, bütün adliye kadrosu da bu konuda gördüğüm kadarıyla muazzam bir çabanın içinde. İnşallah bu konular daha fazla aydınlığa kavuşur ve inşallah bu kararlılık bu tür suçların işlenmesi anlamındaki bazı yaklaşımların da önüne geçer. Çünkü devlet içinde kararlılık, adliyede kararlılık, yargıda ve adaletteki kararlılık her zaman bu kapıların önünü daha kuvvetli biçimde kapatacaktır Aykut. Onu söyleyebilirim.
0: Bakalım, dediğiniz gibi geçen hafta Uğur Mumcu'nun ailesi, evet, Behçet Oktay.
1: Behçet Oktay'ın hepsine rahmet diliyoruz.
0: Ve Sayın Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşme yapılacak Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek. Biz bir taraftan tabii dediğimiz gibi süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındayız. Özel yayınımıza devam ediyoruz. Sayın Yıldız bir önceki dilimde konuğumuzdu. Yeni partinin biraz tavrını merak ediyoruz. Aslında diğer partilerin tavrı net gibi. Zaten 367-370 tam rakamla değil ama yüksek bir rakamla kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Dolayısıyla saat 10'daki kapalı grup toplantısında acaba yeni parti nasıl bir karar alır? O da merak konusu. Elimizdeki bilgi, kapalı grup toplantısında bir karar verilecek ama kişisel tercihlere de bırakılacağı yönünde de bilgi söz konusu. Çok gördüğümüz bir şey değil böyle kritik meselelerde, ne dersiniz?
1: Evet, yani yeni partide böyle bir durum söz konusu. Biraz süreçle ilgili, biraz partinin ayrışma sürecinin tazeliğiyle ilgili, biraz fezleke konusunda yaşanan süreçlerle ilgili, ama sonuç itibariyle yeni partinin bütünlüklü bir tavır izlemeyeceği konusunda bir kanaat oluşmuş durumda. Bakalım o kapalı grup toplantısının ardından nasıl bir karar açıklayacaklar, serbest mi bırakacaklar yoksa bir parti kararı açıklayacaklar mı, birlikte göreceğiz Aykut.
0: Tabii bu tarihi günde, önemli günde dinamik bir yayın gerçekleştiriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, önemli bir eşik bugün geçilecek. Saatler 11'i gösterdiğinde genel kurulda teklifin görüşülmesine başlanılacak. Dediğimiz gibi dinamik bir yayın gerçekleştiriyoruz. Habertürk ekranlarında bugüne dair sıcak gelişmeleri an be an yansıtmaya çalışıyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bir yandan da yayınımıza konuklarımız dahil olmaya devam ediyor. Şimdi de canlı yayın konuğumuz DEM Parti Sözcüsü Sayın Ayşegül Doğan. Habertürk yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi
1: hoş geldiniz.
0: Nasuh Bey'in de izniyle ilk soruyu ben, buyurun, dilerseniz hemen yönelteyim. Yayınlarımızda sürekli söylüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik bugün aşılacak. Siz bugünü nasıl tarif edersiniz?
2: Bugünü tabii biz de tarihi bir gün olarak değerlendiriyoruz. Daha önce bu konuya dair açıklamalar da yaptık. Dediğiniz gibi çok önemli bir eşik aşılacak. Çatışmalı bir dönemden demokratik siyasete ve bunun hukukunu oluşturmaya doğru gittiğimiz bir dönem. O yüzden bugünü Türkiye yakın siyaset tarihi üzerinden değil, geleceği üzerinden de değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki 100 yıl üzerinden, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tarihi bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. Yolumuz uzun. Ancak çok önemli bir anın içinden hep birlikte geçiyoruz. O yüzden hepimize çok büyük sorumluluklar yükleyen bir eşikteyiz bugün.

0: komisyon aşaması biraz hareketli geçti. Bugünü nasıl bekliyorsunuz? Yine bir hareketli gün bekliyor mu bizi? Daha doğrusu sizleri de her şeyden önce.
1: Hareketli olabilir tabii ama hareketin nasıl olacağına bağlı. Komisyon aşamasından örnekle sordunuz, daha evet. Negatif çağrışımlı bir örnek olarak mı kabul
0: hareketli
1: edeyim?
0: Hareketli diyelim yine de.
1: Peki.
0: Tamam. Peki, evet.
1: Hani negatif hareket olmasın istiyoruz biz. Çünkü 86 milyonu ilgilendiren bir yasa teklifinden bahsediyoruz. Bu teklifin bu kadar güçlü bir şekilde sahipleniliyor olması, bugün DEM Parti'nin

0: eleştirilerine, yetersizliklerine rağmen söz konusu yasaya dair biliyorsunuz pozitif, negatif, olumlu, olumsuz eleştiriler de var. Geliştirilmesi gereken yönleri de var. Elbette dört dörtlük bir yasa teklifi olmayabilir, eksikleri olabilir. Herkesin olduğu haliyle içine sinmemiş olabilir siyasal açıdan baktığımızda. Ama bu buluşmanın sağlanabilmiş olması ve bunun en geniş siyasal uzlaşıyla bugün genel kuruldan tartışılarak, konuşularak, yapıcı bir şekilde eleştiriler de ifade edilerek geçmesi bizim için önemli. Biz böyle olmasını istiyoruz. Hareketli olsun, olacaksa da o hareket pozitif bir hareket olsun, iyi bir hareket olsun.
1: Tamam, hemen o zaman bir soru daha. DEM Parti'nin siyaset yapma tarzında, yaklaşımında yeni bir aşamadır, bir değişimin habercisidir diyebilir miyiz buna? Hani az önce ifade ettiniz, mesela bu yasa teklifinin devamı, sonuçları üzerinden mi bakacaksınız, yoksa diğer meselelerde de, hani bugüne kadar elbette gündeme getirdiğiniz konular var ama daha farklı bir siyaset aşaması ya da değişim, tekrar altını çizerek söyleyeyim, işareti midir bu partiniz açısından ve tabii toplumsal muhalefeti temsil açısından da?
0: Türkiye değişiyor, Orta Doğu değişiyor, dünya değişiyor, bölgede hiçbir şey aynı kalmıyor. Değişen parametreler üzerinden okumak gerekiyor bu süreci de. O parametrelerden bağımsız ele alamayız ve DEM Parti de bu değişimin bir öznesi. Tabii ki de DEM Parti de değişecek, yeni dönemde bir yeniden yapılanma içerisine girecek. Bu aynı zamanda diğer siyasi partilerin de değişmesinin bir başlangıç adımı olarak değerlendirilmesi gereken bir yasa. Çünkü biz karşılıklı bir değişim ve dönüşümden bahsediyoruz. Toplumsal bir değişim ve dönüşümden bahsediyoruz. Bütünleşme diyoruz. Bir toplumsal bütünleşme hedefine ulaşmak için de başta DEM Parti olmak üzere en geniş anlamda siyaset kurumuna çok ciddi sorumluluklar yükleyen bir dönem. Biz DEM Parti olarak bunun farkındayız. Epeydir bütün tartışmalarımız, istişarelerimiz, halkla buluşmalarımız, çeşitli farklı toplumsal kesimlerle buluşmalarımız tam olarak söylediğiniz odak üzerinden gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Değişim, dönüşüm ve yeni döneme hazırlık.
2: Buluşmaları işaret ettiniz. Vatandaşla sürekli bir aradasınız. Nabız tutuyorsunuz. Sürece desteği nasıl görüyorsunuz? Bir taraftan bazı kesimlerinde hassasiyetleri ve eleştirileri var.
0: Haklı olarak tabii ki, çünkü biz bir demokratikleşme ihtiyacından bahsediyoruz. Bu demokratikleşme ihtiyacını konuştuğumuz ve buna ilişkin saptamaları ve hazırlıkları yaptığımız bir dönemde aslında eş zamanlı olarak ilerlemesi gereken bazı konular var. Ama bir takım antidemokratik uygulamalar olduğu gibi devam ettiğinde ne oluyor? İşte o buluşmalarda bir güven sorunu en çok ifade edilen konu oluyor. En çok dile gelen konu bu oluyor. Yoksa toplumsal destek yok diyemeyiz. Bakınız 2024'ten bu yana ve özellikle 2025 Şubat'ında Öcalan'ın çağrısından bugüne kadar baktığımızda bunlar böyle herhangi bir siyasal hedefle açıklanabilecek konular değil. 86 milyonu niye ilgilendiriyor? Çünkü çatışmalar kalıcı bir biçimde son buluyor. Silah kalıcı bir biçimde devreden çıkıyor ve söze, siyasete alan açılıyor. Şimdi buna kim hayır der? Buna kimse hayır demez. Ama yönteme ilişkin eleştiriler var. Kimse artık Türkiye'de ne Kürt gencinin ne Türk gencinin ölmesini istemiyor. Hiç kimse bu çatışmalar dolayısıyla gittikçe derinleşen yoksulluğun daha da fazla derinleşmesini istemiyor. Kimse bu ülkenin kaynaklarının çatışmaya harcanmasını istemiyor. Bu ülkenin enerjisi, potansiyeli, kaynakları onlarca yıldır heba edildi. O yüzden burada evet bir çeşitli kamuoyu araştırmaları da görüyoruz. Biz de buluşmalarımızda sık sık bu soruların muhatabı oluyoruz. Bunları cevap veriyoruz. Şimdi ilk defa bir hukuki çerçeveden bahsedebileceğiz insanlara. Eskinin dayatmacı anlayışıyla yaklaşmayan, belki tamamen yenilikçi olduğunu da iddia edemeyeceğimiz ama güvenlikçi anlayış dışında bir hukuk yaklaşımı geliştirmeye ve bunu olgunlaştırmaya uygun bir zemini, bir alanı açan bir hukuksal güvence. Bu o yüzden çok önemli. Bunu geliştirmek gerekiyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu çıktığından bu yana insanlar adım atılmasını bekliyorlar.
1: Evet. Sayın Doğan, bu dönemde hani komisyondaki o birliktelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki hali tabii ki ama bugünkü, yani bir yeni parti

0: sosyalistleşme olduğu Yeni Parti, Yeni Parti'nin süreçle ilgili tavrı, hani bunu bir iç politika sorusu olarak sormuyorum ama toplumsal muhalefetin bu konuda da desteğinin bir anlamda hani parçalanması ya da azalması anlamına geliyor mu? Bunun sahadaki yansıması nasıl olur? Üstelik daha Yeni Parti'nin de bu konudaki kararını tam olarak da
1: kapalı
0: bilmiyorum.
1: Grup toplantısı var.
2: Yeni Parti'nin bu süreci desteklediğini biliyoruz. Bunu defaatle Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel de ifade etti. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer aldılar. Ancak şöyle bir şey var, bunu da görmek gerekir. Yeni Parti'ye yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor ve bu da hem Yeni Parti'nin seçmeninde bir güvensizlik yaratıyor, hem de Yeni Parti'nin süreçteki varlığını izah etmekte zorlandığını görüyoruz. Ancak ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin 31 Mart sonrası yerel seçimlerden çıkmış birinci partisi olarak Yeni Parti'nin tüm bu antidemokratik uygulamaların bitmesi ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcının esaslı hale gelebilmesi için mutlaka ama mutlaka bu sürecin içerisinde yer alması ve sürecin öncülerinden olması gerekiyor. Bunun için de zeminin oluşturulması gerekiyor. Alanın oluşturulması gerekiyor. Bu operasyonların artık son bulması gerekiyor. Yani Türkiye'de halk iradesinin yok sayıldığı günleri, Türkiye'de kayyum sistemiyle yönetilen belediyeleri, bunları unutturmak için değil, bunların bir daha yaşanmaması için bütün bu çaba, bütün bu mücadele. O yüzden Yeni Parti'nin de bu süreçte buna uygun bir şekilde rol alacağını düşünüyoruz. Nitekim Genel Başkan Özgür Özel'in şu ana kadar yaptığı bütün açıklamalar bizim edindiğimiz izlenimde bu yönde. Yeni Parti'nin bulunması da bizim açımızdan çok önemli, çok değerli. Tüm bu zorlukları birlikte aşabilmek için de toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için de yine en başında söylediğim en geniş siyasal uzlaşıyı ve toplumsal mutabakatı oluşturabilmek için de çok değerli.
1: Evet. Şimdi 12 maddelik teklif bugün görüşülecek. İlerleyen saatlerde muhtemelen de yasalaşacak. Merak edilen şu. Bundan sonra teröristlik Türkiye sürecinde neler olacak? Sizin beklentileriniz ne yönde?
0: Ve de katkınız.
2: Şimdi şöyle, yani bizim tabii katkımızla başlayayım. Bizim elbette hem sorumluluğumuzun farkındayız hem bu daha başlangıç. Yepyeni bir döneme giriyoruz ve bugün bu dönemin ilk adımı atılacak, ilk adımının oylaması yapılacak, ilk adımı üzerine genel kurul toplanacak. Bu açıdan evet tarihsel bir değeri var. Ancak bu tarihsel değeri burada bırakmamak gerekiyor. Çerçevede de olduğu gibi, yani bu yasanın gerekçesinde de biliyorsunuz ilk adım vurgusu özellikle yapılıyor ve bir dizi yasal düzenleme ile bunun akabinde çıkacak olan bir dizi yasal düzenleme ile bu çerçevenin güçlendirilmesi gerekiyor. Demokratikleşmeye dönük adımların atılması gerekiyor. Önümüzdeki dönem en çok konuşacağımız konular, biraz önce burada yine konuştunuz, bir takım yasa değişikliklerinden tutun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokratikleşmeye dair ne varsa tüm bu başlıklar hepimiz için hangi siyasi parti olursa olsun üzerinde çalışılması ve büyük oranda uzlaşı aranılması gereken konular. Bunları da tespit etmek gerekir. Bizim hızla şimdi beklentimiz şu. Çıkacak olan bu yasanın uygulamasını görmek. Hızlı bir biçimde. Yürürlük aşamasını hızlı hayata geçirmek. Bu aşamada eksikleri gidermeye çalışmak. Beklentileri karşılamaya çalışmak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da tespit ettiği kararları hayata geçirmek. AİHM ve AYM kararlarından bahsediyorum. Bu kararlar Türkiye açısından bağlayıcı kararlar. Bu iklimi değiştirmek, konuşamadığımız bir iklime değil, konuşabildiğimiz bir iklime dönüşebilmesi gerekiyor artık Türkiye'de iklimin. Ve bunun nasıl demokratik bir hale geldiğinin de görülmesi gerekiyor. Bunun için de şu ana kadar sürdürülen haksız, hukuksuz operasyonlarında, uygulamalarında bitmesi gerekiyor. Yine bir başka konu, siz sormadınız ama ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz DEM Parti olarak ne kadar sorumluysak, ne kadar önümüzdeki dönemin ağırlığının ve ciddiyetinin farkında hareket etmeye ve bu konuda itina göstermeye çalışıyorsak, halk buluşmalarından biraz önce söylediğim gibi çeşitli farklı toplumsal kesimlere bu süreci anlatmakla kendimizi sorumlu hissediyorsak, aynı sorumluluk diğer siyasi partiler tarafından da paylaşılmalı ve taşınmalı, böyle hissedilmeli.

0: Mesela hepimiz dilimizi değiştirmeliyiz. Madem yeni bir döneme giriyoruz ve bu yeni dönemin hukukunu oluşturuyoruz, o halde bu hukuku yeni bir dil ile de pekiştirmemiz gerekiyor. Artık eskinin ezberleriyle bakamayız bu yeni döneme. Yani yenme, yenilme, taviz, tasfiye, ihanet, devlet öyle yapar mı gibi kalıplardan çıkmamız gerekiyor. Evet, devletin temel sorumluluğu yine bu yasanın gerekçesinde olduğu gibi yurttaşının huzurunu koruyabilmektir, güvenliğini sağlayabilmektir. Barış içinde yaşam hakkını sosyal devlet olarak oluşturabilmek ve bunun için koşulları oluşturmaktır. Tam olarak önümüzdeki dönem hepimizin yapması gereken böyle bir demokratik olgunlukla yaklaşmak, bu süreçte atılması gereken adımlarla ilgili dilimizi değiştirmek, yöntemi değiştirmeye çalışıyoruz.
1: Yani bu tabii dil tartışması biraz uzun bir tartışma olabilir Sayın Başkan, ama yani dil konusunda herkese söylenecek bir şey var. Bu medyaya kadar da, siyasete kadar da.
0: Başta medya.
1: Tabii. Partinize kadar da, onu da söyleyelim bir taraftan.
0: Hepimiz, hiçbirimiz tabii, bundan azade değiliz.
1: Zaten evet. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Örgütün bu konuda da mesela geçtiğimiz yıl o sembolik silah bırakma, yakma eyleminin ardından süreçlerde biraz bölgesel konjonktürü, bir takım hadiseler kendi lehlerine gelişebilir diye işi biraz ipe un serme noktasına getirmesini falan geride bırakacağımızı umut ederek soruyorum. Ama bu konuda onların da kendilerine düşeni yapması herhalde sürecin ilerlemesi açısından kaçınılmaz olsa gerek. Ne dersiniz bu konuda?
0: Herkes üzerine düşeni yapmalı değil mi? Yani hiç kimse bundan azade değil. Tüm ilgili taraflar, siyaset kurumu, ilgili aktörler, bu konuda sorumluluk ve risk alanlar, tüm bunlar gözetilerek önümüzdeki dönemde başta medya olmak üzere dediğiniz gibi, ki bu çok önemli bir konu, acıları yarıştırarak değil, onları kaşımaya çalışarak değil ya da bir tarafın acısını diğer tarafın acısından daha az değerli ya da daha fazla değerli ya da daha az acıtan ya da daha fazla acıtan gibi kategorilere ayıran, itham eden, ötekileştiren, uzaklaştıran bir dil yerine hepimiz yeniden bir bu döneme ait ve önümüzdeki yüzyılı inşa edebileceğimiz dili oluşturmalıyız. Tam olarak bu tabii ki örgütü de ilgilendirir, iktidarı da ilgilendirir, muhalefeti de ilgilendirir, DEM Parti'yi de, Yeni Parti'yi de, AK Parti'yi de, MHP'yi de, hiçbir parti bundan azade değildir. Taraflar da bunun dışında değil. Toplumsal bütünleşmenin dilini yoksa nasıl oluşturacağız? Bizler öncülük etmezsek, medya bu konuda bir alan açmazsa, medyaya ilişkin buna dair bir soluklanma imkanı tanınmazsa nasıl olabilir başka türlü? Ancak öyle olabilir. Dil meselesi uzun ama en köklü meselelerden biri ve en az yasalar kadar kurucu bir niteliğe sahip bir meselesi. O yüzden eskinin tanımlamalarından vazgeçmemiz gerekiyor. Eskinin yıllar boyunca yaratılan ve yaygınlaştırılmaya çalışılan korkularından nasıl kurtaracağız toplumu? Bizler öncülük ederek kurtaracağız. Bizler bu konuda sorumluluk üstlenerek ve farkındalık yaratarak kurtarabileceğiz.
2: Yol uzun, hepimize sorumluluk yükleyen eşikteyiz dediniz. Evet. Bakalım hayırlısı olsun. Bugün önemli bir gün. Terörsüz Türkiye süreci açısından Habertürk yayına katıldınız. Sorularımıza yanıt verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Siz de artık çok kısa bir süre kaldı. Yarım saat genel kurula gideceksiniz. Evet. Bakalım tarihi bir günde biz de buradan yayınlarımıza devam edeceğiz. DEM Parti Sözcüsü Ayşe Güldoğan, tekrardan teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
2: Evet, artık çok kısa bir süre kaldı. Yarım saat sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplanacak ve Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha bugün aşılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden notları, detayları aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Aykut Türel, çok teşekkürler sana, Nasuhi Güngör'e ve konuklarınıza. Devam ediyoruz para gündeme. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Buna göre vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Düzenlemeyle kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvence.

0: bence alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme ise net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Ankara ve İstanbul'da simgesel noktalarda tanıtım yaptı. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ülke bayraklarının rengiyle aydınlatıldı.
1: ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, Atakule'nin dijital ekranı Galata Kulesi. İletişim Başkanlığı Mekke Anlaşması tanıtımı başlattı. Görsel içerikler kamuoyuyla buluşturuldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında görsel tanıtım yaptı. Kampanya çerçevesinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında özel ışıklandırma yapıldı. Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı. İstanbul'da kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Ayrıca anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu.
0: ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. ABD basınına konuştu Trump. İran'la müzakerelerin gidişatı soruldu başkana, Trump'a. Bunu sessizce yapıyoruz dedi. İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu, askerlerinin de maaş ...maaşlarını ödeyecek parası olmadığını söyledi Trump. ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi Trump. İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusundaysa işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi dedi. Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.
2: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kaza anı İETT otobüsündeki kamera tarafından kaydedildi. 4 yaralı var.
3: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Ya, boşaltın, Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar

0: açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Evet, çok ciddi bir çöp sorunumuz var. Her yıl sanki bu sorun daha da görünür olmaya başladı. Ülkemizin dört bir yanı cennet diye gurur duyuyoruz ama dört bir yanı da işte o cennet köşelerde ormanlar, plajlar, mesire yerleri, yol kenarları, dereler, dağlar, her yerde ne yazık ki sorumsuzca çöp atılıyor. Antalya'nın korum altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yapan dalgıçlar çuval çuval çöp çıkardı. Yani piknik yapmak da yasak, koruma altında olan bir bölge ama bakın neler çıktı, dalgıçlar neler buldular.
0: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten. Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
2: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar. Kırıp atmışlar.
0: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 göze dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
2: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
0: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
2: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
1: İşte bu bilince sahip olmayanlar var. Yasaklar yetmiyor, para cezası gelmeli. Tıpkı sigara yasağı gibi çöp atana para cezası gelmeli. Seferberlik gibi kampanyalar yapılmalı. Okul müfredatlarından da çok sıkı bir şekilde ele alınmalı bu konu. Belli ki yapmak gerekenler var. Samsun'dan bir haberle devam edeceğiz. Yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan başpehlivan akaryakıt istasyonunda bir saldırıya uğradı. Saldırgan eski meslektaşı çıktı.
0: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte başpehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski başpehlivan Şaban Y ve iki yakını geldi.
3: Bana dedi, özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi, özür dile dedi. Ben dedim, paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spor'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
0: Şaban Y ve iki yeni başpehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı. Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
3: Birinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
1: Drift attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Aday sürücü hem para cezasına çarptırıldı hem de ehliyetini kaptırdı. Bursa İnegöl'de, şimdi görüntüleri izleyeceksiniz. İnegöl'de yaşayan 20 yaşındaki bir sürücü otomobille drift attı, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bu görüntülerde başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve sosyal medyada da paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler drift yapan sürücünün kimliğini tespit etti ve 140 bin lira idari para cezası uyguladı. Aday sürücü olduğu için de ehliyeti iptal edildi. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. Hareketsizlik ya da dizleri hor kullanma nedeniyle ağrılarından yakınan çok kişi var. İleri seviyede olanlarsa alternatif yeni tedavileri deniyor. PRP, hyaluronik asit gibi.

0: Bir yöntemler var. Devlet hastanelerinde bu tedaviyi yaptırmak isteyen hastalar artık iğneyi eczaneden almayacak. Amaç hasta mağduriyetini önlemek. Öznur Karşı Çetinler'in haberi.
1: Top oynuyorduk biz, top. Böyle olduk.
2: Kızım var. Ayakta çok duruyor, çok dizden şikayetçi.
3: Yorgun dizleri, eklemleri iyileştirmek için klasik tedavilerden sonuç alamayanlar son yıllarda PRP ya da hiyaluronik asit yöntemlerini de deniyor. İşte bu yöntemlerle ilgili devlet hastanelerinde artık yeni bir uygulama hayata geçecek.
4: Bence güzel bir uygulama. Hiç olmazsa bu sahte ürünlerin önüne geçilmiş olur.
3: PRP ve hiyaluronik asit genellikle diz, omuz, koldaki rahatsızlıklar için kullanılıyor.
5: Prensip şudur, bunun içinde hem proteinler var hem iyileşmeyi hızlandırıcı büyüme faktörleri var.
6: Hastanın kendi kanını alıp çeşitli işlemlerden geçirerek diz içine ya da gerekli olan eklem içine ya da hangi doku hasarlıysa oraya enjekte ettiğimiz bir yöntem. Hiyaluronik asit de hareketi kolaylaştıran diz içi sıvı.
3: İşte bu enjeksiyonlar yani iğneler alternatif tedavi olduğundan şu an için geri ödeme kapsamında değil.
7: SGK karşılamadığı için de hastalar dışarıdan ücretini ödeyerek temin ediyor. Sağlık Bakanlığı artık kamu hastanelerinde bu ilaçların dışarıdan temin edilmesini yasakladı.
3: Yeni uygulamayla hastalar devlet hastanesinden daha uygun fiyata sağlık market üzerinden PRP ve hiyaluronik asit iğnelerini temin edebilecek. Uygulamayla sahteciliğin de önüne geçilecek.
4: Mesela hasta geliyor bize doktor reçetesiyle PRP veya hiyaluronik asit flakonlardan istiyor. Biz fiyatını söylüyoruz. Sorup gidiyoruz. Sonra geliyor. Ben oldum diyor, daha ucuza aldım diyor. İnternetten de sahteleri çıkabilir. Hastalarımızı yanıltan sahte ilaç maalesef bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım.
3: Birçok alanda kullanılan PRP ve hiyaluronik asit iğneleri bir hayli pahalı.
4: 3 bin liradan 10 bin liraya kadar var bir dozu.
3: Peki bu iki uygulama hangi vakalarda olumlu sonuç veriyor?
6: Doğru hasta seçilecek, ileri evrelerde olmayacak. Artık diz protez tanısı konulmuş olması gereken hastalara bunlardaki etkisi birazcık daha sınırlı.
5: Faydası var mıdır? Evet ama mucize mi yaratır?
6: Değil.
5: Hayır değil.
0: Avrupa'yı kavuran sıcak hava Asya kıtasına sıçradı. Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle 390 bin kişi tahliye edildi.
8: Nehirler kurudu, santraller kapandı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Asya kıtasına da sıçradı. İklim değişikliğine yol açan hava olaylarının etkisiyle birlikte Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Hong Kong Meteoroloji Servisi'ne göre Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte termometreler 36,9 dereceyle rekor seviyeye çıktı. Hong Kong'un kuzeyinde ise sıcaklıklar 39 dereceyi aştı. Uzmanlar sıcaklıkların hafta boyunca artmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara bol su içmeleri ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Malezya'da da Kasım ayında Süper El Niño'nun etkili olmaya başlaması bekleniyor. Malezya Meteoroloji Dairesi'ne göre bu olay yağışlarda %10 ila 20 oranında azalmaya, sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına ve pus riskinin artmasına neden olabilir. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. Zhejiang eyaletinde 390 bin kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Şiddetli rüzgar ve sağanak getiren tayfunun sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği belirtiliyor. Tayfun saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
0: Eski ABD Başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan oğlu tedavinin niye gitmediğini, kanserin tüm vücudu sardığını söyledi.
8: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle

0: yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD Başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
1: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil, kanser yayıldı, kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
0: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli sistemle kamu harcamaları denetleniyor. Sistem kamu kaynaklarını verimli kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor. Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi.
0: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
3: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
2: Para Gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Tekrar merhaba. Para gündem devam ediyor. Gözler bugün Meclis Genel Kurulu'nda. Çerçeve yasağı biliyorsunuz genel kurula gelecek. Hatta şu dakikalarda gelmek üzere. Bu arada yine başkentten bir canlı yayınla başlayalım meclise dönmeden önce. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek merhum genel başkanı. Emre Aytekin bu gelişmeye ilişkin bilgileri bize aktaracak. Emre.
2: Serap Belet görüşme saat 12'de gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bakanlıkta bir araya gelecek ve bu görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçlerdeki son gelişme, bu durum ele alınacak. Soruşturmayı da kısaca bir hatırlatalım. Soruşturma dosyası geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Yetkisizlik kararı.

0: kararıyla, yani bir deyimle de soruşturma dosyası raftan indirilmişti ve 12 Haziran tarihinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Pek çok ilde operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında 29 şüpheli tespit edilmişti. Bunlardan 19'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yıllar sonra yeniden yeni bilgilere ulaşılmasıyla birlikte yeni bir operasyon sonucunda tutuklama ve adli kontrol kararları çıktı. Peki soruşturma dosyasında neler var? Hemen onu da ifade etmek istiyorum. Soruşturma dosyasına giren kritik belgeler FETÖ'nün müdahalesi ne doğurduğunu ifade ediyor. Başsavcılığın üzerinde durduğu konu FETÖ müdahalesi. Askeri kaza kırım ekibin o kazanın yaşandığı günde seçilerek oraya gönderildiğini değerlendiriyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine kaza kırım ekibinde yer alan ve sivil ekiple birlikte hareket eden bazı şüphelilerin, o şüphelilerden bazıları tutuklu bu soruşturma kapsamında. Bu şüphelilerin de helikopterdeki önemli cihazları söktüğünü değerlendiriyor. Başsavcılık yine olayın yaşandığı, kazanın yaşandığı anda da bazı savaş uçaklarının o bölgede uçuş yaptığını, şüpheli bir uçuş hareketliliği olduğunu da bu soruşturma dosyasına eklemiş durumda. Son olarak ise tutuklular var demiştik. 19 şüpheli bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Başsavcının ulaştığı bilgilere göre de FETÖ'nün bazı sözde üst düzey yöneticileriyle bu şüphelilerin de baylok yazışmaları da ortaya çıktı. Yine bu belgelerde soruşturma dosyasına eklendi. Dediğimiz gibi bugün önemli bir görüşme yapacak Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bakanlıkta saat 12'de bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçlerdeki son durum ele alınacak. Serap Pelet.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste. Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddeli kanun teklifi şu dakikalarda genel kurula geliyor ve Buse Gençtürk de karşımızda. Bugünkü programa ilişkin bilgileri aktarır mısın Buse?
2: Serap Belet, birazdan Meclis Genel Kurulu oturumunu açacak ama kanun teklifinin görüşmelerine hemen geçilmeyecek. Önce gündem dışı konuşmalar yapılacak. 20 milletvekili birer dakika yerinden konuşmalarını yaptıktan sonra da bu kez grup başkan vekilleri söz alacak. 20'şer dakika grup başkan vekilleri konuşacak. Peki kimler? Her parti grup başkan vekilini belirledi aslında. O isimleri paylaşalım. Murat Emir Yeni Parti adına, DEM Parti adına Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP'den Erkan Akçay, Filiz Kılıç, CHP'den Rahmi Aşkın Türeli, İYİ Parti'den Turhan Çömez ve Yeni Yol Partisi'nden Bülent Kaya grup başkan vekillerine 20'şer dakika söz verilecek. Ardından grup önerileri görüşülecek. İYİ Parti'nin bir grup önerisi var ve İYİ Parti'nin grup önerisinin ardından da AK Parti grup önerisi Meclis Genel Kurulu'nun çalışma saatlerinin düzenlenmesine, yani kanun teklifinin görüşmelerine geçilmesine yönelik bir grup önerisi sunacak AK Parti. Bunların ardından kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Öğleden sonra 1-2'yi bulması bekleniyor. Saat 13-14 civarında kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Şu dakikalarda en erken gelen isimlerden birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu ki Bahçeli Ekim 2024'te süreci başlatan isim olmuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair tarihi çağrıyı yapmıştı. Bahçeli genel kurula girmeden önce kuliste bazı milletvekilleri tarafından karşılandı. CHP'li Erdoğan Toprak Bahçeli ile tokalaştı ve bir soru soruldu. Bazı partilerin kafa karışıklığı var sorusuna ise Bahçeli 18 saat dinleyeceksiniz dedi. Yani 18 saat boyunca görüşmelerin sürebileceğini ifade etti. Ardından Bahçeli genel kurula geçti. AK Parti adına da parti sözcüsü Ömer Çelik, grup başkanı Abdullah Güler şu dakikalarda genel kurula girdiler. Bahçeli ile tokalaşan isimler de oldu. CHP'li İnan Akgün, AK Partili milletvekilleri, yine DEM Parti'den Cengiz Çandar ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Bahçeli ile tokalaşan isimler arasında yer alıyor. Peki bugün kimler konuşacak, onları da aktaralım sizlere. Kanun teklifi görüşmeleri esnasında AK Parti adına grup başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekili Abdülhamit Gül ve diğer grup başkanı başkan vekilleri de yine genel kurulda olacaklar, takip edecekler tüm bu çalışmaları. DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç'un yine konuşmaları olacak. Bunun yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de bir konuşma yapması bekleniyor. MHP adına konuşacak isim ise genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız olacak. Genel kurulda yerini almaya başladı milletvekilleri ve birazdan o oturum başlayacak artık. Kanun teklifinin görüşmelerine ise öğleden sonra geçilmesi bekleniyor Serap Belet.
1: Buse Gençtürk çok teşekkürler. Yine başkentten devam edelim. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör oradan meclisten canlı yayınla konuklarını ağırlıyorlar ve bu süreci konuşuyorlar. Teklifi şu anda da Çetin Erçetin yanlarında. Söz sizde Aykut.
3: Serap tekrardan merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugün terörsüz Türkiye sürecini, kanun teklifini konuşmaya devam ediyoruz. Senin de söylediğin gibi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ve Habertürk Güvenlik Politikaları ve Dış Politikalar Koordinatörü Çetin Erçetin de bu saat diliminde bize dahil oldu. Dilerseniz hemen şöyle başlayalım. Bugün önemli bir gün. Çetin Erçetin yeni dahil oldu. Biz sabah 9'dan itibaren yayınlarımıza devam ediyoruz. Nasıl tarif edersiniz bugünü?
4: Tabii aslında önemli bir süreç. Artık bir dönüşüm sürecinin başlangıcındayız. Bugün eğer sağlıklı bir şekilde herkesin katkı verdiği ve herkesin üzerinde yoğunlaşarak destek verdiği bir yasa oluşursa herkes için en azından Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Ben olaya aslında biraz da dışarıdan değerlendirme yaparak başlamak istiyorum. Etrafımızda, çevremizde bu kadar büyük çatışmaların olduğu, savaşların olduğu, tabii her savaş, her çatışma aslında beraberinde sahada kontrolsüz güçlerin olması anlamına geliyor ki zaten bu sürece başlarken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ifadesini bu minvalde önemli kullanıyor ki Sayın Bahçeli'nin de bu anlamda vurgusu çok dikkat çekici. Tabii Lübnan'a bakıyorsunuz, Suriye'ye bakıyorsunuz, Irak'a bakıyorsunuz. Aradan yıllar geçmesine rağmen taşlar oturmamış. Bir taraftan buradaki silahlı grupların silahları bırakması söz konusu ama bu silahlar bırakıldığı zaman onun yerini başka silahlı gruplar idame edebilir mi? Başka istihbarat örgütleri devreye girebilir mi? Tam da bu dönemde Türkiye kendisine yönelik yıllardır bir çatışma zemini oluşturmaya çalışan bir örgütü tasfiye etmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Tabii ben yıllarca Irak'ta da çalıştığım için şunu söyleyebilirim. Biz için tabii şu anda hukuki sürecini takip ediyoruz. Ve hukuki süreç aslında dönüşümün başlangıcı. Ama gerçek, realiter anlamda sahaya baktığımız zaman da sahada özellikle GARA dahil olmak üzere. Bakın burada en kritik noktalardan biri. Şu anda terör örgütü bu bölgeleri tamamen boşaltmaya başlamış durumda. Hatta çoğunu boşaltmış durumda. Bu Türkiye için önemli çünkü yıllardır terörle mücadele eden bir devlet ve bunu dünyaya da en iyi şekilde mücadele ettiğini ispat eden bir devlet. Ama bir taraftan da bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Terörün de yıllardır Türkiye'de beslendiği bir sosyoloji var. Ve bu sosyoloji Doğu Güneydoğu illerimizde yıllardır örgüte katılımı arttıran ya da katılımı bazı zamanlarda sınırı tutsa bile bir şekilde Türkiye'nin kendi can damarından bir kan kaybı demektir. Zamanla bölgedeki şartlar değişti. İşte Suriye'de örgüte katılımlar artmaya başladı. Irak'ta, İran'da ama belli ki bölge daha çok büyük tartışmalarla karşı karşıya kalacak ama bütün bu olup bitenler içerisinde her konuda işte enerjiyi bahsettiğimiz zaman, siyaseti bahsettiğimiz zaman ve bölgenin kendi içindeki konjonktürel süreci bahsettiğimiz zaman istikrar adası olarak gördüğümüz ülke de Türkiye. Nitekim bunu Bağdat'ta birine sorduğunuzda da, Bakü'de birine sorduğunuzda da ya da biz işte Tahran'daki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda, Şam'da, Lübnan'da herkesin işaret ettiği yer Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu sorunu artık sorun olmaktan çıkarması gerekiyordu. Yani bu konuda gerçekten hepimizin en büyük umudu, beklentisi bu yasanın bugün sağlıklı bir şekilde çıkması. Bu arada tabii bölgeye de baktığınız zaman Sayın Bahçeli'nin ilk açıklamayı yaptığı andan bugüne büyük bir heyecan var. Bakın Doğu Güneydoğu kentlerinin hangisine giderseniz gidin Ki Nasuhi abi de biliyorum birçok arkadaşı dostu var, gidip geliyor, kendi aile yakınlıkları da var orada. Dolayısıyla herkes de artık o geçmişe dönülmeyeceğine dair büyük bir umut var. Herkes artık bundan sonra kim yanlış yaparsa halk tarafından sandık başında en sert şekilde cevap vereceğinin farkında. O yüzden siyaseten de baktığınız zaman herkes bu sürecin işleyişine katkı sunmanın ne kadar gerekli olduğunu farkında. Bu bütün siyasi partiler için geçerli. Bugün tabii biz DEM Partisi'nin kendi içinde yaptığı birçok istişare toplantısında ortaya çıkan sonuçlarda sürece nasıl bir dil değişikliğiyle destek verdiğini farkındayız. Nitekim gaziler ve şehitlerle ilgili yasal düzenlemede de destek verdiler. Gerçi şimdi Nasuhi abi o konuda daha derin, daha önemli açıklamalar yapacaktır. Tabii yani evet. Burada çok dikkat çekici ve bugüne kadar hani bunu hiç görmediğimiz bir tabloydu. Ama şunu görüyoruz artık. Dimetoka'dan Şipka'da, Çanakkale'de ve Türkiye'nin Türkiye olmasında büyük değer katan ve bu millete, bu devlete, bu bayrağa katkı sunan herkes bu ülkenin vatandaşıdır. Dolayısıyla Diyarbakırlısı da, Adıyamanlısı da, Hakkari'lisi de bugün herkesin gözü, kulağı bu meclisten çıkacak yasal düzenlemede. Biz de inşallah bunun hayırlara vesile olduğu bir süreci göreceğiz. Çünkü bu bir dönüşümün başlangıcı olacak yasal olarak. Biz dönüşümden sonrasını göreceğiz. Ben bundan sonrasının daha heyecanlı, hatta bol bol haber yapacağımız bir süreç olacağından eminim. Hatta belki çok yakın bir zamanda ben, sen, Nasuhi abi sık sık bölgeye gideceğiz. Sık sık sınırlarımızın ötesine gideceğiz. Daha somut bir şekilde nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını göreceğiz. Ve bunları haberleştireceğiz. Hani dağlarımıza bahar geldi şiiri vardır. Gerçekten 2 yıldır Türkiye sakin bir dönemi geçiriyor ve daha da sakin bir sürecin başlangıcı hepimiz için daha hayırlı olacaktır. İnşallah hepimiz bu süreci daha net, somut bir şekilde de sahada görürüz.
3: Bu arada sıcak bir bilgi var. Yeni parti kapalı grup toplantısı sona erdi. Genel Başkan Özgür Özel tarafından yeni partinin meclis genel kurulunda izleyeceği tavır paylaşılacak kısa bir süre içerisinde. Şimdi Çetin Erçetin de az önce bahsetti. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Saat 11 itibariyle tabii gündem dışı konuşmalar gerçekleşiyor. Daha sonra ilerleyen saatlerde çerçeve yasa teklifine geçilecek. Esasında bir haftadır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli kanun teklifleri görüşülüyordu. Onlardan birisi de az önce bahsettiğimiz şehit ve gazilere, gazilerin yakınlarına verilen özlük hakları, geniş kapsamlı bir kanun teklifi çalışması söz konusuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve kabul edilirken de çok da yakın zamanda görmediğimiz bir şey vardı. DEM Parti tarafından da destekleyici bir tavır geldi. Ne dersiniz, nasıl Güngör?
5: Ya şöyle bir şey var. Şimdi az önce DEM'den Ayşegül Doğan'la da konuştuk, değerlendirdik. Sabahtan bu beri işte AK Parti'den, MHP'den çok kıymetli isimlerle de değerlendirdik. Bu Türkiye'de siyasetin çok farklı katmanlarla önünün açılacağının habercisi olan çok önemli bir gelişme. Ya DEM Parti bugüne kadar aslında, bu da kendilerinin belli ölçüde siyasete biraz kısır yaklaşımlarının da sonucu maalesef, ama Türkiye'nin pek çok temel meselesinde o meselelerin etrafında dolaşmayı ama meselenin özüne dair katkı sağlamayı çok fazla tercih etmedi. Hep bir gündemi vardı, hep o gündem üzerinden ilerlemeye çalıştı. Bu ise DEM Parti'nin kendi iddiası olan, hani daha önce de vardı, Çetin'e de hatırlayacaktır, bu çizgideki siyasi partilerin Türkiye Partisi olmak, bütün Türkiye'ye hitap etme iddiasını geride bıraktı. Yani öne çıkaramadılar, bunu bir noktaya taşıyamadılar. Bugün bu destek, yani şehit ve gazilerle ilgili bu yasaya olan destekleri çok büyük bir başlangıç olabilir. Kendilerine de sorduk, bu siyaset yaklaşımlarında, hayata bakışlarında, topluma bakışlarında, aynı zamanda toplumun ve hayatın da onlara bakışlarında bir değişimin habercisi olacaktır. Neden? Bu kadar hassas bir konuda ben de buradayım, ben de Türkiye'nin sorunlarının yanındayım, o sorunları çözmek için bir gayret sahibiyim, benim de bir perspektifim var anlamına gelecek bir yaklaşım bu. Böyle devam etmesini umut ederiz, çünkü tekrar söyleyelim, hani ne diyoruz? Silahlar susacak, demokratik siyasetin önü açılacak. Bu bir kapı değil, böyle hani kilidiyle falan açacağınız bir şey değil. Buna dair gayretlere ihtiyacımız var. Buna dair yeni perspektiflere ihtiyacımız var. Değişime ihtiyacımız var. Dönüşüme ihtiyacımız var. Ama bana sorarsanız en çok da DEM Parti'nin kendisini bu konuda üslup, yaklaşım, perspektif, Türkiye'nin meselelerine bakış açısı anlamında ciddi bir değişime ihtiyacı var. Ama kendileri de bunu hem kabulleniyorlar hem de ben bu konuda bir yere işaret edeyim, bir zaman dilimini. Kuvvetle muhtemelen Ekim ayında bir kongresi olacak, büyük kongresi.

0: şöyle söyleyebilirim bir kulis bilgisi olarak. İsmi dahil, belki parti programı dahil birçok şeyin değişebileceği, kadroların değişebileceği bir döneme gireceğiz. O bakımdan hani sembolik anlamı yüksek, geleceğe dair umut veren bir gelişme olarak görelim DEM Parti'nin şehit ve gazilerimizle ilgili bu düzenlemeye dair desteklerini.
1: Şunu da söylemek lazım. Yani DEM Partisi Türkiye'nin her meselesinde söz sahibi olmalı. Yani sadece silahların konuşulduğu ya da silahların gündemde olduğu meselelere değil. Türkiye'nin birçok alanda, birçok sosyolojik meselede, ekonomik meselede, siyasi meselede, hukuki süreçlerinde söz sahibi olabilmeli. Yani söyleyecekleri çok söz vardır bu ülkede. Söyleyecekleri çok açık ifadeler vardır. Dolayısıyla ihtiyaç da vardır. Yani böylesine önemli bir zeminde, böylesine önemli bir dönemde iyi bir muhalefet olabilmek, iyi bir muhalefet sergileyebilmek önemlidir. Çünkü DEM Partisi hakikaten şu an siyasi partiler içerisinde baktığımız zaman AK Parti ve MHP gibi iki tane Türkiye'nin önemli ve siyasi geçmişi derin ve tecrübesi olan partiyle neredeyse benzer tecrübelere sahip. Özellikle Türkiye'nin 90'lı yıllarında siyaset yapmış ve çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalmış ve o problemlerin sonuçlarıyla bugün artık bambaşka bir atmosfere Türkiye'nin geldiğini en iyi gören partilerin başında geliyor. Şimdi tabii aklımıza olumsuz şeyleri getirmeden aslında her birini bir tecrübe olarak görüp, her birini bir tecrübenin parçası olarak görüp Türkiye'nin artık bu dönüşüm sürecinde söz sahibi olmaları lazım. Gerek yerel yönetimlerde, gerek siyasi süreçlerde, parlamentoda ve biz artık Türkiye'de, Samsun'da da DEM Partisi'nin siyaset yapabilmesini isteriz. Biz Trabzon'da da, İzmir'de de, yani Türkiye'nin her noktasında DEM Partisi siyaset yapabilmeli. Çünkü DEM Partisi'nin iddiası emekçilerin sorunları ve kadınların sorunları, çocukların sorunları ve bu ülkenin her sorununda söz sahibi olabilecek bir parti elbette şehitler ve gazilerle ilgili süreçte de söz sahibi olmalı. Çünkü şunu unutmayalım, ben şunu çok iyi biliyorum, DEM Partisi'nin içerisinden birçok yöneticinin ailesinden de bu ülke için Çanakkale'de, Dimetoka'da, Şipka'da, Galicia'da şehitler vermiş aileler var. Sadece oraya gitmeye gerek yok. Çok yakın bir tarihte ben iyi hatırlıyorum. Kore'de gazi olmuş bir ailenin çocuğu işte DEM Partisi'nden Hakkari'de Yüksekova'da ilçe başkanlığı yaptı. Yani şimdi bütün bunlar bu siyasetin de bir parçası ve onlar da bu ve buna benzer süreçlerin hepsinde mutlaka destek vermeli ve söz sahibi olmalılar.
2: Tabii bir taraftan genel kurulun başladığını bir kez daha hatırlatalım. Ekranımızda da yansıtıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu şu an gündemdeki konuşmalar gerçekleşiyor. İlerleyen dakikalarda da partilerin sözcüleri kürsüde olacak ve kanun teklifine dair görüşlerini, bakış açılarını ifade edecekler. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kurula gelmiş, takip ediyor ve uzun bir süre genel kurulda kalacakmış.
0: Bir maraton bekliyor onları, evet.
2: Sayın Dervişoğlu'yla da aralarında bir temas olmamış. Tabii yeni partinin bir taraftan tavrı merak ediliyor. Kapalı grup toplantısı gerçekleştirdiler. Yansıyan bilgiler şu yöndeydi. Yeni Parti zaten süreci destekliyor. Bazı eleştirileri, usul eleştirileri söz konusuydu kanun teklifinin verilmesine dair. Yine komisyon aşamasında da bazı eleştiriler getirmişlerdi. Ancak vekillerin inisiyatifine bırakılma gibi bir durum da söz konusu olabilirmiş.
0: Ya şöyle bir kere şu manzarayla ve bundan sonraki işleyişe dair iki cümle bir şey söyleyeyim. Ya bu parlamento çatısı altında gerek komisyonlarda gerek genel kurulda bu eleştirilerin gündeme gelmesi, bu konuşmaların yapılıyor olması, yani hakaretamiz işler olmadığı sürece herkesin, her partinin, her milletvekilinin düşüncesini milletimize paylaşması bence çok kıymetli. Zaten parlamento bunun için var. Herkes aynı görüşten olsun diye yok. Hani İYİ Parti baştan beri sürecin dışında katkı vermiyor. Bana sorarsan hani eleştirilerine katılmadım, kişisel olarak söylüyorum halde bir tutarlılık gösteriyor. Ama yeni parti adı üstünde yeni parti bu arada da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan isimlerin kurduğu bir parti. Daha önce komisyon sürecinde yer aldı. Komisyon raporuna imza attı. Sadece Çetin Erdi, sen de hatırlayacaksın, İmralı'ya giden heyette yer almama konusunda bir tavrı oldu. Zaman zaman da belli eleştiriler oldu. Ancak yeni partinin o katılan milletvekilleri üzerinden sosyolojik dokusuna baktığımızda orada hani isteseniz yasak getirseniz de bu sürece, bu yasaya destek verecek çok sayıda isim var. Bunu da Özgür Özel tabii
2: ki. Açıklayanlar da var, evet, zaten.
0: Özgür Özel de o tecrübesiyle elbette bunu görüyor olmalı. Ama bundan daha öte bir şey var. Yeni parti için bir

0: sonuç itibariyle yeni bir parti ve parti içerisinde yeni bir düzenleme süreci var ve partinin içerisinde bu süreci destekleyen isimler var. Bunları da biliyoruz yani. Evet. Ve eğer parti böyle bir grup kararı alırsa bu bağlayıcı olur ve içerideki kırılma buradan başlar. Evet.
1: Tarihin bu anında nerede duracağınız meselesi bir siyaset sınavıdır. Yani Özgür Özel ve ekibi için, arkadaşları için. Ama hani bunu serbest bırakalım dediğinizde de bu kuvvetli bir siyaset göstergesi olmayacaktır Aykut. Bir siyaset sınavıdır. Yani Özgür Özel ve ekibi için, arkadaşları için. Ama hani bunu serbest bırakalım dediğinizde de bu kuvvetli bir siyaset göstergesi olmayacaktır Aykut. Bir taraftan partinizin tamamına hakim olmadığını gösterecektir. O nedenle bence net bir karar çıkacağını ben de çok düşünmüyorum. Serbest kalma ihtimali bana daha güçlüymüş gibi geliyor. Elbette yanılma payımız var, göreceğiz. Ama yeni partinin o yeni siyasi sürecinde galiba bu kadar erken bir sınavla karşı karşıya kalması da kendisi açısından epey zor bir durum.
2: Erçetin siz...
0: Yani şöyle, eğer tam anlamıyla hayır, destek vermiyoruz derse Özgür Özel'in bu saatten sonra kendisinin de partisinin de Doğu ve Güneydoğu kentlerine gidip siyaset yapma imkanı olmayacaktır. Yani Doğu ve Güneydoğu kentlerinde insanlar sormaya başlayacak. Yani sen böylesine herkesin destek verdiği bir süreçte neredeydin? Ve Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki bu noktada en sert duruşu olan parti olarak bilinen partinin bu sürece en aktif desteği verdiği bir ortamda İyi Parti'nin, yeni partinin özür diliyorum, destek vermiyor olması onlar adına Doğu Güneydoğu kentlerinde ve büyük metropollerde, şunu unutmayalım ki daha önce biraz geriye gittiğimiz zaman İstanbul gibi, İzmir gibi, Antalya gibi, Adana gibi birçok metropolde yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni düzenlemeyle ya da Özgür Özel özelinde söyleyelim, bu oylar Kürtlerden geldi. Yani Kürtlerden çok ciddi oy desteği aldılar. Dolayısıyla bu yeni dönemde bu metropollerde siyaset yapmalarının da önünde çok büyük bir engel ya da sıkıntı olacaktır.
1: Belki hani şunu Çetin'e, hani bu sadece hani o tabii ki Kürtlerle değil ama onların da içinde yer aldığı çok geniş bir alanla ilgili. Ama şu da var, yeni parti şu dakikaya kadar değil mi o komisyonda yer alma biçimi, katkı sağlayacağız, biz de bu sürecin dışında kalmayacağız ile ilgili yaptıkları açıklamalar, beyanlar, bunlar öyle milletvekilleri değil, partinin yetkili isimleriydi. Şimdi kurumsal çatı değiştiğinde bu konuyla ilgili fikir değiştirmek ya da o da bir tutarlılık sergilememek de ayrıca bir problem. Bakalım yeni partinin tavrını bugün hem konuşma yapacaklar mı, ben onu kaçırdım bu arada. Genel kurulda.
2: Normalde tabii ki konuşma durumları var. Bu arada meclis genel kurulunda oturuma meclis başkan vekili olarak Celal Adan başkanlık ediyor.
1: Evet.
2: Grup başkan vekilleri de söz almaya başlamış. Şu anda Yeni Yol grubu grup başkan vekili Bülent Kaya'yı görüyoruz. 20'şer dakikalık bir söz olacak bütün gruplara. Yeni partide muhakkak söz alacak partiler arasında yer alacaktır.
0: Eleştirileri olacaktır. Yani kendi pencerelerinden yorumları olacaktır. Bu da onların hakkı. Siyaset yapıyorlar sonuçta ama genel itibariyle ben yeni partiden büyük destek geleceğini düşünüyorum. Belki de Türkiye'de ilk defa bir yasal düzenlemeyle ilgili bu kadar geniş
2: bir düzeltme yapalım. Bu grup başkan vekillerinin söz alması gündem dışı konuşmalarda da zaten söz evet. alıyorlar. Daha sonra teklifle ilgili kısma geçilecek.
0: Evet. Şimdi tabii göreceğiz önümüzdeki saatlerde artık hepimiz yeni partinin de nasıl bir karar vereceğini, nasıl bir destek vereceğini ya da vermeyeceğini, ama ben büyük bir ihtimalle Nasuh abiyle aynı düşüncedeyim. Siyasi olarak kendilerini çok fazla tartabilecekleri bir zaman değil. Yani daha yeni kurulmuş bir siyasi parti. Bu kendilerini yanlışa da götürür. Kendilerini de içeride tartışma noktasına getirebilir. Otoritelerini tartışma noktasına getirebilir. Bu açıdan baktığımız zaman verecekleri karar çok büyük bir ihtimalle milletvekillerini serbest bırakmak olur.
2: Şimdi merak edilen sorulardan bir tanesi de şu, özellikle vatandaş tarafından. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi var. Görüşülecek, 12 madde yasalaşacak. Bundan sonra ne olacak?
1: Evet.
2: Şöyle, Türkiye sürecinde.
1: Şimdi bir işleyiş var. Yani yasalaşma meselesi eğer Milli Güvenlik Kurulu'ndan artık o tespit, teyit vesaire, o komisyonların raporlamaları vesaire bittikten sonra Milli Güvenlik kararı olarak Sayın Cumhurbaşkanı da imzasıyla çıktığı andan itibarenki süreci kastediyorsak orada bir çağrı yapılacak. O 6 aylık süreç o zaman başlayacak. Orayı konuşuyorsak eğer. Çünkü oradan itibaren de ülke dışından, yani siyasi sınırlarımızın dışından dönüşler başlayacak.

0: Ve bu dönüşlerin de tek tek kontrolleri olacak. Yani gelen kişi, iddia ettiği kişi mi oradan başlayarak? Orada hani söylendiği gibi suç işleyip işlememe meselesi, eline silah alsa bile herhangi bir suça karışmamış olması, bütün bu değerlendirmelerin ardından yasal süreçler işleyecek, sonra denetimli serbestlik mekanizmaları işlemeye başlayacak. Ancak burada Sayın Fethi Yıldız'ın gündeme getirdiği bir mesele var ki altını çizmiş olalım biz de onun. Bizim bu infaz yasamız dedi ya, Yamalı Bahçe'ye döndü. Onun gerçekten tekrar ele alması gerekiyor. Belki orada bir takım işler düzenli olarak devam ettirilebilseydi, bugün bu düzenlemelerin en azından bir kısmına ihtiyaç olmayabilirdi. Ama şu anki yasal düzenleme 6 ay süreyle boyunca yurt dışından, yani ülkemizin siyasi sınırlarımızın dışından gelecek olan terör örgütü mensuplarının yasal durumları ile ilgili, hayata entegrasyonları ile ilgili süreçleri başlatmış olacak. Bu tabii ki 6 aylık bir süre, sınırlı. Çünkü başka örgütlerin yararlanmaması için de yapılmış bir düzenleme var burada. Özellikle bunu da altını çizelim. Yani PKK, KCK vesaire bütün bu unsurların kendisini tasfiye edip silah bırakmasını kuşatan bir yasal tanımdan bahsediyoruz. İşleyiş için belki de en önemli nokta, az önce DEM Parti yetkilisiyle de konuştuk bu konuda. Aynı zamanda örgütün yavaşlattığı, yani böyle isteksizce, gönülsüzce yaptığı bir takım hamleleri de hızlandırması, mağaraların, eğitim kamplarının boşaltılmasını ve gerçek anlamda da silah bırakması.
1: Çetin Erçetin.
2: Şimdi tabii bundan sonraki süreç, hani yasal düzenleme yapıldıktan sonra artık bu dönüşümün siyasi bağlamdan artık teknik bağlama dönüştüğü bir süreç olacak. Tabii sahada bunu takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı olacak ve aynı zamanda şimdi
1: ki sahada, bu sürecin de aslında bu aşamaya gelene kadar da önemli aktörlerinden birisi.
2: Tabii yani, çünkü mutfak orası. Yani mutfak orası ve şöyle bir kolaylık var bu işin içerisinde. Sayın İbrahim Kalın zaten geçmiş dönemde, yani akademik döneminde de, SETA döneminde de Kürt meselesine çok hakim bir isim. Sadece Kürt meselesi de, Orta Doğu'daki birçok aktörle, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Lübnan'da daha resmi görevinden önce de birçok temasta bulunmuş, görüşmüş bir isim. Kimin hangi refleksleri yapabileceğini öngörebilen bir isim. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem tabii ki sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenlemelerin yapıldığı, yapılacağı bir süreç değil. Aynı zamanda bu işin teknik takibinin yapılabilmesi de önem arz ediyor. Çünkü sonuçta bu örgütün kendini feshettiğini açıklaması yeterli değil. Aynı zamanda etkisiz hale geldi. Yani artık herhangi bir şekilde silahlarını nereye bıraktığı, bu da çok önemli. Şimdi bahsettiğimiz süreç öyle hani kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Kaç tane terörist içeride, bunların silahları nasıl bırakacağı, nereye bırakacağı, bu silahlar evet sembolik olarak, siyasi bir mesaj olarak bize verilen görüntü önemliydi. Ama bundan sonrası artık işin teknik boyutu, yani bu silahlar kim teslim alacak, nasıl alacak ve bu silahların çok temiz bir şekilde, sağlam bir şekilde teslim alınması gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz coğrafya Orta Doğu. Dolayısıyla bugün Irak'ta Irak Başbakanı bütün grupların silahları bırakmasını istediği bir dönemde, Türkiye sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge söylemini de çok net bir şekilde ifade ediyor. Çünkü terörsüz Türkiye, evet siz zaten bunu sağlayabilecek durumdasınız. İçeride o kaynaşmayı sağlayabilecek durumdasınız, ama işin bir başka boyutu da sınırlarınızın öbür tarafında da bu temizliği yaparken ya da bu temizlik halledirken bu işin daha farklı noktalara eğim göstermeden temizlenmesi lazım. Tabii bu kolay bir süreç değil. 6 aylık bir süreç yeterli mi? Teknik olarak baktığımızda aslında Nasuh abi de belki bu konuda değerlendirme yapacaktır. Yeterli teknik olarak, ama önümüz kış. Önümüz kış, dolayısıyla bu sürecin belki siyasi olarak, siyasilerin ortak fikri olarak bir uzatma söz konusu olabilir mi? Onu zamanın, şartların ve sahanın koşulları bize gösterecek. Demin de ifade ettim. Şu anda bölgede 40 derece sıcak var, ama 2 ay sonra bölgede -20 derece sıcak başlayacak, soğuk başlayacak. Ama genel itibariyle Kandil, Mahmur gibi bölgeler kritik. Tabii biz bu süreçte hepimizi heyecanlandıracak olan şey, gidip göreceğiz bunları. Yani biz bunları takip edeceğiz. Sahadan da takip edeceğiz. Ama tabii bunlar aşama aşama olacak. Yani önce şimdi örgütün içerisinde elinde yıllardır silah tutanlar da var. Avrupa'da yaklaşık 400'e yakın işte sivil toplum örgütü.

0: örgütü adı altında, medya yapılanması adı altında birçok ofis var, birçok içeride bulunan insan var. Eski siyasiler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekiliyken şu anda Avrupa'da kaçak durumda olanlar var. Herhangi bir şekilde bu isimlerin hiçbiri silah ellerine almadılar. Bunların hepsinin geri dönmesi gerekiyor. Bunların hepsinin geri gelmesi evet. gerekiyor. Tabii bunlar da kolaylıkla sağlanabilecek süreçler. Sonra zora doğru gidilir. Yani o tepe isimlerle ilgili artık örgütün etkisiz hale geldiği, Milli Güvenlik Kurulu, MİT, devlet, siyaset, biz medya olarak hepimiz tatmin olduğumuz noktadan itibaren artık yeni şeyleri de konuşma imkanımız olacaktır.
1: Bakalım, göreceğiz.
0: Ama evet. şunu söyleyeyim, 15 Eylül itibariyle bence artık hani tarihte vereyim, 15 Eylül itibariyle artık çok ciddi, hepimizi somut göreceği şeylerle karşılaşacağız.
1: Tabii önce bakalım bugün bir kanun teklifi yasalaşsın.
2: Çıksın sonrasında bir
0: sonra süreç. Ama şunu da belirteyim. Sahadaki hareketlilik şu an yasal düzenlemelerin iki adım önünde gidiyor. Öyle hani belki biraz biz geriden bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz ama sahadaki hareketlilik şu anda yasal düzenlemelerin iki adım önünde.
1: Tabii teklifte de bununla ilgili zaten detaylar var. Sürecin nasıl işleyeceğine dair biz biraz yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz bir kısa ara vereceğiz. Sözü İstanbul'a vereceğiz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınlarımız devam edecek. Terörsüz Türkiye sürecinde genel kurul başladı. Artık gözler kanun teklifinin görüşülmesine çevrildi. Biz de meclisten sözü Serap şimdilik sana bırakalım.
3: Teşekkürler Aykut Türel'e. Teşekkür ediyorum. Oradan yayınlar sürecek. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış yapıldı. Ayrıntılara bakalım.
4: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oy verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
3: Üniversite sınavına giren 2 milyondan fazla aday için tercih süreci bugün sona eriyor. İşlemler 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar tercih işlemlerini osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı var. Tercih sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle benzinin litresine zam gelmesi bekleniyor. Yapılacak zam kapsamında benzin zammının pompaya 1 lira 56 kuruş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. ABD ve İran arasındaki gerilim sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yavaş ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıta zam yapılması bekleniyor. Benzinin litresine yapılacak petrol fiyatlarının yükselmesiyle düzeltelim. Benzinin bütçesine yapılacak 2 lira 8 kuruşluk zam beklentisinin Eşel mobil sistemi sayesinde pompaya 1 lira 56 kuruş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Buna göre zam yapılması halinde İstanbul'da benzinin litresi 69 lira 92 kuruş, Ankara'da 70 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 71 lira 18 kuruş olacak. İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını hedef aldı. Cemaat namaz kılarken içeri girdi. İçinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
4: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
2: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
4: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
2: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
4: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
2: Emeğimi çaldı. Hakkımı çaldı. Başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
4: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde havuz bakımı sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı oldu. 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Gümüşlük mahallesindeki bir otelde havuz bakımı yapılıyordu. O sırada havuz çevresinde olanlar zehirlenme belirtileri gösterdi. 15 kişi bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanların havuz bakımı sırasında sızan gazdan zehirlendiği düşünülüyor. Hastanedeki 15 kişinin hayati tehlikesi yok neyse ki. Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı. Şüphelinin üzerinden de uyuşturucu madde çıktı.
5: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: Rize'de yaylada piknik yapan aile davetsiz misafirler nedeniyle hem zor hem de gülümseten anlar yaşadı. Büyükbaş hayvanlar ailenin yemek keyfini yarıda kesti.
4: Yayladaki piknik sürüye takıldı. Bir anda ortaya çıkan büyükbaş hayvanlar piknik masasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki Badara yaylasına çıkan bir aile çimenlerin üstünde piknik sofrası kurdu. Tam yemek yiyeceklerdi ki sürpriz misafirler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan sürüsü sofradaki yemekleri yemeye başladı. Büyükbaş hayvanlar aileye zor ama bir o kadar da eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanlar zor da olsa uzaklaştırıldı.
3: Para gündemi bugün haftanın kültür sanat ajandasıyla tamamlayalım. Ajandanın ardından da birazdan spor haberleriyle Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak.

duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor. Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Yan Yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Galatasaray hazırlık maçında karşılaştığı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un oyundan atıldığı karşılaşmaya Osimhen'le Mourinho arasında yaşanan kavga damga vurdu.
1: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Villarreal'le karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Villarreal'in gollerini Perez ve Mikautadze atarken Galatasaray'da Victor Osimhen ağları havalandırdı. Galatasaray sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında sadece Ümraniyaspor'u yenerken 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray-Villarreal maçının ilk yarısında Galatasaray hücumu sırasında Victor Osimhen ve Villarreal'i Mourinho ikili mücadele sonrası tartıştı. Osimhen çok sinirlendi ve iki takım oyuncuları araya girerek Osimhen'le Mourinho'yu sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar sonucunda hakem Kadir Sağlam iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Villarreal'in attığı ilk golde hakem Kadir Sağlam İspanya temsilcisi lehine penaltı kararı verdi. Okan Buruk kararı beğenmeyerek hakeme tepki gösterdi. Kadir Sağlam üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Maçın kalanını tribünde takip eden Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklama yapmadan stadyumu terk etti. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti. Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes'le yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.
0: Fenerbahçe Belçikalı oyuncu Romelu Lukaku'yla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Oyuncunun transferi için Napoli ile bonservis görüşmeleri devam ediyor.
1: Fenerbahçe santrafor transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertlerin bu bölge için listesindeki isimlerden birisi Romelu Lukaku. Yönetim Belçikalı forvetle sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Deneyimli santraforun transferi için Napoli kulübüyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Fenerbahçe Lukaku transferini çift haneli bonservis bedelinin altında tamamlamayı hedefliyor. İtalyan basını Sarı lacivertlerin bu transfer için 6 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Napoli ise Lukaku için 10 milyon euro talep ediyor. İtalyan ekibi Belçikalı futbolcunun satışından elde ettiği gelirin %40'ını eski kulübü Chelsea'ye ödeyecek. Napoli forması altında geçirdiği 2 sezonda 45 maça çıkan Lukaku 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımında 6 maçta 236 dakika şans bulan Lukaku 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist üretti. Belçikalı santrafor kariyeri boyunca 692 resmi maça çıktı. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 324 gol atarken 100 asist yaparak Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olmayı başardı.
0: Salah

0: Transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da orta saha transferi de gündemden düşmüyor. Karadeniz ekibi son olarak Tottenham forması giyen 29 yaşındaki Bissouma'yı gündemine aldı.
1: Trabzonspor orta saha transferinde Premier Lig deneyimi bulunan Yves Bissouma'yı gündemine aldı. Bordo Mavili ekibin Tottenham'dan ayrılan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibinde yetkililer oyuncu tarafından gönderilen sağlık raporlarını dikkatle inceliyor. Bissouma'nın bonservisinin elinde bulunması ise Trabzonspor açısından transferi cazip hale getiriyor. İngiliz ekibi Tottenham, Malili futbolcuyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolların ayrıldığını açıklamıştı. Bordo Mavili ekip transferde sağlık konusuna özellikle önem veriyor. Bissouma'nın geçmiş dönemde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sağlık raporlarının detaylı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Oyuncunun sağlık durumuyla alakalı benzer bir inceleme, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu dönemde de yapılmıştı. Bissouma, 2022 yılında Brighton'dan Tottenham'a transfer olmuş ve İngiliz ekibinde 4 sezon geçirmişti. Tottenham formasıyla 90 Premier Lig karşılaşmasına çıkan deneyimli orta saha, 2025 yılında Manchester United'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımında parçasıydı. Trabzonspor'un sağlık raporlarının değerlendirilmesinin ardından Bissouma için transfer sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağı netlik kazanacak. Bordo Mavililer böylece bonservis bedeli ödemeden Premier Lig tecrübesine sahip bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katma fırsatını değerlendiriyor.
0: 33 yaşındaki deneyimli sol bek Luca Digne Paris Saint-Germain'e geri döndü. Son olarak Aston Villa forması giyen tecrübeli oyuncu PSG ile sözleşme imzaladı.
1: Fransa Lig 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain savunmanın soluna önemli bir takviye yaptı. Paris Saint-Germain Fransız futbolcu Luca Digne'in transferini resmen açıkladı. 33 yaşındaki sol bek başkent ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Daha önce 2013-2015 yılları arasında Paris Saint-Germain forması giyen Digne yaklaşık 11 yıl sonra yeniden Paris ekibine döndü. Fransız futbolcu son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyiyordu. Luca Digne Aston Villa kariyerinde 182 karşılaşmaya çıkarken İngiliz ekibinin savunmasında önemli rol oynadı. Paris Saint-Germain'in bu transferle beraber sol bek rotasyonunu güçlendirmesi bekleniyor. Luca Digne'in takımın mevcut sol beki Nuno Mendes'e alternatif olması planlanıyor. Fransa milli takımının da formasını giyen deneyimli oyuncu böylece kariyerinde yeniden Paris Saint-Germain forması giyecek. Paris Saint-Germain, Luca Digne transferiyle beraber kadrosuna bir başka Fransız yıldızı da eklemiş oldu. Başkent ekibi geçtiğimiz günlerde Monaco'dan Magnus Agüero'yu kadrosuna katmıştı.
0: Arjantin Ligi ekibi Boca Juniors 36 yaşındaki forvet Ener Valencia'yı renklerine bağladı.
1: Bir dönem Türkiye'de de forma giyen deneyimli futbolcu Ener Valencia kariyerine Arjantin devi Boca Juniors'ta devam edecek. Ekvadorlu golcü yeni kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni bir maceraya yelken açtı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 36 yaşındaki futbolcu kariyerine Arjantin ekibi Boca Juniors'ta devam edecek. Arjantin kulübü oyuncuyla 31 Aralık 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı. Geçmişte pek çok önemli kulüpte ter döken başarılı futbolcu Emelek, West Ham United, Everton, Fenerbahçe, Internazionale, Tigres ve Pachuca formasını giydi. Kulüp kariyerinde toplam 7 kupa kazanma başarısı gösteren Valencia sahadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Ekvadorlu yıldız Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını da eline geçirmişti. Ener Valencia kulüp kariyeri boyunca çıktığı maçlarda 196 gol atarken 70 asistlik performans sergiledi.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasında Esra Toptaş sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanus

0: Okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Gün ortasına hoş geldiniz. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hemen Ankara'ya dönelim. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'ü görüyoruz hemen. Çerçeve Yasa Genel Kurul gündeminde. Detayları şimdi Buse aktaracak bize. Buse sendeyiz.
1: Esra Toptaş, saat 11'de Meclis Başkan Vekili Celal Adan Meclis Genel Kurulu'nu açtı ve önce milletvekilleri yerinden birer dakika söz aldı. O konuşmaların tamamlanmasının ardından da grup başkan vekillerine söz verildi. Grup başkan vekillerinin sözleri de tamamlandı. Peki kim ne söyledi çerçeve yasa kanun teklifine dair? Hemen onu da aktaralım. 12 maddelik teklife ilişkin yeni parti grup başkan vekili Murat Emir, biz silahların susması adına terör kalıcı olarak bitmesi adına atılabilecek her adımı önemsiyoruz, benimsiyoruz ifadelerini kullandı ve partimizin tutumunu genel başkanımız ayrıntılı şekilde değerlendirecek, hem milletimiz hem de meclisimizi paylaşacaktır dedi. Özgür Özel'in bugün genel kurulda yapacağı konuşmayı işaret etti ki saat 10'da bir kapalı grup toplantısı yapmıştı Özgür Özel partisinin tutumunu belirlemek için. Özgür Özel'in konuşmasında artık tavrını, tutumunu, yeni partinin açıklamasını bekliyoruz. Başka kim ne söyledi grup başkan vekillerinden? AK Parti grup başkan vekili Abdülhamit Gül bir konuşma yaptı ve İyi Parti'nin eleştirilerine yanıt verdi. Deviş Sevr'in yıl dönümüne getirmişiz. Bugün bizim için önemli olan Çanakkale zaferidir. Bugün kardeşlik için kıyamete kadar yapılan bir mücadelenin günüdür ifadelerini kullandı Abdülhamit Gül. Ve Sevr bir emperyalist projedir. Bu oyunu Gazi Meclis yırtıp attı dedi ve bugün bu meclis çıkarıcı kanunla yırtıp atacaktır emperyalistlerin bu ülkeyi bölme projesini ifadelerini kullandı. Grup başkan vekillerinin konuşmaları tamamlandı ve İyi Parti'nin grup önerisi konuşuluyor. İyi Parti grup önerisi çerçeve kanun teklifinin anayasaya aykırılık gerekçesiyle görüşülmemesine yönelik ve şu dakikalarda da grup önerilerinin üzerinde görüşmeler devam ediyor. İyi Parti'nin grup önerisinden sonra ise AK Parti'nin bir grup önerisi olacak. O da kanun teklifine geçilmesine yönelik. Ardından da 12 maddelik çerçeve kanun teklifinin, çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Peki hangi konuşmalar yapılacak? Kürsüden bazı konuşmalar da olacak. Öğleden sonra artık bu konuşmalara geçilmesini bekliyoruz. AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuşmalarını yapacaklar. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bir konuşma yapacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yine genel kurulu çalışmalarını takip ediyor. Dervişoğlu da bir konuşma yapacak. Bunun yanı sıra MHP adına ise Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni parti adına Genel Başkan Özgür Özel konuşmalarını yapmış olacak. Bahçeli genel kurulda çalışmaları takip ediyor. Genel kurula girmeden önce ise bir soru soruldu Bahçeli'ye kuliste. Bazı partilerde kafa karışıklığı var sorusu iletildi. Bahçeli'de 18 saat dinleyeceksiniz ifadelerini kullandı. Çalışmaların maratonun uzun süreceğini ifade etti. Genel kurula geldiğinde de bazı isimler Bahçeli ile tokalaşmıştı. CHP'li İnan Akgül, AK Partili milletvekilleri, DEM Parti'den bazı isimler yine Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Ancak Müsavat Dervişoğlu, Türk bayraklı şallar ve Türk bayraklarıyla İYİ Parti'nin milletvekilleriyle genel kurula giriş yaptı ve kimseyle tokalaşmadan yerine oturdu. Şu dakikalarda genel kurulda grup önerileri üzerindeki görüşmeler devam ediliyor ve kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Grup önerilerinin ardından diyelim, bizler de takip ediyor olacağız tüm bu hareketli dakikaları.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yine sana döneceğiz ama Ankara'da kalmaya devam ediyoruz elbette. Habertürk editörü Mahir Kılıç da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi bekliyor. Yeni partinin çerçeve yasa tavrı merak ediliyordu tabii. Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaptı. Şimdi Mahir'e soracağım, toplantının gündemi neydi ve nasıl bir karar çıktı? Ne dersin Mahir?
2: Evet Esra, karara ilişkin kesin ya da resmi bir açıklama yapılmadı, ancak edindiğimiz bilgi grubun serbest bırakılacağı yönünde, yani evet ya da hayır noktasında bir karar çıkmadı. Yeni parti grubundan milletvekillerinin şahsi bireysel inisiyatiflerini seçim bölgelerindeki dengelerine bırakılabileceğini belirtelim. Ancak bir detay daha paylaşalım. Kürsüde bugün genel kurulda Özgür Özel yapacak konuşmada kendi bireysel oyunun rengini de belli edebilir, ancak dediğim gibi milletvekillerine evet ya da hayır demeleri noktasında bir grup grup kararı alınmadığını ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde meclis yeni kurmaylarıyla bir araya gelmiş Özgür Özel. Çerçeve yasanın hazırlanma şekline tepki göstermişti. Teklif hazırlanırken ortak bir çalışma yürütülmediğini belirtmişti ve bazı eksik noktalarına dikkat çekti. Fakat ilkesel tutumlarını genel kurulda da sürdürmeye devam edeceklerini belirtmişti. Süreci bugüne kadar Özgür Özel ve beraberindeki heyet isimler her zaman desteklemişti. Komisyona üye de verildi. Bundan sonra da çalışmaları sürdüreceklerini belirtmişti. Ancak geçtiğimiz gün bazı yeni partili milletvekilleri hayır oyu kullanacağını ifade etti. Cemal Enginyurt o isimlerden bir tanesi yine Süreyya Öneş'te hayır diyeceğini belirtti. Bunun üzerine tartışmalar yeniden başladı ve bu sabah saatlerinde Özgür Özel kapalı grupta milletvekilleriyle bir araya geldi. Onların görüşlerini, önerilerini aldı. Ardından kendisi de bir değerlendirme yaptı ve milletvekillerinin yeni partinin tavrını kamuoyuyla paylaşmaması noktasında da tembih edildiğini ifade edebiliriz. Resmi olarak hiçbir isim açıklama yapmadı. Fakat bir kez daha belirtelim. Edindiğimiz bilgi grubun serbest bırakılacağı yönünde evet ya da hayır denmesi noktasında bir karar alınmadı. Grup çerçeve yasa noktasında serbest bırakılacak. Milletvekilleri de kendi seçim bölgelerini, kendilerine has dengeleri gözeterek bir karar verecek. Yine yeni parti adına da dediğim gibi Özgür Özel bugün genel kurulda 20 dakikalık bir konuşma yapacak ve orada da kendi bireysel oyunu belli etmesi bekleniyor. Onun ardından da yapılacak oylamada milletvekilleri kendi karar verecek ancak

0: Bir kez daha altını çizelim. Edindiğimiz bilgi grubun serbest bırakılacağı yönünde.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen dakikalarda yeniden Mahir'e döneceğiz elbette ama Ankara'da kalmaya yine devam ediyoruz. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yanında da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör var ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da var sanıyorum yanlarında. Şimdi ben hemen Aykut'a sözü devrediyorum. Aykut, sendeyiz.
2: Esra, teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayınımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ile birlikte konuklarımızı ağırlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir gün ve bu saat diliminde de Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u konuk ediyoruz. Sayın Erol, Habertürk yayınına hoş geldiniz.
3: Evet, teşekkür ederim. Aykut Bey sağ olun. Nasuhi Bey merhaba.
4: Merhaba Sayın Başkanım, hoş geldiniz.
2: Şimdi bugünü tanımlarken hep terörsüz Türkiye sürecinde evet, önemli bir eşiğin aşılacağı tarihi bir gün ve 12 maddelik yasa teklifine atıfta bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili olarak siz bugünü nasıl tarif edersiniz?
3: Aslında şöyle, bugünü en iyi tarif edecek milletvekillerden birisi benim. Bunun kendime göre çok haklı gerekçeleri var. Ben 26. dönem Tunceli Milletvekilliği de yaptım. 26. dönem Tunceli Milletvekilliği döneminde terör örgütleri Necmettin Yılmaz diye bir öğretmenimizi şehit etmişlerdi. Ben o gün terör örgütlerine meydan okuyarak bir yürüyüş yapmıştım terör örgütlerine karşı. Ve ondan sonra terör örgütlerinin infaz listesine alındım ve hakkımda ölüm emri verildi. 2017 yılından bugüne kadar da devlet tarafından koruma altına alınan ve korunan bir milletvekili. Yani terör örgütlerine karşı bölgede sürekli devletten yana taraf olmuş, terör örgütlerine karşı meydan okumuş bir milletvekili. Ama geldiğimiz gün kişisel duygularımızla, yaklaşımlarımızla, geçmişte yaşadığımız acılarla, risklerle değerlendirilecek bir dönem değil. Yani bugün eğer bu süreci değerlendiriyorsak, bu terörle mücadele değil. Aslında bugün yaşadığımız süreç terörizmle mücadele. Çünkü bugüne kadar bütün siyasi partiler mecliste olan olmayan, yani bu sanıyorum 1984 Eruh katliamıyla başladı bu süreç. Yani 42 yıldır Türkiye'deki bütün siyasi partiler iktidar oldu. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, SHP, Refah Partisi, MHP, DSP, AK Parti, her parti kendi parti politikaları doğrultusunda, güvenlik politikaları doğrultusunda bu işin çözümüyle ilgili ön plana güvenlik politikalarını çıkardılar. Bölgede OHAL uygulamalar oldu, koruculuk sistemi oldu. Ve sonuç itibariyle bu sorun güvenlik politikalarıyla çözülemedi. Tam tersine inanılmaz mağduriyetler yaratıldı. Yani bölgede 10 binlerce köy boşaltıldı, 5 milyon nüfus zorunlu göçe tabi tutuldu. Birçok faili meçhul cinayetler yaşandı, yargısız infazlar yaşandı. Yani geçmişin muhasebesini yaparken onun yarattığı olumsuzluklar üzerinden, bir karşıtlık üzerinden bir söylem geliştirmek yerine Türkiye'nin bugün gerçekleri üzerinden yeni bir çıkış bulmanın yolunu bulmalıyız. Bugün benim durduğum nokta bu. Yani ben öldürülmüş de olabilirdim. Yani ben de terör örgütleri tarafından bir suikasta uğramış da olabilirdim bu süreçte. Daha 4-5 ay önce fake hesaplardan, sosyal medyadan onlarca benim hakkımda ölüm emri yayınlandı. Yani bugün mecliste onları da göstereceğim. Ama mesele bizim kişisel davranışımız, tepkilerimiz değil. Bugün Türkiye'nin riskleri var. Bugün Türkiye'nin bence birinci sorunu ekonomik sorun değil. Tabii ki geçim sıkıntısı var, insanların yaşam standartları düştü, alım gücü düştü. Ama çevremizde olan bitenleri, ateş topunu değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'nin bugün birinci meselesi milli güvenlik sorunu. Yani Amerika-İran savaşının hala nerede duracağı ve sonuçlanacağı belli değil. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Orta Doğu'da sınırlar yeniden şekillenirken, Kıbrıs meselesi önümüzdeyken, Ege'deki Yunan adaları silahlanırken, bizim her konuyu siyaset malzemesi yapmamamız lazım. Bizim birinci önceliğimiz ulusal birlik ve beraberlik olmalı bu süreçte. Bunun tarihimizde örneği var mı? Çok güzel bir örneği var. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi, CHP ve MSP hükümeti. O zaman hatırlayın, bütün dünya ülkeleri Türkiye'ye ambargo koydu. Ve ona rağmen CHP ve MSP hükümeti Kıbrıs Barış Hareketi'ni başlatarak oradaki yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyarak bir ulusal başarı ilan ettiler. Eğer o gün CHP ve MSP hükümeti olmasaydı, CHP tek başına iktidar olsaydı belki Kıbrıs Barış Hareketi'ni gerçekleştiremeyecekti. Onun için milli sorunlarda ve milli konuların değerlendirilmesinde parti politikalarını bir tarafa bırakacağız. ulusal değerler üzerinden karar vereceğiz. Tabii ki biz siyasetçiyiz. Tabii ki bizim partilerimiz

0: Tabii ki partilerimizin topluma karşı sorumlulukları var. Tabii ki partilerimizin topluma karşı siyasi söylemleri var. Sonuçta bir partinin varoluş amacı oy alarak devleti yönetme iddiası. Ama bir siyasetçinin ve bir partinin önceliği kendi partisinin varlığı olmamalı. Önce devletin varlığı, milletin bölünmez bütünlüğü ve ulusal güvenliğimizin, üniter devlet yapımızın güvenliği olarak düşünüyorum. Ben bu bakış açısıyla bakıyorum, bu bakış açısıyla değerlendiriyorum ve bu bakış açısıyla da bugünkü bu kanuna evet oyu kullanacağım. Çünkü bu mesele ne Gürsel Erol olarak benim geçmişte terör örgütleriyle olan çatışmamdan, terör örgütlerin beni tehdit etmesinden kaynaklı bir sonuçtur. Ne de bireysel olarak, siyasetçi olarak kendi seçim bölgemde seçmenin vereceği tepkiyi düşünerek hareket etmemem gerekir. Bir siyasetçi günü geldiğinde cesur davranabilmelidir. Ülkenin gerçekleri eğer seçmenlerin gerçekleriyle ters düşüyorsa ve çatışıyorsa sen ülkenin gerçeklerinin yanında yer alacaksın. Evet doğrudur. Bu ülkede şehitlerimiz var. Evet doğrudur. Bu ülkenin ulusal bağımsızlığı için insanlar kanını toprağa döktüler. Doğrudur. Gazi oldular. Evladını göremeyen şehitlerimiz var. Bunların hepsi bu ülkenin gerçeği. Faili meçhul cinayetler var, yargısız infazlar var. Ama bugün eğer geçmişte yaşanan olumsuzluklar üzerinden yeni bir siyaset planlaması kurgulamaya gidersek sonuç alamayız. Bugün Türkiye'nin birinci sorunu milli güvenlik sorunudur ve Türkiye'nin milli güvenlik sorunun çözümünün yolu da siyasi istikrar, farklılıklarımız üzerinde ayrışmak değil, ortak değerlerde buluşabilmektir.
1: Siz kendi katkınızın olumlu olacağını söylediniz ama partiniz açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin güncel, şu an itibariyle bu konudaki tavrı nedir? İmza attınız yönetim katında. Parti olarak genel bir karar aldınız mı? Buradaki tutumunuz nedir?
0: Nasip Bey şöyle, hem grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz de bu kanun teklifine imza attılar. Evet. Milletvekili olarak ben de imza attım. Dün akşam Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan bir paylaşımı da vardı. Biz parti olarak bu kanun değişikliğine yani çok bir ne diyeyim aleyhte oy kullanacak arkadaşın olacağını sanmıyorum ama genel olarak partimiz bu kanun değişikliğine evet oyu kullanacaktır. Evet oyu bu kanun değişikliğini kimin getirdiği önemli değildir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ulusal birlik için, milli birlik için, uluslararası gelişmelere yönelik tehditlerimizin en az seviyeye düşürülmesine yönelik artık terör belasının Türkiye'nin öncelik meselesinin olmasından çıkarılması, bu ülkede artık başka konuları konuşmamıza yönelik bir sürecin planlanması için biz evet oyu kullanacağız. Bakın Nasuh Bey, bu süreçte 6 cumhurbaşkanı değişmiş, evet. 12 başbakan değişmiş, ondan fazla iktidar gelmiş gitmiş ve biz şu ana kadar terörle mücadeleye ekonomik olarak 2.3 milyar trilyon para harcamışız. Bugün bizim kamu ve özel sektör iş ve dış borcumuz 550 milyar dolar. Yani siz bu paranın yani güvenlik endeksli harcanan kamu bütçesinin yatırıma, teşviğe, ekonomik kalkınmaya, eğitime harcadığını düşündüğünüz zaman belki de şu anda biz Türk, dünya, Avrupa ülkeleri arasında en güçlü ülkelerden birisi olacaktık. Ne yazık ki bu ülke her zaman bulunduğu jeopolojik konumdan dolayı dış tehditlere açığız. Yani bu özellikle 1960'lı yıllardan itibaren başlayan darbeler süreci, işte kontrgerilla, Gladio, derin devlet, FETÖ, PKK, bunlar hep bizim iş dinamiklerimizi, ekonomimizi ve bir insan kaynağımızı yok etmiş, nesilleri yok etmiş. Artık yeni nesilleri kaybetmemeliyiz. Artık insanların eğitimine harcayacağımız, yaşam standartlarını yükselteceğimiz kamu bütçesindeki kaynaklarımızı bu terörle mücadeleye aktarmamalıyız. Ve yine söylüyorum, bugün gelen kanun şu farkı çok iyi algılamak ve ortaya koymak lazım. Terörle mücadele değildir. Terörizmle mücadeledir. Evet. Yani bu tespiti belki de ben ilk defa yapmış olacağım. Çünkü sonuç itibariyle terörle mücadeleyi silahlı kuvvetler yapar. Ama bugün parlamentonun kanun diye getirdiği bir kanun değişikliğini ve önümüzdeki sürecin planlanmasına yönelik bir süreci bu terörizmle mücadeledir. Yani bir daha bu ülkede terör örgütlerinin var olma gerekçelerini ortadan kaldıracak gerekçeleri kaldırırsanız ve bununla ilgili de gerekli anayasal tedbirleri alırsanız bu süreç böyle gider. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu da bence çok önemli. Biz bu ülkede değişik etnik kimliklere, mezheplere sahip olabiliriz. Yani biz Türk olabiliriz, Kürt olabiliriz, Zaza olabiliriz, Çerkez olabiliriz, Gürcü olabiliriz, Çerkez olabiliriz, Alevi olabiliriz, Sünni olabiliriz. Herkesin soyu, sopu, kendi tarihi, kültürü, geleneği, şerefi, onurudur. Ama hepimizin bu ülkede ortak bir tek kimliği var. O da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktır. Yurttaş olma sorumluluğuyla hareket edeceğiz ve Atatürk'ün, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ne mutlum Türk'üm demeyi herkes kendine sindirebilecek ve bunu

0: söyleyecek. Çünkü niye? Ne mutlum Türk'üm demek, Türk olmayı ifade eden bir söylem değildir. Ne mutlum Türkiye, Türk'üm demek, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıyla birlikte Cumhuriyet'in erdemi ve faziletidir. Onun için bu sürecin biraz daha makul götürülmesi, siyasetin konusu yapılmaması, bunun bir milli güvenlik meselesi olarak görülmesi, ulusal birlik beraberlik olarak görülmesi, bunun üzerinden seçmen kitlelerinin düşüncelerine göre değil, ülkenin geleceğinin gerçeklerine göre değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.
1: Şimdi siz meseleye dair kişisel bakış açınızı anlattınız, partinizin politikasını anlattınız. Zaten sizin kişisel bakış açınızla partinizin bakış açısı da aynı.
0: Aynı.
1: Ama şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim Sayın Erol. Yeni partide bir kafa karışıklığı var gibi meseleye dair, izleyecekleri pozisyona, tavra dair. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kapalı grup toplantısı vardı. Oradan bir karar çıkacaktı mı? Bu arada bakıyorum arkadaşlar da beni düzeltebilir. Evet, bir karar da çıkmış olabilir. Bu soruyu sormadan size geçemeyeceğim. Çünkü çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamiklerine ve ayrılan yeni partideki arkadaşlarınızın bakış açısına da hakim birisi olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi şöyle Aykut Bey, zaten arkadaşlarımızda kafa karışıklığı olmasaydı CHP'den gitmezlerdi. Yani onların kafa karışıklığı ile ilgili ben bir yorum değerlendirme yapmak istemem. Ama şunu da belirteyim. Eğer siz uzun bir süre, başladığı günden bittiği süre gününe kadar komisyonda yer almışsanız, komisyonda bir şehriniz yoksa, son zamanda yani tarafsız olup grubu serbest bırakıyoruz demeyi doğru bulma. Çünkü ulusal meselelerde parti grup kararı almalıdır. Uymayan milletvekilleri olabilir, doğaldır. Herkes seçim bölgesine göre kaygıları da olabilir. Ama bu bir parti politikası olmamalı. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugüne kadar bütün siyasi partiler iktidar oldu. Parti politikaları doğrultusunda terörle mücadele etti. Güvenlik politikalarını uyguladılar ve çözemedik. Bu sorunu zaten çözümü bunu devlet politikası haline getirmektir. Ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde öncelikli meseleler devlet politikasıdır. Mesela kim iktidar olursa olsun Hollanda'nın tarım politikası değişmez. Kim iktidar olursa olsun Almanya'nın sanayi politikası değişmez. Kim iktidar olursa olsun İngiltere'nin deniz ve okyanuslara olan hakimiyetiyle ilgili politikası değişmez. Japonya'nın kültür politikası değişmez. Yani bunun gibi ana omurgasını oluşturan politikalar vardır. Ve biz parti politikalarıyla bugüne kadar bu sorunu çözemedik. Demek ki bunun bir devlet politikası olması lazım. Yani bir partinin bakış açısına göre değil, devlet politikası olarak siyasetin etkilemediği, tabii ki doğal olarak siyaset şekillendirecek ama siyasetin güvenlik politikaları üzerinden değil, devletin politikası haline getirip ulusal bir sorunun çözümüne yönelik bir siyaset dili geliştirmemiz lazım. Ve Türkiye'de başarılı olan siyasetçiler ve siyasete yön veren siyasetçiler sokağın istemlerine göre kendini şekillendiren değildir. Ülkenin gerçekleri üzerinden sokağa ikna edip sokağın yönlendirenlerdir. Evet, sokakta bir tepki var mıdır bu kanun teklifine? Vardır. Çünkü 40 yıl boyunca şehitlerimiz gelmiştir. Babalar evlatlarını daha toprağa vermeden vatan sağ olsun ikinci evladımı da veririm diye fedakarlık göstermiştir. Bunlar unutulamaz. Ama bizim yapmamız gereken yeni şehitler gelmesin. Yeni çocuklar yetim kalmasın. Babalar evlatlarının tabutlarının başında alamasın. Ve güvenliğe aktardığımız parayı o çocuklarımızın eğitimine aktaralım. Ekonomik kalkınmaya aktaralım. Artık bu ülkede kimse kimliğinden dolayı ötekileştirilmesin. Sen Alevisin, sen Sünnüsün, sen Türksün, sen Kürtsün. Bunları ayı bırakalım. Biz hepimiz siyasetçiyiz. Bir siyasetçinin sorumluluğu önce devletinedir. Partiler gelir geçer. Geçmişte bu ülkeyi yöneten birçok parti bugün siyasi arenada yok. Anavatan Partisi var mı? Doğru Yol Partisi var mı? Yani birçok parti geldi geçti ama devlet var. Siyasetçinin birinci görevi de devletin varlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği olmalı. Zaten yeminimizde de bu var. Ona uygun davranacaksınız. Siyaset hayatı şekillendirdiği zaman, siyaset hayatın her alanına müdahale ettiği zaman doğru değil. Çünkü çoğu zaman yaşamın gerçekleriyle siyasetin gerçekleri örtüşmez. Bugün de onu yaşıyoruz. Yani yaşamın gerçekleriyle siyasetin gerçeklerinin örtüşmediği bir dönemi yaşıyoruz. Siyaset kurumlarının yapması gereken içinde bulunduğumuz bu stratejik dönemde etrafımızda savaşların devam ettiği, sonuçlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini bilemediğimiz, İsrail'in yayılma politikasının Türkiye için ileride hangi ölçüde tehdit oluşturacağı, sınır olup olmayacağı konuşulurken, Yunanistan'daki adaların silahlandırılmasından Yunanistan-Türkiye savaşı kısa vadede, uzun vadede çıkabilir riski varken, bu riskleri düşünmeden yalnızca seçmenin oy kullanma alışkanlığına ve davranışına göre bir siyaset kendini şekillendiremez.
2: Şöyle bir şey sorabilir miyim tam da bu noktada Sayın Gürsel Eroğlu? Yani bugün parlamentoda çok alışık olmadığımız bir manzara var.

0: Cumhur İttifakı tarafından ağırlıklı bir biçimde şekillendirilen bir yasa teklifi muhalefetin de önemli aktörleri tarafından destek görüyor. Bu daha sonra iktidar muhalefet ilişkisini, siyaset yapma biçimini değiştirecek, bu tür meselelerde yeni yakınlaşmalar sağlayacak bir dönemin önünü açabilir mi?
1: Keşke olsa.
0: Evet.
1: Keşke olsa. Yani ben hep şunu söylüyorum. Muhalefet iktidarın karşıtı değildir. Muhalefet iktidarın alternatifidir. Yani siz bir politikaya, bir uygulamaya kötü diyerek bir ülkenin yönetimiyle ilgili iddia koyamazsınız. Onun alternatifini sunacaksınız. Bugün bu bir aşama olabilir. Çünkü ülkenin köklü sorunları var. Yani geçmişten gelen hükümetin yanlış politikalarından kaynaklı. Bunu birçok gerekçelendirebilirsiniz. Ama mesele eğer bugün risklerimiz artık bu Türkiye'de ulusal güvenlik boyutuna gelmişse, insanların yaşam seviyesi düşmüşse, insanlar yaşamı ile ilgili, gelecekle ilgili kaygı duyuyorlarsa, gençlerimiz geleceğe endişeli yaklaşabiliyorsa, o zaman bir şey kötü demek

0: görüşmelerde parti politikalarına göre değil, devletin geleceği, yurttaşlarımızın geleceği, ulusal güvenlikle ilgili sorunlar olduğunda ben siyasi düşünceyi bir tarafa bırakıp gerçekçi davranıp önce devlete karşı bir siyasetçinin sorumluluğunun ve biatının olması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Tabii şimdi önümüzde 12 maddelik bir kanun teklifi var. Bugün görüşülecek. Sizin bundan sonra terörsüz Türkiye sürecine dair beklentiniz nedir?
0: Ya burada mesela bu 12 maddedeki en önemli madde Milli Güvenlik Kurulu'nun bu işle ilgili bir denetim yetkisinin olması. Yani kimse bu iş oldu bitti demeyecek. Çünkü sonuçta bir denetim mekanizması var.
2: Evet.
0: Yani Milli Güvenlik Kurulu yarın kalkıp da bir rapor yap. Ya bu terör örgütüyle bu tür görüşmeler oldu, kanun düzenlemeleri yaptık ama bunlar samimi değil, yine eylemlerine devam ediyorlar veya eylemlerini devam ettirmeye yönelik potansiyelleri var denildiği zaman döneceğiz. Diyeceğiz ki o zaman yani sonuç itibariyle bu kanunların bir geçerliliği de kalmadı. Yani aslında bugün ben hatta bu maddeye Demli milletvekillerinin nasıl evet dediğine de hayret ettim. Yani bu son derece önemli bir madde. Eşini düşünün, milletvekilisiniz, bu ülkenin vatandaşısınız ama Milli Güvenlik Kurulu'na güvenmeyeceksiniz. Ya Milli Güvenlik Kurulu bu ülkenin en stratejik kuramı kurumudur. Yani kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli riskleri değerlendiren, tehditleri değerlendiren, buna göre analiz edebilme, strateji geliştirme yeteneği olan ve seçkin bürokratların oluştuğu bir yerdir. Şimdi siz devletinizin en kripto yerinin Milli Güvenlik Kurulu adı üstünde bir kurumun alacağı karara güvenmezseniz o zaman vatandaş da parlamentodaki milletvekillerinin çıkardığı kanunlara güvenmez. Yani onun için bu Milli Güvenlik Kurulu'nun bir denetim yetkisinin olmasını çok önemsiyorum ve caydırıcılığı birçok yönünün olacağına inanıyorum. Sonuç itibariyle temennimiz, beklentimiz inşallah bu sorun çözülür. Artık insanlar şehit aileleri olmaz, gazilerimiz olmaz. İnsanlar yerinden yurdundan edilmez her anlamda. Bakın şimdi bu güvenlik politikaları uygulandığı dönemde, OHAL uygulandığı dönemde şimdi buralarda milliyetçilik yapmak kolay. Aykut Bey yani salon milliyetçiliği çok kolaydır. Çıkarsın, bağırırsın, çağırırsın, nara atarsın ama bizim bölgemizde devlete sahip çıkmak, milliyetçilik yapmak çok kolay değildir. Şimdi konuşuyorlar ya arkadaş, ben Elazığ'dan Tunceli'ye giderken günün belli saatlerinde konvoy olurdu. Tunceli, Bingöl, Doğu'ya tüm illere askeri konvoyla giderdik. Ben babamın mezarına gidemiyordum güvenlik nedeniyle. Şimdi bir insan babasının mezarına dahi gidemezken, insanlar, yurttaşlar bir yerden bir yere giderken konvoyla gidiyorsa ve hiçbir yurttaşımızın güvenliği yoksa, ki o dönemde bu güvenlik riski çok büyük bir riskti. Çünkü kamu adına görev yapan, bazı yetkisini olumsuz kullanan insanlar da var. Yani bu faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, bunlar terör örgütleriyle de yapıldı. Bunlar aynı zamanda kamu adına görev yapıp görev ve sorumlu kötüye kullanan yetkililer tarafından da yapıldı. Ve düşünün, bölgede gıda ambargosu uygulandı. Yani evine götürdüğünüz ekmeği taneyle götürüyordunuz, şekeri kiloyla götürüyordunuz. Bugünlerden geldik. Şimdi bugünlerden gelip oraları yaşayan insanlar olarak biz gerçekler üzerinden yorum yapıyoruz. Bir de o günler yaşanmasın diyoruz. Ben babamın mezarına istediğim zaman gidebilmeliyim. Ben köyüme istediğim zaman gidebilmeliyim. Köyümde gece yattığım zaman köyüm basılır mı korkusunu yaşamamalıyım. Yaylaya çıkan çiftçi, hayvan üreticisi acaba bugün köye, yaylaya gelecekler mi? Teröristler gelecekler mi? Baskı yapacaklar mı? Yani her iki anlamda da vatandaş çok çaresizlik yaşadı. Ama ben bunu hep söylüyorum. Ortada giden fakir fukaranın çocuğu. Ki oradaki insanlara bakın. Ekmeğinin mücadelesini verenler, şehitlerimize bakın, vatan sevgisiyle askere gidenler. Yani buralarda konuşmak, palavra atmak, milliyetçilik yapmak kolaydır. Ama yaşamın gerçeklerinde gelip de o dönemde milliyetçilik yapıp devletten yana taraf olmak her babaydın kârı değildi.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok sayın teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi yayınlar. Habertürk yayınına katıldınız. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuğumuzdu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Biz kısa bir ara vereceğiz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayınlarımız devam edecek.
3: Aykut, çok teşekkür ediyorum sana ve konuklarına tabii ve Ankara'da kalmaya devam ediyoruz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'i göreceğiz şimdi. Adalet Bakanlığı önünde Emre. Yeni bir gelişme var, sıcak bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu ailesini kabul etti. Emre, görüşmenin gündeminde ne vardı, ne diyorsun?
4: Esra, görüşmenin gündemi hiç şüphesiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma. Bu soruşturma dosyasındaki son aşama ve gelinen durum, deliller. İşte bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin de başladığını ifade edelim. Yaklaşık bir 25 dakika önce başladı bu görüşme. Hala da devam.

0: Ediyor. Bakan Gürlek soruşturma dosyasındaki adli süreçlere ilişkin aileyle bilgi paylaşımında bulunuyor. Tabii soruşturma dosyasında kısaca hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz aylarda bu soruşturma dosyası Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Yetkisizlik kararıyla ve 12 Haziran tarihinde ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı elde edilen yeni bilgi, belge ve deliller kapsamında bir operasyon başlatmıştı. 29 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve kasten adam öldürme suçları kapsamında ve bu 29 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı. 8'i hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Yıllar sonra Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması raftan indirildi ve yeni bilgilerin ışığında da bazı şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Bu şüpheliler dönemin kaza kırma ekibinde yer alan sivil, asker ve polisleri. Bu bazı isimler de hala görevde olup da cezaevinde olan isimler de var. Soruşturma dosyasında neler var onu da kısaca bir hatırlatayım. Bu soruşturma dosyasına giren deliller FETÖ müdahalesini yeniden gündeme getirdi. Başsavcılık şunu iddia ediyor, şu şüphe üzerinde duruyor. O dönem kaza kırım ekibi, bölgeye giden ekibin seçilerek gönderildiğini ve helikopterdeki bazı cihazları da aldığını ifade ediyor. Başsavcılığın iddiaları ve tespitleri bu yönde. Dediğimiz gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek de merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle şu anda bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmede soruşturmanın içeriğine dair bilgiler paylaşılıyor.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Çağlayan Adliyesi'ne bir dönelim. Emine Derya'yı göreceğiz şimdi. Kuşadası Belediyesi soruşturmasında 16 şüpheli adliyede, değil mi Emine? Adliyeye şimdi kimler sevk edildi? Bu 16 şüpheli kim ve suçlamalar ne tabii ki?
2: Esra Toptaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen irtikap ve rüşvet suçlamaları nedeniyle toplamda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Senin de söylediğin gibi o şüpheliler bu sabah saatleri itibariyle artık adliyeye sevk edildiler. Bu ilk operasyon değil, halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma yürütülüyordu. Şimdi üçüncü dalga operasyonda artık 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Neden üçüncü dalga operasyon düzenlendi? Daha önce yürütülen soruşturma kapsamında tanık beyanları, HTS kayıtları, MASAK raporları, şüpheli ifadelerin ışığında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. 7 Ağustos tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde toplamda 3 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış ve 16 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Peki kimler var aralarında? Bakalım. Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü, eski Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve bazı iş insanları, gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunuyor. Yine dikkat çeken iki isim var. Kimden bahsediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili Bülent Tezcan. Kendisi yeni partiye geçmişti. Bülent Tezcan'ın da kızı ve damadı için gözaltı kararı verildi. Ancak çift gözaltı kararı verildiğinde hali hazırda yurt dışında bulunuyordu. Ondan dolayı gözaltına alınmadılar. Tezcan da geçtiğimiz cuma günü kendi sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Şunu söyledi: kızım ve damadım bir süredir yurt dışındalar. Türkiye'ye en kısa sürede döneceklerdir dedi. Son olarak hatırlatalım, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış. Ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yani Kuşadası Belediye Başkanı da bir süredir tutuklu bulunuyor cezaevinde. Şimdi 16 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bakalım savcının huzurunda neler söyleyecekler, nasıl ifade verecekler? Biz de kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk ile birlikte takip ediyoruz.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi biz İstanbul'da kalmaya devam edelim. Habertürk muhabiri Kaan Uçar'ı göreceğiz şimdi. Kaan Kapalı Çarşı'da. Neden? Zira altın yükselişini sürdürüyor. Yeni haftaya da yükselişle başladı Kaan, değil mi? Altının gram fiyatı ne kadar oldu merak ediyoruz. Yükselişin ana etkenleri de ne? Tabii onu da senden öğrenelim.
3: Şimdi biz Okan Badıklı ile birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Cuma gününü yükselişle

0: Kapatan altın bu haftada yükselişle başladı. Önce fiyatları verelim, sonrasında da sebeplerinden başlayalım. Okan Bulut'tan rica edeyim, hemen tabelaya dönelim. Şu anda altının gram fiyatı 6677 liradan satılıyor. Bu rakam geçtiğimiz cuma gününü 6580 ile kapatmıştı. Yani cuma gününden bugüne 100 liralık bir yükseliş var altının gramında. Çeyrek altında ise cuma gününü 10700 lira civarında kapatmıştı çeyrek altın. Şu anda 10727 liradan satılıyor çeyrek altın. Tabi yarım altında yine benzer bir rakam var. Geçtiğimiz pazartesi günü 19.900 liraydı yarım altın. Şu anda ise 21.388 liradan satılıyor. Son olarak tam altını da anlatalım. Tam altın şu anda 42.723 lira. Ancak bu rakam geçtiğimiz hafta geçtiğimiz cuma günü yani 42.700 lira civarındaydı. Altının ons fiyatı ise geçtiğimiz pazartesi 4025 liraydı. 4025 dolardı ancak şu anda 4050 dolara yükseldi. Son olarak buradan gümüşü de söylemek istiyorum. Pazartesi günü yani geçtiğimiz hafta 7 gün önce 90 liraydı gümüş. Ancak şu anda 99-100 lira bandında seyrediyor gümüşte. Tabii bunun sebeplerine gelecek olursak da önce Brent petrolü söyleyeyim son olarak. Brent petrol bugüne %2'lik bir düşüşle başladı. 83 dolar bandında şu anda Brent petrol. Bunun sebeplerini anlatalım şimdi. Tabii İran, ABD ve İsrail arasında olan gerilim biraz daha hafifledi ve bu başlıca sebep olabilir. Ancak geçtiğimiz hafta çarşamba ve cuma günü Amerika'da tarım harici istihdam endeksi açıklandı. Onu da söyleyeyim. Önemli bir rakam çünkü piyasa adına. Bu rakam beklenenden daha düşük geldi. Bu rakamın düşük gelmesi de dolardaki durumu baskıladı. O yüzden dolar TL bazında da oynama olmadı. Bu durum işte altını da yükseltti. Geçtiğimiz haftadan bugüne de gram altında yaklaşık 100 liradan fazla bir yükseliş oldu.
1: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi devam edelim tabii haberlerimize. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış yapıldı. İşte tüm detaylar.
2: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oy verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Ankara ve İstanbul'da simgesel noktalarda tanıtım yaptı. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ülke bayraklarının rengiyle aydınlatıldı.
3: ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, Atakule'nin dijital ekranı Galata Kulesi. İletişim Başkanlığı Mekke Anlaşması tanıtımı başlattı. Görsel içerikler kamuoyuyla buluşturuldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında görsel tanıtım yaptı. Kampanya çerçevesinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında özel ışıklandırma yapıldı. Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı. İstanbul'da kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. İstanbul'un simge yapılarından

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Ayrıca anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu.
1: Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'ndan son bir ay içinde 55 ticari geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı. Peki tabii akıllardaki soru şu, Hürmüz ne zaman açılacak? ABD'ye göre anlaşma yakın ancak İran'ın bunun için şartları ise ağır.
2: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. 55 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiği belirtiliyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında talimatlara uymayan iki gemi seyir yapamaz hale getirildi. İki gemiye de Amerikan askerleri çıkarak denetim gerçekleştirdi. Ancak gemilerin isimleri, taşıdıkları yükler ve operasyonların düzenlendiği noktalar paylaşılmadı. ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilk olarak 13 Nisan'da başlatmıştı. İlk aşamada 140'tan fazla gemi farklı rotalara yönlendirilirken 9 geminin seyir kabiliyeti engellenmişti. Haziran'da sona eren abluka artan gerilim nedeniyle 14 Temmuz'da yeniden yürürlüğe girmişti. ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişleri açılması için anlaşmanın yakın olduğunu düşünürken İran ağır şartlar öne sürüyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, İran yönetimi savaş tazminatı ödenmesini, yaptırımların kaldırılmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini talep ediyor. Gazeteye göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasıyla birlikte İran savaşında zafer ilan etmeyi planlıyordu. Ancak İran'ın ağır şartlar öne sürmesi Trump'ın seçeneklerini daralttı. Trump'ın bu nedenle yeni bir askeri harekat yerine ekonomik baskıyı artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.
1: Ve şimdi yeniden Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yanında da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör var. Aykut yeniden karşımızda. Aykut yeniden merhaba ve söz sende.
3: Esra merhaba, teşekkür ederiz. Senin de söylediğin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ile birlikte konuğumuz Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel. Sayın Yüksel, Habertürk yayınına hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Uzun bir mesainiz oldu cumartesi günü. Saatler süren görüşmelerin sonunda komisyonda kabul edildi. Dilerseniz o mesaiyle başlayalım ve bugün terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir eşik aşılacak. Bugünü nasıl tarif edersiniz? Sizden dinlemek isteriz.
4: Tabii aslında tarihi günlerden geçiyoruz. Aslında bizim görüşmeye başladığımız tarih biliyorsunuz 7 Ağustos yani Cuma günü idi. 15.30'da başladık ve ertesi gün sabah saatlerinde 9 civarında görüşmeleri tamamladık. Dolayısıyla 18 saat aralıksız tüm milletvekillerimiz bu görüşmeleri yaptı. Çok titiz bir çalışma yaptık diyebilirim. Bütün milletvekillerimizin görüşlerini aldık. Kelime kelime aslında kanun teklifini analiz ettik, değerlendirdik. Dolayısıyla demokratik, adil bir müzakere ortamı neticesinde raporumuzu da yazdık. Şu anda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün görüşülen bu 290 sıra sayılı kanunumuz, bu raporu aslında bugün görüşüyoruz. Dolayısıyla bu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi nasıl titizlikle komisyonumuzda ele alındıysa bugün inanıyorum ki gene demokratik, adil bir müzakere ile Türkiye Büyük Millet Meclisimizin genel kurulunda da ele alınacak ve inşallah bu tarihi günü hep birlikte yaşayacağız ve tüm milletvekilleri omuz omuza terörün aslında Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, tarihin çöplüğüne atılması için omuz omuza burada bu çalışmayı yapacağına inanıyorum.
5: Sayın Başkan, yani tabir yerindeyse çok hararetli bir komisyon çalışması oldu 18 saat. Hararetli kısmını bir kenara bırakırsak, komisyonda Sizin dikkat

0: ilginizi çeken, en çok gelen eleştiri hangisiydi?
1: Eleştiriler konusunda tabii şimdi böyle yani maddelerle ilgili falan baktığımızda genel siyasi değerlendirmeler de yapıldı. Çünkü biliyorsunuz aslında 360'ı aşkın 367
2: imza sayısı.
1: İmza var. Yani teklif 367 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geldi. Bu neyi gösteriyor? Aslında tarihi olduğunun anlamı buradan da belli. Neden? Çünkü bugüne kadar aslında ben böyle bir kanun hatırlamıyorum. Yani büyük bir toplumsal mutabakat, büyük bir siyasal aslında ortak iradeyle bu kanun teklifi buraya geldi. 367 demek biliyorsunuz anayasa değişiklikleri için bile 200 milletvekilinin teklifi gerekiyor. Ama 367 milletvekilimizin bu kanun teklifine imza atmış olması zaten büyük bir toplumsal mutabakat olduğunu, yani yeni bir dönem aslında başlıyor diyebiliriz bu noktada. Dolayısıyla tabii ki bizler bütün görüşleri dinledik. Eleştirileri de aldık. Bazı teknik eleştiriler de oldu. Bunlara tabii ki orada yine cevap verdik. Anayasamızın, iç tüzüğümüzün bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde. Ama şunu ifade edebilirim çok rahatlıkla. Bir defa bu kanun teklifi biliyorsunuz net bir şekilde bir af değildir. Evet. Bu kanun teklifi ikincisi kişiye özgü değildir. Bu kanun teklifi üçüncüsü müstakil ve kendine özgülenmiş bir kanun teklifi, müstakildir ve geçici bir kanun teklifidir. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda aslında gelen eleştiriler bu noktalarda olan eleştirilerdi. Ama bu eleştirilerin tabii anayasamızda, iç tüzüğümüzde, kanunlarımızda ve milletin vicdanında hiçbir karşılığının olmadığını da açıkçası ifade etmek istiyorum.
2: Tabii şu da efendim merak ediliyor. Bugün 12 maddelik bir kanun teklifi genel kurulda görüşülecek. Uzun saatler tıpkı komisyonda olduğu gibi. Yasalaştıktan sonra terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki aşama nasıl gerçekleşecek? Yol haritası nasıl olacak?
1: Şimdi biliyorsunuz kanun teklifi sizin de dediğiniz gibi 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil. Bunun ilk maddesi amaç ve kapsamı içermekte. Amaç ve kapsam içerisinde en önemli şey aslında PKK-KCK terör örgütünün varlığını fiilen sona erdirmesi ve tüm oluşumlarıyla birlikte, yani bu tüm oluşumları içerisinde yurt içi, yurt içi bütün oluşumlar söz konusu, tüm oluşumlarıyla birlikte maddi varlığını sona erdirmesi, varlığını sona erdirmesi ve ayrıca bütün silah ve mühimmatın teslim edilmesinin tespit edilmesi güvenlik kurumları tarafından, devletimiz tarafından ve bu tespitten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidiyle birlikte resmi gazetede yayınlanmasından sonra aslında uygulamaya başlayacak bir kanun. Dolayısıyla bundan sonraki adımda ilk önce bu tespit ve teyit mekanizmasının işlemesi lazım. Yani kanun tabii ki resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek ama öyle bir Türkiye modeli var ki burada, buna ben Türkiye modeli diyorum, biliyorsunuz birçok başka uluslararası yabancı örnekler de var. Evet, yani ETA'sı, İRA'sı veya buna benzer FARC dediğimiz diğer örnekler var ama bu örnekler içerisinde biz hepsini inceledik. Biliyorsunuz ben Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da bir üyesiydim ve geçen seneden itibaren çok uzun görüşmelerimiz oldu, çalışmalarımız oldu. 137 kurum ve kuruluşu biz orada dinledik.
2: 88 saat çalıştınız.
1: Evet, şimdi yanılmıyorsam 21 oturum yaptık. Orada da bütün bunları inceledikten sonra bir Türkiye modeli oluşturduk. Yani aslında belki de dünyada örnek olacak bir Türkiye modeli. Tamamen milli bir perspektif.
0: En temel farkı nedir yani?
1: Şöyle en temel olmaması. Tabii evet. Milli bir perspektifle olması ve dikkat ederseniz mesela İRA örneğinde işte Amerika Birleşik Devletleri Bill Clinton döneminde olmuştu. Onların bir nevi üçüncü gözde olmasıyla olmuştu. Yani her bir tabii bu gibi örneklerin değişik şeyleri var, yöntemleri var ama bizler tamamen Türkiye modeli üzerine milli bir perspektifle ele aldık ve bunun en önemli bence yapı taşlarından bir tanesi tespit ve teyit mekanizması.

0: bu tespit ve teyidin olmasından sonra biliyorsunuz 6 aylık geçici ve müstakil dememin sebebi o. Müstakil çünkü sadece PKK-KCK'ya özgülenmiş, geçici olması da 6 ay içerisinde yani Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanmasından sonra 6 ay içerisinde yazılı başvuruyla, resen olmuyor, yazılı başvuruyla, başvurusuyla bu işlemler başlayacak. Dolayısıyla bundan sonra artık bunları takip edeceğiz. Ve burada da biliyorsunuz gene o komisyonun bir raporu olmuştu. O rapor içerisinde de aslında hem yasanın çerçevesi bir nevi yani tavsiye niteliğinde olan raporu ele aldığımızda aslında örtüştüğünü de görüyoruz. Orada mesela yürütme içerisinde bir kurul oluşturulması biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Yardımcısı evet. Başkanlığında İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlığı, MİT Milli Başkanı. Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşacak bir kurul yürütmeyi temsil edecek. Oradaki çalışmaları yapacak. Bir de ayrıca bu kurul tabii ki dönemsel raporlar verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu oluşturulacak. Dolayısıyla hem yürütme hem yasama içerisinde gayet şeffaf bir şekilde yürütülen bir süreç olmuştur bu.
1: Evet, 12 maddeden oluşan çerçeve yasa teklifinin meclis genel kurulundaki görüşmeleri başladı. Nasuhi Bey sizin bir
2: çok kısa bir
1: var.
2: Sorum
1: çünkü
2: var ama
1: bizi kırmadı
2: zamanınız var biliyorum. Pek çok uluslararası meseleyi takip ettiğinizi ben biliyorum. Bizi de bilgilendirdiniz zaman zaman. Bu meselenin uluslararası izdüşümlerini de izleme imkanınız oluyor mu? Raporlaştırma imkanı olacak mı?
0: Evet, şimdi terörsüz Türkiye dediğimizde aslında terörsüz bölge de aynı zamanda diyoruz. Evet. Biliyorsunuz aslında bu işin başlaması bir ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos tarihinde Ahlat Malazgirt konuşmalarıyla birlikte evet. ortak geçmiş, ortak gelecek vurgusuyla ve iç cephenin tahkimiyle başlamıştı. Sonra 1 Ekim tarihinde yapmış olduğu meclisimizin açılış konuşmasında aslında tarihi bir konuşmaydı. Özellikle İsrail'in aslında tehditleri karşısında yani bir yandan biliyorsunuz 7 Ekim'de başlayan soykırım diğer taraftan İsrail'in yayılmacılık politikalarıyla birlikte Türkiye'nin iç cephesinin tahkimi edilmesi ve bölgemizde terörün yok edilmesi, ortadan kalkması çok çok önemliydi. Dolayısıyla bu süreç inşallah menzile ulaştığında selametle aynı şekilde bölgemizde de bu terör belasından kurtulmuş olacağız. Dolayısıyla bunun izdüşümü aslında bölgemiz açısından da çok önemli olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten artık bundan sonra şiddet değil kardeşlik ve tüm bu teröre harcanan enerjinin artık bundan sonra bölgenin kalkınmasına sadece Türkiye açısından değil ama diğer bölge ülkeleri dahil bunlara gidecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge demek.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz bizi kırmadınız.
0: Ben teşekkür
1: Genel
0: ediyorum.
1: Kurulda görüşme başladı. Siz oraya geçeceksiniz.
0: Benim oraya geçmez
1: bir şekilde.
0: Evet,
1: kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olasınız. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel yayınımıza katıldı. Sorularımızı yanıtladı. Dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine başlandı. Biz de yayınlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
3: Aykut, şimdilik çok teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda döneceğiz yeniden size ama Ankara'da kalmaya devam edelim. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'ü göreceğiz. Şimdi çerçeve yasa görüşmesi başladı. Son dakika ekranlarınızda ve Buse bize detayları anlatacak. Buse?
4: Esra Toptaş şu anda kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Meclis Başkan Vekili Celal Adam verilen 15 dakikalık aranın ardından oturumu açtı ve kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Şu anda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan kürsüde ve konuşmalar yapılacak. Her parti adına 20'şer dakika söz alınacak. Peki kimler konuşacak partiler adına? Onları da paylaşalım sizlerle. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. AK Parti adına yapılacak. O kürsü konuşmasının ardından da MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın konuşma yapması bekleniyor. CHP, Yeni Parti

0: adına özel bir konuşma gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi adına Gürsel Erol, Oğuzhan Salıcı ve İnan Akgün Alp'in de konuşma yapması bekleniyor. DEM Parti adına ise eş genel başkanları Tuncay Bakırhan, Tülay Asimoğulları Oruç da bir konuşma yapacak. Şu anda genel kurulda MHP lideri Bahçeli ve DEM Parti eş genel başkanları görüşmeleri takip ediyor ve kanun teklifinin tüm üzerinde görüşmeler yapılıyor. Tüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından da maddelere geçilecek ve maddeler tek tek görüşülecek. Saat çoğunluk aranacak. Teklifin kabul edilmesi için yani toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının çoğunluğu gerekecek. Şu dakikalarda artık kanun teklifinin görüşmeleri başlandı ve sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Bu son dakikanın sıcak gelişmenin detaylarını Buse'den dinledik. Şimdi biz gün ortasının ilk saat dilimini noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğini de dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Artık saatler 13 olmak üzere gün ortasına devam ediyoruz ve hemen Ankara'ya döneceğiz. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'ü gördük bile hatta karşımızda. Çerçeve Yasa Genel Kurul gündeminde detayları şimdi Buse bize aktaracak. Buse, grup başkan vekilleri de konuştu değil mi? Verilen mesajlar neydi, ne dersin?
1: Esra Toptaş, Meclis Genel Kurulu saat 11'de açıldı. Önce milletvekilleri yerinden birer dakikalık sözlerini aldı. Ardından da grup başkan vekilleri konuştu. Konuşmalarında çerçeve yasaya dair mesajlar verdiler. Peki kim ne söyledi? Kısaca başlıkları aktaralım dilerseniz. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel teklifin 360'tan fazla milletvekilinin imzasıyla sunulduğunu söyledi ve bugün tarihimiz bakımından son derece anlamlıdır. İkinci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ana fartalar zaferinin dedi ve aziz milletimiz Sevr'i nasıl tarihin çöplüğüne attıysa terör de atacaktır ifadelerini kullandım ve başka konuşmalar da yapıldı. Onlardan da notları paylaşalım. Murat Emir yeni parti grup başkan vekili, biz silahların susması adına, terörün kalıcı olarak bitmesi adına atılabilecek her adımı önemsiyoruz ifadelerini kullandı ve partimizin tutumunu genel başkanımız milletimizle ve mecliste paylaşacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturumu yerinde takip eden isimlerden DEM Parti eş genel başkanları Tunç Bakırhan ve Tülayetimoğulları Oruç. Bunun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Meclis Genel Kurulu'nda çalışmaları takip ediyor. AK Parti'den ise parti sözcüsü Ömer Çelik

0: grup başkanı ve grup başkan vekilleri genel kurulda yerini aldı sabahın ilk saatlerinden bu yana. Ve şu anda artık dakikalar önce kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Teklifin tümü üzerinde konuşmalar yapılıyor. İlk söz alan isim Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Arıkan partisinin tutumunu da paylaştı. Terörün sona ermesine, silahların susmasına evet diyoruz dedi ve hukukun üstünlüğüne evet diyoruz ifadelerini kullandı. Kimler konuşacak genel kurulda, başka hangi isimler kürsü konuşması olacak onları da aktaralım. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir konuşma yapacak. Grup Başkan vekillerinin de konuşması bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz alacak ki süreç komisyonu üyelerinden de bu noktada DEM Parti eş genel başkanları kürsüden konuşmalarını yapacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP adına ise Gürsel Erol, Oğuz Kansalıcı ve İnan Akgün Alp'in konuşmalarını yapması bekleniyor. Bu konuşmaların ardından da teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla beraber maddelere geçirecek. Maddelerin görüşülmesiyle beraber de teklifin tümü oylanacak. Bu noktada bir salt çoğunluk gerekiyor. Yani toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının evet oyu aranacak. 367 milletvekili imza atmıştı. İşte bu oy oranında, bu rakamın üstünde olması bekleniyor. Bir açık oylama ile yapılacak. Elektronik oylamayla oylama sistemi, oylama gerçekleştirilmiş olacak. Şu dakikalarda görüşmeler sürüyor diyelim. Sıcak bir gelişme oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum ve Ankara'da kalmaya devam ediyoruz elbette. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yanında da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin var. Aykut'u gördüm. Tekrar merhaba diyorum Aykut sana ve sözü hemen sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederiz Esra. Biz de hemen kaldığımız yerden devam ederiz. Biraz hızlı ilerliyor gibi.
3: Evet.
4: Yani biraz hızlı ilerlesin. Gerçekten buna ihtiyaç var. Çünkü Türkiye çok zaman kaybettiren bir başlığımız. Çok zaman kaybettiren bir durum. Dolayısıyla hızlı hareket etmekte bence fayda var.
3: Devlet Bey 18 saate hazır olun dedi ama.
2: Bağlayıcı acaba, bir saat mi acaba?
3: Hayır, komisyondan mülhem söylemiş olmalı. Çünkü komisyon 18 saat sürdü. Evet.
2: Tabii genel
4: ama Nasuh abi komisyonlardaki süreler daha uzun değil mi? Yani,
3: daha uzun evet, evet.
4: Çünkü her milletvekili söz hakkı alıyor. Burada sınırlar belli.
3: Ya biraz da ağırlık belli, çoğunluk belli ama yine de herkes tabii sözünü söyleyecektir. Söylesinler, bence sözünü söylenmemesinden sözlerin söylenmesi her zaman daha evladır, yani daha iyidir.
2: Şu an Mehmet Emin Ekmen'i görüyorum.
3: Evet.
2: Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde. Gruplar için 20 dakikalık süre tanınmıştı. O konuşmalar gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi artık başladı. Önemli bir gün konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımızda hep bir şu vurguyu gördük. Bu bir devlet meselesi. Bu bir bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren siyaset üstü bir mesele.
3: Çetiner'in tabii burada Ankara'ya geldiği izlenimleri de vardır. O bir iki gündür Ankara'da ama benim genel izlenimim başından beri bu bir devlet politikası olarak inşa edildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ağustos ayı sonunda Ahlat'ta verdiği mesajlar, 1 Ekim'deki dem sıralarına gidip Sayın Bahçeli'nin el sıkışması, bunlar için sembolik taraflar ama ete kemiğe bürünen tarafı siyaset üstü ama siyasetin de içinde aktif katkıda bulunduğu, devlet bürokrasisinin ve devlet aklının bütünü olarak hareket ettiği ve devlet aygıtının bütün unsurlarının sürece olumlu katkı sağladığı bir dönemdeyiz ki bu hep birlikte yaşadığımız, Çetiner'de çok iyi hatırlayacak, o çözüm süreci benzeri zamanlardaki o sabotajları da işte bir takım karşı hamleleri de çok erkenden öngörüp engelleyen bir mekanizma oluşturdu. Yani 1,5 yıldan ne kadar söyledi aslında Fethi Bey hesap yapmıştı, 667 gün mü demişti?
4: O civarda bir
3: yere de saymışlar. Evet, günü saymışlar yani bugün itibariyle o 1 Ekim'den bu yana,
2: 2024'ten
3: bu yana. Ya süre uzun gibi gelebilir. Çetiner söyledi, Türkiye çok zaman kaybetti. Bu da doğru. Ama bu kadar kısa zamanda böyle bir meseleyi şekillendirip yoğurabilmek, bugün bu kıvama getirebilmek de bence çok kıymetli.
2: Yani 40 yıldır konuştuğumuz bir meseleden bahsediyoruz.
4: Evet. Yani şimdi şöyle bakalım. Bence Google'a girdiğiniz zaman işte Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin dediğiniz zaman önünüze çıkan haberler maalesef hep olumsuz, negatif haberler. Yani 40 yılın ortaya çıkardığı, getirdiği sonuç, artık insanların zihninde, aklında kötü haberler olmamalı. İnsanlar bu ülkenin doğasını, madenciliğini, çevresini ve herkesin birbirini sevebildiği,

herkesin bir arada yaşayabildiği, kimsenin bir başkasının mezhebinden, dininden, inancından, kültüründen, ırkından, kültüründen rahatsız olmadığı bir Türkiye olmalı. Ve AK Parti'nin de gerçekten kurulduğu günden bu yana Türkiye'de, Türkiye'yi taşıdığı nokta açısından baktığımız zaman Türkiye çok farklı bir noktada, çok farklı bir noktaya gelmiş durumda ve şunu da görmek lazım. Yani sadece fiziki olarak değil, yani tabii ki yollar, hastaneler, havalimanları bunlar bambaşka şeyler ama kültürel açıdan baktığınız zaman da insanların insan hakları, demokrasi, hukuk işleyiş açısından baktığınız zaman da Türkiye'nin çok büyük bir devrim yaşadığını, çok büyük bir değişim yaşadığını zaten hepimiz canlı olarak görüyoruz. Bakın yıllardır Türkiye'nin bir Kürt meselesi var. Yani bunun adı işte yeri zamanı geldi, Kürt meselesi oldu, yeri geldi, terör meselesi oldu. Ama Türkiye'nin bir meselesi vardı ve bu yeri geldi, geri kalmışlık meselesi oldu, yeri geldi, ekonomik sorunlar meselesi oldu. Ama bu meselenin bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyordu. Nitekim Türkiye'nin bu meselesinin, Türkiye'nin siyasal sistemine katkısı, bu çözümün ekonomik katkısı inanılamayacak kadar büyük bir katkı olacak. Çünkü bahsettiğimiz işte çatışmalı alanlar, çatışmalı bölgeler Türkiye ekonomisine, Türkiye'ye, Kürtlere, Türklere çok büyük değer kazandıracak bölgeler. Ve daha da önemlisi, şimdi 1000 yıllık bir hukuku olan toplumdan bahsediyoruz. 1000 yıl önce Anadolu'nun kapılarını birbirine açmış, beraber aynı kadere ortaklık etmiş iki milletin, iki toplumun kendi ortak kaderi yeniden inşa ediliyor. Tabii 1000 yıl dediğimiz zaman aslında ağzımızdan çıktığı kadar kolay bir süre değil. Akrabalıklar, evlilikler, hayat şartları. Bugün Türkiye'nin büyük metropollerine içinde bulunduğumuz başkent Ankara dahil olmak üzere İstanbul, İzmir her yerde birlikte yaşama kültürünü inşa etmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Bakın ben mesleğim gereği Orta Doğu'da da uzun yıllar yaşadım. Bugün Suriye'de, Irak'ta. Mesela örnek veriyorum, en kötü bence örnek bunlardan biri Irak'tır. Halen bir türlü kendini toparlayamayan bir Irak'tan bahsediyorum. Kürtler belli bir bölgede var. Türkmenler sadece belli bir bölgede var. Araplar sadece belli bir alanda, işte Şii Araplar, Sünni Araplar birbirinden ayrışmış durumda. Daha da kötüsü, bu kavimler, bu gruplar arasında, bu mezhep grupları arasında evlilikler dahi yoktur. Yani çok sınırlıdır. Bir Bağdat takımının dünyada başarısı ya da bir Irak milli takımının başarısı bütün Irakları ilgilendirmez. Ama Türkiye bütün bu yaşadıklarımıza rağmen, bütün bu olum bitene rağmen bir arada yaşama kültürünü hiçbir zaman kaybetmedi. Şimdi tabii bu süreç başladığı zaman böyle Avrupa'da, Türkiye'de bazı düşünce kuruluşlarının toplantılarına ben de iştirak ettim. Hep bize şunu dikte etmeye çalıştılar. Üçüncü bir göz. Yani bu çok özel olarak hep anlatıldı. Üçüncü bir göz olmalı. İşte siz Oslo sürecini yaşadınız, siz daha sonra çözüm sürecini yaşadınız, Habur sürecini yaşadınız. Ama işte sizin bu süreci sağlıklı götürmeniz için üçüncü bir göze ihtiyaç var. O toplantının altında hep şunu ifade ettim. Bu topraklarda yaşayan ne Kürtlerin ne Türklerin 1000 yıldır ortak kaderini paylaştığı bir coğrafyada üçüncü bir göze ihtiyaç yok. Tek şey ihtiyaçları var, birbirini gözetlemek ve birbirine destek olmak. Dolayısıyla üçüncü bir gözün gelip bu sürece dahil olması demek, yani üçüncü gözden kasıt şu, üçüncü bir ülkenin bu işe dahil olması demek ki bence AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, DEM Partisi'nin de büyük bir bölümü üçüncü bir göze ihtiyaç olmadığını zaten bu süreçte daha sağlıklı bir şekilde hem gördüler, zaten kabul de etmediler. Şimdi üçüncü bir göz buraya katılmış olsaydı emin olun şu an geldiğimiz noktada olmayacaktık. Şu an tartıştığımız noktada olmayacaktık. Demin Nasuh abinin ifade ettiği gibi 600 günde Allah bilir nelerle karşılaşacaktık, evet. Ki Sayın Bahçeli'nin açıklamasının bir gün sonrasında biz Ankara'da hiç istenmeyecek, hiç olmayacak bir TUSAŞ meselesiyle karşı karşıya kaldık. Yani karşı karşıya kaldığımız durum aslında sadece etrafımızda Türkiye'nin dostları gibi görünen ya da Türkiye ile evet sizin bu sürecinize katkı vereceğiz diye açıklamalar yapan en yakın ülkelerimiz bile emin olun Türkiye'nin her zaman başında bir bela olmasını isterler. Nitekim başında bir bela olsun ki biz siyasi olarak tartıştığımız zaman, konuştuğumuz zaman masada her zaman bir mevzu olsun isterler. O yüzden Türkiye'nin bütün bu sorunlarının üstesinden gelebilecek bir gücü

0: sorunun olduğunu hem askeri açıdan, hem siyasi açıdan, hem hukuki açıdan bir gücün olduğunu görmek lazım. Türkiye aslında öyle bizim buradan gördüğümüz gibi değil, çok büyük bir devlet. Yani biz bunu Orta Doğu'nun hangi ülkesine gidersek gidelim, herkesin ortak paydası, emin olun, tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin, bakın Ukrayna-Rusya savaşına, Karabağ'da Ermenistan-Azerbaycan savaşına, Körfez'de yaşanan savaşlara, yani Körfez'de milyarlarca dolar paranız var ama o milyarlarca dolar paranın sizi ayakta tutamıyor çünkü
1: koruyamıyor.
0: Yani para, işte paralarınızı aktarıyorsunuz, dünyanın füzelerini alıyorsunuz, Amerika'dan, Rusya'dan her türlü ihtiyacınızı karşılıyorsunuz ama bir millet olma, bir bayrağa sahip çıkma, aynı ülkede, aynı topraklarda yaşayabilme anlayışını geliştiremedikleri için bugün Orta Doğu'nun başı beladan çıkmıyor. Bakın 1000 yıldır bu coğrafyada her şeye rağmen ayakta kalabilmiş bir devlet var, bir millet var. Bunun temelinde yatan şey de Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir zaman sırtını çevirmeden aynı ülkede, aynı topraklarda yaşama sevincini, heyecanı taşıyan milletlerin kendi arasındaki ortak sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşme de Allah'ın izniyle 1000 yıl daha devam eder. Ama bu yasal düzenleme birazdan işte hepimizin canlı olarak seyredeceği, göreceği bir seviyede olacaktır. Doğru olan tarihin doğru yerinde durmak. Umarım herkes sağduyuyla, vicdanıyla hareket eder. Çünkü bir şeyi bitirmek sadece bugünün şartlarına göre ya da dün yaşadıklarımızla ölçüştürülecek bir durum değildir. Çünkü bu kadar karmaşık, bu kadar tartışmanın, savaşın, çatışmanın olduğu bir ortamda bizim steril kalmamız, bizim bütün bu olan bitenlerde hem ya tarafları bir araya getiren ülke, güçlü ülke ve de bunlar arasındaki diplomasiyi yöneten ülke konumundayken biz kendi sorunlarımızdan korkmamalıyız ve bunların üstesinden gelebileceğimize olan inancımızı da güçlü tutmak zorundayız. Ben bugünkü yasadan sonra sahada daha teknik bir aşamanın başlayacağına eminim. Çünkü bununla ilgili kurullar oluşturulacak. Sadece bu süreç Adalet Bakanlığı'nın ya da yargının üstünde inşa edilmiş bir süreç değil. Tabii ki en fazla yük onlara binecek çünkü bu süreçte çok ayrıştırıcı olmak durumundalar. Çok düşünerek hareket etmek durumundalar. Her önüne gelen belgeyi özellikle dikkatle incelemek durumundalar. Ama tabii bu sürecin inşa edilmesinde teşkilatlar açısından baktığınız zaman dış politika, güvenlik, istihbarat ve hukuki aşamalar çatısını oluşturacak, mimarisini oluşturacak ve bu saatten sonra artık çözüme daha yakınız ve önümüzdeki süreç bize daha somut, ki ben Eylül ayının ortasına itibaren daha somut şeylerle karşılaşacağımızdan eminim. Şu anda sahadaki teknik çalışmalar yasal çalışmalardan 2 adım önde. Zemin hazırlanmış durumda. Yeter ki dışarıdan bir sabotajla karşı karşıya kalmayalım. Bu arada bu konuda Nasuh abiyle de zaman zaman sohbet ettiğim zaman hep konuşuruz. Etrafımız, sağımız, solumuz, önümüz, arkamız konjonktürel olarak çok hızlı değişen ve değişime etki edebilecek birçok unsurun olduğu olaylarla karşı karşıya kalıyoruz.
2: Tabii muhabir arkadaşlarımız bir yandan gelişmeleri aktarıyor. Biz de hatırlatma yapalım. İyi Parti Genel Kurulu'na Türk bayrağı ile geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli Genel Kurulu takip ediyor ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan terörün sona ermesine silahların susmasına evet diyoruz. Hukukun üstünlüğüne evet diyoruz. Meclis iradesine ve istişareye evet diyoruz açıklamasında bulunmuş. Şunu da sormak isterim. Acaba süreç iyi anlatılabildi mi? Yani 1 Ekim 2024 hatta daha öncesi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusu, 22 Ekim Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çağrısı, komisyon toplantıları, partiler arası görüşme trafiği, geldiğimiz aşama artık yasa.
3: Evet.
2: Acaba süreç iyi anlatılabildi mi?
3: Ya 15 Temmuz 2016 bir dönüm noktası olarak kabul edilirse Türkiye'de devlet kapasitesinin, yani hem sorunlara hakim olma hem çözüm üretme anlamında fevkalade yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Devlet içindeki birlikteliğe de özellikle işaret etmiştim. Yani devlet aklındaki bütünlüğü. Fakat tabii siyasetin buna eşlik etme meselesinde belli farklılıklar var. Yani kritik aslında sadece bizim coğrafyamızı, bölgemizi değil, neredeyse küresel ölçekte etkiler uyandıracak bir süreci yönetirken bile

0: takım algı operasyonlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kara propaganda, yani toplumu umutsuzluğa sevk eden, karamsarlığa sevk eden mekanizmalar sürekli olarak çalışıyor. Yani terörle başa çıkamayızdan tut da bu yasa işte teröre tavizdir, pazarlıktır vesaire gibi alanlara kadar. Fakat bunların hiçbiri Aykut mazeret değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu çatı altında siyaset yapan siyasi partiler, siyasetçiler, akademi, medya ve bütün okuryazarlar güçlerinin yettiğince bu süreci, dillerini döndüğünce ve doğru bir anlatımla topluma ulaştırmak durumunda. Bu tarihi bir sorumluluk. Çünkü yani Çetinler'in işaret ettiği o bin yıllık kardeşlik meselesi, yani iletişimin hiç olmadığı zamanları düşünün ama o zamanlarda bile ne kadar kavi, ne kadar sağlam işler yapılabilmiş. Bugün tabii iki tarafı keskin bıçak gibi, bir yandan kara propaganda, o bir takım mekanizmalar, dezenformasyonlar çalışırken siz bütün bunların arasında hakikati anlatacaksınız insanlara. Eksik midir? Bence hala ciddi eksiklikleri var. Bütün siyasi partilerin sahada olması gerekiyor ve tekrar söylüyorum, bunu gündelik siyasi meselelerin içinden ayırıp devlet meselesi, Türkiye'nin bekası ve geleceği anlamında yeni bir dille, yeni kavramlarla gerekirse, yeni bir zihin dünyasıyla, geçmişe de çok fazla takılı kalmadan anlatabilmek gerekiyor. Bu, yani şu anda benim 2-3 dakikada ifade ettiğimden çok daha zorlu bir süreç. Bunun da farkındayım. Çünkü hemen hepimizin zihninde bir takım ezberler var. Bir kısmı Soğuk Savaş'tan kalmış, bir kısmı terörle mücadeleden kalmış. Haklı kaygılarımız var, endişelerimiz var. Toplum devletine sahip çıkıyor, devletini kaybetmekten endişe ediyor. Bunların hepsini anlamak zorundayız. Ama anladığımız gibi de bu yeni sürecin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha da güçlendireceğini ve o gücün asıl kaynağının da milletin kendisi olduğunu anlatabilmek gerekiyor. Burada eksik var derken bir suçlama kaygısı da söylemiyorum ama iletişim kesintisiz bir süreç olduğuna göre mutlak surete bu anlatımların daha da güçlendirilmesi gerekiyor.
1: Son bir dakika
2: burada rica edeceğim. Bir şey söyleyeyim ben, kamu diplomasi, yani akademik tabiriyle public diplomasi çok önem arz ediyor. Burada iletişim başkanlığının da, sayın iletişim başkanımızın da bu konuda hassasiyetin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o public diplomasiyi çok değerli kılacak çalışmalar yapacaklar. Buna da ihtiyaç var. Yani
0: bence bu süreçte de çok iyi işler yaptılar. Hani metin anlamında, teorik çerçeve anlamında, iletişim açısından da.
1: Bu arada yeni parti genel başkanı Özgür Özel de genel kurula gelmiş. O da takip ediyor görüşmeleri. Şu sıralarda da İyi Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu kürsüde. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Evet.
1: Bu arada Dervişoğlu kürsüdeyken Özgür Özel genel kurul salonuna giriş yapıyor. Kürsüden hoş geldiniz diyor. Böyle de bir ayrıntı var. Bakalım
0: evet.
1: Yeni partinin tavrı nasıl olacak? Ama İyi Parti başından itibaren zaten
0: aynı şekilde korudu evet.
1: Pozisyonunu
2: yeni belirlemişti. Yeni partide de büyük bir ihtimalle yarı yarıya bir fire verecekler. Öyle gözüküyor. Evet. Yani yarısı destekleyecek, diğer yarısı da desteklemeyecek.
1: Evet. Biz burada kısa bir ara verelim dilerseniz. Çünkü çok dinamik bir yayın gerçekleştiriyoruz. Gelişmeleri, sıcak notları ekrana taşımaya çalışıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye sürecinde genel kurulda teklif görüşülüyor artık. Biz de Habertürk ekibi olarak buradan notları, detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Sözü şimdilik size bırakalım.
3: Aykut çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere önümüzdeki dakikalarda. Şimdi Ankara'da kalıyoruz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'i göreceğiz. Adalet Bakanlığı önünde Emre. Emre yeniden merhaba. Geçtiğimiz saat diliminde Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Yazıcıoğlu'nun ailesinin görüştüğünü aktarmıştın sen. Şimdi görüşme sona erdi bilgisi var elimizde. Fakat bir bilgi var mı görüşmeye dair? Ne diyorsun Emre?
4: Merhaba Esra Toptaş. Görüşme 12 sıralarında başlamıştı ve 13 itibariyle de artık sona erdi. Yaklaşık bir saat bir görüşme gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla yaptı bu görüşmeyi. Tabii görüşmenin en önemli maddesi hiç şüphesiz Yazıcıoğlu soruşturmasındaki adli süreçti ve bu süreçte yaşanan gelişmelerdi. Bakan Gürlek soruşmadaki son duruma ilişkin aileye bilgi verdi ve onların taleplerini dinledi diyebiliriz. Soruşturma dosyasında kısaca bir hatırlatmış olalım. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından bu dosya Ankara'ya gönderilmişti. Yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ulaşılan yeni bilgi, belge ve bulgular ışığında da 12 Haziran tarihinde bir operasyon gerçekleştirmişti. 29 şüpheliye yönelik silahlı terör örgütü kurmak, bu örgüte üye olmak, yönetmek ve kasten adam öldürme suçları kapsamında yapılmıştı bu operasyon.

ve 19 şüpheli tutuklanmış 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Peki dosyada neler var, iddialar neler, başsavcılığın ulaştığı bulgular neler, onu da kısaca anlatmak istiyorum. Başsavcılık şu şüphe üzerinde duruyor. FETÖ müdahalesi üzerinde duruyor Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ve şöyle askeri kaza kırım ekibinin o dönem kaza sonrası bölgeye giden ekibin seçilerek gönderilen bir ekip üzerinde o ekip olduğu üzerinde duruyor. Bu iddia çok kuvvetli bir iddia. Bir diğer iddia ise bu ekiple birlikte bölgeye giden kişilerin helikopter üzerindeki bazı cihazları söktüğüne dair de bilgilere, bulgulara ulaştı. Bu bilgiler de

0: F-4 ve F-16 savaş uçaklarının hareketliliği de bu soruşturma dosyasındaki önemli bulgulardan biri. Son olarak ise şu tespite ulaştı başsavcılık. 19 kişi tutuklandı dedik soruşturma kapsamında. Bu kişiler arasında bazı isimlerin FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle bir baylok yazışması olduğu da ortaya çıktı. Bu bilgi de soruşturma dosyasına eklendi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki dosyadaki son durum böyleydi ki bugün de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile Adalet Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme bir saat sürdü ve soruşturma dosyasındaki son bilgiler aileye anlatıldı.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Çağlayan'a, adliyeye bir uzanalım. Emine Derya karşımızda, Habertürk muhabiri. Galatasaray'ın taraftar grubu lideri, Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltında. Emine, şimdi suçlamalar neler? Tüm detayları anlatıyor Emine.
2: Esra Toptaş, Ultra Aslan tribün lideri Muzaffer Şirin dün gözaltına alındı. Kendisi henüz adliyeye sevk edilmedi. Önce onu söyleyelim. Şu anda emniyette işlemleri devam ediyor. Şirin'in yarın adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Peki kendisine yöneltilen suçlamalar neler? Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir takım sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisi hakkında bir soruşturma yürütüyordu ve bazı suçlamalar yönlendirildi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. ve 15. maddelerine muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve son olarak halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından soruşturma başlatıldı. Dediğim gibi kendisi yarın adliyeye sevk edilmesi ve savcının huzurunda da ifade vermesi bekleniyor. Dün yine gözaltı kararı verildiğinde Şirin'in evinde 8,5 saat yani çok uzun süren bir arama çalışması yapıldı. O arama çalışmasında da bazı materyaller ve maddi değeri yüksek olan bir takım eşyalar ele geçirildi. Neden bahsediyorum? Toplam değeri 65 milyon lira olan para, döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Evinde yapılan 8,5 saatlik arama sonunda. Ayrıca bir adet silah, bir adet şarjör, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kartı ve 4 adet de balistik yelek gibi bazı eşyalar da yine evinde ele geçirilen materyaller arasında bulunuyor. Dün gözaltı kararı verilmişti. Şimdi emniyette işlemleri devam ediyor. Biz de Muzaffer Şirin'e ilişkin süreci kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le birlikte takip ediyoruz. Ve Habertürk ekranlarından da yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yine sana döneriz. Yeni bir gelişme olursa bu meselede. Şimdi devam edelim haberlere. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları devam ediyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları geldi. Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerini hedef almadığını belirterek endişelenecek bir durum yok mesajı verdi.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın 3 ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere, İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesinin çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan,

0: Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
1: Bu arada ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı tabii belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump müzakere süreciyle ilgili strateji değiştirdiğini söyledi. İlişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi Trump. Saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi.
0: ABD Başkanı Trump İran'a karşı strateji değiştirdi. Saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabileceklerine işaret etti. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump müzakere süreciyle ilgili tutum değiştirdiğini söyledi. ABD merkezi Axios'a konuşan Trump, saldırmak yerine beklemeyi tercih edebiliriz dedi.
2: İran konusunda işi ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz. İran'ı yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz. İran ekonomik açıdan çok kötü durumda. İran'a yönelik deniz ablukası, Tahran'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer. Bu tıpkı bir satranç oyunu gibi.
0: Ham petrolün varil fiyatının 75 doların biraz üzerinde olduğunu da söyleyen Trump, bu durumun savaşın ABD'li tüketiciler üzerindeki etkilerinin daha az hissedilmesini sağladığını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü belirtiyor. Ancak Tahran yönetimi ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'nin ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak derken, İsrail'in ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu belirtiliyor. Uvat!
1: İsrail Başbakanı Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddettiklerini duyurmuştu hatırlanacağı üzere. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Hamas da barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için arabulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenovsa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
1: Şimdi gün ortasına yurttan gelişmelerle devam edeceğiz. Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.
3: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul'u gezen Güney Koreli bir yayıncı bir erkeğin tacizine uğradı. Yoldan geçerken o kişi genç kadını bir süre takip etti.
0: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
4: I don't understand.
5: Beraber kalalım.
4: I don't understand. English.
0: Güney Koreli yayıncı Vichene bir süredir İstanbul'u geziyor. Beyoğlu Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açan genç kadının yanına yaklaşan bir kişi onu sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyen erkek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
5: Arkadaş.
4: I don't understand.
5: Beraber.
4: Me and you what?
0: Kendisini takip eden kişinin sözlerinden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı.
4: What?
1: Efendim şimdi gün ortasının bu bölümünde bir konuğum var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk'le çerçeve yasayı konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
6: Hoş bulduk Esra Hanım, iyi yayınlar, selamlar.
1: Çok teşekkürler, sağolunuz efendim. Ne dersiniz? Bugün çerçeve yasa şu dakikalarda artık teklifi, daha doğrusu genel kurulda görüşülüyor. Ardından da önümüzdeki saatlerde de oylamayı göreceğiz. Ne dersiniz bu gelinen aşamaya?
6: Şimdi 22 Ekim 2024'te başlayan bir süreç var. Onun milat niteliğindeki olaylarından bir tanesi 5 Ağustos'taki bu yasa teklifi iktidar çoğunluğu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Komisyondansa yeni partinin itirazı, net itirazı, özür dilerim, İyi Parti'nin net itirazı, Yeni Yol grubu ile Yeni Parti'nin ise özellikle biçime dair bazı hukuki itirazlarıyla ama çok ağır bir oy çokluğuyla geçti. Benzer bir durumun genel kurulda da yaşanması tabii ki ihtimal dahilinde. Zaten yasa görüşme sürecinde bir kere temel yasa tekniği uygulanacak. Yani ne demek bu? Kanun ikiye bölünecek kabaca, 6 madde şeklinde. Bu her bir yasa ile ilgili tek tek görüşme yapılması yerine blok olarak görüşme yapılmasının aslında süreyi kısaltma gibi bir anlamına geldiği de açıkça ortada. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanılmıyorsam bir teklifi vardı. Bu da yasa görüşmeleri tamamlanana kadar meclisin açık kalmasına dair bir süreçti. Bu sürecin hızlanmasını sağlayacak. Yeni parti grubunun kararı beklenmekteydi biliyorsunuz Esra Hanım. O da daha önce terörsüz Türkiye sürecinde komisyonuna üye verdiği için Özgür Özel'in CHP'si. Ayrıca komisyonda da hayır oyu vermediği için kendisiyle tutarlı bir şekilde ama tabanı yani sosyolojik açıdan da tabanında bazı itirazlar da olduğu için bunu da dikkate alarak grubu serbest bıraktı. Ama ben Özgür Özel'in ihtimal ki genel kurulda oldukça güçlü bir konuşma yapmasını ve bu sürecin kendisine değil ama yürütülme biçimine dair itirazlarında bir defa daha dile getireceğini bekliyorum.
1: Evet, ilerleyen dakikalarda Özgür Özel de bir konuşma yapacak. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bir grup kararı yok. Bireysel kararı ve bireysel tercihlere bırakıldı anladığımız kadarıyla ve önümüzdeki dakikalarda onu göreceğiz. Peki bugün geçtiği takdirde bu çerçeve yasa teklifi bugünden sonra neler olur acaba adım adım?
6: Şimdi biliyorsunuz Esra Hanım bu yasa uzun süredir konuşuluyor ama geçen haftaya bir 10 gün öncesine kadar aslında yasanın çapının genişliğinin daha minimalist bir yerde olacağı beklenmekteydi. Yani kabaca suça karışmamış olan örgüt mensuplarının aslında bu yasadan yararlanacağı öngörülüyordu ama geçen hafta bu vakitler yasayla ilgili kulis bilgilerinde değişiklik oldu. Çarşamba da metni gördük. Yani yasa daha maksimalist bir yerde kuruldu. Terör kapsamında adam öldürme suçu ile kasten adam öldürme suçu ile 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında PKK çevresindeki, KCK çevresindeki onun askeri, siyasi ve terör varlığının neredeyse tamamı yasa kapsamında. Bu yasanın Avrupa diasporası, Kandil'deki terör kampları ve tabii ki cezaevindeki tutuklu hükümler bağlamında bir dizi değişikliği beraberine getireceği açıkça ortada. Yasa biliyorsunuz hemen yürürlüğe giriyor ama yasanın ilgili maddelerinin yürürlüğe girmesi için MGK'nın, PKK'nın gerçekten de silah bıraktığı dair bir tespitinin resmi gazetede yayınlanması lazım. Bu niçin önemli? Biz bu yasa meselesini ara ara peyderpey konuşmuştuk. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi tavrı, aynı zamanda AKP ve MHP, yani Cumhur İttifakı'nın da tavrı neydi? Önce PKK silah bırakacak, sonra yasa çıkacak şeklindeydi. Buna uygun bir şekilde evet yasa çıktı ama yasanın gerçekten yürürlüğe girmesi için tabii ki PKK'nın silah bırakması, bunun tespiti lazım. Biliyorsunuz 7. maddeye yönelik bu Cumhurbaşkanı'na bağlı kurulacak kurulla mahkemeler arasındaki ilişkiye dair bir anayasaya aykırılık itirazı var. Bazen daha güçlü bir şekilde, bazen daha üstü örtük bir şekilde. Aslında kurul ilk değerlendirmeyi yapacak. Yani yapılan başvurular bakımından. Daha sonra da infaz hakimliklerine, suç ceza hakimliklerine tavsiye kararında bulunacak. Yani diyecek ki şu kişi başvurdu, bu kişi kanunun istisnaları içerisinde değil. Dolayısıyla işte kanundaki ilgili maddelerden yararlanabilir. Buna ilişkin anayasa aykırılık itirazının nedeni de şu. Bizde tabii kuvvetler ayrılığı var. Aynı zamanda anayasadaki açık hüküm nedir? Mahkemelere talimat verilemez, telkinde bulunamaz. Yani kurulun, yürütmenin tavsiye kararı ile yargının nihai kararı arasındaki koordinasyon bakımında bir itirazı söz konusu. Ama sizin sorunuzun esası siyasetle ilgiliydi. Siyasette ne değişecek? Bir kere kesinlikle bazı siyasetçilerin tahliye olma ihtimali nedeniyle, Demirtaş başta olmak üzere, DEM Parti, yani yasal Kürt hareketinde ciddi bir siyasal değişim, yenilenmenin olacağını öngörebiliriz. Avrupa diasporasındaki bazı önemli Kürt kökenli siyasetçilerin gelmesi bağlamında da. Aynı zamanda süreç gerçekten de başarıya ulaşırsa, yani PKK silah bırakırsa, bir sonraki aşama bağlamında, yani mesela örneğin Öcalan'la ilgili veya işte örgüt yöneticileriyle ilgili bir karar alınacak mı, alınmayacak mı, biz bunu konuşacağız. Ve daha da önemlisi, bugün genel kuruldan çıkacak karara verilecek oy miktarı çok önemli. Eğer 400 sayısını aşarsak, ki aşılacağı genelde beklenmekte, olası anayasa değişikliklerine dair bir tartışmanın da Ekim'den, Kasım'dan sonra meclis gündemine ve Türk siyasetinin gündemine gelmesi bence ihtimal dahilinde.
1: Evet, tabii bundan sonraki aşamada en çok konuşacağımız şey kuşkusuz terör örgütünün silahları bırakma aşaması olacak herhalde. Müstakil bir yasa olduğunu da tekrar hatırlatalım. Bir süresi var, 6 ay süreyle bu başvurular. Şimdi silahların bırakıldığının teyidinin ardından, tabii devletin çeşitli kurumlarının teyidinin ardından dönüşler, değil mi? Dönüşleri konuşacağız değil mi hocam ondan sonra da?
6: Şimdi şöyle, Kuzey Irak'taki, özellikle Kuzey Irak'taki Kandil ve çevresindeki PKK kamplarından Türkiye'ye bir kere PKK'lı teröristlerin, militanların gelmesi, silahları teslimiyle dair bir tartışma yürüyecek. Biz bunu konuşacağız. Ayrıca Avrupa diasporasından işte PKK ve KCK ile ilgili ilişkili kişilerin Türkiye'ye gelme süreçlerine dair de bir tartışma yürüyecek. Burada tabii şöyle bir uyarı da var. Bu uyarı çeşitli aşamalarda yapılmakta. Kesinlikle havur benzeri bir manzara ile karşılaşmamamız gerekiyor. Çünkü ilk çözüm sürecinin ortadan kalkması veya başarısızlıkla sonuçlanmasının bazı nedenleri vardı. İşte dış konjonktür uygun değildi. PKK başka bir şeyi tercih etti. Doğru, ama habur gibi bir manzaranın içerideki kamuoyu, kırılgan bir zemin bu, bunu zora sokacağı ve toplumsal desteği aşağı çekeceği ve sürecin yürütülmesini de güçleştireceği açıkça ortada. Yani burada şu var: tüm Türkiye kazandı, hepimiz kazandık. Burada bir kazanan kaybeden yok. Yani açıklamalar ve görüntülerin Türk toplumunun büyük bir kısmının bazı hassasiyetlerini rahatsız etmemesi gerekiyor. Mesela biliyorsunuz bu sürecin başından beri bir af tartışması yürütülmekte ve kürsüye, iktidar adına çıkan herkes bu kesinlikle bir af değildir, ceza infaz düzenlemesidir ve biz buna uygun hareket ediyoruz diye açıklama yaptı. Yani bu algının korunması bağlamında Türk kamuoyunun da işte bu süreçle ilişkin olumlu kanaatinin de ortadan kalkmaması için buna dikkat edilmesi tabii bekleniyor.
1: Hocam şimdi bu arada tabii ekranda da veriyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı görüntüleri, çerçeve yasa teklifinin görüşülmesine de devam ediyor. Gruplar, partiler görüşlerini aktarıyorlar. Ardından da önümüzdeki saatlerde diyeceğiz herhalde oylamaya da geçeceğiz. Bir yandan da onu izleyicilerimize hatırlatalım canlı görüntüleri. Şimdi aşağı yukarı 2 yıllık bir zaman diliminde terörsüz Türkiye süreci bu noktaya geldi hocam. Bundan sonra önümüzde nasıl bir zaman dilimi var, ne dersiniz? Öngörünüz nedir? Gerçi bu yasanın tabii bir 6 ay gibi bir süresi var ama işte bütün aşamaların adım adım tamamlanmasına dair öngörünüz nedir?
6: Şimdi o 6 ay zaten şeyden sonra başlayacak. MGK'nın karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Yani mesela yarın resmi gazetede bu kanun yayınlandıktan itibaren aslında 6 ay başlamıyor. Dolayısıyla bu PKK'nın silah bırakma sürecinin bir nihayete ermesi gerekiyor. Onu da hatırlatalım bu arada. Yasa aslında meclise geç geldi. Neden? Çünkü PKK silah bırakmadı. Yani biz aslında 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin bu milat niteliğindeki açıklamasıyla aslında bu sürecin farkına vardık. Ardından 27 Şubat 2025'te Öcalan, bu örgütün lideri, silah bırakma ve lağvetme çağrısında bulundu. 12 Mayıs'ta örgüt bunu kabul etti ama gereğini yapmadı. Önce Suriye'yi bekledi, sonra İran'ı bekledi. Bir kere uluslararası konjonktürse şu an için, yani Hamas'ın, Hizbullah'ın, Haçlı Şabi'nin ve PKK'nın aynı anda silahsızlandırılma sürecinin konuşulduğu bir konjonktürle karşı karşıyayız. Uluslararası konjonktür Türkiye'nin ve Ankara'nın lehine, PKK'yı biraz da manevra alanı daraltan süreç bu. Aynı zamanda tabii askeri yenilgi de var. Bu PKK'nın silah bırakması belli bir aşamaya geldikten sonra bu MGK tarafından teyit edildiği zaman bu 6 aylık süre başlayacak ve Türkiye'deki işte çeşitli yerlere veya işte uluslararası PKK uluslararası bir örgüt, dolayısıyla konsolosluklarına başvurular var. Burada hala belirsiz noktalar var. Biliyorsunuz kanunun başında PKK ve KCK ifadesi kullanılıyor. KCK dediğiniz anda, ayrıca PKK deseniz de o anlama geliyor ama, yani PKK uluslararası bir örgüt. Bunun Suriye kanadı var. İşte İran'la ilgili bir bölüm var. Suriye ile ilgili hususun PYD, YPG, SDG bağlamında Suriye ordusuna entegrasyon aşamasında belli bir olgunluğa ulaştığını biliyoruz. Ama henüz tamamen silahlar bırakılmış değil. Son 2 hafta içinde bazı diplomatik temaslar oldu. Kuzey Irak Kürt yönetiminden Şam'a bir ziyaret oldu. Bu sürecin hızlandırılmasına dair bunu da takip ettik. Aynı zamanda Türk yetkililer Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini ziyaret ettiler. Geçen hafta ve ondan önceki hafta Irak'tan bazı önemli ziyaretler oldu. Mesela Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi bağlamında. Yani dolayısıyla uluslararası süreç takip ediyor. Ama tabii PEŞAK bağlamında, yani İran'la ilgili, İran'daki PKK kolunun silah bırakmasıyla ilgili henüz bir somut adım atılmadı. Buna ilişkin adımlarında işte belki de İran Savaşı'nın sürecinin takibiyle birlikte bu sürecin de hızlanmasını beklemekteyiz. Türkiye'ye dairse bu kanun geçtikten ve aynı zamanda MGK ile ilgili karar alındıktan, dolayısıyla silah bırakma belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra sürecin olası siyasi ve teröre dair güvenlik sonuçlarını takip edeceğiz. Bir kere şunun altını çizeyim. Türkiye'de Esra Hanım, 60'lı yıllarda sağ sol çatışması başladı. 70'lerde devam etti, 80'lerde PKK terörü ve şu anda da devam ediyor. PKK terörü tamamen bitmiş de değil. Türkiye demokrasisi son 60 yıldır şiddetin gölgesinde gelişti. Şiddetin ortadan kalkması, silahlara veda edilmesi, silah tehdidinin ortadan kalkmasının Türk demokrasisindeki bu güvenlik istisnasını da ayrıca devreden çıkaracağı ve demokratik bir açıklamı beraberinde getireceğini öngörmekteyiz. Muhalefetin bazı kaygıları var. Ya bu sürecin aynı zamanda iç politik bazı sonuçların da olacağı.
1: Hocam şöyle işte iki cümleyle toparlamanızı rica etsem.
6: Evet,
1: zamanım daralmış.
6: Anayasa değişikliği bağlamında bir iç politik sonucun da olabileceği söylenmekte. O olur mu olmaz mı, onu zamanla gözleyeceğiz tabii ki.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Armağan Öztürk'e. Çok kıymetli katkılarınız için efendim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağolunuz.
6: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Sağolunuz. Efendim şimdi devam edelim haberlere. Şöyle yeni bir düzenleme var sağlık sisteminde. Hareketsizlik ya da dizleri hor kullanma nedeniyle ağrılarından dert yanmayan yok gibi aslında. İleri olanlarsa alternatif yeni tedavileri de deniyor. PRP ve hyaluronik asit gibi. Devlet hastanelerinde bu tedaviyi yaptırmak isteyen hastalar artık bundan böyle iğneyi eczaneden almayacak. Amaç hasta mağduriyetini önlemek. Detaylar Öznur Karsı Çetiner'in haberinde.
7: Top oynuyorduk biz, top, böyle olduk.
8: Kızım var, ayakta çok duruyor, çok dizler şikayetçi.
9: Yorgun dizleri, eklemleri iyileştirmek için klasik tedavilerden sonuç alamayanlar son yıllarda PRP ya da hyaluronik asit yöntemlerini de deniyor. İşte bu yöntemlerle ilgili devlet hastanelerinde artık yeni bir uygulama hayata geçecek.
10: Bence güzel bir uygulama. Hiç olmazsa bu sahte ürünlerin önüne geçilmiş olur.
9: PRP ve hyaluronik asit genellikle diz, omuz, koldaki rahatsızlıklar için kullanılıyor.
11: Prensip şudur, bunun içinde hem proteinler var hem iyileşmeyi hızlandırıcı büyüme faktörleri var.
12: Hastanın kendi kanını alıp çeşitli işlemlerden geçirerek diz içine ya da gerekli olan eklem içine ya da hangi doku hasarlıysa oraya enjekte ettiğimiz bir yöntem. Hyaluronik asit hareketi kolaylaştıran diz içi sıvı.
9: İşte bu enjeksiyonlar yani iğneler alternatif tedavi olduğundan şu an için geri ödeme kapsamında değil.
13: SGK karşılamadığı için de hastalar dışarıdan ücretini ödeyerek temin ediyor. Sağlık Bakanlığı artık kamu hastanelerinde bu ilaçların dışarıdan temin edilmesini yasakladı.
9: Yeni uygulamayla hastalar devlet hastanesinden daha uygun fiyata sağlık market üzerinden PRP ve hyaluronik asit iğnelerini temin edebilecek. Uygulamayla sahteciliğin de önüne geçilecek.
10: Mesela hasta geliyor bize doktor reçetesiyle PRP veya hyaluronik asit flakonlardan istiyor. Biz fiyatını söylüyoruz. Sorup gidiyoruz. Sonra geliyor. Ben oldum diyor, daha ucuza aldım diyor. İnternetten de sahteleri çıkabilir. Hastalarımızı yanıltan sahte ilaç maalesef bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım.
9: Birçok alanda kullanılan PRP ve hiyaluronik asit iğneleri bir hayli pahalı.
10: 3 bin liradan 10 bin liraya kadar var bir dozu.
9: Peki bu iki uygulama hangi vakalarda olumlu sonuç veriyor?
12: Doğru hasta seçilecek, ileri evrelerde olmayacak. Artık diz protez tanısı konulmuş, olması gereken hastalara bunlardaki etkisi birazcık daha sınırlı.
11: Faydası var mıdır? Evet ama mucize mi yaratır?
12: Değil.
11: Hayır değil.
1: Efendim böylece bu haberle de gün ortasını da bugünlük kapatmış olalım, noktalayalım. Az sonra Ayşe Suberker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Evet, bugün malum çerçeve yasa meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Liderlerden açıklamalar da geliyor. Tüm bunları takip ediyor. Kim? Mahir Kılıç elindeki son notları bize aktaracak. Seni dinleyelim Mahir.
1: Evet, hali hazırda da görüşmelerin devam ettiğini belirtelim. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmalar yapılır. İnan Akgün Alp Grup Başkan Vekili konuşmuş. Şu dakikalarda da İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı konuşuyor. Ardından maddelere geçileceğini ifade edelim. Gruplar adına konuşmalar bittikten sonra peki kim ne diyor, hemen ona bakalım kısaca. İYİ Parti zaten başından bu yana sürece hayır diyeceklerini ifade etmişti. Dakikalar önce de Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti ve PKK'nın türevleriyle birlikte gerçekten silah bırakmadığını kaydetti. Genel kurulda da hayır diyeceklerini ifade etti. Ardından CHP adına konuşmalar yapıldı. Dediğim gibi grup başkan vekili İnan Akgün Alp konuştu. Bu bir bölünme, ayrışma süreci değil. Tam tersi yaraları sarma, kardeşi güçlendirme süreci ifadesini kullandı. Grup olarak da genel kurulda evet oy kullanacaklarını kaydetti. Önümüzdeki dakikalarda yeni parti lideri Özgür Özel konuşacak. Tavrını çok merak eden gruplardan belki de biri o, ilki o diyebiliriz. Sabah saatlerinde kapalı grup toplantısı yapıldı. Ardından bir resmi açıklama yapılmadı, ancak edindiğimiz bilgilere göre Özgür Özel grubunu serbest bırakacak. Yani milletvekilleri kendi iradeleriyle diledikleri gibi oy kullanabilecekler. Oy kullanırken kendi bölgesel durumlarını, seçim bölgelerindeki hassasiyetleri ve dengeleri de göz önünde bulunduracaklarını belirtelim. Ancak evet ya da hayır denmesi noktasında bir grup kararı alınmadığını, grubun serbest bırakılacağını kaydedebiliriz. MHP adına ise Fethi Yıldız Genel Başkan Yardımcısı önümüzdeki dakikalarda konuşacak ve tüm konuşmalar tamamlandıktan sonra maddeler üzerinde görüşmeler başlayacak. En sonunda maddeler de tamamlandıktan sonra bir kez daha teklif milletvekillerin onayına sunulacak. 367 imza atılmıştı toplamda teklif hazırlanırken, meclise sunurken. Bugünkü desteğin biraz daha yukarıda olması bekleniyor. Çünkü yeni partiden ve CHP'den de destek gelecek, evet oyları gelecek. Dolayısıyla 400'ün üzerinde bir rakam bulunabileceği belirtiliyor. Sabah saatlerinde de genel kurul çalışmaları başlarken aslında sıcak görüş

0: görüşmeler, temaslar oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli kuliste otururken DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Parti İmralı heyet üyesi Pervin Buldan, Mithat Sancar Bahçeli'nin yanına gitti ve ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yine genel kurulu oturduğunda Bahçeli CHP Meclis Grup Başkanı Faik Öztrak ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu MHP liderinin yanına giderek tokalaştı. Kısa süreliğine bir sohbet etti. Tarihi bir gün, tarihi bir kanun teklifi dersek herhalde hata yapmış olmayız. Teklif şu dakikalarda Meclis Genel Kurulu'nda görüşlü. Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Gruplar adına 20'şer dakikalık görüşmeler yapılıyor. Bunlar bittikten sonra tek tek maddeler üzerinde görüşme gerçekleştirecek genel kurul ve en sonunda bir kez daha teklif oylamaya sunulacak. Dediğim gibi 367 imza ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu. Tarihi kanun teklifinin 367 daha fazla bir evet oyuyla burada kabul edilmesini bekliyoruz. Ancak yürürlüğe girmesi için şüphesiz silahların kesin bir şekilde toptan bırakılması ve Milli Güvenlik Kurulu kararı gerekiyor diyelim ve söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Takip ediyor mecliste olup bitenleri. Konuklarım var. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve gazeteci Alişer Delek benimle birlikte. Alişer stüdyoda. Merhaba Alişer, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nevzat Bey'i de görüyorum. Siz uzaktasınız. Sizinle bir başlayalım. Böyle sabahtan beri yürütülen bir takım tartışmalar var. Tabii bunun geçen haftaya sarkan bölümü de vardı. Bazı partiler pozisyonlarını değiştirdi. En azından çekimsel kalacağını söyledi. Gözler tabii yeni partiye de çevrilmiş vaziyette. İlk bir değerlendirmenizi alalım. Sonra bu yasayı da biraz etraflıca konuşmak isterim.
3: Şöyle meclisteki konuşmalara bakıyorum. Tabii yasayla ilgili çok farklı değerlendirmeler söz konusu ama öteden beri bunun partiler üstü bir mesele olduğunu söyleyen siyasi partilerin bunları iç siyaset malzemesi haline gelmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü yıllarca biz şunu gördük, yani Türkiye'nin beka sorunudur terör, silahların susması, bir şekilde örgütün tasfiye edilmesi amaçlananlardan bir tanesiydi. Ama bugün baktığımızda ben karşı çıkışları siyaseten anlıyorum ama sonuç itibariyle bunu siyaset üstü görmek gerekiyor. Çok açık ifade edeyim, keşke bu karşı çıkışlar kadar öneriler de karşımıza çıkmış olsa. Yani burada ne yanlış yapılıyor, neyin doğru yapılması gerekiyor tarzı öneriler de karşımıza çıkmış olsa. Dolayısıyla da ben imza sayısını çok üzerinde bir rakamın geleceğini tahmin ediyorum ama diğer taraftan da gönül arzu ederdi ki keşke bu meclise geldiğinde siyasi partilerin ortak konsensüsüyle gelsin. Yani imzalarıyla gelsin. Çünkü biz milli meselelerde, örneğin Filistin meselesinde, örneğin Suriye meselesinde, diğer meselelerde bu konsensüsü mecliste görmüştük, o imzalarla görmüştük. Keşke bu şekilde gelmiş olsaydı, eminim bu eleştiriler yapılmış olsaydı. Fakat tekrar altını çizerek ifade edeyim. Bir şey eleştirebilirsiniz. Bu gayet doğal. Yöntemleri yanlış bulabilirsiniz, eksik bulabilirsiniz ama siyaset sadece eleştirme mekanizması değil, aynı zamanda bir çözüm üretme mekanizması.
1: Evet.
3: Yani bunu eleştirdiğinizde yerine ne koyuyorsunuz? Ne eksik, ne olması gerekiyor? Dolayısıyla bunun olması gerekiyor ama ben önümüzdeki süreçlerde siyaset paradigması değişeceği için zaten bunların kendiliğinden doğal olarak geleceğini düşünüyorum.
1: Peki siz öneriler çıksaydı çok daha iyi olurdunuz dediniz ama biraz da böyle son dakika geldi bu yasa taslağı. Perşembe, Cuma günü geldi. Dolayısıyla orada da bir vakit kısıtlaması olduğunu düşünmüyor musunuz? Ve zaten bugün konuşacak olanlar mecliste de herhalde bir takım eleştiri ve önerilerini getirecektir.
3: Ayşe Hanım, şöyle aslında son dakika gelmedi. Bu meclis komisyonu kurulduğu andan itibaren, Türkiye bu teröristli Türkiye meselesini başlattığı andan itibaren esasında herkes kendisine göre bir hazırlık yapmıştı. Hatta bunun çok öncesini hatırlarsanız Türkiye'de anayasa değişikliği ile ilgili paketler hazırlanmıştı ve doğal olarak da bu sürecin buraya geleceği çok netti. O nedenle aslında süreçle ilgili örneğin eksikliklerle ilgili birçok meselenin gündeme gelmesi gerekiyor. Mesela evet. Şehit ve gazilerle ilgili düzenleme yapıldı. Mesela ben isterdim ki evet ya bu bir siyasi parti çıksın desin ki mesela korucular meselesiyle ilgili biz şu değerlendirmeyi yapıyoruz. Kastettiğim şey o. Yani süre kısalığı söz konusu değil. Tam tersi aslında bir şekilde komisyon raporunda partiler zaten duruşlarını az çok katkılarını ve olumsuz tavırlarını çok net ortaya koydular. Ama burada kamuoyunun karşısına geldiğinde hani karşı çıkma adına ben çok açık ifade edeyim. Bu da herhangi bir siyasi partide kastetmeyerek söyleyeyim. Sonuçta gazeteciyim. Ya kast böyle karşı çıkma adına karşı çıkıyorum tarzı bir yaklaşım değil de daha somut, daha yol gösterici. Belki de yasayı hazırlayanların bundan sonra değişiklik yapacaklarla ilgili bir yol gösterme anlamında bir şey olması gerekiyor. Şimdi hatırlarsanız biz bunları... Şimdi
1: bugünden itibaren de... olabilir mi o? Bugün itirazlarını dile getirseler dikkate alınır mı sizce?
3: Yani şöyle yol gösterici tarzda, hani ben istemiyorum tarzı bir yaklaşım değil de biraz önce bahsettiğim somut örnekler üzerinden değerlendirme yapıldığında neden olmasın? Mesela... Evet. Örnek söyleyeyim, şimdi adli mahkumlar meselesi tartışıldı, korucular meselesi tartışıldı, işte Yargıtay'da olan dosyalar meselesi tartışılıyor vesaire. Hani bunların hiçbir tanesi olmamış gibi ben sadece karşı çıkıyorum, bu nedenle de hiçbir şekilde istemiyorum tarzı bir yaklaşım ben doğru bulmuyorum. Kaldı ki öteden beri söylenen, siyasi partilerin tamamı içerisinde söylenen bir mesele var değil mi? Bu bizim meselemiz siyaset üstü bir mesele. Şimdi siyaset üstü mesele ne oldu da birden siyaset meselesi ve iç politika malzemesi haline getiriliyor? Buradan bakmak gerekiyor. Ben dört dörtlük bir yasa çıkıyor demiyorum. Dört dörtlük bir şekilde bu meseleyi hallediyoruz demiyorum. Bu bir sürecin başlangıcı. Dolayısıyla da kapının doğru açılması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Ve zaten bu yasanın da bir kilit yasa olduğunu düşünüyorum.
1: Alişer, sen ne düşünüyorsun? Şimdi siyaset üstü deniyor ama tabii ki bunlar siyasi partiler ve farklı görüşlerdeki siyasi partiler ve bir seçmen tabanları var. Onlara da bir şey anlatmak durumundalar değil mi? Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Mesele siyaset üstü olması gereken bir meseleydi ama olamadı. Şimdi sorunu öyle tarif edersek. Çünkü sustular. Yani şimdi Nevzat'ın eleştirilerini haklı bulduğum yönleri var ama senin sorun da çok doğru. Yani bu mesela 2-3 güne sıkıştırılmış bir hamle gibi yapıldı. Birdenbire komisyon hızlı yapıldı, 18 saatte geldi falan. Bir apar topar bir acelesi varmış görüntüsü yapıldı. Oysa bizim 2 yıldır süremiz vardı. Bakın komisyona gelmesi, bunun yasalaşması ve yasanın geçmesi için 2-3 gün tamam normal bir süre olabilir. Ama biz 1,5 yıl ya da 2 yıl neredeyse 650 gün değil mi galiba? Hesaba göre 650 gündür bu yasayı çok fazla konuşmuyor. Bu yasanın geleceği sürece çok fazla konuşmadığımız için bugün bu sancıları yaşıyoruz. Ben iddia ediyorum. Şimdi arkadaşım, yani çok yakın arkadaşım, çok defa beraber programlar yaptık. Nevzat ve ben bu süreci AK Partililerden, Demlilerden, MHP'lilerden daha çok anlatmaya çalışmışızdır. Önemseyen, bu sürece bakan birileri olarak bu geçtiğimiz 1,5-2 yıl içerisinde. O kadar sustular ki işte bugün gelindiği noktada bu iş mesela siyasi bir mesele haline geldi. Hep söylediğim şeyi yenileyeceğim. Bu mesele iktidar kibri ve muhalefet şımarıklığı arasında sıkıştırılamayacak bir mesele. Bu işi susa nasıl olsa çoğunluğuz AK Parti, MHP, Dem'i de alırız, diğer ittifakları da aldığımız zaman biz bunu parlamentodan geçiririz bakış açısıyla ya da bu algıyla meclise getirdin 2-3 günde ve bu böyle geçiriyorsan işte bu iktidar kibrinin içine sıkışan şey. Nevzat'ın söylediği muhalefet şımarıklığı da Atatürk'ü sattığınız, Atatürk ülkelerinden uzaklaştığınız, bu ikisinin arasında sıkışamayacak bir şeyden bahsediyoruz. Yani ne Atatürk ve Kemalizm kimsenin tek elinde ne de hızlı bir şekilde bu işi geçirme lüksü kimsenin yok. Hı-hı. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama sustular. Düne kadar ya da bir önceki güne kadar mevcut yasanın bile ne olduğunu görmeden imza attılar. Bu demokrasiye yakışmaz. Bu topluma bunu yakıştıramazsınız. Bakın sürecin gideceği yeri hani siyasiler yapmıyor. Ben bunu buradan buraya şerhimi koyayım. Eleştirimi yapayım. Uyarımı yapayım. Eğer bu kibirle ve muhalefetin bu şımarıklığıyla bu süreç yürütülmeye devam ederse toplumsallaşmadan tamamen uzaklaşır. Toplum bu konuda kutuplaşır ki şu anda da var, birazdan konuşursak. Yeni Parti'nin bugün yaşadığı sancı, Özgür Özel ne kadar doğru bir yerde durmaya çalışırken sürece destek açısından. Şimdi yaşadığı sancının sebebini de konuşuruz. Toplumsallaşmazsa bu süreç, ilk sandık geldiğinde ama referandum mu olur ama seçim mi olur?
1: Ama o sandıkta soracağım.
2: Bir cümleyi bitirip özür dilerim. O sandıkta ekmeğe yapılan zam, emekliye yapılmayan zam oylanır. Süreç hepimizin altında bırakır. Buyurun.
1: Yani şimdi diğer yandan da Nevzat Bey'in işaret ettiği 6. madde, hani daha çok bu yasanın içerisine alım. Aslında şunu soracaktım. Sustular buraya geldik diyorsun. Peki bu şimdi kanunlaşacak bu.
2: Evet.
1: Hayata geçecek. Ondan sonra da biz bir takım gelişmeleri göreceğiz değil mi? Yani zaten artık olan olmuş gibi duruyor.
2: Yok, daha bu bir başlangıç yani hani olan olmuş olarak bakmıyorum ben. Hayra giden bir yolda bazı şeylerin olacağını görüyorum ben ama yani ben çünkü bunu sadece Türkiye'deki mesele olarak görmüyorum. Yani bak meseleyi nasıl anlattığımla da alakalıdır bu iş. Şöyle bir temelden bakarsak bence hemfikir olabileceğimiz yerler vardır. 2 yıldır bir tane genç ölmedi. Bak bu güzel bir şey. bölgemiz ateş çemberi olma potansiyeli taşıyor.

0: savaşırken Suriye'de PYD ile Şam arasındaki savaş daha da büyüyebilirdi ama PYD yani ya da SDG doğal sınırlarına çekilerek namlularını da aşağı indirdi. Evet. Kullanmadı o silahlarını. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'da katliamlar, havadan katliam yaparak İran'ı bombalarken Kürt kartını İsrail kullanamadı. Aynı şekilde bölgede değişen pek çok şey var, anlatırım ama hani şimdi bu 1,5-2 yılda bunların hepsi olurken bunun daha da düzgün bir yere gidebileceği, daha da iyi bir yere gidebileceği ihtimali üzerinden bir şeyler yapabiliriz. Bir de artık adlı adınca şunu söylemek lazım, yani bir örgüt, yani silahlı bir terör örgütü, örgüt şunu diyor ya, ben silah bırakacağım diyor, ben bitiriyorum bu işi diyor. Bak şimdi güven güvenme meselesi ayrı bir şey. Bunu bitireceğim diyor yani ve devlete dönüp diyor ki ne yapalım diyor. Devletin de buna bir şey söylemesi evet. lazım. Tamam gel silahlarını bırak ama nasıl bırak? Çok basit bir yerden bakıyorum olaya. Yani bu yurt dışında olsa Reuters'a bu işi böyle okuyacaktık. Yani örgüt silah bırakıyorum diyor. Devlet de gel buraya bırak ama nasıl bırakacağını söylemesi gereken bir yol. Böyle baktığın zaman olumlu gideceği yeri doğru görebiliyorum. Ama bunu topluma bu kadar basitlikte ve buraya gidiyor mantığıyla anlatmadık. Sustu siyasetçiler. Bunu anlatmadığın için bugün mesele geliyor. Yani evet. Hiç tartışılmaması gereken bir şey tartışıyoruz. Bir buçuk iki yıl boyunca örgüt silahlarını bırakmış. İran'daki savaşta alet olmamış. İsrail'in oyunlarına gelmemiş. Suriye'de iç savaş Türkiye'yi de yakacak şekilde büyümemişi konuşmak yerine Abdullah Öcalan evlenecek mi evlenmeyecek mi? Kaç metrekarelik evde yaşayacak gibi sığ şeyleri konuştuk ve tartıştık. Çünkü sustukları için. Siyaset bu işi şeffaf yürütmedi. Adlı adınca söyleyeyim, süreci önemseyen, destekleyen, gideceği yeri de umutla bakan birisi olarak söylüyorum. Şeffaf yürütülmedi. Şeffaf yürütülmediği için de toplumsallaşmadı. Toplumsallaşmadığı için de bugün bu sancıları çekiyoruz hep beraber ve daha bu bir başlangıç, bu bir çerçeve evet. yasa. Evet. Daha atılacak adımlar var, endişeler var. Bu endişelere cevap verilmediği için, toplumsallaşmadığı için aşağıda toplumda kaygı ve endişe daha büyük bir yere gidiyor. Siyasetçiler de doğal olarak oy kaygısıyla bu meseleye bakarsa ilk cümlemi tekrarlıyorum. Bu süreç hepimizi altında bırakacak bir şekilde üzerimize yıkılır.
1: Umarız olmaz öyle bir şey. Nevzat Bey ne dersiniz? Bundan sonra yani Ali Şer'e bir kere katılıyor musunuz? Toplumsallaşamadı, biraz aceleye getirildi diyor. Bundan sonra toplumsallaşabilmesi için ne gibi adımlar atılması gerekiyor? Hem iktidar cenahından hem muhalefet cenahından sizce?
2: Şimdi bence esas zorluk zaten bu saatten sonra başlıyor. Yani bu yasallaşma sürecinden sonra bunun toplumsallaşması meselesi, yasanın çıkması, silahların bırakılması kadar önemli. Dolayısıyla bunun niye anlatılması lazım? Örneğin bugün bir siyasi parti lideri bunun bölgeye ekonomik yansımasını soruyor. Bunun ekonomik yansımasını çok iyi anlatılması lazım. Mesela denilmesi lazım ki ülkenin batısında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına harcadığımız güvenlik harcamasıyla ülkenin doğusunda harcadığımız güvenlik harcaması arasında 12 kat farkı anlatmak lazım. Mesela olağanüstü hal şartlarını anlatmak lazım. Yaylaların yasaklanmasından dolayı o hayvancılığına hale geldiğini anlatmak lazım. Gabar'da bugün petrol üretimi varsa bunun bu huzur ortamından kaynaklandığını anlatmak lazım. Ama bunu şeye koymamak lazım tartışmalara. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi 3 temel yanlış yapılıyor. Birinci temel yanlış, Ali Şer'in bahsettiği gibi gerçekten siyasetin ürkekliği ne yazık ki vardı ve o hala aşılmış değil. İkinci mesele bu sonuç itibariyle bir kendisini feshetmiş bir örgütün silah bırakma meselesi ve bunu hukuki yollarla bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin buna uygun bir zemini oluşturması. Üçüncü mesele bunun toplumsallaşması ve bu süreç içerisinde bu yasanın bir anahtar görevi görerek Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin başlaması. Ama şimdi öyle tartışmalar başladı ki yani yasa kendi itibariyle komisyonda, milletvekilleriyle, kamuoyunda çok net PKK'nın silahsızlanması üzerine kurulmuşken bütün mesele kendisini feshetmiş bir örgüt varken bunun içerisine anayasa sokuldu, bunun içerisine Kürt meselesi sokuldu, bunun içerisine o sokuldu, bu sokuldu ve derken kamuoyunda öyle farklı bir tartışma zeminleri oluşmaya başladı ki ve çok açık ifade edildi, bu da çok net anlatılamadı. Yani gazetecilik ilkelerine 5 temel soru sorulup 5 temel cevap verilmiş olsaydı gerçekten belki bu konuşmaların bugün yapılamayacağını da görmüş olurduk. Ama toplumsallaşması anlamında gerçekten yasanın ne getirdiğini, bundan sonra Türkiye'nin demokratikleşme noktasında ne olacağını, anayasa meselesini vesaire çok iyi anlatmak lazım. Bakın dezenformasyon konusunda 3 tane şeyi örnek vereyim. Birincisi bu yasa, daha doğrusu Sayın Bahçeli'nin teklifi gündeme geldiği andan itibaren hatırlarsanız bütün karşı çıkışlarda şu söyleniyordu. Suriye'de bir Kürt devleti kurulacak. Dolayısıyla buna zemin hazırlanıyor. Bugün geldiğimiz noktada bunu ifade edenler bile kendi yanılgılarını ortaya koyuyorlar. İkinci yanılgı noktası

0: Abdullah Öcalan asla örgütü dinlemez, PKK silah bırakmaz. Dolayısıyla biz havanda su dövüyoruz. Bunun da olmadığını gördük. Üçüncüsü de genellikle PKK çevrelerinin şeyi, Türkiye Cumhuriyeti asla bu yasayı getirmez. Dolayısıyla bu oyalama taktiği var. Bunun da olmadığını gördük. Şimdi paradigmanın değiştiği bir yerde, Orta Doğu'da dengelerin değiştiği bir yerde, enerji koridorlarının değiştiği bir yerde, ateş çemberi olan bir yerde gerçekten bunu iyi anlatmanız gerekiyor. Ama benim iç siyasetten karşı çıkış noktam da o. Yani karşı çıktığım kısım da o. Şimdi kalkıp bunu emekli meselesi üzerinden anlatırsanız, kalkıp bunu ekonomi meselesi üzerinden işte ya gündelik şu, ya bu öyle bir şey değil ki, ama birden ha deyince olabilecek bir şey değil ki. Daha bu yasa çıkacak, bu yasayla birlikte PKK'nın silahlarını bıraktığı güvenlik güçlerine teyit edilecek. Anayasa şey daha sonra Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek.
1: Bir araya girmem gerekiyormuş. Onları da konuşacağız. Fethi Yıldız, İstanbul Milletvekili MHP konuşuyor. Bir dinleyelim.
2: Gideceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilaf olan insanlardan görüş alırsanız sataşmak için söylemiyorum, açığa düşersiniz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kanun teklifinin bir çoğunlukla kabul edeceğini bekliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, en kısa zamanda kanunlaşmasını istiyoruz dedi Fethi Yıldız. Kaldığınız yerden devam edin Nevzat Çiçek, sonra Alişer Deli'ye
0: döneceğim. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Gerçekten biz bazı işlerde çok teşekkürü şey yapamıyoruz ama ya birinci teşekkürü Sayın Bahçeli'ye yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkürü yapmak lazım. Toplumsallaştırdığı, bunu devlet projesi haline getirdiği için. MİT Başkanı İbrahim Kalın'a güvenlik güçleriyle bu yasayı bütün haliyle bir şekilde ortam hazırladığı için. Abdullah Öcalan'ı paradigmayı okuyup bu süreci değerlendirebileceği için gerçekten bunları görmek lazım ve bunun ötesinde Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'u da o komisyondaki demokratik tavrı, bugüne kadar sergilediği demokrat tavrından kutlamak lazım. Bunu niye ifade ediyorum? Ben bu mesele başladığı andan itibaren Alişen'le de yaptığım bütün programda da aynı soruyu sordum. Meseleniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Eğer gerçekten meseleniz üzüm yemekse birçok eleştiri yapabilirsiniz ama baştan itibaren bağcıyı dövme üzerine kurgulamışsanız, ki biraz önce Fethi Bey'in sözünü atıpla onu söylüyorum. Yani şimdi süreci baltalama noktasında ya ben yine altını çize söyleyeyim. Bu dört dörtlük bir yasa değil. Birçok insanın içine sinen bir yasa değil. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Yani bu silahların susması noktasında Türkiye Cumhuriyeti kendi modelini oluşturmuşsa ki bu süreçte biliyorsunuz önce silahların susması, daha sonra yasal adımların gelmesiydi. Bu dünyada farklı olarak uygulanıyordu. Elimizde bir model var. Sonuç itibariyle de buradaki en büyük meselemiz biraz önce de ifade edildi. Toplumsallaşma meselesini, sahiplenme meselesini üste çıkarmak gerekiyor. Bunun da yolu doğru anlatımdan geçiyor. Bunun da yolu gerçekten tırnak içinde söylüyorum, herkesin sorumluluk sahibi olmasından geçiyor. Bunun yolu kişisel kariyerleri bu meselenin önüne geçirmemekten geliyor. Bunun yolu Orta Doğu'da değişen dengeler içerisinde gerçekten bütün dengeleri okumaktan geçiyor. Ha şu soruyu kimse sormuyor. Öyle sorarak bitireyim. Peki bu olmamış olsaydı, bu süreç başlamamış olsaydı, Suriye'de gerçekten bugüne gelmemiş olsaydı, İran'a bu saldırı varken, İsrail'in bu yayılmacı politikası varken biz ne yapacaktık sorusunu niye kimse kendisine sormuyor? Siyaset niye bu yoldan ilerlemiyor? Yani olmuş bitmiş bir şey üzerinden değil, gelişen bir şey üzerinden, devam eden bir süreç üzerinden hareket ettiğimizi unutmamak gerekiyor.
1: Evet, ama yani zaten kimse sormuyor herhalde, değil mi? Niye terörsüz Türkiye süreci başladı diye. Yani çok marjinaller ve barış düşmanı olanlar haricinde herhalde yok, kimse neden böyle bir süreç başladı diye eleştirmiyor.
3: Bugün meclisteki bazı konuşmalarda bu sürecin başladığı günden beri ihanetse olduğunu iddia eden siyasetçiler de oldu.
1: Mesela tabii ki o değil. Yani
3: sonuçta terörsü Türkiye çok güzel bir isim. Ya kim buna karşı çıkabilir ki? Ya işte hani söylediğim meselelerde şimdi Nevzat'ın da tekrarladığı Kürt kartını İsrail'in elinden almak da dahil, içeride bir tane gencin bugüne 2 yıldır ölmemesi de dahil. Bunların hepsi anlatılabilir, anlaşılması gereken bir şey. Ama siyasetçilerin sahaya inmesi lazım. Zihnen bu işin altında elini koymaları lazım. Bakın bu geçtiğimiz 1,5 yılı es geçtiler. Önümüzdeki süreç çok daha zor olacak. Yani işte belki de dağdaki PKK'lılar gelecekler. İşte bu yasadan faydalanmak isteyecekler. Siyasete hayatın içerisine girecekler. Bir tarafın sinir uçlarıyla oynama potansiyeli yüksek şeyler söyleyecekler.

söyleyebilecekler olabilir. Buraya toplumu tamamen hazırlanması gereken bir süreç var. Zihinlerinde devrim yapması lazım. Mesela bugün şöyle bir iddiada buldum. Nevzat, senin de ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Mesela İyi Parti bugün meclise Türk bayrağıyla girdi. Gördün mü? Türk bayraklı atkılarla. Evet. Ya mesela DEM Partili bir siyasetçi gidip o, ya niye bize de getirmediniz? Tam da bugün bu bayrağın güçleneceği gündü, bu bayrağın lazım olduğu gündü diye şakayla karışsa, bu işi yapsa. Uyduruyorum. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili meclise gelen tasarıyı, öneriyi DEM Parti getirse. Ya biraz ezber bu zaman. İki örneğim de DEM Parti'den oldu. Tek bir

0: Hani eleştirileri artık değil ama ileriye hala ışık olabileceği için bu eleştirileri katkı verebilmek için yapıyorum. Hala bunun için geç değil. Siyasetçilerin bu işi topluma anlatmaları lazım. O kadar kolay olmayacak. Ben belki de tarihte ilk defa çok yüksek bir oyla meclisten bir yasa geçecek. Ama sokaktaki karşılığı herkes bu kadar yüksek olmayacak evet. gibi duruyor. Evet, yani bunu söylüyor. Ben yani yeni partinin içindeki tartışmalarda da görüyorum. Ya işte PKK'nın isim değiştiren ne hareket öyle bir şey. Orada da yasaya eleştiri var.
1: Hareket yani. Yönetimi.
0: Orada da yasaya eleştiri var. AK Parti
1: orada
0: içerisinde
1: diyor ki mesela hiç Kürt sorununa, Kürt ismine
0: demokratikleşme,
1: değinemiyor diyor.
0: Terör bağlamında bakılmış diyor. Demokratikleşme yok diyor. Evet. Şimdi yeni partide ana muhalefette var. Örgütün bir kesiminde var. Bunları hani böyle sorun olarak ortaya koymak doğru olmayabilir belki ama bir yani aşağıda çok da içine sindirilememiş ve anlaşılamadığı için de tepki duyulan bir kesim, büyük bir kesim var. Zaten sürecin başından beri işte İyi Parti, Anahtar Parti ve Zafer Partisi'nin bu süreç karşıtlığı üzerine siyaset üretmeleri vardı. Ama şimdi bak Özgür Özel sürecin ilk gününden bu işi destekledi. İlk gününde kendi tabanındaki seslerin aksine tavır aldı. Hatta hani doğru bulduğumuzu, bunu bir devletçi politik olduğumuzu söyledik. Belki de bu süreçte işte o teşekkürler silsilesinin içerisine eklenebilecek bir tavırdı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken. Ama bugün zorlanıyor. Yani ben 2-3 gündür hem bilgilerim hem de izlenimlerim o yönde zorlanıyor. Yani bunu yeni partiye şeyi anlatamıyor. Daha da ileri gideyim. Nerede Ekrem İmamoğlu? 3-4 gündür hiçbir şey açıklama yapmıyor. Şimdi sonuçta bir figürdü ve bu meselelerde Nevzat yanılıyor muyum?
1: Onun hesapları engellenmedi mi?
2: Evet.
0: Bu açıklama yapmak size bir yolunu bulur.
1: Yani öyle mi?
0: Avukatıyla yapar, bir açıklama yapar. Hiç o sorun değil. Parti üzerinden yapar. 3-4 gündür sustu. Muhtemelen toplumsal tepkiyi okuyup şu an mesela bunun ne getirip ne götüreceğine bakıyor. Şunun için anlatıyorum bunu. Bir sorun var. Bakın ortaya bunu koyayım. Bir sorun var. Toplumsallaşma mı derseniz, siyasi tavır mı derseniz, toplum İlk günkü terörist Türkiye'ye destek %80'ler, %90'larda evet, hadi gelsin yani. Şimdi %60, %70'ler. Ama bu yasaya gideceği yola çeşitli sebeplerle destek bu noktada değil. Ve biz daha yolun başındayız. Bunu doğru anlatmamız lazım. Bunun yolu da demokrasiyi özümsemekte geçiyor. Eleştirilerden bir tanesini daha
1: yani sonuçta milletvekilleri herhalde bundan sonra sahaya inecek. Kendi milletvekilleri, genel başkanlar.
0: Yani bizim bir... Önceki süreçte dilimiz çok yandığı için bunu anlıyoruz belki ama bizim bir akil insanlara ihtiyacımız var. Bu topluma bu süreci anlatsın. Yani işte biz kendi kendimize diyoruz ki İran'da böyle oldu. Suriye iç savaşı çıkmadı. Bölgede iki yıldır gençler ölmedi. Türkiye öyle bir noktada ki bir ay önce NATO toplantısı yapıyorsun sonra Mekke anlaşması imzalıyorsun. Böyle bir ülke, bu potansiyeli taşıyan ülkenin geleceğini konuşuyoruz. Ama biz hani sadece milletvekillerinin görmediği bir şeye imza atmasını ben de içine sindiremiyorum. Yani şunu görün, anlatın, anlatın, anlatın. Ben pek çok milletvekilinden daha çok bilgiye sahibim. Burada bir sorun yok mu ya? Ya gazeteciyiz, tamam okuyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama yapmayın arkadaşlar. Siz de bu milletin vekilisiniz. Orada oy kullanıyorsunuz. Bunu siz öğreneceksiniz, siz topluma anlatacaksınız. Evet. İşte sorun bu. Hala yapmaları gerekiyor. Yani böyle takıldı, takıntı gibi bunu yapıyorum ama çok kötü çöker süreç. İlk sandıkta bu süreç cezası kesilir. İstenilen destek olmaz ve siyasete alet olmuş olur. Siyasetin altında da kalır.
1: Nevzat Bey siz ne dersiniz? Şimdi herkes yeni partinin ne yapacağını konuşuyor. Alişer Özgür Özel biraz zor durumda dedi ama anlaşılan hani gelen bilgiler en azından grubunu oylamada serbest bırakacağı yönünde. Çünkü yeni partinin içinde de hani çok birbirinden ideolojik olarak farklı olan milletvekilleri de var. Ne dersiniz?
2: Şimdi önce şunu söyleyeyim, yani teşekkür yapmak gerekiyor. Hakikaten bu süreç başladığında gerek komisyon çalışmalarında, gerek terörsüz Türkiye meselesinde Özgür Bey CHP'nin başındayken tutumlu tavır son derece anlamlı ve önemliydi. Yani burada Özgür Bey'in hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama bugün geldiğimiz noktada tabii CHP içerisinde de mesela çok açık söyleyeyim, ben İlhan Kesici, İlhan abi çok severim. Mesela çok şaşırdım hani bu süreç içerisinde, CHP içerisinde farklı oy kullanma eğilimini ama
0: üstelik
2: mesela
0: sadece şimdi şey karışmasın CHP yani öz hakiki CHP evet. olacak ama Kemal Kılıçdaroğlu parti kararı gibi açıkladı yani evet diyeceğiz diye ona rağmen orada İlhan Bey'in tavrı şey daha ilginç.
2: Evet oluyor. Mesela çok şaşırdım. Keza mesela Saadet liderinin çok açık şekilde desteklemesini mesela yeniden refahı anlamakta zorlandım. Yani çekimsel kalmak ne demek? Yani bu meselenin

0: karşısındasınızdır, yan yanınızdasınız. Bu kadar uzun şey bir meselede, milli bir meselede mesela çekimselliği de çok anlamış değilim. Dolayısıyla da ben yeni parti içerisinde serbest bırakacağını düşünüyorum ama ağırlıklı olarak bir destek geleceğini düşünüyorum. O anlamda ben 400'ü geçeceğini düşünüyorum ama mesele, tekrar altını çizeyim, bunun 400'e falan geçmesi sorun değil. Keşke bütün siyasi partilerin imzasıyla gelseydi. Bu çok anlamlı olurdu ama bundan sonra bir yola gireceğimiz çok net. Şimdi bundan sonraki yolu gerçekten çok mayınlı bir yol. Bundan sonraki yol enfekte edilmeye çok müsait bir yol. Bundan sonraki yolu çok iyi hesap etmek gerekiyor. Alişer siyasileri söyledi ama çok açık ifade edeyim. Yani bu süreç, bu ekranlarla, burayı kastederek söylemiyorum, gazeteci arkadaşların bu anlatımlarıyla olabilecek bir süreç değil. Sadece kaçırmaktan başka, sadece süreci başka yere taşımaktan başka herhangi bir şey olmuyor. Yani öneri meselesi dediğim siyasilere aynı şeyi burada da ifade etmek lazım. Şimdi siyaset, biz gazetecilerin temel görevi, şimdi halkın belli talepleri var, soruları var değil mi? Bunları ekrana yansıtmak lazım, bunları sorgulamak lazım. Çünkü teröristlik Türkiye meselesinde klasik olarak vatandaşın bir şeyi şu: evet, bana bu ekonomik yönden faydası nedir dediğinde bunu alıp, ya bunu söyleyenin kimliğine bakarak, siyasi duruşuna bakarak yadırgarsak bu olmaz. Bunu anlatmak gerekiyor. O nedenle de dilin bir değişmesi gerekiyor. Yani siyaset dilinde, iletişim dilinde bir değişmesi gerekiyor. Ve gerçekten bunu anlatacak olan insanların belki de bu işte en fazla bedel ödemiş insanlar olması gerekiyor. Yani ben çok açık söyleyeyim. Dünden, yani herhalde 2-3 gün oldu. Beni en fazla, hani derseniz ki ne çok seni etkiledi? Bir şehit yakınım, benim yüreğim yandı, başkasının yanmasın sözü bana çok siyasinin ötesinde anlamlı geldi. Çünkü bedelini ödemiş, çünkü görmüş, çünkü yaşamış. Dolayısıyla da önümüzdeki süreç kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç. Hakikaten bu toplumsallaşma meselesi, işte bahsedilen tarihler meselesi, bir tarafıyla Suriye, Irak, İran'ı ilgilendiren PKK, KCK açısından kısımları, Avrupa şeyi, işte gelenlerin tırnak içinde söylüyorum, nasıl davranacakları, bir şekilde bu süreci enfekte etmek isteyenlerin nasıl enfekte edeceği, biz bütün bunları göreceğiz. Evet. Ama asıl olan bir şeyi bizim anlatmamız gerekiyor. O asıl olan şey de şu: Türkiye Cumhuriyeti ne kazanıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne kazanıyor sorusunun cevabı. Şunla bitireyim. Yani bazı meslektaşlarımız, bazı akademisyenler şöyle çok farklı değerlendirmeler içerisine giriyorlar. İşte kim kazandı, kim kaybetti değerlendirmesi üzerinden, kim yendi, kim yenmedi değerlendirmesi üzerinden yapıyorlar. Ya biz yıllardır aynı şeyi söylemiyor muyduk? Niye değiştik? Aynı gemideyiz demiyor muyduk? Gemi batarsa hepimiz batarız demiyor muyduk? Niye şimdi gemi içerisindeki bölümleri ayırmaya başladık? Buradan herkesin bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ama Alişer'in ilk başta söylediğiyle bitireyim. Yani 2 yıldır bir insanın burnu kanamıyorsa, bir cenaze gelmiyorsa, yüreklerde gerçekten ağıtlar yoksa herhalde bunu da desteklemek gerekiyor.
1: Yani desteklemeyen zaten, hep ben söylüyorum, başka bir ajendası olan. Şunu soracağım Alişer.
2: Ama bir şey daha ekleyeyim.
1: Hızlanmam lazım. Onun açısından da süreç aslında çok kolay gözüküyor mu sence? Nasıl görüyorsun?
2: Yani şimdi onlar açısından şöyle ikili bir şey var. Bir kere bence bir değişim dönüşüm şart. Yani mevcut yönetici kadroları, yönetim kadroları da dahil olmak üzere, yani siyasi dem için konuşuyorum. Belki daha bu sürecin başında ya da ortasında değişim sağlansaydı sürece farklı yönlerden etkileri olabilirdi. Neyse, bu şekilde bugüne geldiler. Yanlış değilsem Ekim ayında bir kurultaya ya da kurultaya gidiyorlar. Yani isim değişikliği de dahil pek çok değişikliği yapacaklar. Yani eş başkanları da değişecek. Bir değişimin arifesindeler ama şöyle bir sorun var onlar açısından. Uzun vadede baktığımız zaman da varlık sebepleri ortadan kalkıyor. Yani tabii umarım o gün olur. Yani keşke öyle olsa. Yani bu sorun tamamen çözülse ve hani artık DEM Partisi'ne ihtiyaç kalmasa ya da demokrasinin başka bir yerinde mücadele etmeye başlasalar. Sadece Kürt meselesini merkezine alan bir partiye ihtiyaç kalmasa. Bu mücadeleyi verirken, ama şimdi söyleyeceğim sadece DEM değil, unutulmaması gereken, şimdi enfekte etme dedi. Evet, bizim hep olağan şüpheli olarak İsrail, İran, bölgedeki diğer ülkeler ve akla geliyor bu süreci bozmaya çalışan, ama örgüt içerisinde de bu süreçten böyle %100 mutlu olmayan kesimler var.
1: Mutlaka.
2: Yani İRA'dan bile New IRA çıkmıştır. Yani bu silahlı mücadelede var. Çünkü evet, varlık sebebini ortadan kaldırdığını düşündüğü zaman, kendini evet, var edebileceği bir yöntemi düşündüğü zaman illaki bununla mücadele

0: mücadele etmek isteyecektir. Bu da aslında biraz örgütün de sorunu haline gelecektir. Bu yasa bu haliyle aslında biraz işi kolaylaştıran bir yasa. Yani isteyenin Türkiye'ye gelmesini kolaylaştıran bir yasa. Geldikten sonra içerideki mekanizmada kolaylaştırmadan kastım teröre göz açma yumma anlamda söylemiyorum bunu. Geldikten sonra da içerideki denetim mekanizması hem devlette kurulan Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısını başkanlık edeceği hem de parlamentoda kurulacak iki tane böyle mekanizmayla denetlendiği zaman biraz daha önceki özellikle İspanya ve İra bilmiyorum Afrika'yı Nevzat daha iyi bilir ama oralarla kıyasladığınız zaman daha kolaylaştırılabilen ve güven veren de bir şey. Yani ne bir af ne de bir pişmanlık noktasında iyi duruyor. Örgütün üst düzeyi ne olacak noktası önemli. Onların gelmeyeceği ama nerede bulunacağı noktasında da sanırım çalışmalar yapılmış. Şu an bu tamamını okumadığımız için yasa teklifini onu göremiyoruz ama belli maddelerde de şey yapacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Deminden daha kadrosuna kadar, Avrupa'sına kadar hepsinin bir reform ve yeniden yapılması lazım.
1: Hatta ama içeride ya, de tabii ki tepkiler ve karşı çıkışlar olacak.
0: Olacak işte onun için siyasette de... Ya vallahi bizim neye ihtiyacımız var? Son cümleler galiba evet, söyleyeyim. Bizim Sırrı Süreyya Önder'e şu an ihtiyacımız var. Nedeni şu, işte ezber bozan siyasetçiden kastım buydu. Bugün yapacağı 2-3 tane cümleyle hem kendi mahallesine hem de bu tarafa, bu kendi mahallesini susturabilecek, bu tarafa da olumlu mesajları verebilecek, ezber bozacak, üretecek bir şeyler yapmamız lazım. Mevcut siyasetçilerin bugüne kadar sustuğu için o potansiyeli göremiyorum. Umarım önümüzdeki dönemde Türk'ü de rahatlatacak, Kürt'ü de rahatlatacak. Bu sorunun nereye gideceğini doğru düzgün anlatacak isimleri göreceğiz.
1: Pekala Alişer Derek çok teşekkür ediyorum. Nevzat Çiçek size de teşekkür ediyorum. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Şimdi devam edelim. Adalet Bakanı Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Neler konuşuldu o görüşmede? Emre Aytekin anlatacak.
2: Ayşe Süberker görüşmenin tek maddesi hiç şüphesiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmadaki son durum oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bakanlıkta kabul etti. Görüşme saat 12'de başladı ve 13'te sona erdi. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun ailesiyle ve soruşturmadaki son durum aileyle paylaşıldı. Peki soruşturma ne zaman yeniden raftan indirilmişti, başlatılmıştı? Onu da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Başsavcılıkta 12 Haziran tarihinde ulaşılan yeni bilgi ve bulgular ışığında bir operasyon gerçekleştirmişti. Eş zamanlı Ankara merkezli 9 ilde operasyon yapılmıştı ve 29 şüpheli tespit edilmişti. Bu şüpheliler hakkında silahlı terör örgütü kurmak, üye olmak, örgütü yönetmek ve kasten adam öldürme suçları kapsamında bir işlem yapıldı ve şu ana kadar da bu şüphelilerden 19'u tutuklandı. 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Tabii bu tutuklananlar arasında o dönemde sivil kaza kırım ekibine katılan kişiler bulunuyor. Peki savcılığın dosyasında hangi başka deliller var? Ondan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Başsavcılık şunu iddia ediyor, şu tespitlere ulaştı. Askeri kaza kırım ekibinin bölgeye seçilerek gönderildiğinin üzerinde duruyor ve yine o kırım ekibinde yer alan bazı sivil isimlerin helikopterdeki bazı cihazları, önemli cihazları da söktüğüne işaret ediyor. Bu iddialar üzerinde duruyor. Son olarak ise olayın yaşandığı, kazanın yaşandığı bölgede de bir savaş uçağı, uçuş trafiği hareketliliği de bu savcılığın dosyasında önemli tespitlerden birisi. Dediğimiz gibi bugün Adalet Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul etti ve görüşmede Yazıcıoğlu soruşturmasındaki son durum ve adli süreçler aileye anlatıldı. Ayşe Süberker.
1: Teşekkürler. Emre Aytekin aktardı. Bu arada AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı ve Meclis Üyeleri Üsküdar Belediye Başkanı Vekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden alınmış. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. Seçimde usulsüzlük ve şaibe olduğunu iddia eden AK Parti grubu Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. AK Parti grubu divan üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma, 3. tur sonrası verilen arada ise meclis üyelerine baskı ve tehdit iddialarıyla şikayetçi oldu. AK Parti grubu seçim

0: yenilenmesi için de dava açacak. Ve dolandırıcılık, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Emine Derya bize aktaracak.
1: Ayşe Süberker, Ultra Aslan Tribün lideri Muzaffer Şirin dün gözaltına alınmıştı. Kendisi sizin de söylediğiniz gibi hala emniyette işlemleri devam ediyor. Henüz adliyeye sevk edilmedi. Tribün liderinin yarın adliyeye sevk edilmesini ve savcı huzurunda ifade vermesini bekliyoruz. Peki neden ve hangi suçlamalarla tribün lideri gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma yürütülüyordu. Yine bu soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen bazı suçlamalar var. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. ve 15. maddelerine muhalefet suçlaması yönlendirildi. Yine uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması tribün liderine yönlendirildi. Dün kendisinin evinde yaklaşık 8,5 saat süren çok geniş kapsamlı ve uzun sürende aslında bir arama çalışması yapıldı. Bu arama çalışmasında da bazı dikkat çekici materyallere ulaşıldı. Öncelikle evinde toplam değeri 65 milyon lira olan bazı aralarında işte para, döviz ve ziynet eşyalarının da bulunduğu toplam değeri 65 milyon liralık bir para ele geçirildi. Ardından ayrıca yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kartı ve 4 adet balistik yelek gibi materyallerinde bulunduğu bazı eşyalarda yapılan 8,5 saatlik arama sonunda ele geçirildiğini belirtebiliriz. Dün gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in hala emniyette işlemleri devam ediyor. Yarın da adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Biz de buna ilişkin süreci kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le birlikte takipteyiz. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emine Derya da aktardı. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankılarına bir bakalım. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek geldi. Mesajlar da geldi. Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerine hedef almadığını belirterek endişelenecek bir durum yok mesajını verdi.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın 3 ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere, İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
0: Evet, çerçeve yasa teklifi genel kurulda. Şimdi yeni parti lideri Özgür Özel konuşuyor. Bir dönelim.
3: De cumhuriyetimizi, devletimizi ve ulusal bütünlüğümüzü güçlendirecektir. Bu soruna hiçbir zaman seçim takvimine bakarak yaklaşmadık. Anketlere göre konuşmadık. Konjonktür değişince söz ve tavır değiştirmedik. İşine geldiğinde çözüm diyen İşine gelmediğinde bütün Kürtleri terörist ilan edenlerden olmadık. Tarihsel tutarlılık içinde hep aynı yerde, hep doğru yerde durduk. Dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Bu mesele şiddetle değil, siyasetle çözülmelidir. Gizli pazarlıklarla değil, milletin gözü önünde, milletin rızasıyla çözülmelidir. Bir kişinin iradesiyle değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik meşruiyetiyle çözülmelidir. Herkesin kaygısını gören, acısını da, umudunu da yüreğinde taşıyan bir büyük toplumsal mütabakatla çözülmelidir. Yıllarca biz bunu savunduk. Bu meselenin çözüm adresi meclistir dedik. Komisyon kurulmasını yıllarca önerdik. Komisyon kurulduğunda katılım gösterdik. Tüm tahriklere, bütün sabotajlara rağmen masada kaldık. AK Parti ve diğer partilerle birlikte bazen aynı salonda buluştuk, bazen ayrıştık ama meselenin kendisinden hiçbir zaman kopmadık, yapıcı katkımızı hiçbir zaman esirgemedik. Ülkenin hayrına olmayan hiçbir işin altına imza atmadık. Komisyon raporuna katkı verdik, imzamızı koyduk. Sürecin başında durumumuzu şöyle özetlemiştik. Destekleyeceğiz, katkı sunacağız ve denetleyeceğiz. Her aşamasında yapıcı olmaya gayret gösterdiğimiz bu süreçte başta ortaya koyduğumuz ilkelerden hiç sapmadık. Çünkü bizim tutumumuz günlük değil tarihseldir. Konjonktürel değil ilkeseldir. Siyaset ilkeyle yapılır. Biz işine gelince çözüm, işine gelmeyince terörist diyen, bir süreci önce masaya koyup sonra buzdolabına kaldıran, Dolmabahçe'de görüştükleri rahmetli Sırrı Süreyya Önder'i hapse atıp sonra arkasından timsah gözyaşı dökenlerden hiç olmadık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi iktidar bu süreci maalesef büyük bir özensizlikle yönetmiştir. Müzakereleri kapalı kapılar ardında yürütmüştür. Bu toplumsal meseleyi ikili müzakere ortamına sıkıştırmıştır. Toplumsal mutabakat fırsatını kendi eliyle heba etmiştir. Bizi muhalefeti dışarıda bırakmak için elinden geleni, hatta akla gelmeyenleri yapmıştır.
0: Evet, Özgür Özel'in konuşmasının bir kısmını ekranlarınıza getirdik. Bu arada Orta Doğu'yla bırakmıştık en son. Şimdi onunla devam ederim. İsrail Başbakanı Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını malum reddettiklerini duyurmuştu. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Hamas'a barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için ara bulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladen Ousa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Trump müzakere süreciyle ilgili strateji değiştirdiğini söyledi. İlişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini belirten Trump, saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabiliriz dedi.

0: ABD Başkanı Trump İran'a karşı strateji değiştirdi. Saldırı yerine ekonomik baskıyı artırabileceklerine işaret etti. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump, müzakere süreciyle ilgili tutum değiştirdiğini söyledi. ABD merkezi Axios'a konuşan Trump, saldırmak yerine beklemeyi tercih edebiliriz dedi.
1: İran konusunda işi ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz. İran'ı, yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz. İran ekonomik açıdan çok kötü durumda. İran'a yönelik deniz ablukası, Tahran'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer. Bu tıpkı bir satranç oyunu gibi.
0: Ham petrolün varil fiyatının 75 doların biraz üzerinde olduğunu da söyleyen Trump, bu durumun savaşın ABD'li tüketiciler üzerindeki etkilerinin daha az hissedilmesini sağladığını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü belirtiyor. Ancak Tahran yönetimi ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'nin ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak derken, İsrail'in ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu belirtiliyor.
2: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nda son bir ay içinde 55 ticari geminin rotasının değiştiğini açıkladı. Peki Hürmüz ne zaman açıklanacak? Amerika'ya göre anlaşma yakın ancak İran'ın bunun için şartları ağır.
0: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. 55 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiği belirtiliyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında talimatlara uymayan iki gemi seyir yapamaz hale getirildi. İki gemiye de Amerikan askerleri çıkarak denetim gerçekleştirdi. Ancak gemilerin isimleri, taşıdıkları yükler ve operasyonların düzenlendiği noktalar paylaşılmadı. ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilk olarak 13 Nisan'da başlatmıştı. İlk aşamada 140'tan fazla gemi farklı rotalara yönlendirilirken 9 geminin seyir kabiliyeti engellenmişti. Haziran'da sona eren abluka artan gerilim nedeniyle 14 Temmuz'da yeniden yürürlüğe girmişti. ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişleri açılması için anlaşmanın yakın olduğunu düşünürken İran ağır şartlar öne sürüyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre İran yönetimi savaş tazminatı ödenmesini, yaptırımların kaldırılmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini talep ediyor. Gazeteye göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasıyla birlikte İran Savaşı'nda zafer ilan etmeyi planlıyordu. Ancak İran'ın ağır şartlar öne sürmesi Trump'ın seçeneklerini daralttı. Trump'ın bu nedenle yeni bir askeri harekat yerine ekonomik baskıyı artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.
2: Peki piyasalar ne durumda? Gelin hep birlikte bir bakalım. Borsa, İstanbul Borsa %0,74'lük bir yükselişte tırmanıyor. Dolarda da %0,03'lük bir artış varken Euro-TL paritesinde düşüş var. Gram altının fiyatında da %0,08'lik bir düşüş görüyoruz. Gram altın da düştü. Altın malum geçen hafta rekorlar kırmaya başlamıştı. %0,13'lük bir düşüş var gram, çeyrek, yarım ve tam altında fiyatları da görüyorsunuz. Ama en azından gramı söyleyelim, 6.652 lira civarına düştü. Petrole de gelin bir bakalım. Faiz %0,73 oranında yükselirken altının ons fiyatı %0,14 oranında düştü. Brent petrolde ve Amerikan ham petrolünde de tabii ki bu Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ve Amerikan Merkez Bankası'nın son zamanlarda aldığı ve bundan sonra faiz değiştirmemek üzere alacağı kararın etkisiyle birlikte yükseliş var. 0,48 oranında, 1,71 oranında da Amerikan ham petrolü. Şimdi petrol fiyatlarında yükselme sebebiyle benzinin litresine zam gelmesi bekleniyor bu arada. Yapılacak zam kapsamında benzin zammının pompaya 1 lira 56 kuruş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Amerikan ve İran arasındaki gerilim sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği

oldukça yavaş ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol ve akaryakıta zam yapılması bekleniyor. Benzinin litresine yapılacak 2 lira 8 kuruşluk zam beklentisinin Shell mobil sistemi sayesinde pompaya 1 lira 56 kuruş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Buna göre zam yapılması halinde İstanbul'da benzinin litresi 69 lira 92 kuruş, Ankara'da 70 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 71 lira 18 kuruş olacak. İlk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Hemen bir meclise dönüyoruz. Çerçeve yasa tasarısı üzerine konuşmalar devam ediyor. Buse Gençtürk de izliyor tüm bu yaşananları. Neler aktaracaksın? Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, çerçeve yasa teklifinde 12 maddelik o teklifin görüşmeleri şu dakikalarda sürüyor. Önce tümü üzerindeki görüşmeler yapılıyor ve siyasi partiler adına sözler alınıyor. Peki kim ne söyledi? Hemen dilerseniz o başlıkları aktaralım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuştu. Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz dedi. Tarihi çağrı bir millattır ve yüreğimiz gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız ifadelerini kullandı. Bazı eleştiriler vardı muhalefet partilerinin nitelikli çoğunlukla bu kanun teklifinin kabul edilmesi gerektiğine yönelik o eleştirilere yanıt verdi. Ve bu mantığı devam ettirirseniz infaz düzenlemesinde bir kısmı COVID düzenlemesindeki kişilere işaret etti. Ve onda da bir nitelikli çoğunluk aramamız gerekirdi dedi. Ve Özgür Özel yeni parti genel başkanı şu dakikalarda kürsüden konuşuyor. Özel ise şu ifadeleri kullandı: sürecin başında destekleyici dedik ve başta olduğumuz ilkelerden hiç sapmadık. Siyaset ilkeyle yapılır. Müzakereler kapalı kapılar ardında yürütülmüştür. Bizi dışarıda bırakmak için elinden gelen yapılmıştır. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz ifadelerini kullandı. Barışın önünde durmayacağız mesajını da verdi. Özgür Özel şu dakikalarda konuşmalarını sürdürüyor. Kürsüden yaptığı konuşmalarda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir konuşma yaptı. Bu Türk milletinin huzurunda yemin edildiğine dikkat çekti ama DEM Parti eş genel başkanı

0: Tuncer Bakıran'ın konuşmasına değinecek olursak, Bakıran bu yasa ve süreç bir taviz değildir, yenme ve yenilme hiç değildir ifadelerini kullandı ve bu sürecin tek bir kazanı vardır, o da tüm Türkiye'dir, 86 milyon yurttaşımızdır ifadelerini kullandı. Yarın özgür düşüncenin ve eşit yaşamın şafağının attığı bir güne merhaba diyeceğiz dedi. CHP adına da konuşmalar yapıldı. CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgün Alp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı kürsüdeydi. Şunları paylaştılar. CHP'li İnan Akgün, Alp görüşülmekte olan yasa barış iklimine katkı sunacaktır derken, Oğuzkan Salıcı da silahın olduğu yerde sözün anlamı kalır mı? Biz bugün sözü başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Ve birazdan AK Parti grubu adına konuşmalar yapılacak. Özgür Özel'in konuşmasını tamamlamasıyla beraber Özel şu anda da şu ifadeleri kullandı. İmzamızın gereğini yapacağız. İmzamızı namus biliyoruz dedi. Yeni Parti kanun teklifine imza atmamıştı. Bu sabahta bir kapalı grup toplantısı yapıldı ve partisinin kararını, tavrını, tutumunu kürsüden açıklayacağını da söylemişti. Yeni partinin milletvekilleri bugün Özgür Özel'in yapacağı konuşmayı işaret etmişti. Şu ifade önemli. İmzayı namusumuz biliyoruz dedi Özgür Özel. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel kurulda bulunan liderler isimler arasında yer alıyor. Dervişoğlu yine DEM Parti eş genel başkanları, AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik yine genel kurul çalışmalarını takip eden isimler arasında yer aldığını belirtelim. Bahçeli genel kurula geldiğinde CHP'li bazı isimler, AK Partili bazı isimler ve DEM Partili bazı isimler Bahçeli ile tokalaştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türk bayraklı şallar ve Türk bayraklarıyla genel kurula gelmişti İYİ Partili vekiller. Dervişoğlu'ysa Bahçeli ile selamla aşmadan yerine oturdu. Bu noktada genel kurul görüşmeleri devam ediyor ve AK Parti adına da konuşmalar yapıldıktan sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması hedefleniyor. Bir sonraki aşama ise maddelere geçilmesi olacak ve 12 madde tek tek görüşülecek, ardından da tümü üzerindeki oylamalara geçilecek, bir açık oylama yapılması bekleniyor. Genel kurulda aşamalarında elektronik oylamayla bir oylama yapılacak. Tabii gece saatlerine kadar sürecek, genel kurul çalışmalarını sürdürecek bir grup önerisi de kabul edildi AK Parti'nin. Eğer bugün kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanmazsa, çarşamba ve perşembe günü de meclis genel kurulu çalışacak ve 1 Ekim'e kadar da meclis yaz tatiline girmiş olacak. Yani bu kanun teklifinden sonra meclis çalışmalarını tamamlamış olacak. Şunu da not düşerim, bir salt çoğunluk aranıyor genel kurulda tek kanun tekliflerinin kabul edilmesi için. Yani toplantıya katılanları yarısından bir fazlası aranıyor, bir çoğunluk aranıyor. Bu noktada tabii yeni partinin ne oy vereceği merak ediliyordu. Özgür Özel konuşmasında o şifreleri de verdi. İmzayı namusumuz biliyoruz ve biz imzamızın gereğini yapacağız ifadelerini kullanarak da evet oy vereceklerinin aslında bir işareti olarak değerlendirilebilir. İyi Parti ise hayır oy vereceğini söylemişti. Dilerseniz şimdi İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun o açıklamalarını ekranlarınıza getirelim. Neler söyledi genel kurulda kürsüde, izleyelim.
1: Nihayetinde bu kanun teklifi İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk milletinden gizlendi. Hatta imzalayanlar dahi içerikten habersizdi. Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır. Meclis sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez. Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız. Biz şu an siyaset yapmıyoruz. Bizim yaptığımız namusumuz üzerine ettiğimiz yemine sadakattir.
2: Bu arada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Terörsüz Türkiye yasa teklifinin genel kurula Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı bir zamanlamayla getirildiği iddiasını yalanladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu yönde

0: hakkındaki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtildi. Meclisin çalışma takvimi anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur denildi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit ve gazi aylıklarında artış yapıldı.
1: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oyu verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
0: Evet, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste konuşuyor. Açıklamasını da yaptık. Bu yasa tasarısı, bu teklife ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz dedi ve çerçeve yasa kararını da böylelikle vermiş oldu. Şöyle diyor Özgür Özel, sürecin başında destekleyeceğiz dedik. Başta olduğumuz ilkelerden hiç sapmadık. Siyaset ilkeyle yapılır dedi. Müzakereler kapalı kapılar ardında yürütülmüştür. Bizi dışarıda bırakmak için elinden gelen yapılmıştır. Ama biz yine de duyuyoruz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan biziz dedi. Çünkü partimize mutlak butlan atandı dedi. Önümüzdeki teklifin içeriğine yönelik de tabii eleştirileri vardı Özgür Özel'in. İçeriği de yazımı gibi sorunludur dedi. Biz uyarıların sesini duyuyoruz ama barışın önünde durmayacağız. İmzamızın gereğini yapacağız. İmzamızı namus biliyoruz dedi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz dedi Özgür Özel. Evet, Özgür Özel'in nasıl bir konuşma yapacağını herkes merak ediyordu. Birçok tartışma vardı ama Özgür Özel komisyona verdikleri imzanın arkasında olduklarını da söyledi. Tabii bir takım eleştirilerini de gündeme getirdi. Özellikle komisyon raporundaki 7. maddenin bu yasa teklifinde hiçbir şekilde yer almadığını ama bundan sonraki süreçte yer alması gerektiğini söyledi. Bütün dedi sabotajlara rağmen dedi komisyona katıldık, katkılarımızı sunduk. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi Abdullah Güler konuşuyor, AK Parti Grup Başkanı. Bir dinleyelim.
2: Değerli milletvekilleri, şunu ifade etmek isterim. Meclisimizde gerçekten bütün siyasi parti gruplarımızın desteğiyle ve üye vermesiyle oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz 5 Ağustos 2025 tarihi itibariyle çalışmalarla başlamış, gerçekten uzun müzakereler yapmış, yaklaşık 20 toplantı gerçekleştirmiş, 137 başkan kişi dinlemek suretiyle bu ülkemizin yaklaşık 50 yıldır çok acı derinler yaşatmış bu soruna karşı ciddi bir çalışmayı ortaya koymuştur. Ben bu komisyonda yer alan değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli, çok değerli görüşler var. Kimler var? Baro başkanlarımız var burada. Koruca ailelerimiz var. Şehit ve gazi derneklerimizin başkanları var. Sendika ve memur dernek başkanlarımız var. Eski meclis başkanlarımız var. Bu konuda çalışmış ceza hukukçu.

hocalarımız var. Yine bu önerilerde bulunan, bu yönde çalışan kıymetli akademisyenlerimiz var. Ben çok faydalandım. Bu rapordan gerçekten kendime çok güzel sonuçlar elde ettim. Keşke burada konuşma yapan değerli hatipler, orada yapılan konuşmalardan, önerilerden keşke faydalansalardı. Şimdi raporumuz 18 Şubat 2026 tarihi itibariyle bütün parti gruplarının desteği ve imzasıyla beraber ortaklaşa yayınlandı. Takdim kısmının giriş cümlesi aynen şöyle başlıyor bu raporumuzun. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil gücü ve demokratik meşruiyeti içerisinde yürütülen toplumsal barışın, birliğin ve milli dayanışmanın güçlendirilmesi yönelik tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır ve ifadesidir. Halkımızın uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödeyerek karşı karşıya kaldığı sorunlar, Gazi Meclisimizin yasa yapıcı ve denetleyici niteliğiyle ele alındığında kalıcı bir çözüm ufku kazandırmaktadır. Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz biçimde üstlenmiştir ve geriye de yapacağına inanıyoruz. Evet, raporun giriş kısmı böyleydi. Peki şu anda görüştüğümüz kanun teklifimizin ana kaynağı neydi? Şu anda 12 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber bir kanun teklifini görüşüyoruz. Peki bunu oluşturan ana kaynak neydi? 6. madde. Raporumuzun sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığındaki 6. madde. Bu 6. maddeyi okuduğumuzda aslında kanun teklifimizin ana kaynağını herkes çok açıklıkta görecektir. Ben çok biraz önce üzüldüm. Efendim bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Şimdi büyük yalanlar var ya, ben de aynen öyle diyorum. Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri. Bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Duymayanlar duysun. Bu kanunu çok insan biliyordu. Çünkü niye? Raporumuz aleni. İnternet sitesine giren herkes görür. 6. maddeyi okuyan insanlar bu kanunun direktmen ne olduğunu çok net göreceklerdir. Dostum dinleyin ya. Bakın biz sessizce herkesi dinledik ya. Büyük yalanlar vardır. O yalanlardan biri budur işte. Bir daha söylüyorum. Tamam. Dinleyin. Bakın değerli arkadaşlar. Raporumuzun 6. maddesinin giriş cümlesi. Hemen söylüyorum size. Bakın maddeler nasıl yansımış. Nasıl oluşturulmuş. Keşke okusalardı arkadaşlar. Bir zahmet okusalardı. Diyor ki komisyonun bir diğer önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasını, geniş katılımlı, temsil gücü yüksek, açık ve şeffaf istişare süreciyle temin etmektir. Evet. Dönelim 6. maddenin 1. fıkrasına. Kritik eşik, örgütün silah bırakması. Süreçte en kritik eşik, PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Ne zaman söylenmiş bu? 18 Şubat 2026'da. Bazı arkadaşlar yeni duyuyor herhalde. 18 Şubat 2026'da rapora yansımış bir şey yeni duyuyor. Niye yeni duyuyor? Özensiz ve kanundan haberimiz yok diyor. Kanun amaç ve kapsamına bak. Bakmayın ne yazıyor. Kanun ve amaç ve kapsamında. Bu kanun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin, güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı ismi yerlenmesine mütakiben yürütülen işlemleri takip ediyor diyor. Neredeymiş gizli kapaklı? 1. madde kritik eşik. Allah Allah, keşke okusalardı raporu. Peki kanunumuzun 3. maddesi var. Diyor ki orada örgüt mensuplarının durumu 6'ya 3. Yukarıda belirtilen müstakil ve geçici kanun birlikte ayrıca ceza ve infaz hukukunda yer alan hükümlerden istifade edilerek hazırlanacak düzenlemeyle bahse konu kişiler hakkında tasarrufta bulunabileceği ve ilgili kişiler hakkında mutlaka adli bir işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Peki nasıl değerlendirilecek bunlar arkadaşlar? Hemen size okuyayım. Bu örgütü mensuplara bakımında bizim raporumuzda var 61 sayfa. Raporun içinde. Bu örgütü terör örgütü mensupları bakımından fiilin niteliği,
ve kişinin de örgüt içindeki korunma esas alınarak farklılaştırılmış, ölçülü ve denetlenebilir bir hukuki çerçevede oluşturulması önem arz etmektedir. Yapılacak düzenleme, örgüt mensuplarını yeklesak ve soyut bir kategorik değerlendirme tabi tutmak yerine, örgütsel faaliyet kapsamında ortaya çıkan bireysel sorumluluğun kapsamını ve yoğunluğunu merkeze alan bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Ne yapmışız biz kanunda? Üçüncü madde, soruşturma ve kovuşturma içerisinde mevcut örgüt mensuplarının konumunu tahditlendirmeyi yazmışız. Raporda aynen yazıyor. Başka ne yapalım değerli arkadaşlar? Bakın dördüncü madde, koruma tedbirleri ve kanun yönü incelemesinde bulunan dosyalar. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Kanun gerekçesiyle beraber özellikle yerel mahkemenin verdiği kararlar ve istiraf incelemesi ve Yargıtay'da yapılacak inceleme neticesinde eğer erteleme kapsamında yapılacaksa bu hususlar açıkça yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar değerlendirilmesi için değerlendirilmelidir ve sonuç itibariyle failin lehine olacak hususiyeti de bu kararında erteleme içerisinde vermelidir. Son günlerde yapılan tartışmayı da görüyoruz. Çok net. Dördüncü maddenin gerekçesiyle beraber yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay sürecinde çok açık bir şekilde failin lehine olan hususlar değerlendirilecek ve açıkça failin lehine olan husus erteleme kapsamı içerisinde ise hükme esas olmak suretiyle, bozulma kararı verilmek suretiyle yerel mahkemeye gönderilecek. Peki altıncı maddeye geliyoruz. Arkadaşlar, verilmek suretiyle yerel mahkemeye gönderilecek. Peki altıncı maddeye geliyoruz. Arkadaşlar, yine failin durumuyla ilgili rapordan bahsediyoruz. Peki biz bir şey daha önerdik burada. Efendim yargılamayı yürütmeye verdiler. Yürütmenin bu kadar ağır bir şey olur mu? Sorumluluğu olur mu? Yargılama etkisi olur mu? Ya arkadaşlar, ya raporumuzun 6. maddesinin 5. fıkrası altına imza attık. İzleme ve raporlama mekanizması. Kanunda örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması gerekmektedir. 7. madde, bu kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanun resmi gazetede yayınlanması bu takiben, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bütünce bir kurum tarladan yapılır. Neresi gizli kapak demiş bunu? 3 kişi biliyormuş. Ya kardeşim raporu okumazsan kimse bilmez. Raporu okumadıysa kimse bilmez. Evet. Peki. 1. maddeyi gördük. 2. madde tanımları gördük. 3. madde. Fiili olarak terör örgütü mensuplarının soruşturma ve kovuşturma ile beraber. 6. madde. Mahkeme talebiyle beraber. Adil, gerçekçi yaklaşımla beraber. Örgüt içerisindeki pozisyonu, ağırlığı, varsa karışmış olduğu faaliyetlerin veya yasa dışı işlerin veya suçların bunların değerlendirmesi beraber bir değerlendirme yaptık ve metin hazırladık. Tamamen raporla eşdeğer manada raporun açıkçası bir parçası olarak bu kanun teklifi hazırlanmıştı. Peki değerli arkadaşlar bir husus daha var. Mevcut bu durum içerisinde özellikle TCK 58 mahkumiyet hallerinde 53. madde bağlamında ertelemeyle beraber hak yoksunluğu dediğimiz başlığın sadece son günlerde görüyorum kamuoyunda siyasi yasaklılık, siyasi faaliyet başlığı adı altında birçok konuşma yapılıyor. Çok üzülüyorum. Memnu haklar dediğimiz hadise sadece siyaset yapmayla ilgili midir? Kişinin idari olaraktan yapacağı görevlendirme ve yasaklamalar yok mudur? Dernek kurma, vakıf kurma, yöneticilik yapma, başka tahditler yok mudur? Memnu haklar dediğimiz sadece kişinin belediye meclis üyesi olması, belediye başkanı olması, milletvekili olmasıyla mı değerlendirilir? Bire bir şey karıştırılıyor. Çok değerli arkadaşlar, çok açık ve net söylüyorum. Türk Ceza Kanunu çerçevesi içerisinde yapılan erteleme işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu içtihatlar ve kararlar doğrultusunda bir kişinin milletvekili seçilip seçilmeyeceği, bir kişinin milletvekili seçimi kanunla ilgili alakası yoktur. Bu uygulamalar ve devam eden uygulanacak diğer hususlar kendi kanunlarıyla düzenlenecektir. Siz bu uygulamanın neticesinde eğer aday olmak istiyorsanız yasal sürelerin bitimi ve ilgili işlerin neticesinde eğer olacaksanız bunların değerlendirileceği yer başvuru yaptığınız il seçim kurulu ve varsa en sonunda yüksek seçim kuruludur. Bunları birbirine karıştırarak raporun tamamen bambaşka bir hale getirerek efendim bu kanun garip yerlerde hazırlandı. 3 kişi biliyordu. Nerede hazırlandığını bilinmiyordu gibi. Böyle ucuz maalesef nezaketsiz ifadeleri reddediyor. Raporumuzla bağlı Milli Dayanışma Kardeşlik
ve Demokrasi Komisyonumuza bağlı 6. maddesiyle çok uyumlu bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.

Teşekkür ediyorum. Diğer bir yandan üzüldüm. Efendim bir partinin kapalı grup toplantısına atıf var. Efendim öyle demiş, böyle demiş. Uydurma. Birilerinin böyle dedikodusuyla beraber bu da konuşmasını da ben doğru bulmam. Adı üzerinde dedikodu, adı üzerinde birilerinin ifadesi. Bir genel başkan düzeyinde daha nezaketli, daha şık, daha özverili, daha doğru cümleler kullanılmasına ben gayret ediyorum. Ben de duyuyorum. Bir Türk siyasi partinin

Silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Elimizden geldiğince, elimizden gelen tüm kabayla, tüm kapasitemizle, tüm değerlerimizle beraber bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Kavra bak. Biz her şeyi iyi biliriz. Ya kardeşim, o zaman ben size soru sorarım. Rapor ortada. 18 Şubat tarihinde yayınlandı. Özellikle hukuki düzenlemeler, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri. Birinci fıkradan başlayarak kritik işlik örgütü silah bırakması. Diğer müstakil ve geçici mahiyette kanun olması. Diğer husus toplumda cezasızlık ve af halkası oluşturmayacak şekilde örgüt mensuplarının durumu. Toplumsal bütünleşmenin sağlanması. Yürütme içerisinde bir mekanizmada oluşturulması ve bununla ilgili eşgüdüm sağlanması ve süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması ile ilgili başlıklarda toplamda 7 başlık var. Ne önerdiniz? Ne yazdınız? Konu belli. Konu belli. Ben yazdım. İstişare ettim. Birçok kişiyle yaptım. Süreçten önce de siyasi partileri bilgilendirdik Abdülhamit Bey ile beraber. Evet, süre kısıt olabilir ama ben katkı sağlamak, katkını istemek için her türlü samimiyetli, iyi niyetli çabayı gösterdim. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış. Bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetli bir çaba var. Bir gayret var. Ben başta bu sürece çok güçlü destekleriyle katkı sağlayan, yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, DEM Parti İş Başkanlarına, İmralı ziyareti yapan milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol'daki milletvekillerimize, yeni partideki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bir şey var. İlla o insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. 6. başlık ortada. Buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok. Anca eleştirdim. Vermetti. O öyle olmuş, bu böyle olmuş. Arkadaşlar, bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında. Bravo. Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bundan bir gurur duyun ya. Bir sevinin. Çok önemli bir şey bu. Bakın dünya örnekleri var. Söze ve kelama gelince efendim İRA derler, ETA derler, o derler, bu derler. Hepsinde üçüncü göz var. Hepsinde dışarıdan müdahale var. Bizde yok. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzyılına daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor. Peki bunu biz isterken birileri destekleyeceğini mi zannediyoruz? Yok, biliyoruz. Yıllar önce olduğu gibi birilerinin ekmeği buradan kesilecek. Birileri buradan siyasi menfaat elde edemeyecek. Yok olacaklar belki. Onların ben isteyeceğini düşünmüyorum. Biliyorum. Hakaret edecekler, yalan yanlış bilgiler verecekler, uydurma bilgiler verecekler. Ama şunu anlıyorum ben. Geçmiş yıllardan itibaren yaşanmışlıklarla beraber kaygılarımız olabilir. Endişelerimiz olabilir. Ama bunu yapıcı, yıkıcı olmadan samimiyetle bu sorunun çözülme noktasında

0: yapmalıyız? Sonuç itibariyle arkadaşlar, biz de raporumuza da yansıdık. Ben cümlelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Gerçekten çok emek sarf edilen, büyük uğraşlar verilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var. Bu çabanın sonucunda inşallah Rabbim de bunu bereketlendirir. Bakın biz 60 sayfadan oluşan kendi AK Parti raporumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında yaptığı bir konuşmayı da burada geçirmiştik. Ben o konuşmayla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle, Türkiye'nin kaybetmesine, daha büyük risk ve tehditlerle karşılaşmasına tahammülümüz asla yok. Ülkenin bir bölümü üzerine çökmüş kara bulutlara tahammülümüz yok. Değerli kardeşlerim, umutsuzluğa tahammülümüz yok. Biz artık Otan çayında serinlemek, Zap suyu gibi coşmak, Dicle, Fırat, Murat gibi barışa, kardeşliğe akmak istiyoruz. Derdimiz bu. İstiyoruz ki Munzur dağlarında hep birlikte kardelenler toplayalım. Cüni dağından yedi verenler, Ağrı dağından çiğdemler derlemek istiyoruz. Ülkemin yedi coğrafyasından derilmiş çiçekleri, ülkemin annelerine o tertemiz yürekleri vermek istiyoruz. Türkiye'ye yeni ufuklar açmak, Türkiye'ye şaha kaldırmak, Türkiye'yi artık kabına sığmaz, tutulamaz, güçlü bir ülke olma yolunda zapt edilemez hale getirmek istiyoruz. Bunun mümkün olduğunu inanıyoruz. Çünkü bunu 7 yılda gördük. Nereden nereye geldiğimiz ortada. Bedeli her ne olursa olsun bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Burada olanlarla, olmayanlarla birlikte başaracağız. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de konuşmasını ekranlarınıza getirdik meclisten. Şimdi konuklarımızla da değerlendireceğiz. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve Nefes Gazetesi yazarı Aytuç Erkin bizlerle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ayşe Hanım. İyi
1: evet, herhalde belki en flaşı, en çok çünkü merak edileni yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı konuşmadaydı. Ben ve arkadaşlarım bu yasa teklifine evet oyu vereceğiz dedi ama diğer yandan da rezervlerini, eleştirilerini de sıraladı. Abdullah Güler'in de bir takım dedikodulara dair aslında eleştirileri vardı. Yok, 3 kişi biliyordu dedi. Hayır dedi. Bunu herkes biliyordu. Bu komisyonun, meclisteki komisyonun çıkardığı raporun 6. maddesinin birebir aynısıdır dedi. Sizinle bir başlayalım Aytunç Bey. Geçen hafta da konuşmuştuk. İyi bir çoğunlukla çıkacak gibi gözüküyor demiştik hatta meclisten. Hakeza öyle olacak gibi. İlk değerlendirmeniz ne yöndedir?
2: Evet, ya şimdi şöyle, birincisi şu, klasik herkes söylüyor ama ben de söyleyeyim. Sonuçta silahların susması, terörün ortadan kalkması, buna kimse karşı çıkmaz ve çıkamaz. Barış dediğimiz kelimenin üzerinde zaten herkes mutabık. Biz burada esas olarak bu kanun teklifiyle Kürt meselesini çözüyor muyuz? Yoksa Kürt meselesinin silahlardan arındırılması yönünde bir adım mı atıyoruz? Tartışma burada olması gerekirken tartışmanın çok ciddi bir şekilde başka başka yerlere doğru evrildiğini ve gelinen noktada bir devlet projesi olan bu sürecin aslında siyasetin karşılıklı kutuplaşmanın karşılıklı atışmalarına döndüğü bir sürece evrildiğini gördük. Ve bu da aslında bu sürecin çerçeve yasa üzerinden toplumsal rızayı ve toplumsal mutabakatı şu anda daha sağlamadığını ve şu aşamada sağlayabileceğini göstermiyor bize. Çünkü baktığımızda yeni parti genel başkanı, yeni parti lideri Sayın Özgür Özel, ben ve arkadaşlarım işte komisyon üyeleri evet verecek dedi. Ama baktığımızda yeni partiye destek veren, yeni partinin milletvekilleri başta olmak üzere, çoğu milletvekili başta olmak üzere birçok tabanda birçok isim ve seçmen dediğimiz kategorideki insanların yurttaş bu sürece veya bu yasaya, çerçeve yasaya karşı çıktığını çok net bir şekilde koydu. O yüzden de önümüzdeki sürecin en büyük zorluğu bu yasanın ve bundan sonraki sürecin toplumsal mutabakata nasıl evrilip evrilmeyeceği konusu. Yani Sayın Güler'i dinledik sonunda.

0: son konuşmacı olarak orada. Cevaplar da verdi. Şimdi bundan sonra siyaset sokağa çıkıp halka bunu nasıl anlatacak? İnsanlarla nasıl buluşacak? Yani çünkü baktığımızda daha önceki yayınımızda da geçen hafta konuştuğumuzda da zaten söylemiştim. Abdullah Öcalan üzerinde bir mutabakat yok, bu toplumda yok, olamaz zaten. Ve bunu nasıl karşılayacaksınız? Ve bu eleştirilere nasıl göğüs geleceksiniz? Tabii ki silahlardan arınsın. PKK, yani devlet şu anda çok önemli bir adım attı. Yani dedi ki terör örgütü kendini feshediyor, artık böyle bir şey yoktur. Ve bir teröre, yani terör örgütüne ve bununla beraber hareket eden yapılara aslında devlet bir şans vermiş.
1: Evet.
0: Ve bu şansı da onlar kullanacak, kullanmalı. Burada bir sorun yok. Ama şimdi siz bu ülkenin doğusuna barış getiriyorum derken, muhalefetin eleştirileri olarak da baktığınızda, batısında başka bir uygulama, antidemokratik uygulamalar yapıyorsan, buradaki çerçeveyi nasıl çizeceksin ve biz burada çerçeve yasalara ihtiyaç duyacağız o zaman. Yani daha farklı. Yani şimdi muhalefet diyor, biz burada diyor komisyonla geldik, imzamızı attık. 6. madde, 7. madde ve evet oyu vereceğimizi açıklıyoruz. İmzamızın arkasındayız ve namusumuzdur bizim imzamız. Ama bir taraftan da baktığımızda ana muhalefet partisini çok ciddi bir şekilde yargı eliyle, belediyeler eliyle onların değerlendirmesi üzerinden bakarsak bir kuşatma var. Ve şimdi bu baskı ve bu kuşatma üzerinden esas olarak toplumsal mutabakatı sağlamak için doğuyla, ülkenin doğusuyla anlaştın ama ülkenin batısıyla ne yapacaksın? Bunların alt alta koymak gerekiyor. Can Atalay'ı ne yapacaksın? Anlatabiliyor muyum? Sayın Bahçeli'nin ısrarla vurguladığı Selahattin Demirtaş'ı ne yapacaksın? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ilgili nasıl adımlar atacaksın? Bunları önümüzdeki süreçte tartışacağız. Ama geldiğimiz noktada şimdi biz burada bugün Kürt meselesini mi çözüyoruz? Kürt meselesinin silahlardan arındırılması yönünde bir adım mı atıyoruz? Esas soru bu. Evet, Kürt meselesinde silahlardan arındırılacak. Şimdi bu silahlardan arındırılmayı bir önümüzdeki günlerde şöyle okuyacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı bir rapor sunacak. Verilecek ki bu örgüt silahlarını bırakmıştır.
1: Evet.
0: Ve o silahlar bırakıldıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu resmi gazetede yayınlanacak ve 6 ay içinde işte dönüşler vesaire olacak. Fakat toplumla nasıl bütünleşecek bu isimler? Bu işte o kadrolar nasıl olacak? Ve arkasından gerçekten muhalefetin kaygı duyduğu yeni anayasa sürecinde ilk 4 madde üzerinde bir şey olacak mı? 66. madde vatandaşlık tanımı üzerinde bir şey yaşanacak mı? Veya tartışılan, iddia edilen işte Türk-Kürt-Arap ittifakı mıdır yazılacak? Ne bileyim, Türk-Kürt ittifakı mıdır yazılacak Türkiye anayasaya? Hani birçok konu var tartışılan ve kaygı duyulan. Bu kaygı duyulan konulara cevap verilmek zorunda. Ve bunlar da insanları da ikna etmek zorundalar diye düşünüyorum.
1: Hocam size de bir soralım. Abdullah Güler özellikle konuşmasında hani bu yasamayı yürütmeye devrettiler eleştirilerine de karşı çıktı ve komisyon raporundaki yine 6. maddeye de işaret etti. Ama diğer yandan da Aytunç Bey'in de işaret ettiği, daha doğrusu cevabının en azından önümüzdeki dönemde verilmesi gereken bir takım sorular var. Sizin değerlendirmeniz ne yönde?
2: Ayşe Hanım, şöyle ben bu konuyla ilgili görüşlerimi, analizlerimi ifade etmeye çalışırken özellikle meselenin ne kadar girift Türkiye'nin son 50 yılına damga vurmuş bu anlamda. Özellikle toplumsal, siyasal ve hukuksal iklimi zehirleyen bir meseleden konuşuyoruz. Yani terör ve şiddet. Dolayısıyla esas amaç, yani terörsüz Türkiye süreci dediğimiz süreç yaklaşık 2 yıldır devam ediyor ve devletin inisiyatifinde yürütülen bir süreç. Şimdi bu süreçle ilgili olarak aslında Türkiye'nin bütün siyasal, politik meselelerini aynı şeyin içine sokup, sepete sokup hepsinin tamamının bir anda, bir dönemde çözülmesini beklemek de kanaatimce çok gerçekçi de değil. Bu meseleye, bu amaca da hizmet etmez. Aytunç Bey ifade etti aslında kamuoyunda, işte her kim barışı istemez, kim barışı. Şimdi bunlar kalıp cümlelerdir. Barışı istiyorsanız nesnel anlamda bu meseleyle ilgili katkılarınızı, yapıcı eleştirinizi gündeme getirmeniz lazım. Yani samimiyet dediğiniz zaman bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan ve bir yıla yakın çalışan ve bütün siyasi partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi de dahil %95 temsil kabiliyeti olan komisyon çok ciddi bir emek verdi. Çaba sarf etti. 100 sayfanın üzerinde bir rapor hazırladı.
1: Evet.
2: O raporu aslında evet dediğinize ben devam edeyim mi? Bırakayım
1: edin
2: mı?
1: Edin ben dinliyorum sizi. Evet rapor hazırladı. Evet onu şöyle, anlatıyordunuz.
2: Yani, hayır zamanlama açısından.
1: Yani son 9 dakikamın içerisindeyim onu söyleyeyim.
2: Evet şöyle ifade edeyim. Yani o rapora baktığınız zaman Ayşe Hanım aslında atılacak adımların neler olduğu, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından ayım kararlarına kadar derhal uygulanması yönündeki hususlara işaret edildiğini, bütün şeyleri görüyorsunuz. Yani gerek infaz kanunumuzda, gerek Türk Ceza Kanunu'nda, gerek ifade özgürlüğünü iyileştiren hususlarda bunu neye demeye çalışıyorum? Bütün bu hususların siyaset kurumu ile eliyle yerine getirilebilmesi için öncelikle ve özellikle altını önemli çiziyorum. Bir silahların susması, örgütün faaliyetlerine son verildiğinin sahada tespit ve teyidi gerekir.
1: Evet.
2: Aslında bu çerçeve yasa teklifi de bakın kamuoyunda çok tartışılıyor. Yürürlüğe girebilmesi, hükümlerinin sonuçlarını doğurabilmesi için iki tane ön ana şart var. Birincisi Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve teyit kararının çıkması lazım. Şimdi ikincisi de erteleme, 5 yıl 10 yıl gibi erteleme süreleri öngörülüyor. O sürelerde örgütsel bir suçun, terör suçunun işlenmemesi lazım. Dolayısıyla bütün mesele aslında buradaki amaç silahların sustuğu, örgütün, ayrılıkçı terör örgütünün faaliyetlerine son verdiğinin, bağlantılı tüm örgütlerinin tasfiyesinin gerçekleştirilme şartının yerine getirilip getirilmediğini görülmesi lazım.
1: Yani siz de bunu bir ilk adım olarak mı görüyorsunuz? Şimdi Ertunç Bey de söyledi yani. Her iki taraftan da yani bunu destekleyen her iki taraf da aslında bunu biraz yetersiz buldular. Kürt tarafına baktığımız zaman başka bir şey söyleniyor. Bu kanunu eleştirenlere baktığımız zaman herkes bir tarafından eleştiriyor. Ama diğer yandan da bu bir ilk adımdır deniyor. Dolayısıyla...
2: Şöyle Ayşe Hanım, zaten bütün siyasi partilerin ağız birliği yapmışçasına bütün bu yasa tekliflerini mükemmel
1: değil.
2: Anlamda onaylaması da gerekmiyor.
1: Tabii.
2: Benim asıl amaç, asıl istikamet dediğim husus şu. Bakın 2 yıla yakın bir süredir çok şükür yani bir Mehmetçiğimizin burnu kanamadı. Bu milletin evlatları ne Türk ne Kürt gençlerimiz hayatını kaybetmedi. Ben bu anlamda özellikle siyaset kurumunun, demokratik meşruiyet alanı olan siyaset kurumunun bütün siyasi partilerin bu sürece katkı vermelerinin çok kıymetli olduğunu söylüyorum.
1: Peki.
2: Komisyonda biz bunu gördük. Genel kurulda da eleştiriler olacaktır. Özgür Özel eleştirilerde bulunuyor. Olabilir. Bu gayet normal bir muhalefet partisi için. Ama önemli olan husus şu. Bu yasanın 400'ün üzerinde yani öyle tahmin ediyorum bir kabul oyuyla meclisten geçmesi ve artık bu meselede siyaset kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde yürütülen bir süreç olması. Zaten güvenlik bürokrasisinin oluşturduğu kurul yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oluşturduğu kurul zaten devletin güvenlik bürokrasisinden oluşuyor. O söylediğim ön şart, bakın altını çiziyorum,
1: evet.
2: Ön şart yerine getirilmediği sürece
1: olmayacak
2: zaten yasanın öngördüğü ceza erteleme vesairedeki hükümler hiçbir sonuç doğurmayacak. Yasanın geçerlilik şartı zaten bu ön şarta bağlı. İkinci ön şart da erteleme süresinde, döneminde ilgili örgüt mensuplarının suç işlememesi. Şimdi bütün bunları
1: hocam biraz toparlarsanız. Evet.
2: Evet, bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla ben bu ilk adımdır, önemli bir adımdır, tarihi bir adımdır, altını çiziyorum. Ama altını tekrar önemli çizeyim. Yani Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde hem hukuk standartlarımızın, hem demokrasi standartlarımızın, hem Türkiye'nin enerjisini artık gerçekten altyapıya vesaire diğer konulara ayırabilmesinin önü açılıyor diye düşünüyorum. Bu nedenle ben bu sürecin başlangıcından itibaren ihtiyatlı imserliğimi korumakla peki birlikte desteklemenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani zaten meclisteki

0: İYİ Parti harici diğer partilerin desteklediğini görüyoruz. Yeni Yol Partisi, Yeni Yol grubu da destekleyecek. Erbakan çekimser kalacaklarını söylediler. Siz bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz Aytunç Erkin? Ve tabii hocamın da söylediği gibi yani bir süreç var. Herkes bir devreye girecek, silahlar bırakılacak, teslim olunacak ve bu MGK tarafından tespit ve onay edilecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığına yollanacak ve onun çıkaracağı bir kararnameyle biz ondan sonra 6 ayı göreceğiz. Dolayısıyla uzun bir süre. Ama diğer yandan hem DEM'e baktığımız zaman hem yeni partiye baktığımız zaman da onlar da diyorlar ki tamam biz bu kanun teklifinin arkasındayız ama bu komisyondaki 7. maddenin de maddeye de sahip çıkılması gerekiyor deniyor. Dolayısıyla böyle bir bayağı bir süreç mi, uzun birkaç ay mı göreceğiz biz?
1: Yani tabii biraz önce dediğimiz gibi 6. madde, 7. madde bu rapor bir bütün sonuçta ve 7. maddedeki demokratikleşme vurgusunun da Türkiye'nin önünü açacak süreçlerin gelişmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Ben Özgür Özel'in konuşmasındaki şu vurgusuna da dikkat çekmek istiyorum. Türkiye bölge ve dünyadaki tehditlere karşı bütün olsun, güçlü olsun diye barışın önünü açacağız cümlesi.
0: Evet.
1: Bu aslında çerçeve yasa veya terörsüz Türkiye sürecinin temelini oluşturan bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Cumhur İttifakı dediğimiz Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileriyle MHP lideri Bahçeli'nin ve ekibinin yürüttüğü aslında devlet projesi olarak karşımıza çıkan bu sürecin bölge ve dünyadaki tehditlere karşı Türkiye'nin bütünlüğünden bahseden bir Özgür Özel çizgisini görüyoruz. Şimdi burada insanlara ve kamuoyuna evet Türkiye'nin bölge ve dünyadaki tehditleri, yaşadığı tehditler nelerdir ve bu tehditlere karşı nasıl bütün olacağımız konusunda bir iknaya ihtiyacı var. Bakın, çünkü sonuçta 50 yıldır emperyalizm tarafından kullanılan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bölge ve dünyadaki tehditlere karşı bütünlüğünden bahseden bir çizgi varsa bu tehditlerin bize net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Kamuoyunun ikna edilmesi gerekiyor. Şimdi toplumsal rıza alınmadan bu süreçler yürümez diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir adımdır, tarihi bir adımdır. Bu şekilde yürümelidir ama baktığımızda 25-26 yeni parti milletvekili evet verecek ama geri kalanların büyük bir bölümü hayır oy vereceğini de göreceğiz. Şimdi onların seçim bölgelerinde insanlara anlatacakları, Adalet ve Kalkınma Partililerin, MHP'lilerin, İYİ Partililerin, Zafer Partililerin, bütün partilerin anlatacakları bir süreç yaşanacak. Bu süreçte biz bunu neden yaptık, bu neden bir karşımıza çıktı terörsüz Türkiye denilen süreç, bunların çok iyi anlatılması gerekiyor. Ve bu süreci enfekte etmek isteyen emperyal kuvvetlerin olabileceğini de unutmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu işin Avrupa ayağı nasıl olacak, Kandil ayağı nasıl olacak, Irak, İran, Suriye nasıl olacak? Bunların hepsinin karşımıza dağ gibi sorularla karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama ben özellikle diyorum ki içeride iç cepheyi birleştirme dediğimiz vurgunun çok ciddi bir şekilde hızlandırılması gerekiyor.
0: Peki.
1: Ve bu da Türkiye'nin doğusuyla batısıyla demokratikleşmesiyle olacak bir şeydir. Çünkü Türkiye'nin önünde sadece bir Kürt sorunu yoktur. Türkiye'nin önünde çok ciddi başka sorunlar vardır. Evet. Ve bu sorunların bir bütün halinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Selami Hocam, sizden de son yorumunuzu alayım lütfen.
2: Ya şimdi az önce de ifade etmeye çalıştım. Yani eleştirel yaklaşımlar olur, saygıyla da dinlemek lazım. Toplumsal hassasiyetler. Bu nedenle ben sözlerimin başında çok girift bir meseleden konuşuyoruz. Yani sıradan bir siyasal politik mesele değil. Binlerce insanın hayatına mal olan, Türkiye'nin enerjisini heba eden bir meseleden konuşuyoruz. Yok, bu nedenle aklı selimle hareket etmenin, devletin de yaptığı bu rasyonel bir zeminde bu süreci yürütmeye çalışıyor. Bu süreçte size özellikle ifade edeyim, bu terörsüz Türkiye sürecindeki uygulanmaya çalışılan çözüm modeli de Türkiye'ye mahsus bir çözüm modeli. Nevi şahsına münasır.
0: Evet.
2: Bunu neden söylüyorum? Örneklerine dünyada baktığınız zaman, çatışma çözüm örneklerine baktığınız zaman, İngiltere'de, İran'da, ABD devreye girmişti üçüncü göz olarak. İspanya'da ETA meselesinde Avrupa Birliği devreye girmişti. Ama takip ediyoruz, görüyoruz zaten sürece gerçekten sadece bu meseleyle ilgili olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaşayan insanlar, siyasal aktörler, DEM Partisi de
0: başta
2: hocam, olmak üzere.
0: Evet hocam, toparlarsınız, süremi bitirmişim.
2: Dolayısıyla aklı selimle hareket etmek, sürecin akamete uğratmadan, enfekte edilmesine müsaade etmeden yürütülmesine katkı vermenin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnanın Türkiye bu meseleyi kalıcı bir şekilde, altını çiziyorum, silahların sustuğu, kanın dökülmediği bu süreci kalıcı bir şekilde bir noktaya getirdiği zaman bambaşka bir ülke, bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktır diye umut ediyorum, düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Selami Kur'an ve gazeteci yazar Aytun Çerkin. Evet, haber hattını bugünlük noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertler 2-0'ın avantajıyla çıkacağı maçta rakibi karşısında tur atlamayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. 10 Ağustos Salı günü Libero Stadyumunda oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı lacivertlilere tur için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra bir farklı mağlubiyet yeterli olacak. Ev sahibi ekibin iki farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın ikinin üzerinde farklı galibiyetlerinde ise Sarı Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için playoff mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında 3 eksik oyuncusu bulunuyor. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde rövanş maçında yer alamayacak. Anthony Musaba ağrıları, Ederson'sa viral enfeksiyon sebebiyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
0: Fenerbahçe Belçikalı oyuncu Romelu Lukaku'yla sözleşme şartlarında anlaşmaya

0: vardı. Oyuncunun transferi için Napoli ile bonservis görüşmeleri devam ediyor.
1: Fenerbahçe santrafor transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertlerin bu bölge için listesindeki isimlerden birisi Romelu Lukaku. Yönetim Belçikalı forvetle sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Deneyimli santraforun transferi için Napoli kulübüyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. Fenerbahçe Lukaku transferini çift haneli bonservis bedelinin altında tamamlamayı hedefliyor. İtalyan basını sarı lacivertlerin bu transfer için 6 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Napoli ise Lukaku için 10 milyon euro talep ediyor. İtalyan ekibi Belçikalı futbolcunun satışından elde ettiği gelirin %40'ını eski kulübü Chelsea'ye ödeyecek. Napoli forması altında geçirdiği 2 sezonda 45 maça çıkan Lukaku 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımında 6 maçta 236 dakika şans bulan Lukaku 3 kez gol sevinci yaşadı ve bir de asist üretti. Belçikalı santrafor kariyeri boyunca 692 resmi maça çıktı. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 324 gol atarken 100 asist yaparak Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olmayı başardı.
0: Salah transferiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da orta saha transferi de gündemden düşmüyor. Karadeniz ekibi son olarak Tottenham forması giyen 29 yaşındaki Bissouma'yı gündemine aldı.
2: Trabzonspor orta saha transferinde Premier Lig deneyimi bulunan Yves Bissouma'yı gündemine aldı. Bordo Mavili ekibin Tottenham'dan ayrılan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibinde yetkililer oyuncu tarafından gönderilen sağlık raporlarını dikkatle inceliyor. Bissouma'nın bonservisinin elinde bulunması ise Trabzonspor açısından transferi cazip hale getiriyor. İngiliz ekibi Tottenham, Malili futbolcuyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarına ayrıldığını açıklamıştı. Bordo Mavili ekip transferde sağlık konusuna özellikle önem veriyor. Bissouma'nın geçmiş dönemde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sağlık raporlarının detaylı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Oyuncunun sağlık durumuyla alakalı benzer bir inceleme, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu dönemde de yapılmıştı. Bissouma, 2022 yılında Brighton'dan Tottenham'a transfer olmuş ve İngiliz ekibinde 4 sezon geçirmişti. Tottenham formasıyla 90 Premier Lig karşılaşmasına çıkan deneyimli orta saha, 2025 yılında Manchester United'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın da parçasıydı. Trabzonspor'un sağlık raporlarının değerlendirilmesinin ardından Bissouma için transfer sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağı netlik kazanacak. Bordo Mavililer böylece bonservis bedeli ödemeden Premier Lig tecrübesine sahip bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katma fırsatını değerlendiriyor.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra Dilek Gül HT360'da karşınızda olacak. Mutlu günler.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Haftanın ilk gününden herkese merhabalar. Memleket gündemi yoğun ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Şansölyesi'ni resmi bir törenle karşılıyor. Emre Karaca da o töreni takip ediyor. Gidelim Emre'ye. Emre?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanı da binasından dışarı çıktı. Şimdi askerleri selamlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlara hitap etti. Şimdi Avusturya Şansölyesi Başbakanı Christian Stoker içinde yavaş yavaş onun aracından ineceği noktaya doğru ilerliyor. Tabii Avusturya'da şansölye olarak da anılıyor başbakanlık, tıpkı Almanya'da olduğu gibi. Kadın ya da erkek bu makama gelen kişiler şansölye olarak anılıyor. Bu gelenek Avusturya'da da bu geleneğin yaşatıldığını görüyoruz, tıpkı Almanya'da olduğu gibi. Tabii önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Avusturya'da Başbakan Stoker ilk kez bir resmi ziyaretçi Türkiye'de bulunacak. Önemli bir temaslar gerçekleşecek. Liderin önce baş başa bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Ardından ortak basın toplantısı da dün ilerleyen saatlerinde gerçekleşecek. Tabii tarihsel olarak Türkiye ve Avusturya arasında yakın ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Hem Osmanlı dönemine kadar giden bir ilişki var şüphesiz ki. 17. yüzyılda Viyana'da yapılan savaşlar var. Tabii o yıllardan sonra günümüze gelecek olursak da özellikle Türkiye'nin orada yaşayan Türk vatandaşlarının işçi olarak Avusturya'ya giden vatandaşların yoğunluğu sebebiyle de her odak noktası olan ülkeler arasında yer alıyor Avusturya. İki ülke arasında tabii önümüzdeki dönemde de bazı işbirliklerine kapı aralanabilecek bir konjonktürün oluştuğunu söyleyelim. Yani hem siyasi iklim hem bölgesel gelişmeler aslında ülkeler arasındaki işbirliğini de arttırmış durumda. Şöyle 2015-2016 dolaylarına gidecek olursak o dönemlerde aslında ülkeler arasındaki ilişkiler çok da olumlu bir seyir izlemiyordu. Özellikle Avusturya'nın Türkiye'ye yönelik olarak bir ambargo uygulaması vardı fiili olarak. Bunlar şüphesiz ki iki ülke arasındaki hem söylemsel olarak da liderler arasında en azından Avusturya cephesinden Türkiye'ye yönelik olarak daha olumsuz bir söylem, daha olumsuz bir bakış açısı, perspektif olduğunu anımsayacaktır herkes. Ancak ilerleyen yıllarda özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın doğal etkilerinden biri de daha önceki bu

önyargıların kırılması oldu. Şu anda Avusturya'da yine Türkiye ile ilişkilerini yine kazandırmak isteyen ülkeler arasında yer alıyor. Bugün bir anlaşma olmasa da önümüzdeki dönemde savunma sanayi alanında yine Türkiye ile Avusturya arasında yeni işbirlikleri yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Avusturya, Avrupa Birliği ile savunma ekosistemi konusunda gittikçe genişleyen bir işbirliği fırsatların oluşabileceğini, zeminin oluşabileceğini de altını çizelim. Şimdi bir yandan da heyetler de geliyor. Dışişleri Bakanı şu anda Hakan Fidan'ı da ben görmekteyim. Her iki ülkenin büyükelçisi de var. Zaten ilerleyen dakikalarda onları liderler birbirlerine takdim edecekler ve tanıtacaklar. Şimdi iki ülke arasındaki ticaret hacminden de bahsetmekte fayda var. 4 milyar dolar seviyesinde her basın toplantısında olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatap olduğu liderle birlikte önümüzdeki döneme dair önemli bir sınır belirleyeceğini söyleyebiliriz. Bir eşiğin altını çizmesi beklentisi var. Şimdi Avusturya'da geçtiğimiz 2024 yılının Eylül ayında bir seçim gerçekleşmişti. Aslında aşırı sağın yükseldiği ülkelerin başında geliyor. Zaten biraz da böyle bu şekilde gündemimize çok taşınan bir konu. Özellikle Avrupa'da bazı ülkelerde aşırı sağ diye görüşleri sahip olan, göçmen karşıtı olan, daha bu konularda katı olan ve bu ekonomik yükselişin daha yerel değerler, kümeler üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade eden bazı partilerin yükselişini gözlemlemekteyiz. Tıpkı Almanya'da AfD'nin olduğu gibi Avusturya'da da Özgürlük Partisi yine %29'luk bir oy oranıyla birinci parti konumuna gelmişti. Tabii az önce ifade ettiğim gibi farklı bir tabana sahipler. Bir adeta tepkinin, bir reaksiyonun kümelendiği, vatandaşların oluşturduğu bir oy potansiyeline sahip bu ülkeler. Ancak koalisyon bu ülkeyle olmadı. Çünkü partili olmadı. Çünkü bir ön yargı vardı. Olarak bir koalisyon yayılıyor. Şu anda merkez sağ, sosyal demokrat ve liberallerin oluşturduğu ki Christian Stoker da bu koalisyona liderlik yapıyor ve Mart 2025 yılında göreve başlamıştı. Daha dengeli, daha serin kanlı bir yönetimin şu anda Avusturya'da egemen olduğunun altını çizebiliriz. Ancak aşırı sağın yükselişi, partilerin yüksek düzeyde oy oranını alması da şüphesiz ki önümüzdeki dönemki siyasi okumalar içinde ipuçları veriyor. Bu anlamda Avusturya'nın başı çeken ülkeler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi Avusturya'nın aslında Avrupa'da çok özgün bir konumu var. Çünkü Avusturya Avrupa Birliği'ne üye, ancak NATO'ya üye olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu tabii çok istisnai bir durum. Bunun tabii tarihsel bir süreci var. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki konjonktür sebebiyle Avusturya kendi anayasasında yazan bir karar doğrultusunda, belirtilen bir madde doğrultusunda NATO'ya üye olmuyor. Burada bir tarafsızlık politikası güdülüyor. Avusturya'nın bu kendine has bir politikası. 1955 yılında imzalanan bir devlet anlaşması kapsamında kalıcı olarak tarafsızlık bildirgesini imza attı. Bunun tabii parametresi de herhangi bir askeri ittifaka üye olmamak. Yani NATO benzeri askeri bir yelpazenin parçası olmamak şeklinde bir siyaset rotaları var. Ülke topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamak gibi, savaşlara katılmamak gibi. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın en çok etkilenen ülkelerden biri de Avusturya olmuştu. Çok sancılı bir süreç geride kalmıştı. 2. Dünya Savaşı'nın ardından 10 yıllık bir dönemde de yine başka ülkelerin egemenliğinde olan bir toprak parçasıydı. Ancak bağımsızlığını elde ettikten sonra en azından NATO gibi bazı oluşumlara, en azından savunma kolektifi olan bazı oluşumlara yönelik olarak mesafe vardı. Avrupa Birliği'nin üyeler o konuda bir onu daha çok ekonomik ve siyasi bir topluluk olarak görüyorlar. En azından o şekilde algılıyorlar. Ancak savunma anlamında bir mesafeleri vardı. Şimdi tabii aslında bu politikanın da değiştiğini altını çizmekte fayda var. Sonuçta evet, şu an İstiklal Marşı'mız okunuyor.

0: Evet, İstiklal Marşımız okundu. Şimdi iki liderin yavaş yavaş törenin bir sonraki aşamasına geçmesini bekliyoruz. Tabii yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Avusturya. Yani 9 milyon civarında bir nüfusu var. Bu nüfus özellikle göçmen hareketlerinden de etkilendiği zaman reaksiyoner partiler ve görüşlerin de ortaya çıktığının altını çizebiliriz. Özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın yine etkilenen, en azından siyasi iklim olarak etkilenen ülkelerin başında geliyordu.
1: Az önce ifade etmeye çalıştığım o NATO'ya üye olmama konusu da tartışmaya açılan bir konu Avusturya kamuoyunda. Çünkü onlar da bu şemsiyenin altına inmeleri gerektiğini, en azından bu şemsiyenin bir parçası olması gerektiğini benimseyen bazı perspektifler de ortaya çıkmış durumda. Çünkü Rusya'nın özellikle Ukrayna'ya yönelik olarak o politikası, özellikle Avrupa'daki birçok ülke olduğu gibi Avusturya'da da karşılık bulmuş gibi duruyor. Şimdi Avrupa'da aşırı sağdan da bahsetmiştim. Fransa'da Le Pen'in yıllardır var, babası da vardı Marine Le Pen'in. Onların egemen olduğu bir iklim var. Bununla birlikte Almanya'da yükselen AfD var. Avusturya'da yükselen Özgürlük Partisi var. İronik bir şekilde aslında partinin adı Özgürlük. Tüm bu partiler birbirlerine destek de oluyorlar. Yani herhangi bir seçim kazandıklarında ya da seçim konusunda bir ilerleme kaydettiklerinde birbirlerini tebrik de ediyorlar. Bu da özellikle önümüzdeki dönemde Avrupa'daki siyasi iklim konusunda bazı işaretler veriyor ve çok tartışılıyor. Şimdi Avusturya Başbakanı Stoker'ın bir selamlaması olacak. Evet, Avusturya Başbakanı Stoker merhaba asker diyerek adeta bir geleneği bir kez daha yaşatmış oldu. Şimdi iki lider de törenin yavaş yavaş sonuna geliyorlar, resmi karşılama töreninin. Ve ardından da birbirlerine kendi heyetlerini takdim edecekler. Şu an törenin bittiğine dair bir işaret de gelmiş oldu. Şimdi iki ülke arasındaki heyetler birbirine tanıtacak. En başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görüyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat orada. İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu orada. Yani bu isimler bu görüşmelere hem iştirak edecekler hem de belki de bundan sonraki olası işbirliği fırsatlarına da kapı aralayacaklar. Aslında Christian Stoker buraya gelmeden önce de ilginç bir söylemi nedeniyle kendi ülkesinde, kamuoyunda da tartışma yarattı. Tabii iş politikaya dair bir konu ancak ilginç bir dipnot. Özellikle orada annelerin çocuklarına bakımını iş olarak görmediği söylemini ifade etmişti. Bir Salzburg'a yaptığı bir etkinlikte, bir ziyarette. Bu da epey tepki çekti. Tabii dünyada, Avrupa'da da özellikle bilindiği gibi doğum oranlarının düşük olması önemli bir gündem başlığı. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya heyetiyle sıkışıyor. Şu an Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi'yle sıkıştığını görüyorum. Dediğim gibi orada da konuşulan bir konu ve Stoker'ın bu söylemi özellikle popülist diyebileceğimiz kesimler tarafından ya da karşı blok tarafından demek daha doğru olur. Özgürlük Partisi gibi bir reaksiyonla karşılaştı. Daha sonrasında da geri adım attı Stoker ve kadınlara, annelere yönelik söyleminin yanlış olduğunu ifade etti. Orada ilginç bir iç politika tartışma konusu da oldu. Hemen bunun üzerinde de ziyaret maratonuna başladı. Şimdi heyetler birbirleriyle tokalaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tanıttılar. Stoker da kendi heyetini tanıttı. İki lider şu anda el sıkışarak basın mensuplarına poz veriyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı binanın önünde bir kez daha poz verecekler. Bundan sonraki dönemde Türkiye ve Avusturya ilişkileri içinde önemli bir eşik olabileceği düşünülüyor bu ziyaretin. Tabii iki ülke arasında şöyle bir bilgi notu da var. Avusturya'da turist ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıl 563 bindi. Yüksek bir rakam. Özellikle Avusturya'nın nüfusunu da göz önünde alırsak. Şimdi iki lider de el sıkışıyorlar ve şu anda içeriye doğru girecekler. Artık görüşme maratonu başlayacak. Saatler 18'i gösterdiğinde de liderler arasında ortak bir basın toplantısı olmasını bekliyoruz.
2: Emre, çok teşekkür ederiz. Avusturya Şansölyesi Stoker Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Bu töreni de Emre Karaca takip ediyor. Detayları, bu iki ülke arasındaki ilişkileri Emre Karaca bize görüntüler eşliğinde anlattı. Şimdi meclise gideceğiz. 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. Belki de en önemli gündem maddelerinden biri bu memleketin.

0: Görüşme öncesi milletvekillerinin hem görüşleri hem önerileri dinlendi ve 12.40 itibariyle de kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Peki bu zamana kadar kim ne söyledi? İtirazlar, destekler ne yöndeydi? Buse Gençtürk sabah saatlerinden itibaren orada takipte. Ankara'ya çevirelim kameralarımızı ve Buse, en çarpıcı anları aktarmak istediklerini sana soralım. Neler söyleyeceksin bu kanun teklifinin görüşmelerine dair?
1: Direkt gün saat 11'de Meclis Genel Kurulu açıldı. Meclis Başkan Vekili Celal Adan oturumu yönetiyor. Ancak önce milletvekillerine söz verildi. Birer dakikalık grup başkan vekillerine söz verildi. Ve o konuşmaların tamamlanmasının ardından grup önerilerine geçildi. Ve teklifin tümü üzerindeki görüşmeler başlandı. Görüşmelere başlandı. Hatta bitmek üzere olduğunda not düşelim. Peki neler konuşuldu? Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüdeydi. Güler eleştirilere yanıt verdi. Süreç komisyonunun raporuna dikkat çekti. Ve büyük yalanlardan birisi de budur dedi. Raporun 6. maddesi giriş cümlesine dikkat çekerek ve keşke okusalar arkadaşlar dedi. Özellikle teklifin kamuoyuyla paylaşılmadığı, sadece 3 kişinin bildiğine yönelik Özgür Özel'in bir eleştirisi vardı. Buna yanıt verdi Abdullah Güler. Ve söze gelince İRA ETA derler, hepsinde üçüncü göz var bizde yok ifadelerini kullandı. Kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de söz aldı ve dayanışmamızı amasız fakatsız bir bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da süreç komisyonu üyelerinden birisi olarak kürsüdeydi. Kanun teklifinin önemine dikkat çekti. Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz dedi ve terörsüz Türkiye sürecinin arkasındayız, yanındayız ifadelerini kullandı. Muhalefetin kanun teklifinin nitelikli çoğunlukla oylanmasına yönelik talepleri de vardı. Bu taleplere ilişkinse COVID iznini gerekçe gösterdi. Bir af olmadığını ifade etti bu kanun teklifinin. Bu nedenle de COVID gibi bir düzenlemede de nitelikli çoğunluk aranmak gerekir ifadelerini kullanarak eleştirilere, taleplere yanıt verdi MHP'li Fethi Yıldız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'da bir konuşma yaptı. Bakırhan, bu yasa ve süreç taviz değildir, yenme ve yenilme hiç değildir ifadelerini kullandı ve bu sürecin tek bir kazananı var, o da 86 milyondur. Yarın özgür düşüncenin ve eşit yaşamın şafağının attığı bir güne merhaba diyeceğiz ifadelerini kullandı. Bakırhan'ın bu konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da alkışlandı ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel de kürsüde konuşma yapan isimlerden birisiydi. Partisinin evet oy vereceğini kürsüden duyurdu. Komisyon raporuna imza koyduk. İmzayı namusumuz biliyoruz ve imzanın gereğini yapacağız mesajını verdi. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz mesajını verdi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da genel kuruldaydı ve genel kurula geldiği anda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tokalaşmadı. Kürsüden de eleştirilerini sıraladı Dervişoğlu. Şu mesajları verdi ve Türk milletinin huzurunda hepimiz yemin ettik. Bu teklife evet mi diyeceksiniz? Biz hayır diyeceğiz ifadelerini kullandı CHP adına. Grup Başkan Vekili İnan Akgün Alp ve CHP'li Oğuzkan Salıcı söz aldı. İnan Akgün Alp de görüşmekte olan bu yasa barış iklimine katkı sunacaktır dedi. Şu dakikalarda ara verildi mecliste teklifin tümü üzerindeki görüşmelere. Birazdan kaldığı yerden devam edilecek ve tüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından da maddelere geçilecek. Maddelerin yine açık oylamayla yapılacak, elektronik oylama usulüyle, yani rutin işleyişine devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Dilek Gül.
0: Buse, çok teşekkür ederiz. Buse Gençtürk Genel Kurulu'da yaşanan hareketliliği bizlere aktardı. 12 madde için oylama birazdan başlayacak. Bu 12 maddelik yasanın terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedefleniyor. Bugün meclisteki atmosferin sebebi de bu. Konuşalım bu çerçeve yasa teklifini akademisyen Doktor Ufuk Uras ve hukukçu Aydoğan Ahı Akın'la. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar Aşkım.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ufuk Bey, sizinle başlayayım. Şimdiye kadar söylenenler, açıklamalar önemli, kritik bir gün bugün. En azından bu süreç için en kritik günlerden biri diyebiliriz belki de. Yeni bir eşik ifadesi var siyasetçiler tarafından.

0: Yapılan açıklamalarda özellikle buna dair vurgu çok fazla. Nasıl değerlendirirsiniz bugünü? Teröristli Türkiye sürecinin artık önemli bir eşiği, geldiğimiz bu aşamayı. Yeni bir dönem mi başlıyor sizce?
1: Doğru, yeni bir dönem başlıyor. Bu yasanın süreci hızlandırdığını göreceğiz. Bazen tarihte sürecin içindeyken o tarihi önemi fark etmeyebiliyoruz. Ben bu sonuç itibariyle ekseriyetle bu yasanın çıkacağından eminim. Ya da tersten söyleyeyim, Netanyahu'yu sevindirecek bir kararın çıkmayacağından eminim. Yani PKK'nın tasfiyesiyle sonuçlanacak bir süreci milletvekillerimiz hayır demeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerken bizim de 23. dönemde yaptığımız gibi yeminimizle bu yasa arasında da böyle bir ilişki yok. Yani yeminde barışa karşı mücadele edeceğim diye bir madde mümkün yok. Bunun hukuki altyapısı sadece Türkiye'ye yönelik değil, bölgede barışın tesis edilmesi açısından da son derece hızlandırıcı bir etki yaratacak. Konuşmaların tabii yasanın şekillenmesi açısından daha teknik olması beklenirdi. Biraz hamasi konuşmalar oluyor. Hamasetle de adalet arasındaki...
0: Teknik bir şerh aslında yok diyorsunuz bugünkü konuşmalarda.
1: Yok, çünkü yani 5 hukukçunun olduğu yerde 7 görüş olur diye bir laf vardır. Yani hukukçular haksızlık etmek istemiyor ama bunun bir af niteliğinde olduğu, anayasaya aykırı olduğu gibi tezleri yani hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi kendi argümanlarıyla eleştirir. Mesela trafik yasasıyla ilgili bir şey çıkarıyorsunuz, diğer temaları içermiyor, dolayısıyla yanlıştır, nasıl diyemezseniz. Ya da bu meselede şiddete yönelen, eline kan değen ağır suçların kapsam içinde olmadığını büyük ölçüde bilmek lazım. Ya da bu yasa çıkmazsa sanki demokratikleşmenin hızlanacağı şeklinde bir bakış açısının anlaşılabilir bir yanı yok. Yani bu yasa böyle nihai bir yasa değil. Yasalar zincirinin ilk maddesi. Niye evet. Burada yok, niye burada yok diye hepsini aynı torbaya koyacağımız bir durumda söz konusu değil. Mesele son derece net aslında.
0: Peki Aydoğan Bey, şunu sormak istiyorum. Hem bugünkü açıklamaları nasıl yorumlarsınız, sizin de fikrinizi alayım. Bir de bu partilerin çerçeve yasa teklifine tavrı nasıl ilerler? Mesela 367 milletvekili bu teklife imza atmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sabah Habertürk yayında da şunu söyledi. Nitelikli bir çoğunlukla kabul edileceğini düşünüyorum bu yasanın. Siz ne düşünüyorsunuz? Nitelikli çoğunluk sağlanır mı sizce?
2: Dilek Hanım, Ufuk Bey önemli bir tespit yaptı. Yani bu gerçekten, yani baktığımızda bir af değil. Yani bunu hangi hukukçu baktığında genel veya özel bir af değil. Yani burada veya kişiye özel bir statü tanımlaması da yok bu yasa teklifi çerçevesinde. Mecliste 367 milletvekili teklifi sunmuştu. Bence genel kuruldan 390-400'ün üzerinde bir sayıyla ben öyle yasa mi? Kabul edilecek diye düşünüyorum. Yani daha yüksek çıkacaktır mutlaka. Ya burada tabii ki siyasi partiler söz aldığında her siyasi parti kendi çerçevesinden değerlendirmeleri yapıyor. Ama bir şeyin altını çizmek lazım. Yani bu sonuç itibariyle terör örgütünün kendi feshetmesi, silahların tümden bırakılacağı bir süreç yaşayacağız. Bu Türkiye'de gerçekten bir devlet inisiyatifi olarak ortaya çıktı ve siyaset üstü bir mesele olarak bence bunu görmek lazım. Yani burada sonuç itibariyle Adalet Komisyonu'nda yasa teklifi geldi. Öneriler, eleştiriler, destekler vesaire sonuçta Adalet Komisyonu'ndan geçip genel kurula geldi. Şimdi genel kurulda sonuç itibariyle bir oylama yapılacak. Evet. Ya burada önemli olan Türkiye'nin geleceği. Bu 50 yılı aşkındır bu terör pragasından ülkemizin kurtulması, ülkemizin aydınlık yarınları için, çocuklarımız, gençlerimiz için sonuç itibariyle bu terör sorununun ortadan kaldırılması için önemli, en önemli eşiklerden biri aşılıyor. Bu da tabii ki çerçeve yasanın mecliste kabulüyle birlikte yeni bir süreç söz konusu olacak. Bakın ben yasanın kapsamına baktığımda yasada Milli Güvenlik Kurulu'nun karar resmi gazetede kararının yayınlanmasından itibaren başvurular alınacak. Nasıl

alınacak bu peki? PKK, KCK terör örgütü ve buna bağlı olan tüm fiili oluşumların aslında tasfiyesinden bahsediliyor. Yani sadece Kuzey Irak'taki kampların veya Kuzey Irak'taki terör örgütünün kullandığı işte bu mağaraların boşaltılması, silahların tümden bırakılması değil, Avrupa yapılanmasının da sonuç itibariyle tasfiyesinin güvenlik kurumları tarafından teyit edilmesi önemli. Çünkü PKK terör örgütü yıllarca Avrupa yapılanması üzerine

0: tüm oluşumlarıyla birlikte aslında fiilen ortadan kalktığının teyit edilmesiyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu bir resmi gazetede karar yayınlayacak ve 6 aylık başvuru süresi içerisinde bu kanun kapsamında yasalaştığında kanun kapsamında olan terör örgütü mensupları başvuru yapabilecekler. Ya burada en önemli şey Türkiye artık enerjisini insan kaynağını tamamen büyüme ve refah doğrultusunda kullanacak.
1: Evet.
0: Yasaya da baktığımda benim çok dikkatimi çeken en önemli hususlardan biri bütün olarak değerlendirdiğimde ve işte ETA, İBRA örneklerine baktığımızda bir Türkiye modeli ortaya çıkmış ve üçüncü bir göz yok. Kendi ülkemiz, devletimiz kendi kapasitesini kullanarak bu terörün ortadan kaldırılması ve artık şiddetin yani bu terör örgütünün Türkiye'deki hem ekonomik maliyeti hem toplumsal maliyetinin de ortadan kaldırılıp
1: Evet, bu üçüncü göz meselesine dair de zaten Ömer Çelik'in çok yakın zamanda yapmış olduğu bir ifade vardı. Aslında üçüncü göz Türkiye açısından değil ama dışarıdan pek çok kişi bize teklif etti ama bu iş yerli ve milli dedi Ömer Çelik. Dolayısıyla üçüncü gözü istemedik, biz bu işi kendi içimizde halledebiliriz demiştik ve o aşamadayız dedi. Buna dair yakın bir ifadesi de oldu Aydoğan Bey. Tamamlayın lütfen, hemen Ufuk Bey'e geçeceğim.
0: evet yani burada dediğim gibi yani Türkiye kendi kapasitesiyle Türkiye modeli olarak burada terör örgütünün bu yasaya aslında baktığımızda kısaca şunu söylemek lazım. Kendisini feshetmiş münfesih bir terör örgütü var ve silahları bırakmasıyla birlikte artık yani hukukun devreye girdi. Hukuki süreçlerin konuşulacağı artık terör örgütünün varlığından ziyade bu saatten sonra yasanın nasıl uygulanacağına ilişkin aslında net bir şekilde titiz hazırlanmış bir kanun teklifi diye değerlendiriyorum.
1: Evet. Şimdi Ufuk Bey, bir Özgür Özel'in aldığı tavrı nasıl yorumlarsınız? Bunu merak ediyorum gerçekten. Çünkü imzamızın gereğini yapacağız dedi. Bazı CHP'li, daha doğrusu yeni partili vekillerden de eleştiri vardı bu imzalara dair. Barışın önünde durmayacağız ifadesi var. Bu çok önemli. Demokratikleşmeden bahsettiniz siz de. Bir de hemen buna ek olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de açıklaması var. Eleştirilere ilişkin bir yanıtı oldu. Dedi ki 3 kişi biliyormuş neresi gizli kapaklı diye sordu. Raporu okumazsan bilemezsin dedi. 50 yıllık meseleye bütün çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim, yanlışım olabilir. Sen ne diyorsun görelim ifadesini kullandı. Şöyle bir durum mu söz konusu mecliste? Bir şart durumu var, teknik olarak yok diyorsunuz. Ama bu demokratikleşme sürecinin önünü açan minvaldeki eleştiriler mi yok? Yani buna mı atıfta bulunuyor Abdullah Güler biraz? Çözüm önerisinin olmadığı eleştiriler mi söz konusu mecliste?
2: Yani şöyle diyelim, zaten orada bir B planı yok. Yani PKK'nın tasfiyesi ya da dönüşümü yanlışsa doğrusu olan nedir belli değil. Ortada bir pazarlık söz konusu değil ki, olmadığını zaten maddeleri okuduğunuzda anlıyorsunuz. Dediğiniz gibi yani doğrudan örgüt liderleri ve bu silahlı çatışmalarda eline kan bulaşanlar dahil değil. Zaten bu imza şekil şartıydı. Sonuçta komisyona gelince herkes bildi. Yani sizin de başınıza gelmiştir muhtemelen. Ben bakkalımla konuşurken bu maddeleri konuşuyoruz. Yani gidip esnafla konuşurlarsa esnaf bile bakkalıyla, fırıncısıyla, manavıyla konuyu biliyor. Yani kamuoyuna mal olmuş bir konu. Dolayısıyla bu biraz ipe un serme politikası.
1: Neden
2: Ankara Belediye Başkanı...
1: böyle bir durum hedeflensin Ufuk Bey? Ben bunu merak ediyorum. Yani Türkiye'nin demokratikleşme sürecinden bahsediyoruz. Etrafımızda
2: Evet.
1: yaşananlar karşımızda gün duruyor. Her gün aynı şeyleri konuşuyoruz.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla neden bu süreçten uzak kalınsın o zaman?
2: Çok basit. Çünkü bu kime yarar diye bakıyor bazı insanlar. Bu hepimize yarar. İktidara da yarar, muhalefete de yarar, topluma yarar. Mesela Ankara Belediye Başkanımız da ya bu kanun olur mu? Kanunsuz da olmaz. Tek başına kanunla da olmaz ama bu bir demokratik entegrasyon süreci. O yüzden Sayın Özgür Özel'in katkıda bulunacağız, evet oy vereceğiz değerlendirmesi son derece kıymetli. Çünkü siyaset bir örgütün tabanını tek başına veri alarak yapılmaz. Aslında onu dönüştürmeyi de hedefler. Yani aslında bu çok devrimci, dönüşümcü bir iştir. Diğeri konvansiyonelisttir. Yani bak

0: bakarsınız gene eğilim nedir? Mesela Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki tavrı o yüzden çok önemliydi. Dikkat ettiniz mi? Devlet Bahçeli bu sözü ilk ortaya koyduğunda tepki nereden geldi? TUSAŞ saldırısıyla geldi. Geri adım atıldı mı? Atılmadı. Yani şiddet, terörle buna tepki gösterenler daha sonra sözel şiddetle tepki gösterenler. Üçüncü göz sizsiniz. Yani üçüncü göz kamuoyu aslında. Kamuoyunun gözü önünde bütün bunlar oluyor. Birinci açılım sürecinde aslında üçüncü göz vardı. O Oslo'ydu ve küresel güçlerin bunu nasıl sabote ettiği görüldüğü için üçüncü göz perspektifinden vazgeçildi ve haklısınız. Bu çok bize has. Tıpkı Filipinler modeli gibi bir örnek. Ama dünya çatışma çözümlerine baktığınız zaman her zaman çıkarları bozulanlar, avantajları bozulanlar dünyanın her yerinde itiraz etmişlerdir ama bizdeki gibi akla ziyan itirazları ben hiçbir yerde görmedim. Bu anlamda da dünya çatışma çözümleri tarihine geçmiş vaziyetteyiz. Yani ben bu kadar, daha bugün bir başka televizyon kanalında izledim. Şöyle mesela, işte Suriye bize saldırırsa ne yapacağız gibi. Ya Suriye'nin toprak bütünlüğü esası üzerinden sınırı Suriye devleti tarafından sağlanıyor. Velev ki saldırıldı, siz tabii ki buna cevap vereceksiniz. Yani bunlar artık mazeret söylemlerinin inandırıcılığı olmamış. Yani ihtimal dahilinde olmayan örnekleri vererek bu sürecin içini boşaltmak falan. Hakikaten Mossad'ın bile aklına gelmez tezlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunları ciddiye almamak lazım.
1: Peki Aydoğan Bey, bir de İYİ Parti'nin en başından beri sürece dair eleştirileri, hatta şahri var diyebiliriz. Bugün de kanun teklifi Türk milletinden gizlendi dedi Dervişoğlu. Meclis sadece tescil makamına indirgendi. Yasaya hayır oyu vereceğiz dedi. Mecliste ettiğimiz yemine sadık kalıyoruz ifadesini kullandı. Aslında başından beri yürütülen bir süreç var. Terörsüz Türkiye süreci. Mecliste bizzat bazı partilerin, çoğunluğu olan partilerin özellikle komisyonu üye vermesiyle de yürütülen bir süreç bu. Dolayısıyla İYİ Parti'nin Türk milletinden gizlendi, meclis sadece tescil makamına indirgendi söylemlerini bu ilerleyen süreç ve geçtiğimiz süreci de bir araya koyduğumuzda nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten meclisteki çalışmaları İYİ Parti yeterli bulmadı mı? Eleştirilerini bunun üzerinden mi yürütüyor yoksa farklı sayıklar mı ortaya koyuyor sizce?
2: Dilek Hanım, anayasanın 81. maddesine baktığımızda devletin varlığı ve bağımsızlığı vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağından bahsediyor bir milletvekilinin yaptığı bir yeminde. Şimdi bu düzenlemeye baktığımızda terör örgütünün tasfiye edilmesi, terör sorununun ortadan kalkması, devletin varlığı, bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü güçlendirmez mi? Allah aşkına mecliste evet oyu verecek hangi milletvekili yeminine bağlı kalmamıştır şeklinde. Yani çok akıl dışı iddialarda bulunuyor İYİ Parti baktığımızda. Ama ben şunu söylüyorum, yani İYİ Parti başından beri zaten meclis komisyonlarına üye vermeyerek ve bugün de yaptıkları konuşmalarla aslında hayır oyu vereceklerini topluma beyan ettiler. Bu meselelere böyle bakmamak lazım. Çünkü siyaset üstü meselelerde devletin varlığını daha da güçlendirecek, milletiyle bölünmez bütünlüğünü daha da üst seviyelere çıkaracak terörün tasfiyesi içeride Türkiye'nin iç tehditlerden, bakın dışarı iç enerjisini teröre değil, bundan sonra özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılacak atılacak reformlarla birlikte de ben Doğu ve Güneydoğu illerimizde özellikle turizmin ve kalkınmanın çok daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Bakın bu sene 2026 senesinin sonunda Şanlıurfa'da beklenen turist sayısı 6 milyon. Hı hı. Benim memleketim Diyarbakır'dan bahsedeyim size. Mesela şimdiye kadar Diyarbakır'a gelen turist sayısına baktığımızda 1 milyonu aşan turist geldi Diyarbakır'a ve hı hı. 2026 senesi sonunda 3 milyona yakın turist gelecek. Şimdi ülkemizin her köşesine kalkınmanın, refahın, daha güvenli bir ortamın olacağı bir Türkiye'den kim neden rahatsız olsun ki? 90'lı yılları unuttuk mu biz? Biz 90'lı yıllarda ben kendi memleketimde Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları vardı. Bakın faili meçhullerle anılan bir Türkiye'den o hal kapsamında sokağa çıkma yasaklarının olduğu ve güvenlikle alakalı bir sürü problemler

0: derin sıkıntıların olduğu, bu terör örgütünün yapmış olduğu işte saldırılar vesaire, bunun en fazla bedelini de oradaki başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki vatandaşlarımız ve sivil halk bunun bedelini ödedi. Niye bunları unutuyor? İyi Parti acaba gidip Hakkari'de, Van'da, Şanlıurfa'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da vatandaşlarımızı dinliyor mu? Toplumsal desteğe bir baksınlar. Yani %90'ın üzerinde bugün Türkiye'de bu çerçeve yasaya, terörün sona ermesine vatandaşlarımız destek veriyor. Yani Türkiye çok büyük bir, bakın, sıçrama yaşar. Niye yaşar? Bölgede bir defa Doğu ve Güneydoğu illerimizde tarım, hayvancılık, madencilik başta olmak üzere aslında kendi potansiyelinin de ortaya çıkacağı, huzur ve güven ikliminin daha da yükseleceği bir döneme şahitlik yapacağız. Yani yepyeni bir Türkiye, yeni bir sıçrama dönemi olacak. Kimler akamete uğrayacak? Kimlerin planları suya düşecek? Emperyalist projelerin ve Siyonist projelerin, bakın, onların, emperyalistlerin ve Siyonistlerin bölge için ve Türkiye için yaptıkları tüm sabotajlar ve hazırlıklar tamamı suya düşmüş olacak. Bu anlamda da bakmamız lazım. Yani terörist Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Terörsüz bir bölge, coğrafyanın da aslında güvenliği için. Bugün Suriye'de bakın YPG terör örgütü de tasfiye oldu. Orada entegrasyon sağlanıyor. Kuzey Irak'a baktığımızda keza işte yeni bir silahların bırakılmasıyla birlikte yeni bir süreç söz konusu olacak. Burada biraz daha bence hassas davranmaları gerekirdi mecliste, ama şöyle düşünmek lazım. Sonuç itibariyle komisyonda, meclisteki komisyon raporuna baktığımızda siyasi temsil anlamında çok yüksek siyasi temsili olan bir meclisten bahsediyoruz ki ben bugün 400 oya yakın bir oyla
1: Oy bekliyorsunuz.
0: meclisten de, evet, meclisten geçeceğine inanıyorum.
1: Peki, bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. En azından Ufuk Bey, telaffuz edilenler böyle. Siyasiler tarafından söylenen kısmı bu. Öyle olacağının da altı sık sık çiziliyor. Özellikle vurgu yapılıyor. 6 ay içerisinde artık yasa yürürlüğe girdikten sonra başvuruların yapılması gerekiyor. MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasından itibaren bu arada. Bu kişiler Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kurulun belirleyeceği kurumlara yazılı başvuruda bulunacak. Peki, merak edilen ve tartışılan bir isim var. Selahattin Demirtaş, daha doğrusu iki isim, Figen Yüksekdağ. Bu yasa onları da kapsıyor mu?
2: Yasa bunu kapsadığını düşünüyorum ama kapsamasa da zaten uluslararası yargı kararları nedeniyle kendilerinin cezaevinden çıkması gerekiyor. Ama Selahattin Demirtaş'ın bu konularda yaptığı destek açıklaması da bence çok kıymetli. Çünkü itiraz edenler Selahattin Demirtaş içerideyken, Ahmet Türk'ün kayyum varken nasıl olur diyorlardı. Şimdi bu konularda krallar çok kralcı olmanın anlamı yok. Yani Selahattin Bey bu desteği vermişken bu desteğin kıymetini bilmekte fayda var. Bir de bir 6 ay süre dediniz ama bu meselenin ben çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani sonbahar sonuna doğru hızlandırılmış bir süreçten geçeceğiz. Daha da önemlisi bu kurumlarımızın, Milli Güvenlik Kurulu, Güvenlik Bürokrasisi, Parlamento, MİT, bu kurumlarımızın bir zaaf içerisinde olduğu, kandırıldığı, ne yaptıklarını bilemediği gibi bir istifam yaratmak sağlıklı bir şey değil. Yani bu kurumlara, bu ülkenin kendi kurumlarına ilişkin ihanetten tutun da bilmem neye kadar söylemler artık dezenformasyona giriyor ve yurttaş bütün bunları büyük ölçüde izliyor. Şimdi toplantılarda denildi ki akademisyenler gelsin, şehit anneleri gelsin. Ya bunlar zaten TBMM komisyonda olmuştu. Ne yapayım, ben o sırada yoktum, bir daha aynı şeyleri yaşayalım demek. Kabul edilebilir itirazlar olarak görmek lazım. Bir de tabii anayasa aykırılık konusunda şu denmek isteniyor aslında. Niye sadece bu örgüt söz konusu, niye FETÖ söz konusu, niye DHKPC söz konusu değil, ima edilmiş oluyor. Şimdi bütün dünya çatışma çözümlerinde bu böyledir. Yani yasanın özel olması ve belli bir örgüte yönelik olması dünya örneklerinde de böyledir yani. Dolayısıyla o kadar zayıf bir itiraz ki bu. Kabul edilebilir bir yanı yok. Ya yani 2 yıldır bu ülkede huzuru yaşıyoruz. Bu niye insanları huzursuz eder? Yani 2 yıldır bu ülkede güvenlik açısından bir sıkıntı yaşamamış.

0: neden bu sizi rahatsız eder yani? En azından bunun hakkını vermek, kıymetini vermek gerekmiyor mu? Biraz önce ifade edildiği gibi Irak Kalkınma Yolu projesinden Kerkük petrollerini değil, yani uluslararası düzeyde de Türkiye'nin bu modellemesi aslında yeni bir medeniyet telakkisiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle son derece eşik açıcı bir şey. Ya bırakınız bundan başkalarının rahatsız olsun. Başkalarının yani küresel güçlerin rahatsızlığını niye içselleştiriyor?
1: Şunu merak ediyorum Ufuk Bey. Şimdi bazı evetlere karşı sosyal medyada geçmişe yönelik hatırlatmalar yapıldı. Mesela denildi ki yetmez ama evet meselesine döndü bu iş. Siz buna katılır mısınız? Nasıl yorumluyorsunuz bu bakış açısını?
0: Şimdi şöyle diyelim, 2010 referandumunun yetmez ama evet'i bağlamından çıkaralım. Sadece sözcük olarak alalım. Yetmez ama evet ne? Bu adımlar önemli ama yetmez. Bunları geliştirmek lazım. Tabii tam da böyle.
1: İşte süreç tam da bunu gösteriyor aslında, öyle değil mi? Atılacak tabii adımlar ve sonrası.
0: Tabii. Hayır, yeter diyecek halimiz yok. Tabii ki siyasi partiler yasası, seçim yasası ve giderek anayasal değişimle bunu tamamlamak lazım. Neyi tamamlayacağız? Cumhuriyeti tamamlayacağız. Yani demokratik bir cumhuriyet ve anayasa inşa edeceğiz. O da önümüze gelen metne bakacağız. Daha önce biliyorsunuz bir 60 madde vardı. Onu da katarak 12 Eylül cenderesinden çıkmak. Yani o yüzden hayır yeter, 12 Eylül rejimi içinde kalalım diyecek halimiz yok. O anlamda benziyor. Zaten 2010 referandumunda da en çok faydalananlar, mesela Anayasa Mahkemesi kişisel başvuru hakkı gibi, en çok daha sonra itiraz, hem faydalanıp hem de itiraz edenler de çok oldu. Ama ben ya bu konuları tartışırken, mesela Venedik Komisyonu raporlarına baktığınızda dediğimde, o ne, gondollar üzerinde bir komisyon mu falan diyorlardı. Yani aslında bir kurumsal cehaletle mücadeleye gerekli olan bir durum bu.
1: Peki Aydoğan Bey, sizin fikrinizi de merak ederim. Bu yetmez ama evet yönündeki çıkarımlara dair sosyal medyada özellikle bu yönde eleştiriler var. Ne diyorsunuz bu benzetmeyle ilgili? Peki, konuğum beni duyamıyor sanırım. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ufuk Bey çok sağ olun. Aydoğan Bey'e de çok teşekkür edelim. HT360'a değerli katkılarından dolayı. Hasan Emre'ye gideceğiz, öyle değil mi? Tamam, Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Ve şöyle söyledi, bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu. Emre, ayrıntıları neler? Önemli bir ziyaret, önemli de bir mesele.
2: Evet Dilekgül, siz de ifade ettiniz, gerçekten önemli bir ziyaretti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Yaklaşık bir saat bir görüşme gerçekleştirdi Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki son durum ve adli süreçlerdeki gelişmeler ele alındı bu görüşmede. Görüşme sonrasında Bakan Gürlek'in bir açıklaması da var. Oldukça net mesajlar verdi soruşturmaya dair. Bu olayı örgütsel anlamda bir eylem olduğunu söyledi Bakan Gürlek. Bu eylemde en karanlık noktasına kadar gideceğiz ve bu olayı çözeceğiz dedi Bakan Gürlek. Yaptıkları geçtiğimiz günlerde yapılan birinci operasyonu hatırlattı ve bu operasyonların da devamının geleceğinin altını çizdi. Bizim görevimiz bu dedi Bakan Gürlek. Şu ifadeleri de kullandı. 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün radarında olduğunu, hedefinde olduğunun altını çizdi. Bu da önemli bir ifadesiydi. Olayı, kazayı bir organizasyon olarak değerlendirdi ve söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde çok derin bağlantılar var dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii o tarihlerde kaza sonrası olay yerine giden sivil kaza kırım ekibi, askeri personeller, işte bu isimlerin de, bu şüphelilerin de dikkatli ve titizlikle incelendiğini ifade etti. HTS kayıtlarının o gün silindiğine dikkat çekti ve uçuş kayıtlarının da silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışmadır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Soruşturma dosyasında neler var? Kısaca onu da hemen hatırlatmak istiyorum. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda bir operasyon gerçekleştirilmişti. Dosya Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti yetkisizlik kararı sonucunda ve 29 şüpheli tespit edilmişti. Bu şüphelilerden 19'u tutuklanmış, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturma dosyasındaki kritik belgeler dosyada FETÖ müdahalesi de yeniden gündeme getiriyor. Başsavcının iddiası şu, kaza kırım ekibi, askeri kaza kırım ekibi o gün

0: seçilerek bölgeye gönderildi ve helikopterdeki bazı önemli cihazlar bu ekip tarafından söküldü diyor başsavcının yaptığı tespit bu yönde ve yine kazanın yaşandığı esnada da bazı savaş uçaklarının şüpheli bir uçuş hareketliliği olduğunu da altını çiziyor başsavcılık. Dediğimiz gibi bugün önemli bir görüşme yapıldı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu olayın Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetti olayı örgütsel bir çalışma olarak değerlendirdi ve sonuna kadar gideceğiz mesajı verdi.
1: Emre çok sağ olasın, çok teşekkür ederiz. Akın Gürlek'le Yazıcıoğlu ailesinin yapmış olduğu görüşmenin detaylarını Emre aktardı bize. Bu arada Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikat suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı ve Meclis Üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Sinan Dedetaş görevden alınmış. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. Seçimde usulsüzlük ve şaibe olduğunu iddia eden AK Parti grubu Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. AK Parti grubu divan üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma, 3. tur sonrası verilen aradaysa meclis üyelerine baskı ve tehdit iddialarıyla şikayetçi oldu. AK Parti grubu bu seçimin yenilenmesi için de dava açacak efendim. Dolphin tayfunu Asya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'e ulaşan tayfun nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi ve rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaşırken birçok kentte su baskınları yaşandı.
2: Çin Dolphin tayfununun etkisi altında. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Çin'i bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Dolphin, pazar günü karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Ülkenin doğusundaki birçok eyalette sağanak yağmur ve sel görüldü. Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şangay'da birçok sokakta su baskınları yaşandı.
3: 10 yıldır Şangay'da yaşıyorum ve ilk kez bir tayfun hayatımızı bu kadar kötü etkiledi. Bu kadar sele yol açtı. İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz.
2: Şangay, Zhejiang ve Fujian'da 1500'den fazla uçuş iptal oldu. En az 1 milyon kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları da askıya alındı. Yetkililer tayfunun devirdiği ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da botlarla kurtarıldı. Tayfunun Çin'in iç bölgelerine ilerlemesi bekleniyor. Başkent Pekin'e şiddetli yağmur getirmesi beklenen tayfuna karşı önlem alınıyor. Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6000 kilometrelik yol kat eden tayfunun normal bir tayfuna göre 3 kat daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Dolphin tayfunu Çin'e ulaşmadan önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili olmuş, 6 kişi yaralanırken 50 bin binada elektrik kesintisi yaşanmıştı.
1: Antalya'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Bir kişi isim benzerliği yüzünden 10 gün hapis yattı.
2: İmza için emniyete çağrıldı. Bir anda kendini cezaevinde buldu. İşlemediği bir suç için 10 gün hapis yattı.
4: Evrakları incelediğimizde isim benzerliğinden adres veya mahkemeyle hiçbir alakası olmayan müvekkilin haksız bir şekilde cezaevinde hüküm yattığını öğrendik.
2: Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Ali Süslü 26 Temmuz'da polis tarafından arandı. İddiaya göre imza için emniyete çağrıldı. Ancak gittiğinde gözaltına alındı. Ardından da kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
5: Beni neden tutuyorsunuz? Suçum nedir diye sorduğumda sen kendi suçunu bilmiyor musun dediler. Hayır bilmiyorum dediğim halde savcıya çıkabilir miyim diye sordum. Onlar da

0: kesinleşmiş cezan olduğu için savcıya çıkamazsın. Direkt bu cezayı yatacaksın.
1: Ali Süslü'nün anlam veremediği olayın aslı 9. günde ortaya çıktı. 47 yaşındaki adam isim benzerliği yüzünden hapis yattığını öğrendi.
0: 10 gün boyunca L tipi kapalı cezaevinde tutuklu kaldım. Orada sağlık durumum kötüye gitti. 2 sefer hastaneye çıktım. 9. günde psikoloğa çıkacağımı söylediler. Suçunuz zaten belli. Ben de psikoloğa dedim ki ben suçumun ne olduğunu hala bilmiyorum. Psikolog da şimdi sana söylerim deyip bilgisayarı açtığında bir baktım ki Ali Süslü, evet isim benim, suyu isim benim. Fakat diğer kişi de Ali Süslü, TC'ler aynı değil. Ve gülmeye başladılar. Özür dileriz, seni bırakamayız ve bu bir hata oldu. Bunun için de özür dileriz, pardon yani dediler.
1: Haksız yere cezaevine giren Ali Süslü olayda ihmali olanlardan şikayetçi oldu.
0: Psikolojik olarak, iş hayatım olarak yaptığım sözleşmeler bu cezaevinde hepsi bozuldu. Onların zararı, hayatım alt üst oldu bir yanlış yüzünden.
2: İngiltere'de sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü sanatçının yalnızca 3 eseri için temizlik, güvenlik ve diğer işlemlere kamu kaynaklarından yaklaşık 150 bin sterlin harcandı.
1: Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin İngiltere'ye maliyeti 150 bin sterlini geçti. Banksy'nin son dönemde yaptığı 3 çalışma nedeniyle yürütülen temizlik ve güvenlik faaliyetlerinin ciddi bir maliyeti olduğu açıklandı. En büyük harcama 85 bin sterlini aşan maliyetiyle başkent Londra'daki yüksek mahkeme binasına yapılan duvar resmine yapıldı. Adalet Bakanlığı bir yargıcın elindeki tokmakla bir protestocuyu dövdüğünü tasvir eden eser için 85 bin sterlinden fazla harcama yapıldığını açıkladı. Tarihi binanın duvarındaki boyanın temizlenmesi için lazer teknolojisinden yararlanıldı. Nisan ayında da Londra'daki Waterloo Palace'a yerleştirilen yüzünü taşıdığı bayrakla kapatan bir adam heykeli tartışma yaratmıştı. Eser nedeniyle yaklaşık 60 bin sterlin harcandı. Banksy, 2024 Ağustos'unda da bir polis nöbet kulübesine pirana balıkları çizmiş, kulübenin kaldırılması yaklaşık 2200 sterline mal olmuştu. Eserin daha sonra bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Durum ülke içinde tartışmaya neden oldu. Muhafazakar siyasetçi Nick Timothy, kamu binalarına zarar veren sanatçıların ortaya çıkan masrafları karşılaması gerektiğini savunuyor. Sanat eleştirmeni Estelle Lovatsa, Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekiyor.
2: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360 ama siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar. We'll be right back.

Partilerin terörsüz Türkiye tavrı ne oldu? Çerçeve yasa muhalefeti böldü mü? Özel ne dedi? Yeni parti ne yaptı? Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi ne olacak? Türkiye nasıl bir eşiği atlayacak? Serap Belet soruyor, 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat'la, hukukçu Ertuğrul Akar yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara

0: 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün terörsüz Türkiye'nin inşası için tarihi bir gün. Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, çerçeve yasa mecliste ve genel kurulda. Meclis aritmetiği yasanın kabul ile geçeceğine dair işaretler veriyor ama daha önemli konular, önemli başlıklar var. Bu yasanın kısa, orta ve uzun vadede yaratması beklenen önemli sonuçlar olacak. Stratejik açıdan, belki bölgesel açıdan, Türkiye'de siyasetin gidişatı açısından önemli sonuçlar yaratması bekleniyor. Yasaya karşı siyasi partilerin pozisyonuna da bakacağız. Hepsini konuşacağız. Habertürk manşette ikinci bölümde 17 yıl önce şüpheli bir helikopter kazasında ölen Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin Adalet Bakanı'nı ile yaptığı görüşmeye ve onun ayrıntılarına bakacağız. FETÖ organizasyonuyla üzerinden F-16 uçurularak helikopterin düşürüldüğüne dair ciddi tespitler var. 19 şüpheli tutuklanmıştı. İddialar çok çarpıcı. Neden? Çünkü savcıların önemli delilleri var. Bunlarla ilgili tespitlere de bakacağız. Ve önemli bir başlık, futbol dünyasından Ultra Aslan tribün lideri, grubun lideri Sebahattin Şirin gözaltında. Evinden tam 65 milyon lira çıktı. Yani döviz, altın, ziynet eşyası gibi. Paranın kaynağını da bakacağız. Manşet başlıyor.

0: Evet, tarihi bir gün dedik. Terörsüz Türkiye yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Buse'yi bir görelim. Buse Gençtürk o anlara da tanıklık ediyor. Sabah 11.30 itibariyle başlayan sürece hemen Buse'den meclisin nabzını alacağız. Gürkan Zengin, gazeteci Gürkan Zengin de stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Tamam. Buse'ye dönelim. Buse bir özet yapacak bize. Nedir Buse şu anda Meclis Genel Kurulu'nda durum?
1: Zülfikar Ali Aydın, şu dakikalarda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler artık tamamlandı ve açık oylamayla yapıldı. O oylama elektronik oylamayla yapıldı. Sonuç neydi peki? Çerçeve yasa teklifinin maddelere geçilmesi 28'e karşı 269 oyla kabul edildi. Şu dakikalarda birinci bölümü teklifin, yani birinci ve altıncı maddeleri görüşülecek. Önce birinci bölümün tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ardından tek tek maddeler oylanıyor ve maddelerin oylanmasının ardından da teklifin tümü üzerindeki oylama yapılacak. Peki şimdiye kadar kim ne söyledi derseniz onları da aktaralım. Genel kurul oturum açıldı. Meclis Başkan Vekili Celal Adan yönetiyor oturumu ve milletvekillerine birer dakika söz verildi. Onlardan da grup başkan vekilleri konuşuldu. Kanun teklifinin görüşmelerine geçildiğinde de siyasi parti liderleri, temsilcileri tek tek söz aldılar. Kim ne söyledi bakacak olursak da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eleştirilere yanıt verdi. Kanunu 3 kişi biliyor demişti Özgür Özel. Bu eleştirilere de şu yanıtı söyledi. Komisyon raporunun 6. maddesine vurgu yaptı ve nerede gizli kapaklı kritik eşik var sorusunu da sordu. Söze gelince İRA ETA derler. Hepsinde üçüncü göz var ama bizde yok ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gün de yasa teklifinin önemine değindi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz ifadelerini kullandı. Yüreğimizle gözümüzle terörsüz Türkiye sürecinin yanındayız dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da kürsüdeydi. Bakırhan da bu yasa ve süreç taviz değildir ifadelerini kullanırken yarın özgür düşüncenin ve eşit yaşamın şafağının attığı bir güne merhaba diyeceğiz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kendisi ve partisinin yöneticilerinin evet oyu vereceklerini açıkladı. Milletvekillerimiz millet ne diyorsa ona göre karar verecek dedi. Yani milletvekilleri bu noktada serbest bırakılacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da genel kurulundaydı. Bahçeli ile tokalaşmadı Dervişoğlu ve kürsüden eleştirilerini sıraladı. Bu teklife hayır diyeceğiz ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgün Alp, CHP olarak teklife oy vereceklerini, evet oyu vereceklerini söylerken de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şartlı bir evet oyu vereceklerini ifade etti.

0: tabii zaman zaman temaslar da oluyor. Bakırhan'ı Bahçeli alkışladı. Bahçeli bunun yanı sıra Özgür Özel kürsüdeyken de konuşması nedeniyle alkışladı. Ve kuliste de temaslar oluyor. DEM Parti eş genel başkanları kısa sohbet ettiler Bahçeli ile beraber ve Özgür Özel'in de yine genel kurulda MHP lideriyle sohbet ettiği görüldü. Şu dakikalarda maddeler görüşülüyor ve ardından da gece saatlerinde teklifin tümü oylanması bekleniyor. Zülfikar Ali Aydın.
1: Evet. Buse Gençtürk yaklaşık 5-6 saatlik bölümün bir önemli bir özetini yaptı. O özete bakınca tabii günlük politikanın tartışmaları içinde çok başka bir tablo. Ama makro ölçekte düşününce bu yasayla ilgili çok farklı tespitler yapılıyor. Gürkan Zengin'in tespiti nedir? Onunla başlayalım.
2: Yani siyaset dediğin gibi kendi doğal akışı içinde tartışmasını yapacak. Kendi fikirlerini beyan edecekler ama genel olarak baktığınız zaman Türk siyasetinin, önce onu söyleyelim, bütün önemli damarları, yani Türk siyasi tarihindeki bütün önemli damarlar nedir onlar? İşte muhafazakar damar, milliyetçi damar, sosyal demokrat, hani laik, seküler damar, CHP, CHP artık herhalde yeni parti diye ifade etmek lazım, o damar, DEM falan, böyle bütün siyasi damarların elini taşın altına koyduğu bir resim görüyorum. Önce onu söyleyelim. Bu önemli bir mutabakat. Niye bu kadar kolay oluyor mutabakat? Kolay mı? Evet, kolay. Bu tabloya baktığınız zaman bu mutabakat kolay. Çünkü bu bir infaz yasası. Bu silahlı bir örgütün silahsızlandırılmasının yasal zeminini öğren bir yasa. Yani adamlar silah bırakacaklar. Siz de diyorsunuz ki devlet olarak silahını bırakırsan ben de sana böyle muamele ederim. Bu. Silahsızlandır. Bu bir Kürt sorununu çözüm formülasyonu ya da çözüm arayışının parametreleri, paradigmaları falan kuruluyor değil. Bu o değil. Evet. Bu silahsızlandırılma. Örgüte dönük, örgütün silahsızlandırılması. Dolayısıyla buna hayır demek de o kadar kolay değil. Siyasetinizi yaparsınız ama hayır demek o kadar kolay değil. İşte CHP'nin biraz, yeni düzeltelim yine, yeni partinin tavrı biraz o. CHP'nin de tavrı biraz o. MHP ile AK Parti angaja olmuş hareketler olabilirler. Hani zaten başından beri inisiyatif onlarda olduğu için, ama ötekiler de böyle bir yasaya PKK silah bıraksın istemiyor musunuz? Ama olur mu, işte bunun karşılığında şu oluyor diyeceğim bir şey yok. Bu aşamada yok. Şu gün yok. Sonrası zaten, hani eğer bir
1: süreç ilerlerse,
2: süreç içinde ne olur diye konuşmaya başlarsak orada ne olacağı konusunda rivayet muhtelif. Bu kadar kolay olmayacak, bir zaman dilimi var gibi.
1: Şimdi eleştiriler sonra sıralanırken şöyle konuşmalar oluyor. Bunu işte sevre dayandıranlar var.
2: Bugün.
1: İşte, yani o şekilde tespitte bulunanlar var. Yani bir infaz yasası değil de bir tırnak içinde ağır bir ifadeyle kullanılanlar da var. Ama bunun siz diyorsunuz ki bir karşılığı
2: yani,
1: yok.
2: Yani... Hakikaten uzak bir yorum. Yani çok, irtibat evet, kurulması kolay olmayan bir yorum. Sadece gün itibariyle kurabilirsin. Orada da ben evet, işte bu yasayı getirenlerin siyasal iletişim açısından bir yanlış yaptığını da düşünürüm. Yani evet, bunu 10 Ağustos'a getirmek çok da doğru değil. Ama içerik itibariyle, konu itibariyle, mantık, konsept itibariyle alakası olmayan bir şey. Hatta tam tersinden bakıp hani Sevr'i bir kez daha gömüyoruz deseler bunu diyenlerin başı ağrımaz. Evet. Dolayısıyla böyle bir resim de var. Yani bölgedeki Türkiye'nin jeopolitik ağırlığını, etkisini, nüfuzunu daha ileri boyutlara taşıyacak bir resim olarak bakabilirsiniz. Sykes-Picot'un bölgeyi parçalama, daha küçük dilimlere ayırma operasyonunun engellendiği yeni bir hamle. Çok defa bunu Türkiye başardı. Bölgesel entegrasyon anlamında bir hamle olarak da görülebilir. Dolayısıyla Sevr'le içerik olarak, mantık olarak kurulabilmesi mümkün değil. Mümkün ama değil. Kalkıp bunu 10 Ağustos'a niye getirdiler? Dolayısıyla onu da aklım almıyor. Yani bu bir iletişim hatası gibi geliyor bana. Gerçi evet, iletişim başkanlığı öyle değil, böyle değil ama Sevr 10 Ağustos'ta imzalandığı için muhalefet bunu istismar eder mi? Eder. Evet. Kullanır mı? Kullanır. Niye yaptınız bilmiyorum.
1: İşte bir... Yasanın çerçevesini de bir kısaca hatırlatayım. Çok tabii konuşuldu. İşte 15 yıla kadar isterseniz arkadaşlar bir geri de dönebiliriz. 15 yıldan az ceza gerektiren suçlar 5 yıl. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlar, çok tekniğine girmeye gerek yok. Örgüt evet, üyeliği, örgüt evet, yöneticiliği ve silahlı eylemler 10 yıl erteleniyor. Aslında bütün kapsamı bu. Ve Milli Güvenlik Kurulu onayı gerekiyor. Şimdi burada bu bir infaz yasası ama... Devlet kararıyla şartlı, örgütün gerçek anlamda silah bıraktığının teyidi gerekiyor. Bu anlamda bir irade var.
2: Tabii. Sütten bu devletin, bu milletin ağzı çok yandı. Bakın bu 9. hamle. Bilmem kaçıncı ateşkesler, bilmem kaçıncı çözüm şeyleri, hamleleri. Bu 9.'sü. Niye yürümedi öteki 8.'si veya bu 10.'sü da olabilir.
1: Evet.
2: Niye yürümedi? Konuşuyoruz bunları. Jeopolitik şartların yansımasıydı, sonucuydu, doğrudan sonucuydu ama şimdi devlet bu işi biraz sağlamıştı.

0: tam kaza bağlamak için, yani yasa çıktı hadi başladı değil. Biz yasayı çıkarttık. Buyurun bir görün bakalım, bir görelim bakalım 6 ay içinde, ki 6 aydan daha az bir sürede olması temenni ediliyor. Silahların bırakılması tam manasıyla sadece Türkiye içinde değil, zaten Türkiye içinde çok kalmadı. Irak'ta, Suriye'de, İran'da, bütün bölgede, yani PKK ile bağlantılı, KCK ile bağlantılı bütün yapıların, silahlarının bırakıldığının Türk istihbaratı tarafından tespit edilmesi, teyit edilmesi, ancak bu raporlamanın yapılmasından sonra devreye girilmesi. Evet. Bu işi sağlam kaza bağlamak demektir. Ama bu tabii şunu görelim. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üzerinde çok önemli bir sorumluluk, görev ve sorumluluk. Hem de tarihi bir sorumluluk veriyor. Diyecek ki devlete, tamam bunlar bunu yaptılar. Yapmadılarsa çok baş ağrır.
1: Evet.
0: Yapacaklar. Bunun karşılığında da devlet işte bugün çerçevesi çizilen yasanın icabı gereği, evet, gerekli muameleyi yapacak silah bırakan insanlara.
1: Evet. Bağlı, bağlantılı ifadesine dönüştürüldü yasada PKK ile ya da KCK sistemiyle bağlı ve bağlantılı da, onu da belki altını çizmekte fayda var. Çünkü sadece Orta Doğu değil, Irak, Suriye vesaire değil.
0: Vallahi bir de Avrupa sistemi. Yani milletin şu şeye hiç öyle kelime oyunlarına tahammülü yoktur.
1: Yok.
0: Biz Suriye'de YPG'yi gördük, İran'da PEJAK'ı gördük, Kandil'i gördük, PKK'yı gördük. Bizim için bunlar hepsi PKK ve türevleridir. Böyle Kandil'in kelime oyunlarıyla KCK'dır. İşte o, biz KCK değiliz, biz YPG'yiz. Öteki PEJAK'tı, bize bağlı değil, bilmem ne. Bunları hani amiyane tabirle ne devlet yer, ne millet yer, ne siyaset yer. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. İstihbarat diyecek ki bu iş bitmiştir kardeşim. Bu adamlar samimiyetle silahlarını teslim etmişlerdir. Etmişlerdir. Ha der demez, onu yaparlar yapmazlar, o ayrı bir tartışma, ama bunu diyene kadar hayata geçecek herhangi bir düzenleme yok ve olmaz. Olsa da kabul ettirecek.
1: Devlet bunun sınırlarını çok net MGK kararıyla zaten onayını yapacak ya da onaylamayacak. Bu süreç önümüzdeki 6 ayda. Şu açıdan belki biraz bakalım. Yani bu konuyu kenara koyduktan sonra örgütle ilgili örgüt içi meseleye dönüşür mü bu? Ayak sürüyen olur mu? Yeniden silaha sarılma ihtimali olanlar olur mu? Bunlar da konuşulduğu için belki bir Orta Doğu ölçeğinde bakmak lazım.
0: Mutlaka olur. Yani bu kadar monolit, yani örgüt disiplini yüksek bir yapı, onu biliyoruz. Ama yine de bu çok tarihi bir karar. Çok tarihi bir karar. Bundan önce de olmamış. Bir sürü örneği olmuş, denemesi olmuş ve olmamış. Hep bir şeyler olmuş. Dolayısıyla işin içinde İran var, İsrail var, bir takım batılı örgütler, istihbarat örgütleri var. PKK sadece bir tane yapı değil. İçinde 4-5 tane ülkenin PKK'sı, grupları, alt grupları falan var. Doğru. Bunu provoke etmek isteyecekler olacaktır. Bölgede bir grubu işin içinden çekip biz karşı çıkıyoruz buna, biz silahlarımızı bırakmayız diyecek gruplar olacaktır, ama mesele bunların hani çok marjinal kalabilmiş olması. Yani onu istihbarat teşkilatı görür. Hani ne kadar marjinal, ne kadar Kandil merkezli, ne kadar oyun içinde oyun dönüyor, ne kadar gerçekten yabancı bir ya da iki istihbarat örgütünün provokasyonu çerçevesinde dönüyor, kaç kişi, ama hani tamamı 5000 kişi mi, 5000'i de aynı anda böyle bir karar almayabilir, almazlar, ama bu bir zaman meselesi. Bir de hakim kanat, yani bu tamam bırakıyoruz diyen ana gövde, bu tiplere diyelim, gruplara, alt gruplara karşı nasıl bir muamele edecek? O da görülür, bakılır. Yani devlet onu görür, bakar. Ama hani tolere edilebilir seviyelerde. Hani birkaç yüz kişi, birkaç on kişi, iki üç grup olur. Ama ana gövdenin kararıdır esas olan. Ötekiler de zaman içinde, zaman da çok uzun bir zaman değil. Birkaç hafta ila birkaç ay içinde zaten elimine edilir.
1: Evet.
0: Ama jeopolitik hep uygun olmak zorunda. Şu anda uygun.
1: Evet.
0: Ama geçtiğimiz çözüm süreçlerinde de uygundu. Jeopolitik şartlar, konjonktür değişince başka şeyler
1: şimdi
0: oluyor.
1: 9 ayrı süreç dedik işte, çözüm süreci olarak adlandırılan.
0: Evet.
1: Hep bir
0: açılım, çözüm
1: hep bir
0: süreci,
1: üçüncü göz ya da dışarıdan bir müdahale vardı. Bu sürecin sanki biraz daha avantajı doğrudan temasla bunun yürüyor olması ve sürecin şu ana kadar hiç belirli gecikmeler olmuş olabilir ama sağlıklı yürüyor olması, bu tespit doğru mu?
0: İçerideki konsolidasyon da bu sefer çok güçlü, en güçlüsü. Yani geçen sefer MHP karşısında duruyordu.
1: Evet.
0: Yani destekleyen partiler sınırlıydı. Şöyle bir parlamento denklemi çıkartamazdınız. Şimdi çıkacak belki muhtemelen 400'e yakın veya 400'ü aşan. O da çok sembolik olacak. Onu merakla bekliyoruz. 400'ün üzerine geçerse başka bir anlamı var. Bu var. Jeopolitik şartlar çok uygun. Yani bölgedeki operasyonlar işte Amerika ile bir vizyon birlikteliğine girilmiş gibi görülüyor. Yine konjonktürdür, ama bu konjonktürü doğru değerlendirebilmek zaten önemli. Devlet aklı zaten bunu başarabilirse bu iş olur. 2009-2013 sürecinde de 2009-10-11 Arap Baharı başlayıncaya kadarki süreç de çok uygundu. Daha önce 2005-2007-2009 yıllarında Abdullah Gül'ün, o zaman Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey vardı, çok güzel şeyler olacak, şartlar çok

0: Uygun plan öyleydi ama Arap Baharı bir başladı. Suriye rejimi, o dönemki Beşar Esed rejimi başka bir tavır aldı. Evet. Hemen arkasında İran geçti. Rusya geçince PKK büyük bir yalnızlık devri yaşamaktayken bir anda yeni müttefikler buldu. Eski müttefiklerine yeniden kavuştu ve
1: evet.
0: Bölgedeki o özerk bölgeleri verdiler ona. Anadolu Barışı'nı bir kenara itti. Bana burada ziyafet sofrası kuruluyor. Ben burada devlet kuracağım. İsrail, Amerika, bölge arkamda falan
1: evet.
0: Kazanımlar. Hendek savaşlarına kadar gitti o işler biliyorsun. Evet. Çok uygun konjonktür. Onu demeye çalışıyorum. Bir vadede 6 ay olabiliyor, 1 sene olabiliyor, 2 sene olabiliyor. Değişebiliyor. Yine değişebilir. Bakın Trump yönetimi Kasım'da ne duruma gelecek? Sonra ne olacak? Amerika ile nasıl bir ilişki devam edecek bilmiyoruz. Dolayısıyla her ne yapılabiliyorsa çok hızlı bir biçimde, kararlı bir biçimde ama mutlaka teyit süreçlerini mükemmelen tamamladıktan sonra, çünkü tarihi sorumluluk var burada gerçekten, yapılması lazım. Hani demir tavında dövülür durumu var ama hani aktörler güvenilir, aktörler değil. Öcalan'ın güvenilir bir tarafı yoktur. Türk milletinin ininde gözünde. Kandil, PKK, PKK'dan bahsediyoruz. Öcalan'dan, Kandil'den bahsediyoruz. Oradaki savaş ağlarından bahsediyoruz. Bunların samimiyetle barış, savaş, barış istediklerine hiçbir zaman inanmıyoruz. Ama bu kadar yalnızlaşıp, bu kadar daralıp, bu kadar dünya şartlarını artık kendilerine destek imkanının kalmadığı bir zemini doğru okurlarsa, yaşlarda 80'e çoktan dayandı bu kadronun, bu kilit evet. kadronun. Dolayısıyla olabilir. Türkiye de artık eski Türkiye değil. 80'lerin, 90'ların Türkiye'si değil. Yani Kürt sorunu tırnak için alalım dediğinizde ne kastediliyor? Doğrusu anlatabilmeleri de mümkün olmuyor. Öcalan'ın şartları da demekten başka da bir şey diyemiyorlar. Ya da çok maksimalist taleplerle geliniyor. Zaten süreci orta uzun vadede kilitleyebilecek şey o.
1: 80'li yıllarda bu meselenin kavramsal olarak kullanılan karşılığı farklıydı.
0: Çok.
1: İşte 90'larda Kürt sorunu ama bugün aslında sistem içi bir demokrasi sorunu evet. haline dönüştüğünü tespit etmek lazım.
0: Çok
1: yani
0: net.
1: Türkiye açısından bu böyle. Belki Suriye, İran için çok farklı bir şey konuşabilirsiniz.
0: Karşılaştırmayız.
1: Ama Türkiye açısından bir yani sistem
0: bölgede
1: içi demokrasi.
0: Kürtler
1: problemi.
0: Nerede? İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de Kürtler var. En çok burada. Ama Kürt nüfusun ana gövdeyle entegrasyonu kabul kıyaslanamaz bir biçimde Türkiye'de mükemmel. Ortak evlilikler öyle Irak'ta, İran'da, Suriye'de öyle ortak evlilikler. Yüz binlerce öyle bir şey yok. Yaşanan bölge, coğrafya meselesinde yok. Yani entegrasyon süreçlerimiz bizde ekonomik olarak yok, siyasal olarak yok, evlilikler olarak yok, tarih birlikteliği olarak yok, yaşadıkları bölge olarak yok en önemlisi. Yani kalkıp Bağdat'ta ya da Şam'da yoğun bir Kürt nüfusu bulamazsınız, İstanbul'da bulursunuz. Hani İstanbul en büyük Kürt şehri ifadesi yani yanlış anlamalara müsait ama bir gerçek.
1: Bahsettiğimiz ülkeler Kürtlerin heterojen yani birlikte yaşadığı nüfus ve şehirler olarak yaşadığı tek ülke aslında Türkiye.
0: Elbette. Başka süreçlerle de iç içe geçmişlik var.
1: Çünkü Irak'la kıyaslayamazsınız. Suriye'yle
0: hiç,
1: de olmaz.
0: Bir de net İran, diktatörlükler. Yani Irak'tır, Suriye'dir. Net
1: rejim olarak da kıyaslamaz zaten.
0: Kimlik yani, vermiyor, vatandaşlığını tanımamış falan filan. Dolayısıyla bugün PKK sözcülerinin ya da işte Demlilerin zaman zaman eşit vatandaşlık, Öcalan'da da duyuyoruz. Eşit vatandaşlık, Türkiye eşit vatandaşlığı çoktan çözdü. Yani eşit vatandaşlık diye bir meseleyi bu hükümetin, önceki hükümetin meselesi, Cumhuriyet'in çözdüğü bir meseledir. Eşit vatandaşlık senin, benim bir Türk olarak hangi hakkımız, hangi hukukumuz, hangi oy hakkımız mı, temsil hakkımız mı, mal mülk edinme, eşit vatandaşlık diye bir Kürt sorunu yoktur. Böyle bir şey yok.
1: Bugün altı çizilen aslında yurttaşlık bilinciyle, her bir yurttaşın eşit yurttaşlık bilinciyle ortak gelecek kavramı çok konuşulduğu için belki onun altını çizmek lazım. Yani MHP lideri de, diğer parti evet. liderleri de bunu söylüyor. Ortak gelecek bunun acaba önümüzdeki 10-15 yıl kısa ve orta vadedeki sonuçları ne olacak? Biraz aslında manşeti bugün odaklamak istediğim kısmı orası. Meclis Genel Kurulu'ndan bugün büyük ihtimalle geçer ama büyük kısa ve orta vadede biz nasıl bir Türkiye beklentisi içindeyiz? Sistem, devlet, işte yurttaşlar nasıl bir beklenti içinde? Belki buna biraz...
0: Ya birkaç yıldır çatışma yok, terör yok. Zaten Türkiye içindeki terör faaliyetleri yani biraz da değil devletin operasyon gücüyle yüksek teknoloji kullanma imkanlarıyla evet. İHA'larla, SİHA'larla zaten Türkiye içinde hakikaten yani dolaşım özgürlüğü, gece dağlarda gezme özgürlüğü bunlar yoktu. Yani bir şehirden bir şehire gecenin 10'undan sonra 11'inden sonra 9'undan hava karardıktan sonra gidilemez zamanlar yaşadık biz bunları gençler bilmez ama. Şimdi hani en ücra kişilere kasabalardan kasabalara gecenin ikisinde üçünde inilemiyor. Yani hani yola ineceğim de yürüyeceğim de dağlarda gezeceğim de yani SİHA'lar 7-24 yukarıda. İş bitti Türkiye içinde zaten.
1: Evet.
0: İçeride zaten bir taktik tehditti ama şimdi dışarıda bu Arap Baharı yıllarında bir stratejik tehdide dönüşmüştü. Yani bir Kürt koridoru kuralım, ona bir devlet verelim, İsrail'in stratejik çıkarları İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi birlikte kontrol etsin. Kontrol etsin derken destabilize etsin. Bu imkanlar vardı Arap Baharı'nın o ilk yıllarında. Strate

0: Stratejik tehdidi dönüşmüştü. Yoksa Türkiye içinde biz terör yaşamıyoruz. Hala da yaşamıyoruz ama bunlar aşıldı. Hani bunları konuşmak bile abesle iştigal hale de geldi. Türkiye içinde terör yok. Bölgede de bir bölge tahkimatı var. Türkiye'nin de en belirleyici aktör. Olduğu hadi birinci gibi. Değilse ikinci hani Amerika, birinci de Amerika'yı koyarak belirtelim. En tahkim gücü en yüksek yapı. İran, öteki bölgeler, Körfez, Kafkaslar, Balkanlara baktığınız zaman yani Türkiye'nin bölge konsolidasyonundaki rolü çok fazla büyüdü. Evet. Türkiye savaşlara girmedi, işte bir mağduriyetler yaşamadı, devlet kapasitesini çok yükseltti, evet. Bölgelere istihbarat gücünü çok yükseltti, ordusu, kara gücü, bölgenin en yüksek bölgesi bir güç halinde şu anda, evet. Türkiye. Bu imkanlar var.
1: En son Kerkük petrolleri meselesinde de söz sahibi olması.
0: Evet. Enerji geçişleri enerji daha da artacak. Geçiş. Yani ilk defa tarihte, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin devlet kapasitesi ve jeopolitik risk analizleri olarak baktığım zaman en rahat dönemlerinden biri. En rahat dönemden tehdit algılamaları. Ya işte Sovyetler Birliği tehdidi var. İşte ne bileyim işte Ermenistan, Kafkasya, Azerbaycan oradan bir tehdit algılıyoruz. Aşağıdan işte rejim ihraçları, işte Irak Sukut füzesi mi atar Saddam Hüseyin. Bir sürü Ege, Akdeniz buralar. Şimdi Türkiye bir devlet tehdidi algılaması tamamen bitti. Devlet, evet. Dışı aktörler üzerinden rahatsız edici unsurlar vardı. Onlar da çok önemli minimize edilmiş vaziyette. Ve iç konsolidasyonu, iç cephenin sağlamlaştırılması süreci başladı. Yürüyor ama tabii bu tartışmalar bitmez. Hani ne açıdan bitmez? Hani iç siyasi değerlendirmeler yapılıyor. İşte anayasa değiştirilecek çoğunluk, Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha ayakta kalabilmesi, görevde kalabilmesinin yolu açılır bu mutabakatlarla falan. Şimdi bir de siyaset diye bir gerçek var. Siyaset oyununu doğru oynayın. Yani konsolidasyonları, koalisyonları, ittifakları doğru kurun, doğru politikalar üretin, doğru partiler kurun, doğru partiler doğru politikalar üretsin, kamuoyu desteği alın, halk desteği alın. Mesela CHP'ye söylüyorum, yani 7 seçim kaybetmişsin üst üste. Yani üst üste 7 seçim kaybettiğiniz zaman bu üst üste 7 seçim kazanan güç konsolidasyonu yapar. Veya bir takım hamleler yapar, bir takım ittifaklar kurar, nihayet her şey gözümüzün önünde oluyor. Parlamentoda gözümüzün önünde oluyor. Ha, çok riskli kararlar da alır. Derseniz onun da cevabını millet verir. Seçim geliyor. Dolayısıyla görelim. Bu sürecin işte o anlamda kritik şeyi. Yani bu önümüzdeki 6 ay her şey yolunda giderse bu adamlar silahlarını samimiyetle bırakırlarsa, MİT bunu tespit eder, Milli Güvenlik Kurulu'nu onaylarsa bu tabloları, yani süreç öngörüldüğü gibi sorunsuz giderse bu başka bir iklim yaratır zihinlerde. Olumlu bir iklim yaratır. Bunun siyasete yansımaları olur. İttifak ilişkileri değişir. Anayasayı değiştirmek çok kolay hale gelebilir. Bugün çok kötü giderse başka şeyler olur. Ama seçime kadar ben o eğer olacaksa bir sonraki aşamaya geçilmeyeceğini, çünkü orası mayın tarlası, orası riskli. Bu demin Öcalan'ın, Kandil'in hani satır aralarında ya da örtük olarak verdikleri mesajlarda gördüğümüz talepler bugünün konuları değil. Daha bu meclisin yani. Bu akşamki konuları değil. Önümüzdeki 3 ayın 5 ayın da konuları değil. Görüyoruz. Değil, evet. Seçim tarihinde herhalde AK Parti bunlara da öngörerek bir koordinasyon, bir orkestrasyon yapacaktır diye düşünüyorum. O mayın tarlalarına gitmeden Türkiye bir seçime gidebilir. Hele de işler yolunda giderse 2007'de ben bekliyorum.
1: Evet. Şimdi ittifak meselesi de aslında tartışılmaya çok muhtaç. Şu anda aslında bugün Etimesgut Belediyesi'ndeki meclis başkanlığı seçimi var. Orada MHP ve AK Parti oyları, CHP'nin oyları ve Yeni Parti'nin oyları sanki orada MHP, AK Parti oyları ile birlikte CHP adayı kazanacakmış gibi duruyor. Hı. Seçilmiş bu arada Seda Dilber seçildi. Biraz önce Gürkan Zengin'in altını çizdiği yeni ittifakların belki ilk adımı da yereldeki ilk adımı da olabilir.
0: Olabilir.
1: Tabii bu meselenin çok Türkiye'de çıkarılması gereken çok da dersler var. 12 Eylül döneminde 12 Eylül ürünü işte Soğuk Savaş dönemi bir örgütün aradan geçtiğimiz 2 yıl önce 27 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam tarihi, ya tamam biz örgütü feshedelim, silah kullanmaya gerek yokmuş noktasına geldi terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan. Bundan sonra siyaset yapma açısından da siyaset yapma yöntemi açısından da belki kendini işte Kürt hareketi olarak tanımlayanlar açısından da bir ciddi dersler barındırıyor gibi geliyor bu süreç. O ders çıkarılır mı? Çıkarılmış gibi görünüyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum.
0: Öcalan'ın o açıklamasını ben herkesin anladığı gibi çok da algılamıyorum. Yani bağımsız devlet, federasyon, kültürelist haklar bile özellikle istemiyorum falan. Bunlar Öcalan söyler. Öcalan söylemi, retoriği her zaman stratejisine bir taktik olarak kullandı. Öcalan jeopolitik şartlara bakar. konjonktüre bakar. İçerideki siyasi dengeler ama asıl dışarıdaki dengelere bakar ve örgütünün manevra alanları ne kadar, ne oluyor, ona göre söylemini kurar, değiştirir. Öcalan'ı biz 93'lerden beri

Özellik diye başladı. Yani FED devlet diye başladı da 93'e geldiğimizde ben artık devletsiz, bağımsız devlet istemiyorum. Özellik dedi. Ondan sonra o da değil. İşte demokratik cumhuriyet diye başladı. Bugünlerde bu iki halk var. Demokratik cumhuriyet gibi ifadelerle aslında evet bağımsız devlet, federasyon, özellik talep etmiyor ama egemenlik paylaşımı taleplerinin ben hala bitmiş olduğuna falan

0: Akıl, mantık, güç, kuvvet, kudretle hareket ederiz. Alanı tahkim edersin. Neyin olacağını, neyin olmayacağını ilgili bütün aktörlere gösterirsin. Bugün Türkiye bölgesinde bir güçtür. PKK hakikaten anlamını yitirmiştir. Birileri diyor ya işte yenişemedik de menişemedik de falan. Yani PKK Türkiye'de yoktur. Bölgede de bir varlık göstermesi Türkiye'ye karşı mümkün değildir. Ha, Kürtler bizim eşit vatandaşlarımız. Yani eğer bir Kürt vatandaşımızın bir sıkıntısı varsa onu çözmek devletin boynunun borcudur. Ya ben Kürdüm diye bir sıkıntı yaşıyorum. Bu bizim için ayıp bir şey. Bunu çözmesi gerekiyor. Türk vatandaşıdır, Türkiye'nin vatandaşıdır, eşit vatandaşlık haklarına sahiptir. Ama egemenlik paylaşımı gibi konuşmalara giriyorsan, vatandaşlık haklarını sorgulamaya kalkıyorsan, bunları bu millete kabul ettirmek mümkün değildir. Kimse kabul ettiremez. Hükümet de kabul ettiremez. Meclisin de kabul ettirebilmesi zordur. Karar meclisindir ama tarih hükmünü yürütür. Son sözü de millet söyler. Dolayısıyla bugün mecliste bu konuşmalar da yapıldı. Neyin olacağını, neyin olamayacağını şu dünyaya baktıklarında, bölgeye baktıklarında, ben bu Kürt siyasi hareketine söylüyorum, PKK'lılara işte oralardaki aktörlere, sesi çok çıkan aktörlere söylüyorum. Bir bölgeye, bir dünyaya baktıklarında, ne halde olduğumuzu, Türkiye'ye bir baktıklarında, Türkiye içindeki şartlara baktıklarında bunun olabilecek şeyler var, olamayacak şeyler var. Olamayacak şeyleri olabilecekmiş gibi bir takım maksimalist talepleri şu sebeple bu sebeple dayatmaya kalktıklarında bu bir daha çöker. Evet. Hani bu her çöktüğünde bunu söylüyoruz ama giderek milletin sabrı da taşar. Yani nedir? Evet. Vatandaşlarımızda bir sorunumuz yok. PKK 40 yıllık hayatında, örgüt hayatında Kürt-Türk kavgası çıkartmaya çalıştı ve bu toplum, bu millet bunu çıkartmadı.
1: Soruyu biraz da şundan sordum. Silaha güzelleme yaparak yapılan siyaset o anlamda iflas ettiği...
0: Bir güzellemesi, bir de silahın gücü de bitti. Yani örgüt silahının gücüyle varabilecek. Buyurun.
1: Dünya da öyle değil, Türkiye de öyle değil. Bir noktada.
0: Yani devlet dışı aktörlerle iş tutma devri de önemli ölçüde bitti. Ama burası Orta Doğu'dur. Karışır, dediğim gibi denklem değişir. Ama yine de devletin gücüyle, hani örgütün bölgedeki ağırlığı, kullanabileceği aktörler neyi kullanıyordu? İşte İran oradaydı. Irak'ı kullanıyordu, Suriye'yi kullanıyordu, Rusları kullanıyordu. Bakın bunların hiçbiri kullanılabilecek bir aktör değil artık. İsrail hala bunun çabasında, niyetinde. Onun da coğrafi olarak da, etki gücü olarak da Suriye'nin kuzey bölgelerine erişimi yoktur, açık söyleyeyim yani.
1: İsrail deyince son olarak son bir sorum. Hı. Mekke anlaşması çok böyle aslında bütün dünyanın gündeminde çok önemli bir başlık olarak öne çıktı. İçerdiği içeriği nedeniyle öyle söyleyeyim. Siz bu çerçeveyi ekliyor musunuz, onu İsrail meselesiyle ne kadar bağlantılı görüyorsunuz? Türkiye'nin güvenliği çok önemli tabii o açıdan.
0: Hani bu işle bağlantısız bir iş olmaz. Yani olmaz, bu evet. Bölgeyle her şey bölgede oluyor. Yani Şahran'ın Şam'a gelişi, doğru, kuzeyde PKK, YPG'nin etkisinin sınırlandırılması, Kafkasya barışı ya da Kafkasya'da bugün adına Trump koridoru dedikleri o koridorun açılması, evet, Karadeniz'deki savaşın geldiği yer, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusların Suriye alanından çekilmeleri ve ondan sonraki süreçlerin harekete geçirilmeleri, Türkiye'nin artan gücünün devreye sokulması, İran'a İsrail'in, Amerika'nın saldırmaları, Hürmüz'deki sıkışmalar, bunların hepsi birbirleriyle irtibatlı. Bugün geldiğimiz noktada ben bu anlaşma önemli bir anlaşma. Evet. Pakistan'ın devrede olması sayesinde Türkiye'de bu işte katalizör bir hale gelmiş. Türkiye doğrudan şeye girmez ama Pakistan da devredeyse, İran üzerinde etkili aktörler olarak Türkiye ve Pakistan birlikte devreye girdiğinde İran'ın da biraz ayaklarının yere suya ermesi basması önemlidir. Gerekiyor. O anlamda bir Türkiye'nin verdiği görüntüyü biraz daha yukarı çeken,
1: profili çok yükselten
0: bir hamle oldu. Bu doğrudur. İnşallah etkili de olur. Çünkü hem enerji akışında hem bölge istikrarında önemli bir faktör olabilir. Amerikalıların da bu işin arkasında olduğunu görüyorum, hissediyorum, anlıyorum. Onların da işine gelen bir şey. Bölgesel güçleri de devreye sokma. Bir zamanlar Clinton'ın politikaları vardı. Ya biz tek başımıza girelim edelim falan. Hayır. Bölgesel, yani pivot güçleri de devreye sokarak stratejimizi yürütmeye çalışalım. Evet. Hele hele bugün. Bakın Pakistan ne kadar hayati bir rol oynadı bütün bu süreçte.
1: Çok önemliydi,
0: Türkiye evet. Hangi süreçlerde, ne kadar çok süreçte belirleyici bir aktör durumunda, ikisinin birlikte devrede olduğu, İran'a da bir mesaj veriliyor, Amerika'ya da bir mesaj veriliyor. Suudi Arabistan son dönemde çok zehirli bir aktördü, zehirleyici bir aktördü. Son birkaç senedir onlar da bir rasyonel bir akla ermeye başladılar. Makul işler yapmaya başladılar. Dolayısıyla bu anlaşma, bu Türkiye'nin altını çizen, dediğin gibi profili çok yükselten bir anlaşma evet. Oldu. Onun, yani bu bölge yükseldiğiniz zaman bir orta büyüklük üzerine çıkıp bölge üstü bir güç olmaya başladığınız zaman sizin o işleriniz toparlanır. Bazı işleriniz kendiliğinden de toparlanmaya başlar. Bu biraz öyle de bir iş.
1: Evet. Sonuçları itibariyle gerçekten çok önemli. Yani Türkiye'nin bölgesel rolünü de güçlendiren, Amerika'yla Orta Doğu'da kurduğu, Türkiye üzerinde kurulan bütün dengeyi görebiliyorsunuz. İran dediğiniz için soracağım. Son soru olsun. İran bu durumdan yeterli sonuçları...

0: da kendi açısından stratejik sonuçları, mantıklı sonuçları çıkarabildi mi? Çünkü İran'daki Kürt meselesi ve için... Pejak meselesi de çok konuşuldu.
1: Tabii
0: için.
1: Tabii. Evet, ben, o yüzden işte, dedik ya Kandil'de onun PKK'sı, bunun PKK'sı falan. O sahipliklerden bir tanesi İran'ındır. İran'ın PKK'sı da var orada. İsrail'in PKK'sı var. İşte Almanların PKK'sı var. Değişik PKK'lar var. Demin dediğim zehirli unsur, yani Orta Doğu'yu zehirleyen 3 unsur vardır, 3 ülke vardır. Bir tanesi Suudi Arabistan'dı, tarihen böyle. Birisi İsrail'dir en başta, bir tanesi de İran'dı. Şimdi İran, özellikle Suriye'de son dönemde başına gelenlerle... Hiç, efendim,
0: Suriye'de yaptıkları ortada.
1: Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, yani evet, bölgede iki, özellikle iki ülke var ki, İsrail ve İran, bölgedeki istikrarsızlıklardan güç devşirirler. Ya barış ortamı olduğu zaman bunlar güç kazanmıyorlar. Barış hakim olduğu zaman güç kazanan neredeyse tek aktör Türkiye. Kavga, çatışma... Gerilim, ölümler, katliamlar olduğu zaman kaybeden olmuyor bu ikisi. Oralardan güç değiştiriyorlar. İç konsolidasyonlarını sağlıyorlar, silah alıyorlar, silah veriyorlar bilmem ne. İran bu ne diyelim, bu yaratılış ya da ne bileyim bu duruş kimliğini sürdürüyor ama İran artık eski İran değil. Evet. Çok ağır, çok ağır darbeler yedi. Dışarıya yansıtıyor, yansıtamıyor. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama İsrail-Amerika saldırıları, aylardır süren İsrail-Amerika saldırıları üzerinden çok çok darbeler yedi. İç konsolidasyonunda çok ciddi şey var, darbelendi. Türkiye bir bölgesel güç, İran bir bölgesel güç. Aramızda sınır sorunları yok. İki bölgesel güç, iki bölgesel rekabet gücü Kafkasya'dan Orta Asya. Ama bu ilk defa, hani demin dediğim gibi Türkiye'nin bu kadar profil yükseltmesinin bir sebebi de etrafındaki aktörlerin güç kaybına uğramaları. Ya ekonomik olarak çöküşleri var, ya askeri olarak darbeler yediler, ya içerileri karıştı, ya rejimleri devrildi. Irak diye bir devlet kalmadı, Suriye evet. diye bir devlet kalmadı, anlamlı bir devlet kalmadı. Başkentlerin öteki şehirlerine hakim olduğu devletler kalmadı. Bu çok iyi bir şey değil ama baktığınız zaman Türkiye duruyor. Yani Suriye, Ankara-Suriye ilişkilerine bir bakın. Yani tarihinde Suriye'nin kuruluşundan bu yana ilk defa Ankara'ya müzahir bir Şam var bugün. Irak, üzerindeki İran etkisi kalkıyor. Yavaş yavaş azalıyor, çok kalkmaz yani nüfus itibariyle ama azaldığı ölçüde Türkiye'nin Irak üzerindeki etkisi, o anlaşmaların hayata geçme şansı artıyor. Dolayısıyla İran bu süreçte memnun değildir, çok açık. Evet. Yani başta bazı Kandil'in önemli aktörleri olmak üzere etkilidir. Ve Türkiye'nin her zaman bir karışıklık içinde olmasını arzular. Savaşa girmez, sıcak çatışmaya girmez ama bu örgütü her zaman kullanır. Ama en az etkili olabileceği bir döneme girdik. Orada da böyle bir imkan doğdu. Yani İran'ın bugün yani başı belalarda, çok ciddi belalarda kalkıp Kandil üzerinden Türkiye'yi destabilize etme operasyonuna girecek
0: bir
1: durum yok.
0: Da çok kalmamış zor. Gibi görünüyor.
1: Çok ağır bedeli olur. Evet.
0: Peki Gürkan Zengin, gazeteci Gürkan Zengin konuk oldu. Çok teşekkürler. Mikro ve makro ölçekte görüşelim. Bugün yaşadığımız durumun genel perspektifte bakmaya çalıştık. Çok teşekkür
1: Kolay
0: ediyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Devam ediyoruz.

0: Evet, dosyayı inceleyince rahmetli Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine girdiğini ve cinayete kurban gittiği şüphesini tespit ettik. Bu ifadeler Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlu kendisini ziyaret etti Adalet Bakanlığı'nda. Soruşturma dosyasına baktığımızda silinmiş kayıtlar, HTS kayıtları, çalınmış kara kutu, darbe girişimini planlayan Adil Öksüz ve mahrem imamların Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde zaman içinde yapılan araştırmalarda çıktığını görüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü artık bir cinayet soruşturması olarak inceleniyor. Dosyaya bakacağız. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir'le konuşacağız. Şimdi çok önemli tespitler var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, şüpheli ölümü artık cinayet diye ifade ediliyor. Çok ciddi, güçlü deliller var. Burada gördüğünüz isimlerin tamamı bu dosyada ismi geçen şüpheliler. O kadar çok tespit var ki üzerinden F-16 uçağının uçurulması, uçtuğu helikopter de dahil. Sonra 100 kilometre farklı bir yerde olmasına rağmen aramaların ve kurtarma çalışmalarının 100 kilometre ötede başka bir yerde yapılması, çok şey var. Ne söylemek lazım Aydar Özdemir?
1: Hani kamu vicdanının içerisinde bir cinayet olarak değerlendirilen olayın gün yüzüne çıkması diyebiliriz. Evet. Şimdi bir el vardı, bir gölge vardı, o kapatıyordu bazı şeyleri ve son süreçte özellikle Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in bu faili meçhuller dairesini kurduktan sonra

0: Haberinde gelen siyasi iradeyle bu hadiselere bir fener tutulmaya başlandı ve bu karanlık artık aydınlanmaya başladı. Evet. İşte en son birçok faili meçhul illerde meydana gelen normal cinayetler ve Türkiye'nin gündemine oturmuş olan suikast tarzı bu tip eylemlerin de yine aynı şekilde dosyaları yeniden açıldı ve böylelikle yavaş yavaş aydınlanmaya başladığını görüyoruz. Niye görüyoruz diyoruz bunu? İşte görmüş olduğunuz birçok insan ve verilere bakıyorsunuz. Ya bu işler nasıl kapatılıyor diye kendi kendinize soruyorsunuz. Evet. Uçak uçuyor diyorsunuz. Radar kayıtları diyorsunuz. Radar kayıtları yok.
1: Evet.
0: Helikopter kazası
1: telefon
0: diyorsunuz.
1: Kayıtları siliniyor.
0: Telefonla irtibata geçiliyor. Yaralı olan kişi 25 dakika sizle konuşuyor. Bakıyorsunuz 27 kayıtları yok.
1: Gazeteci İsmail Güneş 27 dakika 112 görevlisiyle konuşuyor.
0: Ve konuşan kişiyle ilgili olarak adli tıp raporlarına bakıyorsunuz, çene kemiği kırık deniyor.
1: Evet.
0: Ya bu nasıl bir, hani kepazeliktir denir ya, kepazeliktir diye kendi kendimize soruyoruz şimdi. Bu olaylar elbette aydınlansın istiyoruz. Evet. Geleceğimiz için aydınlanmasını istiyoruz.
1: Şimdi daha önce verilen, evet ben buradan Erdoğan'ın kadrajına gireyim. Birlikte şöyle bir kısa bir hareketle. Askeri kaza Kırım heyeti, şimdi orada olay yerine giden iki asker, o dönem subay işte sınıfında olan iki asker, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te sözde derdest edilmesi girişimi, darbe girişimi sırasında o faaliyetin içinden, o terör faaliyetinin içinden çıkıyor. Olay yerinde merak üzerine gittik, askeri kaza Kırım heyeti hatıra amaçlı parça almak istedim diyor. Şimdi az önce size gösterdiğimiz, hemen yine geniş açıya çıkabiliriz stüdyoyu görecek şekilde. Gösterdiğimiz isimler. O kadar çok yönlendirme, o kadar çok delil yok etme var ki dosyanın içinde. İşte radar kayıtlarının silinmesi, ETS kayıtlarının silinmesi, kara kutunun çalınması. Ve ama bütün bu
0: ama
1: tespitlere
0: hatıra
1: rağmen
0: için aldım diyor. Evet. Bakın hatıra için aldım. Ve siz bunun daha devamını da bir şekilde de sorgulamıyorsunuz. Veya sivillerle ilgili olan organizasyonlara baktığınızda da sivil kurtarma ekibinin içerisindeki kişi o helikopterle ilgili şirketten birilerini alıyor, oraya getiriyor. Bu malzemelerin alınmasına göz yumuluyor. Bakın
1: bütün bunlar aslında önceden planlandı
0: bakın,
1: ve sonradan birilerini nasıl yok edildiğini
0: tecrübemi aktarayım. Ben İstanbul'da görev yaparken İstanbul'da iki tane helikopter kazası yaşadım. Yaptığımız ilk iş insandan arındırmak oldu orada. Yaptığımız ilk iş olay yeri incelemeye çağırıp orada kamera görüntülerinin alınmasını sağlamak oldu. Bir tanesi sivil helikopterdi, yanılmıyorsam Eczacıbaşı'na ait bir helikopterdi. Öbürü resmiye helikopterdi, askeriye ait bir helikopterdi. Her ikisinin kaza kırımında da yetkilisinin haricinde hiç kimseyi içeriye koymadık.
1: Evet.
0: Mahalle sokmadık. Şimdi mahalde görevi olan kişiler size öyle bir şey söylüyor ki, söylemiş olduğuna çocuklar bile güler. Hatıra için aldım. Neyi aldın? Helikopterin gideceği güzergahları gösterecek olan aleti aldım. Olayı evet. Çözecek olan aleti aldım.
1: Şimdi aslında helikopter düştükten sonra savcıların şüphesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında nezaretinde bir ekip var. Bir de faili meçhul suçları araştıran dairede çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Burada aslında enkazın 3 gün sonra bulunması, enkazın yönlendirilmesine dair de, yani arama kurtarma faaliyetinin başka yere yönlendirilmesine dair de çok ciddi tespit.
0: O taraf
1: var.
0: Tamamen facia zaten. Evet. Bakın siz telefon görüşmesi yapıyorsunuz 112 ile 27 dakika, biraz önce söylediniz, 27 dakikalık görüşme esnasında bir kişinin yerini tespit edememek veya bulunduğu bölgeyi tespit edememek o yılın şartlarında mümkün değil.
1: Evet.
0: Bunu mutlaka siz kapatıyorsunuz. Siz kapatmadığınız süre içerisinde bu mümkün değil. Yani buradaki bütün sorumlulara baktığınız zaman işte zaten şöyle bir şey de var, iddialar da var. Yani aslında doğru yer verildi.
1: Evet.
0: İlk arama kurtarma ekipleri doğru yere gitti.
1: Ama emniyet,
0: daha sonradan çevrildi.
1: Ama emniyet, için, emniyet istihbaratın içine sızdırılmış. Biraz önce gördüğünüz şüpheli listesinin içindeki iki kişi arama çalışmalarını, kurtarma çalışmalarını başka bir yere yönlendirmek için bir bilgi notu üretiliyor. O ve üstleri tarafından. Sonradan bunlar ortaya çıkıyor. Talimatların kim tarafından verildiği.
0: Ve dönemin
1: aslında
0: Kayseri
1: helikopterin
0: valisi,
1: yeri tespit edilmiş.
0: Dönemin Kayseri valisi de kullanılıyor bu konuyla ilgili olarak.
1: Evet.
0: İşte vali beye bir şekilde bilgi notu geliyor. Bilgi notunda işte yaralı olarak kurtulduğu hastaneye gittiği şey

0: şeklinde ve Vali Bey de açıklama yapıyor bunun üzerine.
1: Evet.
0: Ondan sonra arama kurtarma faaliyetleri bir 4-5 saatte askıda kalıyor. Yani baktığınız zaman neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Sivil havacılığa bakıyorsunuz elinizde kalıyor. Evet. İşte operatörlere bakıyorsunuz. Operatörler aslında doğru bilgileri elde etmiş ama hain evet. diye adlandıracağımız kişiler ki biraz sonra herhalde geleceğiz her evet. bir tanesine ayrı
1: zaten
0: ayrı.
1: Zaten F-16 pilotu Ali Armağan, bunun eşi Adil Öksüz'ün bir kitapta, Adil Öksüz'ün evinde çıkan bir kitapta eşinin parmak izi çıkıyor. Yani Ali Armağan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı rütbesi de almış, sonradan ihraç ediliyor. Ama olay tarihinde, olay yerinde uçuş yapan, işte kuyruk numarası belli olan uçağın ve Sayın Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşüren uçuşu yapan pilot ve yanında iki kişi uçtuğu için, aynı uçakta iki kişi var, kişi Ali Armağan. Karısı da Adil Öksüz'ün evindeki kitapta parmak izi çıkıyor.
0: Bilmeyenler için Adil Öksüz kim? 15 Temmuz'u bizzat organize eden, evet. hava üssünden yöneten
1: ABD'ye
0: kişi.
1: ABD'ye gidip gelen, evet.
0: ABD'ye sürekli gidip gelen, mahrem imam konumunda olan evet. ve
1: onunla birlikte
0: 15
1: hareket eden Kemal
0: bizzat,
1: Batmaz da bu olayla
0: bizzat hava üssünden yöneten kişi.
1: Evet. Bir yani. De onunla birlikte sözde Hava Kuvvetleri imamı olan sivil şahıs genelkurmaydaydı ya da Hava Kuvvetleri komutanlığındaydı darbe girişiminin olduğu akşam. O da bu olayla irtibatlı, onlarla bağlantılı Baylok yazışmalarında tespit edildiğini hatırlatalım. Bakalım evet Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek ne demiş? Bir önceki grafik arkadaşlar, onu da tekrar verelim. Genel özeti yaptıktan sonra bugünkü görüşme rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ki o tarihte cinayet şüphesinin olduğu, yani kaza demeyelim, dilimizde varmıyor artık kaza demeye, şüpheli ölümün olduğu dönemde 14 yaşındaydı. Bugün Sayın Bakan'ı birlikte ziyaret ettiler. Hemen şurada fotoğraflarını da gösterelim. Sayın Bakan'la ziyaretleri sırasında çekilmiş fotoğraflar. Akın Gürlek'in ifadesiyle görüşme sonrası yaptığı açıklama. Bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var diyor. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu diyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Dinleyelim.
2: Şansölye sıfatıyla ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiren Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm veçelerini ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da

0: gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Bilhassa ortak koridoru güçlendirecek bu nitelikte, stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlarda istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken değerli dostum Şansölye Stoker'e ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmenin devamını diliyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
1: Please. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Staatspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren,
2: Cumhurbaşkanı, Sayın Bahanlar, Beyefendiler, Sayın iki hükümetin sayın heyet üyeleri, sayın basın mensupları, tabii ki Ankara'ya davetinizden dolayı ve bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahip. Aynı zamanda tabii ki bugünkü görüşmelerden de şunu gördük ki gerçekten çok yakın bir işbirliğimiz var. Ekonomik, toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor. 60'lı yıllardan beri Avusturya'ya gelen insanlarımız aslında Avusturya'nın ekonomisine çok önemli bir destek verdiler. Ve şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlamaktadır. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı bir birlikte yaşam çok önemli ve buna da destek veriyorum ben. Ekonomik işbirliğine baktığımız zaman çok güçlü bir işbirliğimiz var. Avusturyalı firmaların Türkiye'deki şubelerine baktığımız zaman ki biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti. Çok yüksek bir oranda tabii Türkiye'deki yatırımlara da katılmış durumdalar. Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen burada aslında yine Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin de yine çok önemli bir derecede olduğunu görüyoruz ve Türkiye, Avusturya açısından da Türkiye'ye ihracat bakımından da burada 2030 yılına kadar da aslında 1.2 milyar kadar daha da bir artışın sağlanabileceğini görüyoruz. Ben hem Ulaştırma Bakanımız, Mobilite Bakanımız Sayın Hanke'ye teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Avusturya Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı da Sayın Hesun'a da teşekkür ediyorum bizimle birlikte geldiği için. Bu konudaki potansiyelimizin daha da geliştirilmesini gerektiğini düşünüyorum. Özellikle demir yolları ile ilgili olarak sınırlar ötesinde de bir işbirliğinin yapılabileceğini ifade etmek istiyorum. Ve bugün aslında iki ülke yine

İş insanları bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısı kapsamında da konuları ele aldılar, işbirliği imkanlarını araştırdılar. Ama hukukun üstünlüğü tabii ki bu konuda yine güvenilir çerçeve koşullarda ilave yatırım açısından da teşvik olacaktır. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, özellikle güvenlik konusunda, göç konusunda da Türkiye çok kilit bir ülke. Hem Avusturya için hem de Avrupa Birliği için. Yasa dışı göç konusunda, organize suç olsun, insan ticareti konusunda burada Türkiye'yle çok yakın bir işbirliğimiz var. Bu konuda iki ülkemiz açısından, Avrupa Birliği açısından çok merkezi bir konumu sahiptir. Ve çok sayıda Suriyeli tabii sığınmacının neredeyse aslında bir nevi 10 yıldan fazla Türkiye'de kabul edilen, Türkiye'de barındırılan ve bakımı sağlanan insanlardan bahsediyoruz. Çok önemli bir aslında takdire şayan bir hareket diye görüyoruz. Ve diğer taraftan tabii ki burada bu işbirliğini özellikle tabii ki sığınmacılarla ilgili olarak yapılacak işbirliğin bu konudaki çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tabii ki üçüncü ülke vatandaşların tekrar iadeleri konusunda da Türkiye ile işbirliği son derece önemli. Bu konuda çok sayıda başarılar da elde etmiş durumdayız ama bu yeterli değil. Yeni bir tabii ki göç krizini engellemek için de bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Birçok dış güvenlik konusunda da böyle. Mesela Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ve ben bu konuda Avusturya'nın tam anlamıyla sizi desteklediğini de ifade etmek istiyorum. Yakın ve orta doğuya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Diplomasi ve diyalog aslında şiddetin sarmalının ortadan kaldırılması için Orta Doğu'da özellikle tek çözüm olduğunu görüyoruz. Ve kalıcı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılması, seyir sefer özgürlüğünün sağlanması çok önemli. Önemli ve bu konuda da zaten hemfikiriz. Nihayet Avusturya olarak da biz diyaloğun bir merkezi olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisindeki konumuzla birlikte önümüzdeki dönemde de aslında yapıcı, pragmatik bir diyaloğun da yapılabileceği bir ülke olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, tabii ki bunlar müzakere edilebilir değil. Bu da tabii şaşırtıcı değil. Diğer taraftan da aynı zamanda bizim özellikle Doğu Akdeniz'deki pozisyonumuz, uluslararası hukuk çerçevesinde yine hukukun üstünlüğü konusunda çok belli ve nettir buradaki konumuzda. Diğer taraftan tabii ki Avrupa Birliği konusunun Avusturya ile ilgili olan işlerin daha da geliştirilmesi konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki konukseverliğinizden dolayı, bu konudaki diyaloğumuzdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Ve pragmatik bir işbirliğinin iki ülkemiz arasında eskiden olduğundan çok daha önemli bir hale geldiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Amca çok...
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Kıbran Ruslu, akşam haberleriyle karşınızdayız. Efendim, günün öne çıkan 3 başlığını aktararak başlayacağız akşam haberlerine. Elbette en kritik başlık şu: terörsüz Türkiye sürecinde bugün mecliste kritik bir görüşme var. Hala sürüyor o görüşme. Hazırlanan çerçeve yasa genel kurulda görüşülüyor. Sabah saatlerinde başlamıştı. Görüşmelerde kim ne dedi? Yeni partinin özellikle tutumu merak ediliyordu. Özgür Özel neler söyledi? Hepsinin detaylarına bakacağız. Ve ikinci maddemiz geliyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Bakan Gürlek, soruşturmadaki FETÖ izlerine dikkat çekti. Yazıcıoğlu'nun ailesine söz verdi, sonuna kadar gideceğiz dedi. Üçüncü maddemizde şöyle efendim, Antalya'da yaşanan bir olay, yahu bilişim çağında bu denli bir hata olur mu denilecek cinsten. 47 yaşındaki, görüyorsunuz fotoğrafını, Ali Süslü, kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi. 10 gün hapis yatan Süslü'nün isim benzerliği kurbanı olduğu ortaya çıktı. Aslında pardon denilerek serbest bırakıldı. Bu haberin de detaylarını birazdan paylaşacağız. Akşam haberleri başlıyor. Efendim az önce de aktardık, Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yasa maddeleriyle ilgili oylamaya geçilmesini artık bekliyoruz. Geçildi mi, son durum nedir? Görüşmelerde öne çıkan detaylar neler? Mahir Kılıç'tan hemen alacağız. Sabahtan bu yana o da takip ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi bekliyor. Merhaba Mahir. Kaç saat oldu bu görüşmeler başlayalı? Daha önümüzde kaç saat var? Tahminin, öngörün nedir? Maddelerin görüşülmesine başlandı mı? Ve bugün yapılan konuşmalarda dikkat çekici başlıklar nelerdi? Gördüğün gibi çok fazla sorumuz var. Sözü hemen sana bırakalım.
1: Bizler de hepsine toptan yanıt vermeye çalışalım. Maddelerin görüşülmesine geçildi. Yaklaşık bir saat oldu. 269'a karşı 28 oyla maddelerin görüşmesi kararlaştırıldı ve dediğim gibi yaklaşık bir saat önce bu maratonda başladı. Sabah saat 11'de başlamıştı genel kurul çalışmaları, yani 7. saatinde şu dakikalarda devam ediyor. Öyle ki gece yarısında bulacak buradaki görüşmeler, ancak şunu belirtelim, ertesi güne kalması beklenmiyor. Bu sefer uzamayacak ve daha doğrusu diğer güne sarkmayacak ve saat kaç olursa olsun teklifin kabul edilmesini bekliyoruz. Önce genel üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi genel kurulda. Gruplara da 20'şer dakikalık sözler alındı. Liderler konuştu. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti adına konuştu. Yeni Parti adına Özgür Özel, DEM Parti adına Tuncer Bakırhan görüşlerini paylaştı ve konuşmaların genelinde de İYİ Parti hariç bu sürece, bu teklife destek olduğunu ifade edebiliriz. Komisyon aşamasında da Dervişoğlu ve İYİ Parti karşı çıkmıştı. Genel kurulda da bu teklife muhalefetlerini sürdürüyorlar. Ardından Tuncer Bakıran bir kez daha konuştu. Özgür Özel konuşma yaptı. 20 dakikayı aşan bir konuşmaydı. Evet diyeceklerini ifade etti. Kendisi ve yöneticiler evet diyecek, ancak gruba ilişkin bir karar almadıklarını belirtti. Evet ya da hayır noktasında herhangi bir karar alınmadı. Hali hazırda dediğim gibi maddeler üzerine görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler de bittikten sonra tüm üzerinde oylama yapılacak ve salt çoğunluk aranacak. Orada da hatırlanacağı üzere 360'tan fazla imza ile bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu. Bugün o rakamın da üzerine çıkılması ve 400'e yakın bir evet oyuyla teklifin kabul edilmesini bekliyoruz. Liderler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gün içerisinde zaman zaman sıcak diyaloglar, selamlaşmalar, merhabalaşmalar da oldu. Onlardan belki de en kritiği kuliste gerçekleşti. Muhalefet kulisinde MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarıyla birlikte otururken kulise DEM Parti eş genel başkanları ve DEM Parti İmralı heyet üyeleri geldi. Tam genel kurula girmek üzereyken bir anda Tuncer Bakıran ve Tülay Timoğulları Oruç beraberindeki vekillerle birlikte Bahçeli'nin olduğu noktaya geçip tokalaştılar. Ayaküstü bir selamlaşma söz konusu oldu. Yine genel kurulda AK Parti ve CHP'li grup başkan vekilleri MHP lideri Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı. Özgür Özel konuşma yaptı ve konuşmasını MHP lideri Devlet Bahçeli alkışladı. Yine Tuncer Bakıran'ın konuşması da MHP sıralarından alkış aldı diyebiliriz. Bunlar da dikkat çeken temaslardı, görüşmelerdi. Özetleyecek olursak eğer, tarihi bir gün gerçekten ve tarihi bir kanun teklifi, Terörist Türkiye sürecinde atılacak ilk yasal adım diyebiliriz ve mecliste ciddi bir çoğunlukta bu sürece yasaya destek vereceğini, Cumhuriyet Halk Partisi grubu da destek vereceğini açıkladı. Grup adına konuşan hem grup başkan vekili İnan Akgünalp hem de İstanbul Milletvekili Oğuzhan Salıcı destek vereceklerini yineledi. Dolayısıyla dediğim gibi 400'e yakın bir evet oyuyla bugün kabul edilmesini bekliyoruz. En çok tavrı merak edilen parti Yeni Parti'di şüphesiz. Sabah saatlerinde Özgür Özel kurmaylarıyla, milletvekilleriyle bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Ardından tavırlarını, kararlarını genel kurul kürsüsünde açıkladı. Peki Özgür Özel neler söyledi? Hangi mesajları verdi? Dilerseniz onu da kendisinden dinleyelim.
2: Bir daha şehit gelmemesi için

0: Hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. İktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle Cumhuriyet Halk Partisi grubunu kararında serbest bırakıyor değilim. Hiçbir yeni parti milletvekili üyesinin ve milletinin sesini duymadan davranmayacak. Yeni partinin, yeni nesil siyasetinin gereği budur.
1: Efendim Özgür Özel'i dinledik. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da konuştu, kürsüdeydi. O da bu yasada eksikler ve eleştiriler yok değil, bugün atılan bir temeldir dedi.
2: Peki biz bu teklife neden imza attık? Neden evet diyeceğiz? Açık ve net ifade ediyoruz. Bu metini ne gözü kapalı kutsuyoruz, ne eksik diye reddediyoruz. Değerini teslim ediyor, eksiğini açıkça söylüyoruz. Bu yasada şüphesiz eksikler ve eleştirilecek yönler de var. İlk aşamanın ölçütleriyle nihai çözümün ölçütlerini birbirine karıştırmamalıyız. İlk adımın işlevi çatışma zeminden hukuk zeminine geçişi mümkün kılmak ve demokratik siyasi mücadeleye kapı aralamaktır. Bugün atılan şey bir temeldir. Temel tek başına ev değildir. Katları örmek, odaları kurmak, en sonunda çatıyı çakmak gerekecektir. O çatı demokratik Türkiye Cumhuriyeti'dir.
1: Efendim konuşacağız. Bu dilimde konuklarımız olacak. Siyaset bilimci Sezin Öney ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sezin Hanım, sizinle başlayalım. Az önce Özgür Özel'i de dinledik. Özgür Özel diyor ki ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Fakat milletvekillerine de bir kapı araladı. Diyor ki milletvekilleri aslında kendi bulundukları illerdeki o nabzı bir yoklayacak, ona göre adım atacak diyor. Ne dersiniz? Siyaseten Özgür Özel'in ve yeni partinin bu tutumu doğru bir tutum mu sizce? Ve şunu da ekleyeyim hemen soruma. Malum 91 milletvekili var mesela yeni partide. Bir öngörünüz var mı? Kaçı evet der, kaçı hayır der diye.
4: Şimdi bir kere zaten oyunun rengini açıklayanlar var. Onlar kendileri bireysel açıklamalarla duyuruyorlar. Bir de açıklama yapmadan oy verdiği zaman ancak veya genel kurula katılıp katılmadığı zaman görünenler var. Şimdi bu tabii ki yeni parti iki arada bir derede kaldı. Biraz da hazırlıksız yakalandı diyebiliriz. Diğer konularla partinin kuruluşu, diğer işte kendi yaşadıkları hukuki süreçler, CHP ile olan geçmiş yönetimle olan çatışma, mutlak kutlan travması vesaire. Ama sonuçta bu çerçeve yasa geliyordu. Ve hakikaten de bir işin içine girdiler. Yani orada şimdiye kadar evet memnun olmadıklarımız var vesaire ama sonuçta biz bu işe destek veriyoruz gibiydi. Hatta Özgür Özel'in son açıklamaları da o yönde bir gidişattaydı. Bazı milletvekilleri çıkıp oyumuz evet olacak diye açıklamalar yaptılar çeşitli televizyonlara veya sosyal medya hesaplarından. Toplum baskısı, daha doğrusu yeni partinin kendi tabanının baskısı daha ağır bastı son dakikada, son dakikaya gidilirken. O yüzden de böyle bir karar verildi. Şöyle bir şey, bir yandan Özgür Özel çok sert bir konuşma yaptı. Hayır demekten öteye adeta çerçeve yasayı duvardan duvara çarpmış oldu. Ama kendi oyu da bir yandan evet olacağını ve yönetimin tavrının evet olacağını da söylemiş oldu. Buna karşılık milletvekillerini serbest bıraktı. Yani bana kalırsa elbette ki bu noktada toplumun beklediği şey daha net olmak. Yani evetse evet, hayırsa hayır. Yani bu her konuyla ilgili ama böyle. Sadece bu çerçeve yasayla ilgili, çerçeve yasayla ilgili duygular çok yüksek. Ama onun ötesinde her konuda, her nerede duruyorsanız o açık olsun. Saydam olsun, şeffaf olsun. Aranan bu. O yüzden bilemiyorum, tabanı gerçekten mutlu edebildi mi bu çıkış?
1: Çünkü o da bu arada şerhlerini sıra

0: aradı efendim açıklamasında. Hatta şöyle dedi, yani en ağır bedelleri biz ödedik. Biri hayır demeliyse bu aslında biz olmalıydık ama diye devam edip barış için evet diyeceğiz dedi. Sizin de vurguladığınız gibi tabandan, yani binlerce bu konuda tepki aldık, mesaj aldık diye de yeniledi. Yani aslında şöyle bir açıklamasını da yapmaya gayret etti bir yandan da kürsüde Özgür Özel
1: kesinlikle,
0: bu kararı.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabana yönelik hareket etmeye çalıştılar son dakikada, öyle söyleyebilirim. Ve tabana rağmen de hareket edemezler. Bu arada tabii muhalefet şerhine düşer düşene oldu son dakikada. Evet. Örneğin dün PKK'dan da gelen tırnak içinde bir muhalefet şerhi oldu. Aslında onlar da oldukça sert çıktılar. Bu da enteresan bir durum. Demek ki orada da belki bir taban durumu var.
0: Peki Yaşar Bey, sizce siyaseten bu tavır doğru bir tavır mıdır? Biraz önce Sezin Hanım da söyledi ya, ya evet dersiniz ya hayır dersiniz. Şimdi biz evet yöneticiler olarak evet diyoruz ama milletvekillerimiz istediği gibi aslında toplumu dinleyerek davranabilir yönünde bir açık kapı bırakmak. Siz siyaseten bu tutumu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Bir siyasi parti net olur. Tavrı, ilkesi, kuruluş gayesi, amacı neyse. Üstelik bu 50 yıllık Türkiye'nin en sorumlu konusunu, ki en önemli boyutu da bunun, siyaset üzerindeki şiddetin, silahın, terörün gölgesiydi. Çözemediğimiz buydu. Bu konuda yani halkımıza bırakıyoruz, grubu serbest bırakıyoruz gibi yaklaşım bence biraz ikircikli bir yaklaşım. Yani bu net olamama hali neye yoracağız? Ben en iyi niyetli yorum şöyle değerlendireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan bu siyasi türbülansın, bu fikri türbülansın geldiği nokta olarak görüyorum. Epey bir zamandır CHP bir fikri kuraklığın içindeydi. O kuraklık daha çok bu kişisel çekişmelerin, koltuk yarışlarının, ajandaların baskın karakter kazanmasına da yol açtı. Dolayısıyla bu 50 yıllık bu büyük meselede Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha derinlikli, önemli, net bir duruş sergilemesi beklenirken buraya bir parça enerjisini harcayamadı.
0: Bu arada yeni parti mi desek Yaşar Bey?
2: CHP diyorum, bilinçli diyorum.
0: Bilinçli
2: çünkü,
0: olarak mı? Çünkü şunu çok özür dilerim. Seyircilerimize de hatırlatayım. Kürsüde bir kez daha malum artık bu 3 oldu galiba. Özgür Özel yine yeni parti demek yerine yanlışlıkla CHP diyiverdi de. Evet. Şimdi hepimiz de alışık olduğumuz için.
2: Buyurun. Yok. Evet, doğru doğru. Ama ben şöyle niye bilinçli dedim? Komisyona üye verirken ve komisyon çalışmalarında CHP bölünmemişti. Özgür Özel yönetiminde bir CHP'den bahsediyorum şu anda, şu ana kadar o süreç içinde. Dolayısıyla o dönemde de yine aslında komisyon çalışmalarına da katılacak, katılmayacak, katıldı. Yeterince dört elle sarıldı mı? Fikri açıdan katkısı ne kadar oldu? O dönemde çok konuşmuştuk. Dolayısıyla biraz da oradan gelen bir yansıma. Bunun da sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o içindeki gerilimler, ayrışmalardı ve fikrin daha çok geri plana itilmesiydi. Biraz onun getirdiği, hani Sezin Hanım'ın hazırlıksız dediği de tam şimdi partileşme sürecine girdiklerinde bir anda da bu sefer şeyin pratiği önlerine geldi. Yani bir yasa taslağı var ve meclise geliyor. O açıdan hatta bir yanıyla bu.
0: Şöyle bir yorum yapıldığını hatırlıyorum Yaşar Bey. Yani yeni partinin en büyük siyasi sınavıdır bu yasa teklifi diye. Siz de öyle değerlendirir
2: doğru
0: misiniz?
2: Doğru tabii, yani çünkü merak ettiğimiz şey, en azından kendi adıma söyleyeyim, programları var, okuyorum. Çok netleşmemiş bazı başlıklar da var, onları da yazacağım yakında inşallah. Dolayısıyla yeni parti nasıl bir parti olacak? CHP'den ne kadar fikren bağımsızlaşıyor? Ya da aynı paralelde mi? Altı okumu paylaşamayacaklar? Üçü onda kalacak, diğer üçünü yeni parti mi üstlenecek? Bütün bunlar merak edilen hususlar. Tam da böyle bir noktada duruşu da önemliydi. Hadi gelelim ikinci boyuta. Bir parça tabii İyi Parti'nin tavrı netti. Başından beri sürece karşı çıktı. Üstelik çok sert açıklamalar yaparak, bu meseleyi bir ihanetle eşdeğer tutarak bence son
0: Yaşar
2: derece
0: Bey,
2: acımasız.
0: Çok özür dilerim. Tam da yeni parti, İyi Parti'den bahsettiniz ya, arkadaşlarımız hatta onun ifadelerini aşağıya veriyorum. Müsaade ederseniz bir Müsavat Dervişoğlu neler söylemiş onu da
2: olur,
0: dinleyelim.
2: Tabii.
0: Onun üzerinden yorumlayalım
2: tabii.
0: Olur mu? Dinleyelim efendim.
3: Nihayetinde bu kanun teklifi İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk milletinden gizlendi. Hatta imzalayanlar dahi içerikten habersizdi. Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat

0: meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez. Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız. Biz şu an siyaset yapmıyoruz. Bizim yaptığımız namusumuz üzerine ettiğimiz yemine sadakattir.
1: Nasıl yorumlarsınız Yaşar Bey, Müsavat Dervişoğlu'nun bu sözlerini?
2: Valla ben tarihin doğru yerinde şu anda durmadıklarını, tam tersine. Onlar öyle değerlendiriyor ama neden? Şimdi nedir peki? Bu mesele bir mesele olmaktan çıkıyor mu böyle net durursanız, hayır derseniz? Bugüne kadar nasıl bir öneriniz vardı? Mehmetçiğin bileğini hiç kimse bükemez. Dış cephede hiçbir sorun yok. Peki içeride bu sorunu çözdük mü? Siyasetin üzerinde, PKK'nın siyasi kolu üzerinden her seçim dönemi sizin stüdyolarınızda bizler en azından birbirimizle tartışarak bu konunun ne kadar önemli olduğunu altını hep çizmedik mi? Kiminle, kim kiminle HDP ile ittifak yapacak? Diğeri öbürünü ittifak yapınca terörle ittifak yaptın diye suçlayacak. Bu yeterince siyaset zeminini zedelemiyor muydu? Parti kapatmalarla sorun çözülemiyordu. Neydi sizin öneriniz? Önceki genel başkanınız Diyarbakır annelerine bir gün ziyarete gitmediği gibi üstelik onlara niye orada oturuyorlar? Kalksınlar da devletin binalarının önünde otursunlar cümlesini kurabilmişti. Niye gidememiştiniz? Yani neydi o zaman dert? Aman işte efendim biraz belki oy meselesi, seçim parti çıkarı öne çıkıyordu. Kusura bakmasınlar, ben yine aynı refleksin devrede olduğu kanaatindeyim. Asla kabul etmiyorum. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü hepimizin temel davasıdır. Türkiye'nin tam bağımsızlığı için fikri mücadelemizi verdik, vermeye devam ediyoruz. En ufak bu konuda bir şüphe olamaz. Kaldı ki hiçbir terör örgütü devlet desteği almadan yaşayamaz. Yıllardır söylerim, silah, insan ve para üçlüsü sınır aşma kabiliyeti devletlerin iradeleriyle mümkündür. Arkasındaki devlet desteği sollanmıştır bu örgütün. Aslında teröre karşı mücadele veriyorduk ama biz emperyalizmle savaşıyorduk. Yenildiler. Emperyalizm de yenilir. Çok açık. Bunu görmeleri gerekir. Yani tabii pratiğinde, işleyişinde bu çerçeve yasanın şurasının teknik eksiği var, şurası fazla olmuş denilebilir. Bunlar yapıcı eleştiriler kabul edilir, dikkate de alınmalıdır. Peki. Ama bunun ötesinde bu meseleyi ihanet falan diye suçlanıyor. Biz de bunu destekleyen olarak asla ben kabul etmiyorum bunu. Peki. Aksine meselenin yine maalesef dar parti çıkarına, oy hesabına, birileri oy kaybetse de biz kazansak havasına girdiğini görüyorum. Şey eksik kaldı Sayın Özgür Özel'in tavrı ve yaklaşımı konusunda. Bence bir parçada orada da aynı kaygı var. Tabanımız ne der? Birileri oy kaybederse biz acaba buradan yine bir olumlu yön bulur muyuz? Refleksi orada da biraz örtük de olsa işliyor. Kaldı ki en büyük çelişki şu, milletvekillerini bulundukları illerin milletine sorarak, halkına sorarak karar verecek de niye Sayın Özgür Özel bunu dikkate almayıp hemen evet dedi o zaman? O sormayacak mı?
1: Ya yani o da açıklama yaparken işte biz barışın önünde engel olmuş gibi de durmak istemiyoruz zaman, gibi mesela açıkladı kendi tavrını.
2: O zaman parti kararı verilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi. Dolayısıyla buna net olarak evet demeniz gerekir. Yani kafa karıştırmaya hiç gerek yok. Yani ikircikli, böyle bir çekinceli, ne olur ne olmaz bir bakalım. Bir siyasi parti duruşu net olmalıdır, kararlılık içinde olmalıdır. Hele de yeni kurulmuş bir parti için çok da ihtiyaç duyulan bir şeydi. Bu fırsatı bence iyi değerlendirebilirdiler. Kendileri bilir.
1: Peki. Şimdi sizin adıma da özellikle İYİ Parti'nin tutumunu sormak isterim. Bir de biraz önce aslında İYİ Parti'nin tutumu da dediğim gibi aslında CHP'de de vardı usulle ilgili karşı çıktıkları noktalar. Mesela yine Müsavat Dervişoğlu da teklifi imzalayanlar ilk başta teklifin içeriğinden habersizdi diye bir eleştiride bulundu. CHP tarafı da benzer bir eleştiride bulunuyordu. Yine devamında ne olacak? Mesela şöyle bir eleştiri daha var. Savcıları yetkisiz kılmaya çalışıyorlar. Çünkü burada yargıyı yürütmeye verdiler. Hatırlarsınız bir kurul kurulacak çünkü. Böyle de bir eleştiri var. Burada da bir usulsüzlük var diye. Şimdi konuya ilişkin bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de hemen cevap verdi bu eleştirilerin üzerine. Sezin Hanım müsaade ederseniz bir onu da dinleyelim. Sonra ikisini birden değerlendiririz. Efendim Abdullah Güler'in de cevabını dinleyelim tüm bu eleştirilere.
3: Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ben çok biraz önce üzüldüm. Efendim bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Şimdi büyük yalanlar var ya, ben de aynen öyle diyorum. Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri. Neresi gizli kapaklıymış bunu? 3 kişi biliyormuş.

0: Ya kardeşim raporu okumazsan her kimse bilmez. Kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılları birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında. Bravo. Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum.
1: Ne dersiniz siz Zihni Hanım? Şimdi eleştirileri de dinledik, cevapları da dinledik. Size bir siyaset bilimci olarak aslında bu manzarayı nasıl görürsünüz? Tatmin oldunuz mu mesela bu cevaplardan? Aynı zamanda eleştirilerden de.
2: Şimdi açıkçası eğer ki Özgür Özel İyi Parti yeni İyi Parti yeni parti karışıyor bu arada. Yeni Parti İyi Parti gibi tavır koymuş olsaydı, bu anlamda birbirleriyle birleşselerdi tavırda, reaksiyoner tavırda, bence gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya koyardı bu çerçeve yasa için. Onun için ne olursa olsun evet belki kendi tabanı açısından ve kendi tam da taban desteğine ihtiyacı olan bu dönemde bağışlarla, üye şimdi diye açılmasıyla partinin bir desteğe, taban desteğine ihtiyacı varken belki burada bir çalkalanma yaratacak, soru işaretleri yaratacak bir yola gitmiş oldu Özgür Özel. Ama öte yandan da şimdi şöyle bir şey var, yani toplumsallaşamadı bu süreç. Bununla ilgili bir sorun yaşadık. Normalde barış süreçlerinin çoğu netameli olmasının sebebi çok fazla zaman toplumsallaşmasına vakit ayrılır. Ve yani bu gerçekten de zordur. Geri tepki zamanlar olur, çok sıkıntı yaratır ve özellikle iktidarlar bunun ceremesini çekerler ve çoğu zaman da iktidardan olurlar. Yani bu süreçleri yürütüp de sonradan tekrar iktidara gelmek veyahut da o oyunu korumak zordur. O yüzden şimdi burada toplumsallaşmaması, işte daha güvenlik bürokrasisi üzerinden yürümesi bir tasarımdı, bir yaklaşımdı. Belki süreci bugüne kadar daha gelmesini sağlayan bu olmuş olabilir. Daha büyük sıkıntılar ön planda yaşamadan. Ama şimdi bir noktada topluma dönmeniz gerekiyor. O döndüğünüz vakitte de şimdi istediğiniz kadar şeffaf olmaya çalışın. Yasanın içeriğiyle ilgili ve bundan sonra geleceklerle ilgili çok fazla soru işareti ve dezenformasyon var. Bu da yani toplumu suçlayamayız veya bunu sorgulayanlara siz niye böyle düşünüyorsanız diyemeyiz. %1 olsalar bile önemli bir şeydi ki %1 değiller, %10 değiller. Yani toplumda önemli bir kesimde bu sürece yönelik bir soru işareti var. Ha, terörsüz Türkiye, silahların bırakılması, bu konuda hiçbir tereddüt yok. Efendim, çok ciddi bir destek var.
1: Bir kamuoyu araştırması yok mesela bu tekliften sonra, ama şimdi eğer meclisteki partilere bakarsak, Yeni Parti'de evet gibi düşünürsek, neredeyse halkı temsil ettiğinde milletvekillerini düşünürsek mecliste %91 mutabakat sağlandı gibi mesela okuyabiliriz, ya da 367 milletvekilinin mesela imzası var. Yani neredeyse 400 olsa
2: şöyle,
1: çok özür dilerim, arkadaşlarımız beni uyarıyorlar bu arada, teklifin birinci maddesi de kabul edildi. Artık teklif görüşülmeye de başlandı, ilk madde kabul edildi. Beklenen hatta bu arada 430'un sabah mesela Fethi Yıldız 430 milletvekili kabul edecek inşallah şeklinde bir yorum yaptı. En azından 400 milletvekili evet der deniliyor mesela. Bu toplumsal mutabakat sağlandığı şeklinde yorumlanabilir mi, yoksa aksi yönde mi?
2: Ya şimdi 2023 seçimlerinden bu yana oy verme davranışları da değişti. O anlamda işte bazı giren partiler bugün mecliste olamayacaklar. Baraj dolayısıyla şu an seçim yapılsa. O yüzden 2023 parlamentosunun muhalefet açısından da, iktidar açısından da, yani MHP açısından belki o kadar değil ama yani genel olarak baktığımızda en çok tabanını koruyabilen gene MHP oldu çünkü. Ama gene de tam bugünkü gibi bir tablo ortaya çıkmayacak. Onun için ha, yeni oluşan mecliste nasıl olurdu vesaire, o ayrı konu. Ama benim de içinde olduğum bazı araştırmalarda hep sürece yönelik güvensizlik dile getiriliyordu. Yani bu süreç başarıya ulaşmaz. Veyahut da işte ortaya atılan bazı teklifler, mesela Abdullah Öcalan'ın işte bu terör bu sürecin koordinatörü tırnak içinde olması gibi bir makam alması, bir resmi kendisine isim verilmesi, görev verilmesi ile ilgili hep

onunla ilgili mesela çok negatif yaklaşımlar vardı. Sürece güvenle ilgili de tüm tabanlara eşit yayılan bir güvensizlik hali diyelim. Ya yani bu olmaz veyahut da işte güvenmiyorum gibi bunun sonucunda gerçekten silahsızlanma olmaz, sonuca ulaşmaz gibi bir soru işaretleri hali vardı. Peki. O yüzden ben diyorum. Yoksa ya yani toplum dediğim gibi silah

0: Nasıl cevap verirsiniz?
1: Burada ilk referans ne olmalı? Sizin de değindiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletin iradesinin tecelligaha yansıyanların oranı olmalı. Komisyon da %90 üstünde bir temsil kabiliyeti kazanmıştı. Bugün genel kurulda da yasanın bütününün oylanması sürecinde de yine aynı oran korunuyor. Yani sizin hanımın bu meclis şimdi mevcut olan şeyi yansıtmıyor cümlesini fazla iddialı buldum. Yani bu durumda o zaman İyi Parti'nin %40'larda falan iktidara geliyor olması lazım. Öyle görünüyor ki o 400 rakamı da İyi Parti'nin, yeni partinin
2: desteğiyle
1: sağlanacak.
2: Yok Yaşar Bey, ben
1: sağlanacak.
2: İyi Parti'nin tutumunu çok eleştiriyorum. Çok eleştiriyorum.
1: Tamam,
2: İyi
1: o zaman şu an
2: İyi Parti zaten mecliste bile olmayabilirdi şu an. Ben onu
1: tamam,
2: demiyorum. Ama genel olarak meclisin
1: tamam,
2: temsiliyeti bugün seçim yapılsa farklı olacak.
1: Sizin,
2: ya o yüzden meclisten
1: o ayrı bir şey.
2: Doğru
1: Biz
2: alamayız.
1: Şimdi, tamam Sezin Hanım, o söylediğiniz şey farklı olur olmaz. Biz niye üzerinde konuşuyoruz? %90'lık bu oranın, bu kabul oranının içine yeni partiyi de katarak gördüğü destekten bahsediyoruz. Bir seçim olsa sizin söylediğiniz şey bu yasaya ilişkin değil. Genelse onun bununla bir ilgisi yok. O ayrı, değişir değişmez. Ama bugün yeni partiyi de içine katacak olursanız sadece burada İyi Parti'nin meclis aritmatiği oranı değişirse bir anlamı olabilir. Dolayısıyla o yönüyle ben toplumsallaşma açısından bir sıkıntı yok. Bizim de görebildiğimiz yapılan araştırmalar, benim yakın takibim, sahaya sıkça gidip geldiğim gözlemlerim hepsi bu sürece çok büyük bir genel desteğin olduğudur. Elbette pratiği önemlidir. Şartlar vardı. Bakın 12 maddelik bugün bu oylama sürecine giren süreç Abdullah Öcalan'ı kapsamamıştır. Bunun üzerinde duruluyordu. Sezen Hanım'ın o söylediği husus, evet burada bir toplumun hassasiyeti vardı. Ne oluyor? İşte Abdullah Öcalan mahvediliyor. Böyle bir durum yok. Genel af değil. Kaldı ki 230 örgüt yöneticisi bu kapsam içine girmiyor.
0: Evet.
1: 800 müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ya da kasten adam öldürme suçlarından tutuklu olanlar asla bu kapsamın içinde değiller.
0: Evet.
1: Dolayısıyla terörle mücadele yasası ortadan kalkmış değil. Geçici 6 aylık bir örgüt kendini feshetme kararı almıştır. Devletin denetiminde, gözetiminde ve ihtiyatı koruyarak devlet. Çünkü devlet bir tespit yapacak. Bunu en sonunda da bu tespit teyit edilecek Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, sonra süreç başlayacak. Ha burada aksama olursa bırakıldığı yerden yine devam eder. Dolayısıyla bir devlet inisiyatifidir, stratejisidir, politikasıdır. Böyle siyasi dar oy hesabına kurban edilmemesini diliyorum. Şu işi çözüp de bu konuda bugüne kadar o şer planları yapanlar bir anlamda boşa düşsünler, o şer hevesleri de kursaklarında kalsın.
0: Peki.
1: Bu ülkenin kardeşliği, bu toprağın birliği, dirliği bir kez daha o istiklal meşalesini daha da yükselsin.
0: Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
1: Rica
0: Mecliste
1: ederim.
0: Hala devam ediyor görüşmeler. Bizler de takip etmeyi
2: ederim.
0: Sürdüreceğiz. Sezin Öney bizimle birlikteydi. Siyaset bilimci ve Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizimleydi. Sağ olun efendim. Şimdi devam edelim bir sıradaki haberimize. Dediğimiz gibi meclisi takip etmeyi de bir yandan sürdürüyoruz. İlk madde genel kurulda görüşüldü. Sıradaki maddelere geçildi. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Gürlek ayrıca HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini de belirtti. Sonuna kadar gideceğiz dedi.
3: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
4: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
3: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
5: O Türk dünyasının lideri!
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.

0: Olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelin, askeri yüzbaşının helikopterin karakutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkan vekilliğine 21 oy alan Seda Dilber seçildi. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi. Seçim CHP'nin adayı Seda Dilber ve Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili oldu. Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephula bugün ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin bu iki ülkeyle olan işbirliği de değerlendirildi. Efendim, sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası orman yangınlarıyla da mücadeleyi sürdürüyor. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
3: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, denizlerdeki yüzey sıcaklığının da rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde kurak şartlar gözlendi.

0: Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: Efendim, bir deprem haberimiz var Kolombiya'dan. 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı ülke. En az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde yıkıma yol açtı. Kali şehrinde 20 bina çöktü. Binaların içinde mahsur kalanlar oldu. Sarsıntı başkent Bogotoyla Venezuela ve Ekvador'da da hissedildi. Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6.125 kişi hayatını kaybetmişti. Efendim, dünyanın bir başka noktasına daha bakalım. Dolfin tayfunu Asya'ya etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'e ulaşan tayfun nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı da saatte 151 kilometreye kadar çıktı. Pek çok kentte de su baskınları yaşandı.
0: Çin Dolfin tayfununun etkisi altında. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Çin'i bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Dolfin, pazar günü karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Ülkenin doğusundaki birçok eyalette sağanak yağmur ve sel görüldü. Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şangay'da birçok sokakta su baskınları yaşandı.
2: 10 yıldır Şangay'da yaşıyorum ve ilk kez bir tayfun hayatımızı bu kadar kötü etkiledi. Bu kadar sele yol açtı. İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz.
0: Şangay, Zhejiang ve Fujian'da 1500'den fazla uçuş iptal oldu. En az 1 milyon kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları da askıya alındı. Yetkililer tayfunun devirdiği ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da botlarla kurtarıldı. Tayfunun Çin'in iç bölgelerine ilerlemesi bekleniyor. Başkent Pekin'e şiddetli yağmur getirmesi beklenen tayfuna karşı önlem alınıyor. Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6000 kilometrelik yol kat eden tayfunun normal bir tayfuna göre 3 kat daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Dolfin tayfunu Çin'e ulaşmadan önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili olmuş, 6 kişi yaralanırken 50 bin binada elektrik kesintisi yaşanmıştı.
1: İtalya'da ise balıkçılar Sicilya Adası açıklarında yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen bir Roma gemisinin enkazını keşfetti. 2000 yıl 46 metre derinlikte bulundu bu gemi ve içinde yüzlerce amforanın günümüze kadar bozulmadan ulaştığı belirtildi.
0: İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2000 yıllık gemi enkazı keşfedildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen dalgıç ekipleri yaklaşık 46 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir gemi enkazına ulaştı. Yaklaşık 21 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki geminin içinde zeytinyağı ve içki taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın büyük ölçüde sağlam kaldığı belirtildi. Uzmanlar geminin M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kaldığını değerlendiriyor. Enkazın Sicilya'nın batısındaki Mazara del Vallo kıyıları yakınlarında bulunduğu açıklandı. İtalya Kültür Bakanı enkazın son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyledi. Bölge koruma altına alındı. Ayrıntılı incelemeden sonra geminin taşıdığı yüklerin ve dönemin ticaret yollarının daha iyi anlaşılması bekleniyor. Antik çağda Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Sicilya, önce Yunan kolonilerinin daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmişti. Ada, yüzyıllar boyunca Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki ticaret ağının merkezinde yer aldı.
1: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise efendim Hürmüz Boğazı'nda son bir ay içinde 55 ticari geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı. Şimdi uzun zamandır sorduğumuz soru şu, peki Hürmüz ne zaman açılacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne göre anlaşma yakın ancak İran'ın bunun için şartları oldukça ağır.
0: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. 55 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiği belirtiliyor. CENTCOM

0: Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında talimatlara uymayan iki gemi seyir yapamaz hale getirildi. İki gemiye de Amerikan askerleri çıkarak denetim gerçekleştirdi. Ancak gemilerin isimleri, taşıdıkları yükler ve operasyonların düzenlendiği noktalar paylaşılmadı. ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilk olarak 13 Nisan'da başlatmıştı. İlk aşamada 140'tan fazla gemi farklı rotalara yönlendirilirken 9 geminin seyir kabiliyeti engellenmişti. Haziran'da sona eren abluka artan gerilim nedeniyle 14 Temmuz'da yeniden yürürlüğe girmişti. ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişleri açılması için anlaşmanın yakın olduğunu düşünürken İran ağır şartlar öne sürüyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre İran yönetimi savaş tazminatı ödenmesini, yaptırımların kaldırılmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini talep ediyor. Gazeteye göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasıyla birlikte İran Savaşı'nda zafer ilan etmeyi planlıyordu. Ancak İran'ın ağır şartlar öne sürmesi Trump'ın seçeneklerini daralttı. Trump'ın bu nedenle yeni bir askeri harekat yerine ekonomik baskıyı artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.
1: Efendim, Umman açıklarındaysa işte bu gördüğünüz gemi karaya oturdu ve şöyle geminin etrafından aslında o sızan petrolü o renk farklılığından da sezmek mümkün. 390 kilometre karelik bir alana yayıldı bu petrol. Detaylara bir bakalım. Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberinde Hallaniyat adaları açıklarında karaya oturan gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı belirtildi. Petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Kirliliğin hareketi, yayılımı ve çevre üzerindeki muhtemel etkilerinin uydu görüntüleri, hava araçları, deniz ve saha çalışmalarıyla sürekli takip edildiği ifade edildi. Gemideki petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor. Efendim, Tahran yönetimi bu kez kritik bir atama kararıyla gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı sırasında sık sık aslında adını duyduğumuz Müşteba Hamane'in danışmanı Muhsin Rızai. İşte fotoğrafı da ekranlarınızda. Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı.
0: İran'da kritik bir atama yapıldı. Dini lider Müşteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı ve danışmanı Muhsin Rızai'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muhsin Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret edildi. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin getirildiği duyuruldu. Hamaney, Rızai'ye yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Muhsin Rızai, İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yapmıştı. 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Rızai, muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden biri olmuştu. Birkaç kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak yeterli oya ulaşamayan Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde de bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
1: Suriye'li Rusya arasında 18 aydır devam eden görüşmeler vardı efendim. Konu şuydu, Tartus Limanı ile ilgili. Aslında Tartus Limanı ile Hmeymim Hava Üssü'nün geleceğine ilişkin görüşmelerdi ve nihayet 18 ayın sonunda anlaşmaya gidildi. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Şam'a devredilecek, askeri alanlarsa ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
0: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Hmeymim Hava Üssü'nün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depo

0: 2030'larda ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssüyle Himeymim Hava Üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduktan sonra Tartus ve Himeymim üslerini bölgedeki askeri faaliyetlerinin merkezi haline getirmişti. Moskova bu üslerin aracılığıyla hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmiş hem de Afrika'daki operasyonlarına lojistik destek sağlamıştı.
1: Efendim dönelim memlekete. Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kalmışken Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Pek çok ürün özellikle içinde barındırdığı kimyasallar bakımından ve fiyat etiketi üzerinden de incelemeye tabi tutuluyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
0: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
2: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri...
0: Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlar da incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık isim ve adresinin bulunması gerektiği belirtildi. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
1: Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi gören adam kurtarılamadı.
0: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
3: Bu düşmanlıkta değil, nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
0: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
3: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
0: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.
1: Efendim Antalya'da tam anlamıyla filmleri aratmayan bir olay yaşandı. İşte bu kişi isim benzerliği yüzünden 10 gün hapis yattı.
0: İmza için emniyete çağrıldı. Bir anda kendini cezaevinde buldu. İşlemediği bir suç için 10 gün hapis yattı.
4: Evrakları incelediğimizde isim benzerliğinden adres veya mahkemeyle hiçbir alakası olmayan müvekkilin haksız bir şekilde cezaevinde hüküm yattığını öğrendik.
0: Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Ali Süslü 26 Temmuz'da polis tarafından arandı. İddiaya göre imza için emniyete çağrıldı. Ancak gittiğinde gözaltına alındı. Ardından da kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
5: Beni neden tutuyorsunuz? Suçum nedir diye sorduğumda sen kendi suçunu bilmiyor musun dediler. Hayır bilmiyorum dediğim halde savcıya çıkabilir miyim diye sordum. Onlar da kesinleşmiş cezan olduğu için savcı.

0: savcıya çıkamazsın. Direkt bu cezayı yatacaksın.
1: Ali Sözlü'nün anlam veremediği olayın aslı 9. günde ortaya çıktı. 47 yaşındaki adam isim benzerliği yüzünden hapis yattığını öğrendi.
0: 10 gün boyunca L tipi kapalı cezaevinde tutuklu kaldım. Orada sağlık durumum kötüye gitti. 2 sefer hastaneye çıktım. 9. günde psikoloğa çıkacağımı söylediler. Suçunuz zaten belli. Ben de psikoloğa dedim ki ben suçumun ne olduğunu hala bilmiyorum. Psikolog da şimdi sana söylerim deyip bilgisayarı açtığımda bir baktım ki Ali Süslü, evet isim benim, suyu isim benim. Fakat diğer kişi de Ali Süslü, TC'ler aynı değil. Ve gülmeye başladılar. Özür dileriz, seni bırakamayız ve bu bir hata oldu. Bunun için de özür dileriz, pardon yani dediler.
1: Haksız yere cezaevine giren Ali Süslü olayda ihmali olanlardan şikayetçi oldu.
0: Psikolojik olarak, iş hayatım olarak yaptığım sözleşmeler bu cezaevinde hepsi bozuldu. Onların zararı, hayatım alt üst oldu bir yanlış yüzünden.
2: Hakikaten inanılır gibi değil efendim. Efendim Galatasaray'ın taraftar grubu Ultrasan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca bir adet silahla 4 balistik yelek de bulundu. Şirin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Kısa bir ara.

akşam haberlerinin artık sonuna geldik efendim. Şimdi yayınımız Semiha Şahin'in sunduğu ana haberle devam edecek. Yarın tekrar saatler 18'i gösterdiğinde akşam haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Time bir saat boyunca birlikteyiz. Yoğun bir gündemle aslında haftaya başladık. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan 12 maddelik yasa komisyondan geçtikten sonra bugün genel kurula geldi. Özgür Özel barışın önünde durmayacağız, evet diyeceğiz dedi. İyi Parti biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız dedi. Tüm bunlara ve daha fazlasına bakacağız. Ana haber başlasın. Şimdi bugün Meclis Genel Kurulu'nda ne oldu? 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine başlandı dedik. Teklifin tümü üzerinde siyasi parti temsilcileri ve liderler söz aldı. Siyasi parti liderleri ve temsilciler hangi mesajlar verdi peki? Genel kurulda hangi dikkat çekici olaylar yaşandı gün boyunca? Gelsin ekrana, sonra canlı bağlanacağız.
1: 6. başlık ortada. Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir.
2: Düzenlemenin 6. maddesine vurgu yaptı. Çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
1: Keşke okusalardı arkadaşlar. Neredeymiş gizli kapaklı? Kritik eşik raporu okumazsan her kimse bilmez. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada.
3: Çerçeveyi belirledik. Kritik eşiği ortaya koyduk. Peki buna karşı çıkanlar hangi tezi ortaya koyuyorsunuz? Hangi antitezi ortaya koyuyorsunuz?
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi oylama için toplandı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini ele almak üzere saat 11'de çalışmalarına başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere meclise geldi. Liderler ve milletvekilleri genel kurulda yerlerini aldı. Siyasi parti temsilcileri partileri adına konuşma yaptı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı.
4: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Konuşmasını Bahçeli ve MHP'li vekiller alkışladı.
5: Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye 86 milyon yurttaşımızdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli Özel'i alkışladı.
6: Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
2: Genel kurulda Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana geldi ancak tokalaşmadı. İYİ Partililer genel kurula Türk bayraklarıyla geldi. Dervişoğlu da konuşmasında teklife dair eleştirilerini sıraladı.
7: Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız.
2: CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgünalp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da söz aldı.
8: Görüşülmekte olan yasanın barış ikliminin oluşmasına vesile olacağını umut ediyoruz.
2: Mecliste dikkat çeken temaslar da oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı heyeti kuliste Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı.
0: Tabii partilerin, vekillerin bu yasa görüşmelerine tepkisi ne olur diye çokça tartışılmış, konuşulmuştu. 367 milletvekili bu teklife imza atmıştı. Az önce izledik Fethi Yıldız'dan gelen açıklamadan nitelikli bir çoğunlukla kabul edileceğini düşünüyorum demişti. Peki mecliste şu an neler yaşanıyor? Buse Gençtürk gün boyunca takip etti, aktaracak. İlk dört madde kabul edildi değil mi Buse? Şu anda neler yaşanıyor?
9: Sema Şahin, evet, Meclis Genel Kurulu'nda çerçeve yasa teklifinin ilk dört maddesi kabul edildi ve şu dakikalarda beşinci madde görüşülüyor. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin ve aslında saat 11'de açıldı Meclis Genel Kurulu ve önce milletvekillerine söz verildi. Birer dakikalık konuşmalar yapıldı. Ardından da grup başkan vekilleri söz aldı. Partilerinin görüşlerini açıkladılar. Ardından da kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. İşte tümü üzerinde

0: önceki görüşmelerde aslında siyasi parti liderleri, temsilcileri söz alarak tek tek konuşmalar yaptı. Her parti 20'şer dakika süre verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bunun yanı sıra DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Atimoğulları Oruç, Meclis Genel Kurulu'nda tüm bu trafiği takip ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yine genel kurul çalışmalarını takip eden isimler arasında yer aldığını belirtelim. Kanun teklifinin görüşmelerinin aslında daha yavaş ilerlemesi bekleniyordu. Çünkü İYİ Parti'nin bazı itirazları var ki Dervişoğlu kürsüden yaptığı konuşmada da bu itirazları dile getirdi. Teklife hayır diyeceklerini söyledi. Ancak edindiğimiz bilgiye göre İYİ Partili vekiller, milletvekilleri daha sakin bir tavır alma noktasında uzlaştılar. Bu nedenle de aslında İYİ Parti zaman zaman maddelere ilişkin önergeler verse de görüşmeler komisyon görüşmelerine göre daha sakin geçiyor. Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren bir mesai yapılmıştı çerçeve yasa teklifi için. Bugün 11'de başladı ama daha erken saatlerde, yani gece 12 civarında teklifin kabul edilebileceği belirtiliyor. Belki daha erken de kanun teklifinin yasalaşması mümkün olabilir. Şunu da not düşmekte fayda var. Toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu aranıyor. Yani salt çoğunluk aranacak teklif oylanırken. Usul şöyle aslında. Maddeler tek tek görüşülüyor ve bir maddede önerge varsa ilk önce önergeler oylanıyor. Önergelerin oylanmasının ardından birinci madde ya da ikinci madde tek tek oylanarak ilerliyor. Yani Meclis Genel Kurulu'ndaki usul, yöntem rutinde bu şekilde aynı usulün izlendiğini ifade edelim. Oylamalarda açık oylama, yani elektronik oylama usulüyle yapılıyor. Şu dakikalarda 5. madde üzerine görüşmeler devam ediyor ama oldukça kritik bir aşama. Ekim 2024'te başladı bu terörsüz Türkiye süreci ve artık bundan bir yıl önce de 5 Ağustos'ta süreç komisyonu ilk toplantısını yapmıştı. Bu gece bu kanun teklifi yasalaşacak ve terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespitinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılmasının ardından kanun yürürlüğe girebilecek. Yani kanun kabul edilse, yasalaşsa dahi resmi gazetede yayınlandıktan sonra önce Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayımlanması gerekiyor Semiha Şahin. Bizler de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkür ediyoruz. Meclisten aktardı Buse. Geç saatlere kadar da meclisin mesaisi devam edecek. Şimdi Ankara'da kalalım. Avusturya Başbakanı bugün geldi başkente. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı'nı Beştepe'de kabul etti. Ardından bir basın toplantısı düzenlendi. AB'ye çağrıda bulundu Erdoğan. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine diyor.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
2: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
3: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5

0: 3 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
1: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.
2: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog, şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
3: Efendim, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı Beşikçioğlu da dahil 40 kişi tutuklanmıştı geçen hafta. Şimdi Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkan vekilliğine 21 oy alan Seda Dilber seçildi. Hemen bakalım ayrıntılarına. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi. Seçim CHP'nin adayı Seda Dilber ve yeni partinin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi başkan vekili oldu. Belediye meclisinde yeni partinin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk edildi. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı, örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu anlattı bakan. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini söyledi. Sonuna kadar gideceğiz dedi.
4: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
5: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
4: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
6: O Türk dünyasının lideri!
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
4: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelinin, askeri yüzbaşının helikopterin karakutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi, onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının o tarihteki

0: uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: Şimdi gelelim o anlaşmaya. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması. Bunun yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları var. Tahran'sa anlaşmanın kendilerini hedef almadığını söyleyerek endişe duyulacak bir durumda yok dedi.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın 3 ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere, İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
1: Şimdi gelelim ABD ve İran'a. Aralarında bir müzakere olacak mı, olmayacak mı? Masaya oturacaklar mı? Belli değil. İşte geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrail çok büyük bir saldırı düzenleneceğini, enerjisinin hedef alınacağını söylüyordu İran'ın ama şimdi bu belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump müzakere süreciyle ilgili strateji değiştirdiğini söyledi. Şimdi ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsiyoruz diyor Trump. Hani böyle saldırı yerine ekonomik baskıyı da arttırabiliriz dedi. Bir izleyelim, ardından değerlendireceğiz.
2: ABD Başkanı Trump İran'a karşı strateji değiştirdi. Saldırı yerine ekonomik baskıyı arttırabileceklerine işaret etti. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump müzakere süreciyle ilgili tutum değiştirdiğini söyledi. ABD merkezi Axios'a konuşan Trump, saldırmak yerine beklemeyi tercih edebiliriz dedi.
3: İran konusunda işi ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz. İran'ı, yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz. İran ekonomik açıdan çok kötü durumda. İran'a yönelik deniz ablukası, Tahran'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer. Bu tıpkı bir satranç oyunu gibi.
2: Ham petrolün varil fiyatının 75 doların biraz üzerinde olduğunu da söyleyen Trump, bu durumun savaşın ABD'li tüketiciler üzerindeki etkilerinin daha az hissedilmesini sağladığını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü belirtiyor. Ancak Tahran yönetimi ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'nin ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak derken, İsrail'in ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu belirtiliyor. Uvat!
1: Evet, izledik şimdi. Trump İran'ın ekonomik olarak da zaten çok kötü durumda olduğunu, askerlerine maaş ödeyecek parasının dahi bulunmadığını söylüyor. Görüşmeleri düşük profilli tutuyoruz. Onlarla sadece yarı müzakere halindeyiz diyor. Konuşalım. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan konuğumuz. Serhan Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
4: Hoş bulduk Semih Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi ekonomik yaptırımlara... Ekonomik

0: yaptırımlar askeri müdahaleye göre daha mı etkili bir yöntem olur? İşte İran'ın az önce de Trump'ın da ifade ettiği gibi ekonomik durumu da ortada. Öte taraftan Demokrat senatörün Chris Murphy'nin söylediği İran'ın daha güçlü, ABD'nin daha zayıf bir konuma geldiğini söylüyor. Ama işte Trump'ın da bambaşka bir açıklaması var. Burada durum biraz çeliştiği için mi acaba Trump da mevzuyu saldırıdan şimdi ekonomik yaptırımlara çevirdi? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi bence iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Daha doğrusu senatör ve başkan iki ayrı şeyden bahsediyor bence. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Amerika'nın İran'a dönük ekonomik yaptırımları ki neredeyse elçilik baskınıyla 1974'te başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Oradan sonra farklı gerekçelerle Amerika buna yenilerini koyuyor ve yaptırımlar rejimi adı verilen kompleks bir sistem ortaya çıkıyor. Bu her zaman tırnak içinde söylüyorum, bunu işe yaramıştır. ABD açısından söylüyorum, tekrar edeyim. Yani İran'ı ekonomik anlamda zarar vermek, İran'ın kaynaklarının önüne geçmek, İran'ın alabileceği yabancı yatırımı engellemek anlamında bunu söylüyorum. Nitekim bunun çok örnekleri var geçmişte ama hatırlayalım. 2015 yılında İran'la Amerika, Obama yönetimindeyken Amerika bir anlaşma imzalamıştı Semih Hanım. 2015 Temmuz'unda imzalandı, 16 Ocağı'nda yürürlüğe girdi. İran 2013 Ekim'inde bizzat işte hayatını kaybetmiş bulunan devrim rehberi ne demişti? Biz kahramanca esneklik gösterip müzakereye giriyoruz Amerikalılarla. Neden? Çünkü ekonomileri çok ciddi alarm veriyordu. Daha sonra da İran bu gerekçelerle hep müzakere etti. Çünkü bu baskılar işe yarıyor. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın burada haksız olduğu kanaatinde değilim.
0: Peki Trump'ın bu strateji değişikliği açıklaması tam olarak ne anlama geliyor? ABD silahla sonuç elde edemeyeceğini mi de biraz anladı acaba?
1: Şimdi buradan da tam da diğer işte senatörün yapmış olduğu açıklamaya geliyoruz. Şimdi
0: yani 28 Trump da aslında bunun farkında olduğu için Demokrat senatörün de söylediği gerekçeyle mi biraz yön değiştirdi diye sormak istemiştim ilkinde de.
1: Kesinlikle. Şimdi hatırlayalım Semih Hanım, 2018 ilk döneminde 2018 Mayıs'ında nükleer anlaşmadan, az önce bahsettiğim anlaşmadan çekilmişti Trump ve İran'a maksimum baskı denen bir politika uygulamaya başlamıştı ki bu da temel olarak İran'ı ekonomik olarak sıkıştırmak anlamına geliyordu. Ve bu senenin Ocak ayında ne oldu? İran'da çok büyük ekonomik protestolar yaşandı. 2019'da da ekonomik protestolar yaşanmıştı. Dolayısıyla Trump geriye baktığında evet ben İran'ı ekonomik olarak sıkıştırdım ve netice aldım diyebilir. Buna dair elinde bir takım doneler var ama aynı şeyi 28 Şubat'ta başlattığı savaş için söyleyemiyor bence. Çünkü Amerika İran'ı çok ağır vurdu. İran çok büyük hasarlar aldı evet. Ama Amerika'nın nihai hedefi, stratejik hedefi neyse bunu savaşta elde edemedi. Bu çok açık. Hatta önüne Amerika'nın yeni problemler çıktı. Hürmüz gibi biliyorsunuz savaştan önce Hürmüz açıktı. Şimdi kapalı. Bu yönüyle bakıldığında ekonomik baskıdan ABD'nin netice alabildiğini, ABD açısından söylüyorum. Ama bence bu savaştan netice alamadığını söylemek yanlış olmaz.
0: Peki bundan sonrası için taraflar arasında müzakere ihtimali sizce giderek artıyor mu, azalıyor mu Serhan Bey?
1: Şimdi tabii Trump'ın son günlerde biraz daha az konuşması gibi olumlu bir durum var ortada. Bence bu önemli çünkü bir anda işler sarpa sarabiliyor o konuştuğunda. Diğer taraftan da hani aktardınız ya haberde de İran diyor ki temas halindeyiz ama müzakere etmiyoruz. Evet, kimle müzakere ediyorlar? Umman'la ediyorlar. Ne için? Hürmüz boğazını açmak için biliyorsunuz. Şimdi bir şekilde oradaki formül eğer geçerli hale gelir bir sonuç bulunursa Hürmüz açılırsa bunun doğrudan Amerikan-İran temaslarına, müzakerelerinde etkisi olacak. Neden? 17 Haziran'da yine hatırlayalım o mutabakatta, 14 madde mutabakatta 4. ve 5. maddeler doğrudan bununla ilgiliydi. Amerika ablukasını kaldıracaktı, İran da Hürmüz'ü açacaktı ama bu mümkün olmamıştı. Şimdi İran eğer Umman'la konuşarak Hürmüz'ü açmayı kabul ederse ki İranlılar bu konuda da biraz ağırdan alıyorlar. Anlaşsak bile açacağımız anlamına gelmez falan diyorlar. Bence gelir, o ayrı mevzu. Amerika da bunun karşılığında ablukayı esnetirse ki İran açısından büyük bir problem. Sonrasında müzakerelerin önüne açılabilir çünkü Amerika ile İran Hürmüz'den farklı olarak nükleer konuyu ki o da merkezi bir konuydu mutabakatta biliyorsunuz. Nükleer konuyu her zaman daha rahat müzakere etmişlerdir. Çünkü nükleerin uzunca bir müzakere geçmişi var.
0: Peki Hürmüz kartını daha ne kadar tutabilir İran elinde?

0: Yani bence tutmaya devam edecek. Çünkü hatta şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde bırakmayacak. Amerika'nın tavrına ve müzakerelerin gidişatına ilişkin çok net fikir sahibi oluncaya kadar. Çünkü çok net bir caydırıcılık olduğunu gördü bunun. Hem bölgesel
1: Kesinlikle.
0: anlamda bölgede hem de uluslararası anlamda. Dolayısıyla İran'ın ben şahsen her ne kadar bunu bir koz olarak kullandığını, bir noktada bugünkü bazı iddialarından vazgeçeceğini düşünsem

0: vesaire gibi konular. Bunun yakın vadede mümkün görmüyorum. Doğrudan ABD'nin tavrıyla ilgili olacaktır. İran'ın buradaki tutum değişikliği.
1: Peki İsrail'i de sormak isterim Serhan Bey. ABD işte farklı seçenekler sunduğu iddiası da gelmişti. Acaba İran'a yönelik olası tek taraflı bir operasyon ihtimali hala masada mı?
0: Şimdi bu çok dillendirilmeye başladı
1: Evet.
0: Semih Hanım. Bu çok da tehlikeli de bir şey bu açıkçası. Çünkü Haziran'da biz bunu gördük. Şimdi Amerika ile İran müzakere edebiliyor. Evet, diplomatik ilişkileri yok ama çok ciddi bir temas geçmişleri var. Yani defaatle müzakere ettiler. İran'la İsrail için aynı şey geçerli değil. Şimdi Netanyahu'nun bu gidişattan memnun olmadığı ve Amerika'ya devamlı en son ziyaretinde de müzakere etmeyin, vurmamız lazım, rejim düşecek, gardları düştü falan gibi mesajlar vermeye çalıştığı biliniyor. Ama ben Amerika'nın başından itibaren özellikle 8 Nisan'daki bu ateşkesten itibaren İsrail'i frenlemeye çalıştığını düşünüyorum. İranlılar bunu
1: Evet.
0: söylediler zaten Amerika'ya. Dediler ki biz sizinle müzakere edeceğiz ama siz İsrail'i nasıl frenleyeceksiniz? Hatta hatırlayalım, az önce de işaret ettiğim mutabakatın ikinci maddesi tam bununla ilgiliydi. Yani Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın Amerika'nın ve müttefiklerinin durdurulmasından bahsediliyordu. Burada tabii ki İsrail'e açık bir işaret var. Ben İsrail'in tek taraflı bir saldırı yapma arzusunda, hevesinde olduğunu düşünüyorum. Ama Trump yönetiminin kesinlikle bunun önünü açacak
1: Frenledi.
0: bir sinyal vereceği kanaatinde değilim.
1: Peki tekrar başa dönüyorum Serhan Bey. Şimdi ABD ve dünyanın mevcut durumda hali hazırda Tahran'a zaten ambargoları var. Daha başka hangi seçenek olabilir ekonomik yaptırım deyince?
0: Şimdi aslında ambargonun bizatihi kendisini değil, en az onun kadar ne kadar uygulanıp uygulanmadığını da konuşmamız lazım.
1: Evet.
0: Çünkü Trump yönetimi bittiğinde onu takip eden 4 sene boyunca Biden fiilen esnetmişti Biden yönetimi bazı yaptırımları ki zaten biliyorsunuz bunlar rakamlara yansıdı. Yani İran'ın petrol satabildiği ortaya çıktı vesaire. Bir kere İran'ın petrol satışını tamamen bitirecek adımlar atabiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Maalesef diyorum. Çünkü İran'a bunun çok büyük maliyetleri oluyor. İnsanların hayatı zorlaşıyor. Kaldı ki
1: Evet.
0: biliyorsunuz bir tablo paylaştı ABD Başkanı İran'ın işte parasının ne kadar değer kaybettiğiyle ilgili. Zaten İranlılar bunu gizlemiyorlar. Bizatihi İran'ın ilgili kurumlarının bu konularla ilgili raporları var. Kötü ekonomik gidişatla ilgili savaştan önce de vardı. Dolayısıyla çok büyük yaptırımları uygulayabilir. İran'ın tamamen petrolünü, dış ticaretini nasıl söylerler felçe uğratacak hareketler yapabilir çok net bir şekilde. Hatta Çin üzerinden de bunu yapmaya çalışıyor biliyorsunuz zaman zaman. Çin'i de bunu illaki çatışmacı bir şekilde değil, daha farklı şekilde ikna ederek İran'ın arkasında durmasına Çin'in engel olabilir. Dolayısıyla ABD'nin savaş dışında İran'a karşı bir takım enstrümanları, araçları var elinde ve gördüğüm kadarıyla Washington'da birileri ABD Başkanı son günlerde bunu hatırlatıyor. Yani savaş yegane seçenek değil, buradan da İran'ı zayıflatabiliriz diyorlar.
1: Peki dönüp dolaşıp hep şu noktaya geliyoruz. Müzakerelerde yani şu anda kimin eli daha güçlü? Kim dediğini karşı tarafa kabul ettirecek sizce sonunda?
0: Bence konjonktürel olarak İran'ın yapısal olarak Amerika'nın eli daha güçlü. Yani konjonktürden kastım şu, kısa sürede netice alınacaksa Amerika kısa sürede netice alamaz. Yani İran çünkü çok kendisi açısından sonuç verecek bir strateji benimsedi. Hürmüz bunun bir parçası, bölgede oluşturduğu baskılar bunun bir parçası. Ama eğer bu durum uzarsa, yani İran diyor ya biz böyle iki arada bir derede vaziyete izin vermeyiz. Savaşça savaş, eğer savaş ise savaşacağız, değilse anlaşma olacak. Yok, Amerika bunu biraz daha böyle sürdürürse sürünceme de bırakarak İran'ın buna direnme imkanı bence zayıflar. İran tam da bu nedenle bence devamlı baskıyı artırmaya çalışıyor Trump'a. Yani hızlı karar ver, saldıracak mısın gel saldır, müzakere mi edeceksin hızlıca sonuç alalım diye. Çünkü ben biraz daha zamanın İran'ın aleyhine işlediği kanaatindeyim bu yönüyle.
1: Peki Reuters haber ajansının bir haberi var. ABD'nin İran savaşında en etkili, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli füzelerinin neredeyse tamamını kullandığı iddiası. Şimdi ABD'yi frenleyen biraz da bu olabilir mi acaba?
0: Şimdi İran'ın bütün füzelerin kullandığından bahseden haberi söylüyorsunuz değil mi? Bu
1: ABD'nin İran
0: ilgili.
1: savaşında tam
0: Ha,
1: tersi
0: evet.
1: ABD'nin artık
0: Şimdi
1: yavaş yavaş sonuna geldiğini neredeyse tamamını kullandığı iddiası var Reuters'ta.
0: diğer türlü iddialar da çok çıktı. Amerikalılar da dedi ki İran'ın da stokların

0: Önemli bölüm eridi. Şimdi tam da bu tarz haberler ve değerlendirmeler, hatta yapılan çalışmalar İran'ı biraz cesaretlendiriyor. İran diyor ki Amerika'nın iki füze sistemleri, Amerika'nın elindeki imkanları, işte 57 milyar dolardan bahsetmişti biliyorsunuz Hegseth. Dolayısıyla Amerika'nın iki taahhütler ve diğer bütün sistemler azaldı. Amerika kendini, İsrail'i koruyacak durumda değil. Bu daha fazla uzun sürerse, askeri zaten bir çıkarma yapmak isterse, kara harekatı, bunun için zaten asker toplaması falan çok zor gibi bu hesaplamalar var. Ama diğer taraftan Amerika'nın elinde de bir hayli veri var. Yani İran da o kadar güçlü bir pozisyonda değil. Yani İran'a ve sürdürürüz bunu diyor. Ama bunun da İran'a maliyeti var. Benim gördüğüm kadarıyla zaten iki tarafı da biraz frenleyen bu oldu. Bakın, yani Temmuz ayından itibaren çok büyük sürtüşmeler yaşadı iki ülke biliyorsunuz. Amerika İran'ın güneyini vurdu falan. Ama o zaman neden ikinci bir savaşa evrilmedi bu? Çünkü iki taraf da bunun maliyetlerinin farkında. Ben tam da bu yapısal nedenle zaten müzakere olasılığının şu an için çok net bir şekilde yürümese de o süreç çok daha büyük bir ihtimal olduğu kanaatindeyim.
1: Peki bakalım bu süreçte en kritik eşik ne olacak? Diplomasi mi, yaptırımlar mı yoksa askeri caydırıcılık mı? Doçent Doktor Serhan Afacan, çok teşekkür ediyoruz yayına
0: Rica
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için.
0: Tekrar iyi akşamlar, iyi
1: Sağ olun,
0: yayınlar.
1: iyi akşamlar. Devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu da 15 maddelik Gazze barış planını reddettiklerini duyurmuştu. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği de öne sürüldü. Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olmadığını söyledi. Netanyahu'nun açıklamasının seçim döneminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten yetkili, Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz dedi. Netanyahu'nun Kushner'la yaptığı görüşmeden bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemediğini söyleyen yetkili, İsrail sarı hata geri dönüyor dedi. Hamas'la barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için arabulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladen Ousa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
1: İmkansız değildi ama zaten çok zordu. İsrail'in Netanyahu'nun da işte tavrı ortada ama tabii olan Filistinlilere yine Gazze'ye olmaya devam ediyor. Çünkü ortada hala düzgün bir ateşkes söz konusu değil. Şimdi Suriye ile Rusya arasında da 18 aydır devam eden görüşmeler sonucu Tartus Limanı ile Menim Hava Üssü'nün geleceğine ilişkin anlaşmaya gidildi. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Şam'a devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
2: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Hmeymim Hava Üssü'nün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depolar da ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak.

0: Dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssüyle Himeymim Hava Üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduktan sonra Tartus ve Himeymim üslerini bölgedeki askeri faaliyetlerinin merkezi haline getirmişti. Moskova bu üslerin aracılığıyla hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmiş hem de Afrika'daki operasyonlarına lojistik destek sağlamıştı.
1: Efendim, yaklaşık 1,5 ay önce Venezuela'da çok büyük bir deprem meydana geldi. Şimdi komşu Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. En az 22 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde yıkıma yol açtı. Cali şehrinde 20 bina çöktü. Binaların içinde mahsur kalanlar var. Sarsıntı başkent Bogota'yla Venezuela ve Ekvador'da da hissedildi. Venezuela'da da 24 Haziran'da ard arda meydana gelmişti depremler. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremde 6.125 kişi hayatını kaybetmişti. Efendim, Türkiye'nin Malezya ile imzaladığı savunma tedariği anlaşmasına göre de 3 savaş gemisinin ihraç edilmesine dönük proje devam ediyor. Bu kapsamda üretilen 3. korvet de inşası tamamlanarak denize indirildi. 2027'de teslim edilecek gemilerle birlikte Türkiye ilk kez bir Asya Pasifik ülkesine savaş gemisi ihracatı yapmış olacak.
0: 4 ayda 3. korvetin inşası tamamlandı. Malezya için üretilen son savaş gemisi de denize indirildi. Gemiler 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilecek. Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedariğine ilişkin mutabakat muhtırası 10 Haziran 2024 tarihinde Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Malezya Deniz Kuvvetleri için 3 korvet inşa etmeye başladı. Projenin ilk gemisi bu yıl 24 Mayıs'ta, ikinci gemisi 7 Haziran'da, üçüncü ve son gemisi ise 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törenlerle denize indirildi. Böylece Türkiye 4 ay içinde 3 korveti denize indirmiş oldu. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk gemi ihracatı olarak ön plana çıkan projede yer alan gemiler, Malezya donanmasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. 99,5 metre uzunluğa sahip gemilerin 14 metre genişliği bulunuyor. Gemiler 26 knot maksimum hıza ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip. Gemiler etkili seviyede silah sistemiyle de donatıldı. Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm uzaktan kumandalı top sistemi, Havelsan üretimi 76 mm'lik top atışı kontrol sistemi ve Roketsan'ın atmaca gemi savar füzesi entegre edildi. Gemilerin 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.
1: Efendim, Trump'tan şimdi açıklamalar gelmeye başladı. Trump sosyal medya hesabından yaptı İran açıklamasını. İran son 5 aydır süren askeri çatışmada kendilerine verilen zararlar için tazminat talep etmişti. Ben de İran'dan yol kenarına yerleştirdikleri bombalarla ve öldürdükleri ve ağır yaraladıkları tüm insanlar için tazminat talep ediyorum dedi. Temsilcilerime bunu gelecekteki tüm görüşmelere kesin olarak dahil etmeleri talimatını verdim diye de ekledi. Trump'ın İran'la ilgili yapmış olduğu son açıklamada bu yönde. O da İran'dan tazminat talep ediyor. Ve sanayi üretiminde Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü söyledi.
0: Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1.6, imalat sanayi sektöründe %1.5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme

0: sektöründe ise %1,1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3,5, enerjide %2,2, elektrik, gaz ve buharda %1,1, aramalında ise %0,5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20,3, sermaye mallarında %4,8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4,4 azalma oldu.
1: Uyguladığımız programın...
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdü dedi.
2: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3,9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44,5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.
3: Şimdi petrol fiyatlarındaki yükselme sebebiyle benzinin litresine zam bekleniyor. Yapılacak zam kapsamında benzin zammının pompaya 1 lira 56 kuruş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. ABD ve İran arasındaki gerilim sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği oldukça yavaş ilerliyor bu kapsamda. Petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolle birlikte akaryakıta zam yapılması bekleniyor. Benzin litresine yapılacak 2 lira 8 kuruşluk zam beklentisinin Eşel mobil sistemi sayesinde pompaya 1 lira 56 kuruş olarak yansıyacağı tahmini var. Şimdi buna göre zam yapılması halinde İstanbul'da benzinin litresi 69 lira 92 kuruş, Ankara'da 70 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 71 lira 18 kuruş olacak. Efendim, Adana'da bir kadın eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Kadının daha önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
4: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum.
0: Eski kocası bu tehditlerden günler sonra bıçakla evi bastı. 52 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı.
5: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
0: Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif de kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
6: Annemin durumu kritik. Çok kan kaybetmiş. Atar damarı kesilmiş. Akciğer tarafında iki tane kaburgası kırılmış. O kaburgaları çıkartıp almışlar.
0: Yoğun bakımda tedavisi süren kadının günler önce yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.
4: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar.
6: Babam karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
0: Saldırının ardından kaçan Arif de Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
7: Neden bıçakladın?
3: Şimdi sizi bir cani ile tanıştıracağız. Evlat zaten olamaz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Şimdi iddiaya göre Türkmenören mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki İslim Y, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Y tarafından işte evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye darp edildi. Yaralanan kadın komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın gözaltına aldığı saldırgan tutuklandı. Şüphelinin İsviçre'de eşini öldürmek suçundan da cezaevinde yattığı ve tahliyesinin ardından 10 gün önce Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. En güvenli olması gereken yerde işte kendi evinde şiddetin hedefi oluyor yaşlı bir anne. Bu da vicdanları maalesef derinden yaraladı. Acil şifalar dileyelim kendisine. Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam da uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi gören adam kurtarılamadı.
0: Cani

0: saldırdı. Boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
1: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
0: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
1: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
0: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.
2: Yani yaşlı ve savunmasız bireylere yapılan bu vicdansızlık nedir anlamak mümkün değil. İstanbul'u gezen Güney Koreli bir yayıncı da bir erkeğin tacizine uğramıştı. Genç kadını bir süre takip eden o şüpheli polis tarafından yakalandı.
0: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
3: I don't understand. I don't understand. English.
0: Bir süredir İstanbul'da gezen Güney Koreli yayıncı Vitcheni Beyoğlu'ndaydı. Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açtı. O sırada yanına yaklaşan bir kişi genç kadını sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyerek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı, takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
4: Arkadaş.
3: I don't understand.
4: Beraber.
3: Me and you what?
0: Bu sözlerden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Sarıyer'de gözaltına alınan AA'ya cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1764 lira para cezası uygulandı.
2: Şimdi kadınların kamusal alandaki güvenliğini mi tartışalım yoksa ülke imajının yerle bir oluşunu mu? Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Ve Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma, yönetme, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca bir adet silahla 4 balistik yelek de bulundu. Şirin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

program ana haber bültenini burada tamamlıyoruz. Birazdan Serap Belet karşınızda olacak. Gündemi konuşacak konuklarıyla birlikte. Yarın yine aynı saatte 19'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler.

İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bugün gözümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Çünkü özellikle geçen haftadan bu yana daha da yoğun üzerine konuştuğumuz çerçeve yasa bugün itibarıyla Meclis Genel Kurulu'na geldi. Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra saat 11 itibarıyla ve şu anda hala mecliste görüşülüyor. Çok sıcak bir gündü. Partilerin, grup başkan vekillerinin, siyasetçilerin açıklamalar yaptığı, partilerinin tutumuna, yasaya yaklaşımına ilişkin mesajlar verdiği, önemli karelerin, temasların olduğu, açıklamaların olduğu bir gün. Maddeler görüşülmeye devam ediyor genel değerlendirmelerin ardından. Yayınımızdan kısa süre önce birinci madde geçmişti. Madde madde görüşülecek. Eğer yetişirse bu gece yarısından sonra belki yasanın geneli de oylanabilir ama olmazsa da yarına kalacak ve yarın görüşülmeye devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Burada elbette tutumu belli olan, en azından genel olarak yasaya yaklaşım belli olan partiler olduğu gibi yasayı hazırlayan, bir yandan da acaba nasıl yaklaşacak diyen ya da tümden itiraz eden siyasi partiler de var. Oradan yansımaları da bu akşam olaylar ve görüşlerde size aktaracağız ve bir yandan da gözümüz mecliste olacak. Sıcak sıcak canlı görüntüleri de ekranda sizlerle paylaşacağız. Orada sıcak gelişmeler oldukça oraya döneceğiz. Şimdi konuklarımız kimler? Önce konuklarımızı tanıtarak onları...

0: arada merhaba demek istiyorum, sizlere de tanıtmak istiyorum. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen Ankara stüdyomuzdan konuğum. Ayhan Bey hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk. İstanbul'a da selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bizden de Ankara'ya selamlar. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da Ankara stüdyomuzdan bizimle. Kemal Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Not1.com yazarı Can Özçelik stüdyomuzda konuğum. Hoş geldin Can. Merhaba.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Gazeteci Ferhat Murat da stüdyomuzda konuğum. Ferhat Bey siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve hukukçu avukat Ertuğrul Akar da yine bu akşam konuğum. Ertuğrul Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Saate bakayım hemen. Birazdan bir küçük reklam verelim. Hatta birkaç dakikalık ufak bir reklam. 3 dakika sonra burada olacağız. Ardından başlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

Evet, tekrar merhaba. Hemen geldik ve hemen de başlayacağız. Dediğimiz gibi çerçeve yasa konuşuluyor. Yani kısaca artık dilimizin alışık olduğu adıyla söylüyorum. Teröristli Türkiye sürecinde yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklif edilen maddeler var. 12 madde tek tek görüşülecek. Sonra da teklifin geneli bir kez daha oylanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şu ana kadar bugün itibariyle tablo ne? Mecliste partilerin bu yasa teklifine yaklaşımı ne? Grup kararları ne? Şöyle bir bakalım ledimize hemen getirelim yönetmen arkadaşım Kaan'dan rica edeyim. Ardından da en çok üzerine konuşulan birkaç gündür yeni partinin burada nasıl bir tavır takınacağıydı? Kaç kişi evet, kaç kişi hayır?

0: topluca bir evet gelir mi, ne olur diye çok konuşuldu. Özellikle tabanın bu konudaki yaklaşımı üzerinden, hatta Can Özçelik böyle alabilir miyim, birazdan Özgür Özel'in sesini de dinleriz. Evet diyen partiler, AK Parti, MHP den parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu arada orada da hayır diyen, bireysel olarak hayır, benim oyum hayırdır diyen vekiller var. İlhan Kesici gibi, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı da evet. Yeni Yol grubu şartlı olarak evet dedi. Maddelere bir itirazımız yok, evet diyoruz ama şeffaflık korunmalı. İşte hukuk vurgusu yaptılar. Bu sürecin hani takibine ilişkin nasıl bir çerçeve olması gerektiği, her aşamasının toplumun önünde yürütülmesi gerektiği, meclisin her zaman devrede olması gerektiği yönündeki şartlarını sıralayarak Hüdapar, DSP ve DBP de yine evet diyen partilerden. İyi Parti sert bir muhalefet yapıyor Terörsüz Türkiye sürecine ve bu yasa teklifine. Demokrat Parti hayır diyen partiler. Yeniden Refah Partisi referanduma gidilsin demişti Genel Başkanı Fatih Erbakan. Çekimser kaldılar, bu kararı aldı. Ve Yeni Parti. Yeni Parti yönetim olarak evet, vekiller tabanına göre karar verecek dedi Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bölündü Yeni Parti. CHP Genel Başkanı'yken Özgür Özel zaten bu sürecin karşısında olmadıklarını söyledi. Komisyona da vekil verdiler biliyorsunuz. Bu süreçte nasıl bir tutum takınacak diye takip edilirken özellikle tabandan hayır demeliler değil mi Can? Hayır demeliler, evet derler mi, herkes evet diyecek mi gibi eleştiriler son günlerde daha çok dillendirilmeye başladı. Buna da bir cevap niteliğinde bir konuşması vardı bugün Özgür Özel'in. Hatta duyalım, onun ardından konuklarımın yorumunu alayım. Özgür Özel'in konuşmasının bir bölümüne buna ilişkin bir bakalım birlikte.
1: Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle Cumhuriyet Halk Partisi grubunu kararında serbest bırakıyor değil. Hiçbir Yeni Parti milletvekili üyesinin ve milletinin sesini duymadan davranmayacak. Yeni partinin yeni nesil siyasetinin gereği budur.
0: Evet, böyle diyor Özgür Özel. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde halk ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacak. Öncelikle bu açıklamayı ve elbette siyaseten nasıl değerlendirdiklerini konuklarıma soracağım ama şunu ben merak ediyorum. Ben ve arkadaşlarım dediği Özgür Özel'in genel başkan yardımcıları ve kendisi mi? Mesela kaç kişi?
2: Parti yönetimi
0: kaç kişi?
2: Merkez yönetim kurulu ve genel başkan yardımcıları ve parti grup yönetimi.
3: 10 kişi Özgür Özel'le birlikte 10 kişi MYK.
2: Hayır. MYK bir de grup yönetim var. 3 tane grup başkan vekili var. 2.
3: Yüzün altında
2: milletvekili oldu. Doğru. 2 grup başkan vekili var. Özgür Özel var. Ya toplamda 15 kişi.
0: Evet, 91 diyen. Vekilin 15'i Özgür Özel dahil evet diyor.
2: Evet diyor.
0: Diğer vekiller ama de kendi illerindeki evet diyenler, tabana kulak verir.
2: Evet diyenler de var. Yani kapalı grupta benim aldığım bilgi, Yeni Parti'nin milletvekillerinin yarısından fazlası hayır deme yönünde karar bildirmiş. Yani biz hayır diyeceğiz. Hı hı. Zaten Sayın Genel Başkan da mecliste yaptığı konuşmada bunu söyledi. Dedi ki illere göre değerlendirecek arkadaşlar. Kendi illerinde nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorlarsa ona göre oy evet veya hayır diyecekler dedi. O yüzden burada parti yönetiminin ve kendisinin neden evet dediğini şunu söylüyor. Yani biz bir dönemsel bir karar veremeyiz. Bir komisyona katıldık. Komisyondaki rapora imza attık. Hı hı. Buraya kadar getirdik ve burada da ilkesel olarak buna evet diyoruz diyor. Ama çekincelerini de söylüyor. Yani İyi Parti'nin çekinceleri neyse aslında Özgür Özel de o çekinceleri bugünkü konuşmasında söyledi. Yani bu yasa düzenlemesinin mevcut iktidarla olmayacağını, yani AK Parti ile yapılamayacağını, bu yasanın AK Parti'nin daha önceden de planladığını, daha önceden de başarısız olduğunu, bunda da başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu altını çiziyor. O yüzden çekinceleri var. Hı hı. Ama komisyona katıldık, rapora imza attık. İlkesel olarak burada evet diyeceğiz diyor ama anladığımız kadarıyla tabanda da yani yeni parti tabanda da bu yasaya karşı ciddi bir muhalefet var.
0: Peki bu ciddi var muhalefet ki, yeni var parti içinde tıpkı bu vekillerdeki gibi %50 vekil belki de ya da yarısı hayır diyecek dedin ya.
2: Yarısından fazlası
0: tabanında
2: diye ifade
0: ettiler. Tabanında da öyle mi yeni partinin i̇şte, sence?
2: Tabandan gelen tepkilere göre zaten bir değerlendirme yaptılar anladığım kadarıyla. O yüzden yeni partinin tabanı da anladığım kadarıyla buraya bu yasaya birazcık temkinli yaklaşıyor. Tepki gösteriyor veya hayır demek çok doğru olmaz. Çünkü o toplumun nasıl bir tepki gösterdiğini bilmiyoruz ama temkinli yaklaştıklarını anlayabiliyoruz Özgür Özel'in bu peki ifadelerinden.
0: Ferhat Bey, sizce nasıl bir karar bu yeni partinin bu süreç yasasına tavrı açısından?
3: Ya açıkçası şöyle, yani Özgür Özel ve yönetiminin evet diyecek olması ama partinin milletvekillerinin serbest bırakılması.
0: Aslında orada da şöyle bir cümlesi var, serbest bırakmıyorum diyor. Evet. Yani serbest bırakıyorum demiyor, serbest bırakmıyorum diyor. Kendi diyor bağlı, kendi temsil edildikleri şehrin tabanına göre karar verecek.
3: Bu serbest bırakmaktır zaten. Yani mi? Bir grup kararı alıyorsanız grubunuz eksiksiz bir şekilde hangi kararı aldıysanız ona oylamada oy verir normal şartlarda. Evetse evet, hayırsa hayır.
0: Evet.
3: Ama siz ben hayır ya da evet demiyorum, bunu kendi şehirlerinizdeki yaklaşımlar doğrultusunda belirleyin dediğinizde aslında teknik olarak da pratik olarak da serbest bırakıyorsunuz anlamına gelir. Bu önemli. Tabii aslında milletvekilleri şehirlerindeki eğilimi neye göre ölçecekler? Örneğin İstanbul milletvekilleri.
0: Evet.
3: Neye göre değerlendirme yapacak? Yani Terörsüz Türkiye'yi İstanbul'da destek çok ya da az ölçümlemesini neye göre yapacaklar? Ya da gittikleri Kadıköy'de hayır deniyorsa Fatih'te evet denebilir ya da Ümraniye'de evet denebilir. Bunu neye göre belirleyecek? Özellikle İstanbul 1. Bölge Milletvekilleri. Yani bu açıdan baktığımızda bu biraz bana şey geliyor esasen. Yani Terörsüz Türkiye gibi çok yüksek katılımlı mecliste, bakın ben birazdan rakamları da vereceğim, 500'ün üzerinde milletvekilinin destek vereceğini bekliyorum. Bu yaklaşımdaki bir kanun tasarısına evet demiş olmak ama bir taraftan da seçmen nezdinde İyi Parti'nin devşirebileceği oylardan da bir nebze almak anlamına gelen bir strateji ortaya koyuyorlar. Bir atasözünü hatırlıyorum. İş başında aş başında usta, iş başında hasta. Yani işin başındayken bir tarafındaymış gibi gözüküp fiiliyata döküldüğünde kaçak oynamak gibi bir yaklaşım diyebiliriz. Şimdi bakın, Cumhur İttifakı'nın desteği zaten çok açık. AK Parti'nin 277 milletvekili var. MHP'nin 91, DEM Parti'nin 56, CHP'nin 45 milletvekilinin...
2: Bir mi? Hayır.
3: Pardon, MHP'nin
2: 47. Yeni Parti'nin 91.
3: MHP'nin 46. 46. Evet. 46 milletvekili var. DEM Parti, CHP'den 40 milletvekilinin destek evet verdiğini eksi evet 5 bırakırsak, Yeni Yol grubu evet diyor, Hüdapar 4 milletvekiliyle evet diyor. Zaten. Yani dolayısıyla çok rahat 450'nin üzerine,
0: 450'nin
3: üzerine.
2: Orada bir şey çıkmayacak gibi bir şey yok
0: galiba
2: yani.
0: Geçiyor. Yani geçiyor. Yeni Parti'de
2: ya HDP ile beraber bile, yani DEM Parti ile evet beraber zaten geçmiş oluyor.
3: Evet, Yeni Parti'den yeni 12 eklediğimizde yani baktığınızda Yeni Parti'den de 12 falan eklediğimizde bağımsız 10 milletvekili var. Bunların bir kısmı AK Parti'den ayrılmış, bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış.
2: Geçmesinde bir şey yok zaten. Tereddüt yok. Geçecek yani zaten.
0: Şu anlamda kapalı söylüyorum. Oylama yapılacak değil mi? Ya onların açık oylama, açık mı kapalı mı diye hala
2: açık oylama, açık oylama, açık oylama.
3: Açık olacak.
0: Böyle bir durumda açık oy hangisi olmalı? Açık oylama da bir yandan.
2: Kapalı olsa, kapalı daha olsaydı olur, daha farklı olma ihtimali daha yüksekti.
0: Nasıl daha farklı yüksek olurdu? Kapalı olsa evetler mi çok olur hayırlı?
2: AK Parti'den fire olabileceğini ben açıkçası yorum. Tahmin ediyorum. Çünkü şöyle önümüzde bir Mart tezkeresi var. 2003'te. Muhalefet çok ciddi bir muhalefet yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi o dönem Irak tezkeresiyle ilgili. Gerçekten de toplumda da bu tezkerenin geçmemesi yönünde bir
0: beklenti vardı
2: ve geçmedi. Hı hı. Şimdi burada da bu gerçekten Terörsüz Türkiye süreci topluma, evet biz ekranlarda çok konuştuk, yasa çıkıyor. Ama toplumda gerçekten bir karşılığı oluyor ama toplumda da bir böyle tepki var. Bu tepkiyi de iyi anlatamadı siyasetçiler. Evet, biz ekranlarda bunu konuştuk, destekledik. Desteklemeye de devam ediyoruz ama siyaset ne yazık ki gerektiği ölçüde topluma bunu indirgeyemedi ve anlatamadı. O yüzden eğer kapalı oylama olsaydı ben AK Parti içinden fire olma ihtimalinin yüksek olduğunu
0: düşünüyorum. Öyle mi olurdu? Yani kapalı ya da açık olmasına oylamayla karar verilir.
2: Hayır,
0: bu nasıl karar verilir?
2: O yasanın durumuyla alakalı bildiğim kadarıyla. Onu çok teknik olarak
3: şimdi,
2: bilmiyorum.
3: Şöyle, ben açık veya kapalı nasıl oylanırsa oylanırsın Cumhur İttifakı'ndan ben fire olacağını düşünmüyorum. Niye? Çünkü bir kere burada 1 Mart tezkeresindeki Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin Amerika ve diğer ülkelerle ilişkisi, orada belki ortaya konan ilmi siyaset dediğimiz mesele, ki AK Parti orada serbest bıraktı, bırakmayabilirdi. Ama orada farklı bir strateji vardı. Cumhurbaşkanı o dönem başbakanken, yeni başbakan olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya
2: evet,
3: da,
2: yeni başbakan.
3: Evet, olmamış da olabilir.
2: Yok, 2003'te dönem, olmuştu.
3: Mart'ta, 2002 Kasım seçimleri Mart döneminde, yaklaşık 5-6 ay sonra zannediyorum olmamıştı. O dönemde alınan bir teknik karar ve ilmi siyaset gereği bir karar diyebiliriz. Ama bugün şimdi terörsüz Türkiye meselesinin ne olduğunu AK Parti'nin MYK'sı, MKYK'sı ve tüm milletvekillerine çok net bir şekilde hem sürecin ilgilileri, hem istihbarat teşkilatı, hem güvenlik birimleri net bir şekilde bilgilendirdi. Tüm milletvekillerini de bilgilendirdi aslında. Evet. Şu anda eleştiri olarak toplumda öne çıkarılmaya çalışılan ya da bu süreci baltalamaya çalışan insanların yaklaşımı çerçeve yasanın hiçbir noktasında yok. Örneğin şehitlerimize kastedenler.
0: Bunları daha sonra konuşuruz diyecektim. Herkesten bir ilk yorumları alayım diye ama yine de kısaca özetlerseniz memnun olurum.
3: Yani burada
2: aynı şeyi söylüyorum.
3: Baktığınız zaman, baktığınızda sürekli süreci sabote etmeye çalışanların ortaya koyduğu veya işte siyaseten bir kendilerine pozisyon oluşturmaya çalışanların dezenforme ettiği bir süreç
0: şimdi
3: görüyoruz.
0: Şimdi şöyle bir şey var Ferhat Bey.
2: Öneriyle gelmedik
0: bu niyetle, itiraz edenler ya da bazı şeyleri daha farklı bir mecraya çekenler vardır mutlaka. Sonuçta kritik bir süreç, tarihi bir dönemden geçiyoruz ama bir yandan da gerçek endişeler ve soruların böyle süreçte olmasından daha doğal bir şey değil
3: mi? Doğal bir şey.
0: Yani
3: doğru.
0: Ben şeyi kastediyorum.
3: Tabii ki.
0: Halkın, toplumun
2: tabii
0: soruları.
2: Olması gerekiyor
3: yani zaten. Endişelerinizi dile getirebilirsiniz. Endişelerinizi dile getirebilirsiniz. Yapıcı öneriler ortaya koyabilirsiniz. Yol açıcı eleştiriler yapabilirsiniz. Ama daha siz yasayı okumadan, yasanın içerisinde ne olduğunu bilmeden buna bir ihanet yasası derseniz ya, bu yapıcı süreci olumlayıcı bir yaklaşım değil.
2: İki, evet, o doğru değil.
3: Madem bu olmasın, yani terör bataklığının kurutulmasına dair, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi dair bir yaklaşım istemiyorsunuz. Peki ne istiyorsunuz? Onu da anlatmalısınız. Yani biz bu olmasın, şu olsun istiyoruz. Hayır, bu da yok. Zaten siz topluma karşıtını, antitezini koymadığınız sürece aslında sözünüzün de çok fazla karşılığı bulmayacağını
2: görmeniz
3: lazım.
2: İşte orada da şu eksik olduğunu
3: lazım.
2: Düşünüyorum ben.
0: Çok kısa ne olur? Herkese tamam, bir söz vereyim ilk tabloya ilişkin.
2: İktidarın yani Cumhur İttifakı'nın ve özellikle AK Parti'nin bunu topluma ve diğer partilere de iyi anlatamadığını düşünüyorum.
0: Yani Ayhan Bey'e soralım. Hem
2: burada
0: o konuda,
2: birazcık daha inisiyatif
0: yani,
2: alması
0: bu eleştiri dile getiriliyor. Yeterince konuştuk mu, yeterince tartıştık mı, yeterince anlatıldı mı Ayhan Bey? Ve şu an mecliste oluşan tablo size ne diyor? Yeni partinin aldığı karar, yönetim ve Özgür Özel'in evet demesi ama vekillerin kendi şehirlerinin sesine kulak vereceği yönündeki, tabanın talebine kulak vereceği yönündeki kararını ne dersiniz?
4: Yani yeterince anlatılmadığı konusuna tamamen katılıyorum. Çünkü yani bu konu sanki sadece güvenlik bürokrasisinin omzunda bir yük ve onlar tarafından yönetilen bir teknik çalışmaymış gibi siyaset tarafından yeterince içselleştirilmedi. Herkes Bahçeli kadar inansaydı, herkes Bahçeli kadar kararlı davransaydı çok daha farklı bir tablo olabilirdi. Yani burada parti disiplini dolayısıyla evet demek başka bir şey ama topluma giderek bunun ne kadar hayati olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, kritik olduğunu anlatarak bir kampanyayla bu noktaya gelmek başka bir şey olabilirdi. Şimdi toplumun korkularına, kaygılarına, endişelerine yer vermek, dikkat etmek gerekir ama ona teslim olmamak gerekir. Yani her şeyi siz popülist bir mantıkla ele alamazsınız. Bazen acı reçeteyi topluma bütün çıplaklığıyla anlatmak durumundasınız. Orta Doğu'daki tehlikeyi, bu sorunun bize maliyetini. Yani ben şehit ailelerinin de, Kürt annelerinin de, ya bizim ocağımıza ateş düştü, başka ocaklar da yansın, herkesin kan ve gözyaşı ile tanışsın.

0: yiyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Hiç de hayatım boyunca böyle bir şeye tanıklık etmedim. Yani tam tersine acı yaşayan aileler bu konuda çok daha yapıcı, çok daha umut var ve bu sorun çözülsün de nasıl çözülürse çözülsün diyor. Ya canı yananlar çok yapıcı ama bunun üzerinden siyaset yapanlar biraz bence kolaya teslim oluyorlar. Dolayısıyla ben de topluma doğru anlatılsaydı, daha güçlü anlatılsaydı, yerel toplantılar daha yaygın yapılsaydı bugün başka bir psikoloji olurdu topluma diye düşünüyorum. En azından yani yeni partinin karşı karşıya kaldığı
1: parti teşkilatlarının insanlarla yüz yüze daha çok buluşması mı? Yani toplumu anlatmaktan kastınız tam olarak nedir? Bunu mu kastediyorsunuz?
0: Gayet tabii medya önünde de yani bu işin en merkezindeki yani partiler bile bence yeterince kamuoyu önünde resmi mesajlar dışında çok içselleştirmiş bir savunu içine girmediler. Yani burada yani tabii ki Sayın Bahçeli'yi bence özellikle ayırt etmek lazım. Yani son haftalara gelene kadar ya DEM Parti bu işin yine çok olumlu tarafında olmasına rağmen neredeyse bu iş olmuyor, bitti, evet. Bu şekilde olmaz, bu şartlarda barış olmaz atmosferindeydi. Ta ki Öcalan'a gidip son haftalarda Öcalan'ın bu konudaki pozitif yaklaşımı kamuoyuna yansıyana kadar. Dolayısıyla bu konu siyasetin, siyasetçinin önce kendisinin ikna olduğu bir şey olmalı. Ya yeni partiyle ilgili durum da bence hani bir hani daha yola yeni çıkmışken bir iş kazası, yol kazası diye tarif ediyorum ben. Bir kere yani genel merkez yöneticileri milleti dinlemeyecek, milletvekilleri mi milleti dinleyecek? Böyle bir şey olmaz. Şehir şehir baktığınızda bir şehirde 5 milletvekillerinden birisi diyelim ki yeni partili, diğer 4'ü Cumhur İttifakı'ndan. Şimdi millet nerede duruyor burada? Yani sizin parti tabanınız başka yerde duruyor olabilir, millet başka bir yerde duruyor olabilir. Dolayısıyla burada ben hani tamamen aslında bu vakayla birlikte bir yüzleşme, bir ders çıkartması gerektiğini düşünüyorum.
1: Söylüyorum, bir gerekçe olarak değil ama partilerin vekilleri de kendilerine oy veren seçmeni temsil ettiği için tabana kulak vermek o anlamda.
0: Şimdi Serap Hanım şunu deseydi, yani partililerinin sesini duyacaklar deseydi Özgür Özel, ben de sizin gibi yorumlardım ve böyle anlardım. Ama millet ne diyorsa vekilleri de onu diyecek dediğinizde bir kere şurada ciddi bir problem ortaya koyuyorsunuz. Ülke bütünlüğü denilen şey toprak bütünlüğü değildir. Toplumsal psikoloji bütünlüğüdür, sosyolojik bütünlüktür. Şimdi yani diyelim ki Tunceli'deki milletvekili ya da Diyarbakır'daki yani çözüm istiyor, Karadeniz'deki istemiyor mu? O zaman çözüm istemeyenler kan ve gözyaşından yana mı? Böyle bir şey olmaz. Orada parti bütünlüğü temel politikalarda Türkiye'nin bütünlüğünü gözetmektir. Politika geliştiremediğinizde yapacağınız yol budur. Buna başvurdu. Bence bu kötü bir sınavdı. Gelecek için de bence ciddi biçimde kaygı veriyor. Aslında bu bir sonuç. Neden bir sonuç? Sadece karşıtlık üzerine siyaset kurduğunuzda, yani Erdoğan karşıtlığı ya da Kılıçdaroğlu karşıtlığı üzerine ya da İmamoğlu kurtarıcılığı, başka bir kurtarıcılık üzerine siyaset kurduğunuzda politik perspektif geliştiremezsiniz. Oysa yeni bir parti kuruyorsanız temel politikalarda uzlaşırsınız, netleşirsiniz, farklılaşırsınız. Dersiniz ki Türkiye'de böyle bir siyasal boşluk var, böyle bir ihtiyaç var. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Biz de ne yazık ki bir süredir program değil, politika değil, kişilerin ikbali merkeze oturduğu için bu sonucu çok erken yüzleşerek görmüş oldular.
1: Burada bunu biraz daha konuşuruz ama hazır sizdeyken kısacık şunu da sormak istiyorum. Burada seçmenin özellikle yani görünen ya da bir kısım seçmenin işte eğer burada bir demokratikleşme adımı atılacaksa ya da Mansur Yavaş'ın birazdan konuşuruz tweetindeki gibi Türkiye bu konuda demokratikleşecekse bunun içinde işte AYM kararları da AYM kararları da işte muhalefetin belediyelerine yönelik soruşturmalarda bunlarla ilgili de bir bütün bir paket olarak toplum genelinde ele alınmalı. Böyle ele alınmadığında siz şimdi burada nasıl durabiliyorsunuz gibi çok sert bir eleştiri var seçmenin bir kısmından yeni partiye. İşte sizin soruşturmalarınız varken burada evet mi diyorsunuz diye direkt olarak söylüyorlar. Bunu yönetme konusunda şimdi, bunu nasıl yönetebilir sizce yeni parti?
0: Şimdi bir kere tabii yani bir siyasi partinin örneğin işte yolsuzluk iddiasıyla yargıya muhatap olması başka bir şey. Türkiye'nin 40-50 yıllık sorununun yine partizanca davranmadan, bu kime yarar, kime oy kazandırır, kime oy kaybettirir hesabı yapmadan bir ülke meselesi, bir devlet inisiyatifi olduğunu düşünerek hareket etmesi başka bir şey olmalı. Bunu seçmen ayırt edemeyebilir ama siyasetçi bunu net biçimde toplumla yüzleşerek, topluma bunu açıklayarak ortaya koymalı. Ama şimdi bak.

0: Bakıyorum ben bir kampanya başlamış durumda.
1: Çok haksızca.
0: Ama yeni partiye
1: Ayhan Bey, orada da yeni partiye
0: yardım gönderenler.
1: Ama orada da
0: yeni şimdi, partiye yardım gönderenler
1: yeni partinin biz genel başkanı geri istiyoruz 63 diyorlar. Tane fezleke var. Yani birazcık da yani yargının siyasetle olan ilişkisi veya işte bir yolsuzluk iddiası var ortada, iddia boyutunda. Ama genel başkanı, yeni partinin genel başkanı hakkında

0: genel başkan tutuklanır mı, tutuklanmaz mı tartışmasını bu kadar açık yaparken siz nasıl bir katkı bekleyebilirsiniz?
1: Ya, ama hiçbir şekilde
0: geleceğiyle ilişkili
2: aslında. Bakın
0: bireysel olarak bir şey ama parti tabanı ve milletvekilleri olarak da bir tepki göstermesi gerekmiyor mu?
1: Şimdi eğer
3: komisyon döneminde de Can Bey'in dediği gibi demişlerdi.
1: Kendi tabanımızı
3: Mutlak Mutlan davasına
2: birazdan size de geleceğim Kemal.
1: Başka bir şey olmalı. Bunu seçmen ayırt edemeyebilir ama siyasetçi bunu net biçimde toplumla yüzleşerek, topluma bunu açıklayarak ortaya koymalı. Ama şimdi bakıyorum bir kampanya başlamış durumda.
0: Çok haksızca.
1: Ama yeni partiye
0: Ayhan Bey, orada da yeni partiye
1: yardım gönderenler.
0: Ama orada da
1: yeni partiye yardım gönderenler
0: yeni partinin genel başkanı geri istiyoruz diyorlar. 63 tane fezleke var. Yani birazcık da yani yargının siyasetle olan ilişkisi veya işte bir yolsuzluk iddiası var ortada iddia boyutunda. Ama genel başkanı yeni partinin genel başkanı hakkında 63 tane fezleke mecliste ve dokunulmaz biz geçen hafta neyi tartışıyorduk? Dokunulmazlığı kalkar mı, tutuklanır mı? Şimdi bu tartışılırken bir siyasi partinin ki ana muhalefet partisi genel başkanı tutuklanır mı tutuklanmaz mı tartışmasını bu kadar açık yaparken siz nasıl bir katkı bekleyebilirsiniz?
1: Ama hiçbir şekilde
0: geleceğiyle ilişkili aslında.
2: Bakın
0: parti tabanı ve milletvekilleri olarak da bir tepki göstermesi gerekmiyor mu?
1: Şimdi eğer
3: Komisyon döneminde de Can Bey'in dediği gibi demişlerdi.
1: Kendi tabanımızı
3: Mutlak Mutlan davasına
2: birazdan size de geleceğim Kemal Bey. Ayhan Bey tamamlasın. Buyurun Ayhan Bey.
1: Yani şimdi eğer kendi tabanınıza konuyu bütün açıklığıyla net biçimde ya ülkenin buna ihtiyacı var. İsterse ben başka nedenlerle bedel ödeyeyim. Hatta partim kaybetsin. Ben siyaseten zor duruma gireyim ama Türkiye kazansın diyebilen bir erdem ve değerler siyasete hakim olsaydı bunu herkes için söylüyorum. Peki Bahçeli niye bu bedeli ödemek zorunda kalıyor? Bahçeli niye bu kadar milliyetçi camianın tepkisine rağmen oy kaygısıyla mı yapıyor bunu? Yoksa ülke siyaseti mi ağır basıyor? Ya dolayısıyla ben hani bunun bir haklı gerekçe olacağını düşünmüyorum. Ya burada evet yani haksızlığa uğruyor olabilirsiniz. Orada haksızlığa itiraz edersiniz ama bunun bedelini ülkeye niye ödetelim? Peki bu yasa geçmese,
2: yanlış bir şey de bu yani arada diyelim ki sayı kritik için olsa. Size de aktarırken yanlış bir cümleyle aktarmış olmak istemiyorum. Yani Özgür Özel diyor ki biz bu meseleyi bundan ayıracağız. Bunun üzerine yani bizim davalarımızı bunun üzerine koymayacağız diyerek kendi kararını gerekçelendiriyor zaten.
0: Sonuçta evet
2: hani parti tabanı Serap derken Hanım, bakın, tabandan çok somut eleştiriyi bir şey var. Dile getirdim. Yani
1: Serap Hanım çok somut çok kısa şunu söyleyeyim sadece izninizle. Şimdi CHP'nin neredeyse yani yeni partideki kadroları da 2014 yılında yine yönetimdeydiler. 2014 yılındaki çözüm sürecinin en temel eleştirisi neydi? İktidar partisiyle yani Adalet Kalkınma Partisi'yle o zamanki BDP bu işi baş başa verdiler. Kendi aralarında yapıyorlar. Oysa bu mecliste bir komisyonda ele alınmalı, alınmalı ve herkes buna katılmalı. O zaman MHP de dışındaydı, CHP de dışındaydı.
2: Evet.
1: Şimdi MHP bu işe öncülük yapıyor ve CHP'nin önerisi hayata geçiyor. Bakın mecliste komisyon kurarak bu işi çözmek CHP'nin teziydi zaten. 12 yıl önce CHP zaten bunu söyledi. Verdi. Şimdi ne değişti? Eğer bir şey değişmediyse komisyondasınız. Komisyonda ama bak hayır CHP derken ama şimdi bir şeyi ortaya koyalım. Şimdi komisyondasınız. Komisyonda çalışmaya destek oluyorsunuz. Komisyon bir rapor çıkartıyor. Raporun altında da imzanız var. Şimdi bu yasanın komisyon raporuna aykırı tarafı nedir? O zaman parti disiplini denilen şeye ne ihtiyaç var? Parti dediğiniz şey bir politik perspektif üzerine oturur. Eğer sizin altına imza attığınız komisyon raporuna uygun bir iş yapılıyorsa ona destek vereceksiniz gayet tabii. Ama ben yani bugün baktığımda İyi Parti'yi çok daha tutarlı buluyorum. Bunun da altını çizeyim. Yani bu iş bu şekilde çözülmez diyenler çok daha tutarlı bir iş yaptılar.
2: En azından durdukları yeri daha net koruyorlar diyorsunuz. Peki Kemal Bey bu arada hem yani şu ana kadar az önce eklemek istediğinizi ekleyebilirsiniz. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı peki ne bekliyordu ya? Orada nasıldır ve parti içindeki durum? Ben İlhan Kesici'nin hayır dediğini gördüm. Bazı eleştiriler gördüm ama grup kararıyla sürece evet dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Buyurun.
3: Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten tavrı belli. Tabanının

0: da tavrı belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla ilgili anket yaptırdığını biliyorum ben. Ve orada tabanının çok büyük bir kısmının, hem de yeni parti ayrılmadan önceki tabanının çok büyük bir kısmının buna destek verdiğini de biliyoruz. Zaten bu açıkçası bu tip işler, apartmanın dış cephesini boyayalım mı gibi komşuya da soralım bakalım o ne diyecek gibi olmaz yani. Hem bir devlet politikasından bahsediliyor ki bunu komisyon döneminde yeni partinin şu anki yönetimi de kabul ediyordu. Zira komisyona 11 üye verildi. Bu 11 üyenin 10 tanesi komisyondaki kararları kabul etti. Bir tek Şerafettin Elçi cinayetinden dolayı Sayın Türkan Elçi burada faili meçhullerle ilgili bir şey yok diyerek çekimser oy verdi. O 11 milletvekilinden 10 tanesi şu anda yeni partinin milletvekilleri, sadece Sayın Oğuz Kağan Salıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Yani komisyona katılacaksınız. Komisyonda destek vereceksiniz. Tulum halde destek vereceksiniz. Ki komisyona katılırken de biraz önce Can'ın söylediği tartışmalar gene oldu. Efendim işte belediye başkanınız tutuklanıyor. Mutlak butlan davası var vesaire. O dönemde de bu komisyona katılma meselesinin aslında arka kapı diplomasisi dedikleri oydu. Mutlak butlan davasının engelleyici bir tarafı yapılmaya çalışıldığını biliyorduk. Çok da konuşuldu, çok da tartışıldı. Hatta kendileri bile söylediler. O yüzden ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını son derece tutarlı buluyorum. İlk açılım döneminde de destek vermişti. 89 ve 90 Kürt raporlarında da aynı konuyu zaten anlatıyordu. SHP döneminde. Terörsüz Türkiye projesi ilk başlatıldığında Kemal Kılıçdaroğlu henüz genel başkan değildi. O zaman da destek olacağını söylemişti ve aynı tutarlılıkta gidiyor. Grup kararı da aldı. Burada Özgür Özel'in yeni partinin tavrı, dediğim gibi, bir parti yönetiminden daha çok bir apartman yöneticisi gibi. Yani devlet politikası dediğin, komisyonlar kurulsun dediğin komisyonlar kuruldu. Komisyondan çıkan kararları partinde bir çekimser hariç oy birliğiyle geçirdin. Devlet Bahçeli çözüm süreci vaat edince ben Kürtlere devlet vaat ediyorum dedim. Burada üç temel sorun var yeni parti açısından. Bir, kurumsallığın olmadığını gösteriyor. Bir organizasyon gücü yokmuş gibi, bir genel başkan otoritesi yokmuş gibi konuşuyor Özgür Özel. Birinci sorun bu. İkinci sorun, biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı bir tutarsızlık gözüküyor. Ve bence asıl üçüncü ve en vahim olan sorun samimiyetsizlik. Yani sen Kürtlere devlet vaat edecek kadar, eşit bir devlet vaat edecek kadar önemsediğin bir konuda tabanın tepkisini ölçeceğim diyorsun.
1: El yükseltiyorum ya, demiş.
0: Siyasetçi dediğin, evet, siyasetçi dediğin tabanı karşıysa bile, memleket için hayırlı, gerekli olduğunu düşündüğü bir şeyde tabanını ikna etmeye çalışır. Siyasetçi dediğim bunu yapar. Yani bu ne demek? Ben tabanım, milletvekilleri baksın, kendi şehirlerinde vatandaş ne diyorsa ona göre oy versin. Bu şu demek: ben barışı oy amacıyla yaparım ya da yapmam. Bana oy gelecekse savaş olsun, bana oy gelmeyecekse barış olmasın. Ya da tam tersi. Bana oy gelecekse ben barışa evet diyeyim. Memleketin bu 100 yıllık dediğim, kendilerinin ifadeleriyle, memleketin en yakıcı sorunu dediğim konuyu ben oy için kurban edebilirim demek. Ya da biraz önce Can'ın da söylediği gibi, bu arada kendi milletvekillerinden de bunu söyleyenler oldu. Bize tabanda böyle söylüyorlar, bir sürü yargılama varken, dokunulmazlık varken bunlarla neye evet diyorsunuz diye. Buradan da baktığınız zaman ben kendimi kurtarayım da, ben kendimi kurtarayım. Yani iktidara diyor ki benimle ilgili bu soruşturmalar devam edecekse ben buna niye evet diyorum. Ben kendimi kurtarayım da memlekette savaşırsa savaşsın. Bu söylenenden bu üç şey anlaşılır. Bir, örgütünüze, partinize sahip
2: memleket
0: çıkacak.
2: Memleket savaşırsa savaşsın mı?
0: Söz dinletecek kadar.
2: Yani neyi kastediyorsun?
0: Evet, yani o anlaşılır.
2: Terör devam
0: buradan
2: etsin diye.
3: Evet,
2: yani. Yani çok ağır bir şey olmaz mı?
0: Evet, terör devam etsin manasında söylüyorum. Hayır, hiç de ağır bir şey olmaz. Yani ben oy kazanmayacak. Yani seçmene sormak ne demektir? Seçmene niye sorulur? Benim tabanım bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? Desteklemezse ne olur mesela?

0: oy kaybederim. Ben oy kaybedeceksem o ilde o ilin milletvekili bu barış projesine hayır desin demektir bu. Barış projesine hayır demek iç çatışmanın, terörün sürmesi demektir. Bu kadar basit. Yani burada hiçbir tutarsızlık yok benim anlattığımda. Yani siyasetçiler dolambaçlı anlatıyorlar ama ben burada siyasetçi kimliğiyle bulunmuyorum. Ben burada yorumcu kimliğiyle bulunuyorum.
1: Doğru.
0: Bu bunu demektir. Yani burada bir tutarsızlık var. Dediğim gibi ya apartman toplantısı mı yapıyoruz? Yani apartmana havuz yaptıralım mı? Bahçeye fıskiye yaptıralım mı? Bu kadar iki yıldır el yükselterek önemsediğiniz bir konuda seçmenden tepki alırım diye hayır denilebilir mi? Veya seçmenim çok istiyor diye hayırlı olmadığına inanıyorsan evet denilebilir mi bu kadar önemli bir konuda? Bu çok büyük bir samimiyetsizlik.
1: Ama yani şöyle şunu demeye çalışıyorum. Bu hayır diyen her vekil, başka partilerden de hayır diyenler var. Savaş olsun mu istiyorlar? O anlamda bu vurguyu
0: hayır,
1: yapma ihtiyacı duydum.
0: Hayır, tam olarak
1: duydum.
0: Bunu söylüyorum.
1: Çünkü
0: Serap Hanım biraz önce Ayhan Bey de söyledi.
1: Ayrıştığınız noktalar
0: hiç
1: olabilir,
0: bunu yapmıyorum. Bakın
1: dayanmış.
0: İyi Parti'nin tavrı tutarlı. Bakın ben muhalefet edenlere söylemiyorum. Ben diyorum ki İyi Parti'nin tavrı başından beri belli ya da Zafer Partisi'nin tavrı başından beri belli. Ben bunun memleket için hayırlı olmadığına inanıyorum ve ben buna evet demem dediler değil mi? Bunda hiçbir sorun yok.
2: Hayırlı olanın ama ne olduğunu da söylemiyorlar bunun, ama Kemal Bey. Şimdi evet bunun hayırlı olmadığına inandıklarını dile getiriyorlar ama hayırlı olanı da ortaya
0: konusu.
2: Koymak
0: onu,
2: zorunda değil
0: onu
2: mi?
0: Onu o insanlarla... Onu o insanlarla ayrıca tartışmak icap eder. Ama benim söylediğim başka bir şey. Özgür Özel bu meseleyi 100 yıllık problem olarak tanımlıyor. Özgür Özel bu meseleyi Türkiye'nin birinci konusu olarak tanımlıyor. Bu meselenin mutlaka çözülmesi gerektiğine inanıyor. Bu mesele çözülürse Türkiye'nin çağ atlayacağını söylüyor. Ama günün sonunda diyor ki seçmenimden oy kaybedeceksem ben bunu yapmam. Bunu barış olarak tanımlıyor. İç barışın sağlanması olarak tanımlıyor. Akan kanın durması olarak tanımlıyor. Ama seçmenim istemezse ben akan kanın durması için oy vermem diyor. Öbür muhalefet edenlerle hiç ilgisi yok benim söylediğimin.
1: Peki.
0: Benim söylediğim tutarlılıkla ilgili.
1: Peki,
0: bir şey.
1: Peki siz böyle değerlendiriyorsunuz. Ertuğrul Bey'in de hemen görüşünü alalım. Buyurun.
3: Evet, yani
1: ben bu arada şey sormadım diğer konuklara ama sizce kapalı oylama, açık oylama tabloyu değiştirir
3: şöyle,
1: miydi?
3: Kapalı
1: Ayhan
3: oylama,
1: Bey'e de soracaktım.
3: Ya kapalı oylama yapılmaz çünkü usuller bellidir. Yani mesela anayasa değişikliği, meclis başkanı değişikliği veya milletvekilinin düşürülmesi konularında
1: genelde
3: kapalı yapılır. Onun dışındakiler genelde açık yapılırlar. Bence bu da zaten doğrusu açık olmasıdır.
4: Zaten geçici bir yasa.
3: Evet, yani geçici bir yasa.
5: Anayasa değişikliği.
3: Onun için açık yapılması iç tüzük gereği de doğru olanıdır. Şeffaf olması açısından da doğru olanıdır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Engin Altay hatırlıyorsunuz zamanında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken bunlar ne yaparsa yapsın dünyanın en iyi şeyini de yapsalar biz kabul etmeyeceğiz demişti.
4: Hayır şöyle dedi. Dünyanın en doğru işini de yapsanız biz buna doğru diyemeyiz.
3: Diyemeyiz. Şimdi bu zihniyetin ben İYİ Parti'ye doğru taşındığını yeni partiye doğru taşındığını görüyorum. Partinin anlamı nedir? Fikirler var ve biz bu fikirleri kurumsallaştırıyoruz demektir. Ve bu fikirleri bu kurumsal yapıyla halka anlatarak daha iyiye götüreceğimize inandığımız için siyaset yapıyoruz demektir. Parti bunun aracıdır aslında. Siz partiyi kurup tekrar millete sorarım dediğinizde bir, orada bir yönetim problemi vardır. İki, korkaksınızdır. Korkaksınız. Bence bir genel başkan için büyük bir aciziyettir korkaklık. Çünkü millet zaten sana oraya benim adıma oy kullan, mecliste oy kullan diye yetki vermiştir. Ki milletin verdiği oyların milli iradenin arkasından dolanıp yeni parti kurduğunu o da ayrı bir mesele tartışmadır. Orada şu anki konumuz olmadığı için girmiyorum. Yani milli iradeye saygısı olmayan bir kişi ve bir grubun zaten parti kurmanın bilişsel durumuna, farkındalığına varmasını da biz beklemiyoruz. Şimdi Özgür Özel'e şunu sormak lazım. Hakikaten mesela diyor ki biz parti kurduk ama millete soralım. Ya Sayın Özgür Özel, senin kaybedeceğin ne var? Ya sen ne kaybedebilirsin ki? Bak bu ülkede bu problemi çözmek için

0: kaybedeceği olan insanlar kim? Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. İki, Sayın Devlet Bahçeli'dir. Ya bunlar Cumhur İttifakı, iktidarda bunlar. Ya Sayın Özgür Özel, sen Devlet Bahçeli'den daha mı milliyetçi bir adamsın? Veya İyi Parti Genel Başkanı'na soruyorum. Veya çekimser kalan Yeniden Refah Partisi Başkanı'na soruyorum. Ya siz Sayın Devlet Bahçeli'den daha mı milliyetçisiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha mı milliyetçisiniz? Daha mı çok seviyorsunuz bu ülkeyi? Ve sizin kaybedeceğiniz bir şey yok.
1: Sadece böyle durumlarda kazanma kaybetmeye mi göre davranılır? Bazen farklı yaklaşımlar, fikirler olamaz mı? Siyasetçilerin, siyasilerin dönem dönem. Bu yanlış ya da doğrudur. Buna da toplum karar verir. Bu olamaz mı?
0: Toplum sizi seçerek karar verir zaten.
1: Evet yani. Siz bir tavır alırsınız siyaseten, durduğunuz bir yer vardır. Onun yanlış yerde mi, doğru yerde mi duruyorsunuz?
0: Tamam.
1: Ona zaten toplum karar vermez mi?
0: Peki, toplum şuna nasıl karar verecek? Ben sizi seçtim.
1: Evet.
0: Benim adıma karar verin diye. Ama siz en kritik zamanda korkarak bana geri geldiniz. Ben ne yapacağım? Telaşlı bir şekilde. Ne yapacağım?
1: Bugün olan o mu sizce?
0: Ha kardeşim, partide? Ne yapacağını söylesem ben gideyim oraya o zaman. Sen ne iş yapıyorsun orada ya? Sen orada o partiyi niye kurdun kardeşim? Devlet Bahçeli tabanına sormayı bilmiyor mu? Bırak tabanına sormayı. İktidardan, bırak iktidarı, siyasetten silinme riskini göze aldı. Düşünün, Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi camianın ana damarının lideri gitti. O dönem için PKK'lı denilen insanlara el uzattı ya. Ya bunun ötesi yok artık ya. Ya siz bunun ötesine geçemezsiniz. Devlet Bahçeli sormayı bırak. Lider olarak ne yaptı? Kendi tabanını ikna etmeye çalıştı. Doğrunun bu olduğuna inandığı için. Evlatlarımıza daha güçlü Türkiye bıraktığı için. Ve şunu yaptı Devlet Bahçeli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii... Şu soru doğru veya şu analiz doğru. Ya daha mı iyi anlatılsaydı? Ya Serap Hanım, merak ediyorum. Bir topluma bir konunun anlatılması için 42 yıl yetmiyor mu? 42 yıldır bu millet bu terör belasıyla yaşıyor. Yetmiyor
1: ama anlatılacak
0: mu?
1: Terörün bize ne kaybettirdiği değil şimdi, ki anlatılacak olan. Kasıt yani.
0: Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim.
2: Niye
1: atılan adamın içeriği işte Ayhan Bey'in dediği atılan adamın içeriği belki işte köyde, kasabada, şehirde daha çok bir araya gelinmeli miydi, gelinmemeli miydi onu kastetmiyorum da kasıt bu değil mi? Anlatılmaktan kasıt herhalde.
0: Şimdi bakın bu ülkenin yöneticileri defaatle bunu anlattılar zaten. Mesele sizin anlayıp anlamama niyetinizdir. Siz köyde Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir amca, bir teyze, bir nene olarak, orta zekada bir Ertuğrul Akar olarak televizyonu açtığınızda zaten bunu anlarsınız ya. Birinin size anlatmasına gerek yok ki. Ya Filistin'i, Gazze'yi gören, Suriye'yi gören, Irak'ı gören, Diyarbakır annelerini gören, Diyarbakır'da kazılan hendekleri gören, şehitleri gören, şehit anıtlarını gören, Türkiye'nin 42 yılını görenlere siz neyi anlatacaksınız ya? Niye anlatacaksınız? Gerek yok. Mesele şudur. Ben bir kanun yapıyorum. Ben bir düzenleme yapıyorum. Düzenlemenin ana hatları da bunlardır. Ben siyasi riski alıyorumdur. Ve ben seçmen olarak liderime güveniyorsam bu konuda çekincelerimi belirtir ama arkasında dururum. Lider de bana geri gelemez. Bana gelen lideri ben silerim defterden.
1: Bazen bazı durumlarda referanduma gidilir ama o
0: anayasada,
1: geri gelmek
0: midir? Bakın anayasada devletin idari yapısıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı rejimi değişti.
1: Evet.
0: Veya anayasanın herhangi bir hükmüyle ilgili gidilebilir. Problem yok. Ama burada bir idari inisiyatif alınıyor.
1: Peki.
0: Her idari inisiyatifte siz topluma giderseniz o zaman Türkiye'de seçim yapmanın anlamı kalmaz. Milletvekilleri...
3: Tabii milletvekillerine gerek yok demektir o zaman.
0: Milletvekilleri
3: yani.
0: Niye var o zaman? Gerek yok ki. O zaman şeye gidelim, herkesin e-devleti var, doğru mu? Hı-hı. Sorsunlar, bize sorsunlar. Evet, hayır, basalım babacığım. Yani ne gereği var ki? Olmaz. Mantığa yanlış, bu işin felsefesine yanlış, liderliğe yanlış.
1: Anlatma, şimdi deminki cümlesi çok netti, o yüzden onu bir daha

0: Sorayım, anlatmaya gerek yok mu diyorsunuz?
1: 42 yıldır anlatılıyor.
0: Ama bir bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bakın Serap Hanım, yeni bir dönem başlıyor.
1: İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu yana bir lider ilk defa çıktı ve dedi ki, ölümü gözü alarak, bu Yahudilerin dedi, bu Siyonizmin dedi, hedefi Türkiye'dir. Bunu söylemek yürek ister. Ölümü gözü almak gerekir. Eğer senin ülkenin lideri Yahudinin amacı arz-ı mevutsa ve burası diyorsa ve bunu da PKK üzerinden yapacak diyorsa, anlatmaya gerek yok, konu bitmiştir. Ya ben vatandaş olarak şehitler gelsin ama sen bir bana anlatma diyeceğim. Olmaz, mantığı yok.
0: Ama bak, ya şey, bu konudan bağımsız olarak şeyi, bu arada anlatıldı anlatılmadı değil ama o zaman toplumu yok saymış olmaz mıyız?
1: Hayır, toplumla ne alakası
0: var? Toplumla bugüne kadar paylaşıldı, içerikte paylaşıldı bakın, bu arada.
2: Peki siyaset, yani bakın, siyaset ne için yapılıyor?
0: Hayır, bir raporu da paylaşıldı.
2: Siyaset ne için yapılıyor?
1: Bir şey söyleyeceğim, bakın.
0: Paylaşıldı bugüne şey kadar.
3: Şu an bu arada toplumun ama, sanki yarıdan çoğu buna karşıymış gibi bir evet, hava üzerinden sanki yorumluyoruz gibi geliyor. Yani şimdi bakın, madem AK Parti'nin tabanı
4: anketlerde
3: karşıysa,
4: %68'e kadar destek gözüküyor.
3: Evet Kemal Bey, tabii, o açıdan tabii söylüyorum. Şimdi madem Milliyetçi Hareket Partisi siyasi olarak düşünmeden Sayın Devlet Bahçeli kendi tabanını ilkin karşısına alma ihtimali de söz konusuyken bu tarihi çıkışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı iradesiyle onu destekledi. Peki biz şu anda Sahara aşırmalarında sadece terörist Türkiye desteği geçtim, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 yıl önceye göre oylarında azalma olduğunu görüyor muyuz? Hayır, aksine artış var. Yani dolayısıyla baktığınızda toplumdan ciddi bir destek olduğunu ve aslında bunun da 2 yıllık zaman dilimi içerisinde belki
0: i̇şte
3: eksikler olabilir. Ama bir taraftan da
0: ben o yüzden diyorum,
1: hayır,
0: diyorsunuz anlatmaya gerek
1: şöyle,
0: yok.
1: Anlatın. Anlatmaya gerek
0: bundan
1: yok.
0: Bundan sonra anlatmaya gerek yok diyebilirsiniz
1: şöyle,
0: belki.
1: Bakın, kastım yanlış anlaşılmasın.
0: Yani şu aşamada belki anlatıldı
1: yeterince.
0: Anlatılmaya
1: gerek yok derken şu, milletvekilleri bir referandum misali eline hükümleri alıp gidip millete teknik hususlardan bahsetmesine gerek yok diyorum.
0: Ha, o zaman
1: zaten
0: açmış
1: 40
0: oldunuz.
1: Yıldır,
0: çünkü anlatılıyor, konuşuluyor. Ya,
1: zaten
0: öyle bir,
1: 40 yıldır anlatılıyor diyorum. Milletvekilinin eline bunu alıp gidip anlatması saçma diyorum.
0: Ama insanlar da ülkenin böyle bir süreçte attığı adımları meclisin elbette bilmeli. Benim kastettiğim
1: tabii size
0: icraatı.
1: Tabii ki canlı yayınlanıyor
0: ki,
1: zaten şu anda mesela. Evet. İzlesin herkes.
0: Bu arada sevgili seyirciler, ekrandaki görüntü de canlı, onu da söyleyelim. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler devam ediyor. Madde madde teklif üzerine. Ve zaten şu anki ortaya çıkan tablo daha önce de beklendiği gibi yasanın da meclisten teklifinde geçeceği yönünde. Bu gece olmasa bile yarına evet, sarkabilir bu görüşmeler. Yüksek ihtimalle salt çoğunluk, çünkü değil mi? Yani
2: evet,
0: 301
2: evet,
0: olduğunda zaten yasa geçmiş olacak. Ancak bunlar elbette siyaseten önemli. Partilerin bu süreçte tutumları elbette önemli. Şimdi bu arada az önce söyledik ya, bazı vekillerin işte az önce tartışması olan konu, yeni partiden, yeni partinin aldığı karar doğrultusunda kendi bölgeleri üzerinden kararlarını hayır ya da evet olarak vereceklerini Özgür Özel'in konuşmasıyla aktarmıştık. Bazılarının açıklamaları da burada, onları da geçmeyelim. Mahmut Tanal mesela, Cemal Engin Yurt, Murat Bakan, Sibel Su İçmez hayır oyunu attıkları tweetle paylaşan vekillerden bazıları. Şu ana kadar 25 yeni parti vekilinin 31 olmuş, editörüm Erdem evet, hemen söyledi. 31 vekilin hayır oyu verdiğini biliyoruz. Parti yönetiminin de 12, belki 15 kişi olabileceği söyleniyor evet oyu kullanan. Bakalım sayı nereye doğru gidecek. Mahmut Tanal diyor ki, ben barışa karşı değilim. Barış istemek başka. AK Parti'nin her düzenlemesine sorgusuz sualsiz evet demek başkadır diyor. Sibel Su İçmez demiş ki, meclis gündemine getirilen çerçeve yasa teklifine temsil ettiğim Trabzon halkının iradesine bağlılığımı ortaya koyarak ve yüzümü millete dönerek hayır oyu vereceğimi kamuoyuna
1: hayır
0: saygıyla
1: hayır oyu verip Trabzon'a bir gitsin bakalım diyor, alacaklar mı? Hayır oyunu verip Trabzon'a bir gitsin bakalım alacaklar mı?
3: Şimdi burada
0: orada kendi seçmeni her vekile yanıtını verecek. Yüzümüzü millete dönelim hashtag'iyle bu arada evet, paylaştılar. Ben önce bir an acaba dedim, salt çoğunlukla değil mi, referandumu mu kastediyor bazı yeni partililer? Orada herhalde tabanı yok, ölçmeyi mi kastediyorlar? Yani yüzümüzü millete dönelim.
2: Tabii orada bir tabanın kendilerine yönelik tepkilerini anlatmak için bunu söylüyorlar. Yoksa referandum.
0: Ekrem İmamoğlu da tweetinde evet, böyle bir hashtag paylaştı.
2: Evet ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili sordum ben gelirken. Dedim ki yani Ekrem İmamoğlu evet, hayır mı diyor?

0: acaba
1: piyasaya
0: diye.
1: Evet demesi işte, beklenen bir isim.
0: Hayır mı diyor acaba dedim. Çünkü Dilek Hanım böyle bir tweet atınca Ekrem İmamoğlu evet diyor bu yasaya ve destekliyor sonuna kadar dedi.
1: Evet,
0: ilk günden itibaren destekliyordu. Bugün de evet verilmesi taraftarı diye söylediler. İmamoğlu ile görüşen ve yakın isimler.
2: Bir konuya. Şimdi birincisi, madem Türkiye'nin bu 100 yıllık Özgür Özel'e göre en önemli meselesi, ki 42 yıllık bir sorun bu. Yüzyıllardır Kürt, Türk, Alevi, Sunni, Laz, Arap hep birlikte yaşıyoruz biz bu coğrafyada. Türkiye'nin ya da bölgenin, coğrafyamızın renkli bir çiçek bahçesi olduğunu ifade edelim. Ama velev ki bu Özgür Özel'in ifadesine göre 100 yıllık bir mesele ise, Türkiye'nin önünde birinci sırada çözülmesi gereken mesele ise, siz bir genel başkan olarak parti grubunuzu Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu iddia ettiğiniz bir konuda nasıl serbest bırakabilirsiniz? Çözülmesine evet demenin dışında nasıl
1: İfadesi
2: siz kendiniz serbest
1: Ferhat Bey,
2: inisiyatif kullanabilir diyebilirsiniz?
1: Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben de yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple vekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek. Kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onların vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum dedi. Peki, yaptığı açıklamada.
2: Devam edelim
1: yani
2: o zaman.
1: Bir
2: onun açıklamaları
1: bir
2: üzerinden devam edelim. Şimdi madem millet o şehirlerde buna hayır diyor. Yani terör bataklığının kurutulmasını istemiyor. Peki siz niye kent uzlaşısı yaptınız o zaman? Terörden arındırılmamışken DEM Parti niye siz işbirliği yaptınız? Burada
1: buna hayır
2: İYİ Parti'yi de katabiliriz.
1: Vatandaşı kastediyorum. Buna hayır diyen vatandaş terör bataklığının kurumasını istemiyor mudur?
2: Peki terör bataklığının kuruması ya da Türkiye'nin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Türkiye savunma olarak güçleniyor zaten. Hı hı. Zaten sert gücüyle kendi sınırının ötesine itti mi terör örgütünü? İtti. Diplomatik ve sert gücün ortak birleşimiyle beraber şu anda aslında terör örgütünün koşulsuz bir şekilde Türkiye'nin lav olacaksın çağrısına uyması noktasına getirdi mi? Getirdi. Şimdi bu noktadan evet. Sonra önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yaklaşık 2.3 trilyon dolar kaynağını bugüne kadar akıttığı, binlerce insanını şehit verdiği, yatırımların durduğu, turizmin durduğu, ekmek, iş ve aş olanaklarını gelecek nesillere taşıyacak bu sürece destek vermekle ilgili nasıl bir alternatif koyuyorlar?
1: Ben şunu anlayamıyorum. Galiba burada, o yüzden konuşuyorum. Az önce siz dediniz ya zaten herkes hayır diyormuş diye gibi niye konuşuyoruz? Dediğiniz gibi zaten yasa meclisten geçecek ve çoğunlukla evet deniyor. Ya o yüzden bu şu an ülkemizde aslında baltalanmıyor da yani toplum gibi siyaseten duruşları eleştirmek ve değerlendirmek elbette. Ama zaten şu an yasa
0: Kemal Parti başından itibaren muhalefet
3: gösterseydi. Anketlerde de öyle bir tepki yok.
1: Hayır, şey demeye yani çalışıyorum. Toplumda yani toplumun bir kesiminin hayır demesi bir şerh gibi değil midir bir yandan?
0: Bir şey söylemek istiyorum. Büyük haksızlık. Yeni Parti
3: öyle bir tepki yok
0: niye?
3: Toplumda.
0: Niye? Bugün,
1: bir saniye Kemal
0: bugün
1: Bey bir duyayım
0: yeni parti, yeni Parti eğer İYİ Parti gibi bir tavır alsaydı başından itibaren bu yasanın bu kadar kolay, bu kadar hızlı, bu kadar net bir şekilde geçebileceğine inanıyor muydunuz? Olmazdı.
2: Yine salçı olduğunu geçebilirdi.
0: Niye olmazdı? Çünkü toplumsal bir uzlaşı olmazdı. Şimdi Yeni Parti'nin buraya destek vermesi, komisyona girmesi... Bu adımı bu kadar en baştan itibaren buraya bu noktaya getirmesi toplumsal bir uzlaşıyı da beraberinde getirdi. Ama ilk günden itibaren İYİ Parti gibi davransaydı ne olacaktı? 2012 süreci gibi olacaktı Türkiye. Kusura bakmayın yani bu
2: ben
0: böyle.
2: Hiç ona katılmıyorum.
0: Yani Türkiye
2: hiç ona
0: ortadan ikiye ayrılmış.
2: Türk milleti...
0: Türkiye ortadan ikiye ayrılmış. %51'e %49.
3: Ben de katılmıyorum.
0: Katılmayabilirsiniz Kemal Bey. Niye katılmazsınız? Biraz önce konuşmanızda dediniz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir anket yaptık ve tabanımız tamamıyla buraya destek veriyor dediniz. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırdığı anketi bilmiyorum ama yaptırdığı her ankette doğru olsaydı bugün Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurdu. Anketlerde çok başarısız Cumhuriyet Halk Partisi. Yani onun anketlerine güvenerek bir iş yapmayın. İkincisi... Burada ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti.
2: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olurdu anketlere göre.
0: İYİ Parti ve Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak gerekliliğini yaptı. Komisyona gitti. destek verdi, komisyona imza attı, rapora imza attı ve geldi. Dedi ki genel başkan olarak evet biz ilkesel olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Şimdi burada İYİ Parti'den 30 milletvekili hayır demiş, 10 millet... Burada bütün sorumluluğu yeni partinin üstüne atıp, Özgür Özel'in üstüne atıp kenara çekilemezsiniz. Öyle bir şey yok.
2: Kimse öyle bir şey yapmıyor.
0: Öyle bak, bakın hayır, toplam şunu, baktığımızda...
2: Şunu analiz edebiliriz Can. Yani biz burada yeni parti süreci baltalıyor demiyoruz ki. Ama partinin, ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Yeni partinin bir bitireyim.
2: Liderlikle
0: bitireyim,
2: ilgili problem
0: devam
2: var
0: bitireyim,
2: diyorum.
0: Bitireyim devam edin.
2: Ben yeni devam parti, ediyordum
0: genel,
2: zaten.
0: Genel başkanın tavrıyla milletvekillerin tavrı farklı olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ilk kez olmuyor ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Yeni Parti'de ki her zaman içeride tartışmalar olmuştur ve milletvekilleri genel merkezin tavrına tamamıyla desteklememiştir. Bütün yasalarda bu böyledir. İtirazlar hep olmuştur. Kemal Bey bundan ki Kemal Özkıraz bunu iyi, daha iyi bilir, partili. Kemal Kılıçdaroğlu bunu çokça yaşadı CHP Genel Başkanı iken. Özgür Özel de yaşadı. Şimdi burada... Özgür Özel destek veriyor ve diyor ki ilkesel olarak biz bunun altına imza atıyoruz diyor. Çekincelerimiz de var diyor.
1: İçeriye dair hem yapılış şekli, ama şunu söylemek, hem içeriye şunu söylemek, dair yanlışlar var diyor.
0: Süreci baltalamak mı?
1: Maddeler
0: mesela,
1: üzerinden
0: mesela
1: bir tartışma var mı biliyor musun bu arada?
0: Nasıl?
1: Yani hem yapılış şekli hem içeriye dair bazı yanlışlar. Yani ifade böyle olmayabilir ama bu meyende bir cümlesi var.
0: Komisyonlarda,
1: İçeride
0: evet,
1: bu maddelerle ilgili bazı
0: tartıştılar, söylediler, itiraz ettiler. Bakın itirazlarını yaptılar. Muhalefet şerri koymamış olabilir ama itirazlarını yaptılar. Ama en başından itibaren 2012 süreci hatırlatılıyor. Neden Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar kurulup 7 bölgeye gidip milletvekilleri vatandaşa inse, bu süreci anlatsa? 2 yıldan beri bu ekranlarda tartışıyoruz. Bir tane siyasetçiyi gördünüz mü siz bu yorumlarda? AK Partili, işte CHP'li, MHP'li, işte İYİ Partili, neyse. Hep gazeteciler.
2: Televizyon programlarına çıktılar ya.
0: Hep gazeteciler. Bak bütün sorumluluk gazetecilere, siyaset yorumcularına kaldı. Şimdi burada ki bunu ben söylemiyorum.
1: Yani bunu ben söylemiyorum.
0: Bunu AK Partili eski milletvekilleri, AK Partililer kendileri bu ekranlara çıktığında, buna destek olmadınız diye bir eleştiri oldu. Ben de diyorum ki bunu 2012 yılında akil insanlar diye tırnak içinde bir şey yarattınız. Buna gerek yok. Milletvekilleri 7 bölgeye çıkar, bir komisyon oluşturulur ve halka iner. Bu yasanın niye yapıldığını, neden yapıldığını, niye ihtiyaç duyulduğunu ve ne olacağını anlatabilirdi. Ve bu bir ay sürerdi. Bir ay sonrasında da oturur ekranlarda. Biz zaten tartışıyoruz, zaten destek veriyoruz sonuna kadar. Burada bu ekranlarda bu kadar sert muhalefet eden gördünüz mü? Ben görmedim. Ben çıktığım ekranlarda bu yasaya sert muhalefet eden bir tane yorumcu, gazeteci görmedim.
1: Biz
0: eleştirilerimiz var mı?
1: Hayır.
0: Eleştirilerimiz var. Bakın eleştirilerimiz var. Hala var.
1: Evet.
0: Ama bu toplumsal uzlaşıyı sağlamak için tek görev yeni partiye düşmüyor, Özgür Özel'e düşmüyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilere düşüyor. Yani sorumluluğu Özgür Özel'e atıp siz neden grubunuza hakim olamıyorsunuz diyerek bir tartışma yaratmanın bugün itibariyle bir anlam ifade etmiyor.
2: Burada bu, terör
0: evet,
2: Türkiye'yle ilgili bir şey
0: tartışmıyoruz.
2: Müsaade edersen CHP cevap
0: ile yeni
2: mesela
0: parti arasında bir çekişmeyi konuşabiliriz
3: bir
0: burada. Bu onun
3: zaten
0: ötesine geçmez. Bakın bu tartışma CHP yeni parti çekişmesi tartışması olur.
1: Bu arada İYİ Parti'nin de bugün
0: tartışması
1: yani
0: olmaz.
1: Başından beri zaten sürece katılmayan, yani komisyona vekil vermeyen ve bu süreci eleştiren İYİ Parti de bugün görüntüleri verebiliriz. Bayraklarla geldi Meclis Genel Kurulu'na, Türk bayraklarıyla ve orada da Sayın Dervişoğlu, Sayın Bahçeli ile merhabalaşmadı, tokalaşmadı. Görüntüleri getirebilir miyiz rica etsem? Hem gelişlerini verelim, bugün içinde yaşananları da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Buraya gelecek galiba LED'imize. Bir yandan da Müsavat Dervişoğlu'nun meclise gelişi var. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Bahçeli o sırada orada oturmuş oluyor ama merhabalaşmadılar, tokalaşmadılar. Sayın Bahçeli Özgür Özel'in konuşmasını alkışladı. Özgür Özel de konuşmasının ardından Bahçeli'nin yanına gitti, tokalaştılar ve sohbet ettiler. Küçük anekdotlar da paylaşalım, evet, sizlerle. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasında da biz zaten bir ayrılmak isteseydik bu meclis çatısında olmazdık. Bir arada olduğumuz için, ortak ülkemiz olduğu için buradayız anlamındaki sözlerini dinlerken de yine Bahçeli Tuncer Bakırhan'ı selamladı. Müsavat Dervişoğlu'nun gelişi, Sayın Bahçeli de burada.

0: orada, Sayın Dervişoğlu orada ama böyle bir bakışma kısa süreli var ama bir tokalaşma, merhabalaşma yok. Yani dediniz ki İyi Parti'nin tutu, İyi Parti'nin itirazı aslında maddelerden çok genel olarak
1: genel
0: bu
1: itiraz, evet.
0: Bu sürecin
1: onu da eleştiriyoruz. Ya şimdi bir öneri sunmadan, İyi karşılığında bir şey koymadan.
0: Siz de gelmek yok. İster misiniz böyle yanımıza?
1: Karşılığını koymadan.
2: Anlatamadım da meramı.
0: Anlatmadınız onu da. Yani sırada Canan Çelik'e gelmişken oradan devam
1: şöyle
0: ettik.
1: Şöyle bitireyim, buyurun. Bir cümle. Şöyle tamam. Bitireyim, Ferhat'a devredeyim. Ya İyi Parti'yi de eleştirdiğim nokta şu. Bir öneri yapmadan bir karşılık olmaz. Evet, bu sürece karşı çıkıyorsanız bu maddelerde eksiklikler şunlardır. Biz bunun karşında bunu
0: ama
1: öneriyoruz diyebilmelisiniz.
0: Ama maddeler dışında Dervişoğlu'nun eleştirisi bunun aslında bir anayasa değişikliğinin kapısını aralama gibi de bir başlangıç için bir siyasi hedefi de olduğunu söylüyor. Çok daha sert ifadelerle.
1: Ama zaten bunun sonucunda
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesinin de önünü açan, yani bunun bir doğru sonraki seçimi de hedefleyen bir aynı zamanda süreç olduğu değerlendirmesi.
1: Ben ona katılmıyorum
0: var.
1: Ama anayasa değişikliği
0: de
1: olmak zorunda zaten. Şimdi bu noktaya getirdikten sonra bir demokratikleşme süreci yapmazsanız, bir anayasa değişikliği yapmazsanız bunun bir karşılığı yok. Yani. Bu infaz düzenlemesinin ötesinde bir şey değil zaten bu yapılan değişiklik. Bunun devamında anayasa değişikliği yapacaksınız ki demokratikleşme sürecini tamamlayacaksınız. Şimdi bunun karşılığı anayasa değişikliği. Evet doğru, bunu görmemiz lazım. Ama bu anayasa
0: anayasa değişikliği
1: Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum ben.
3: Zaten peki,
2: niyet okumadan öteye gitmek değil yani bu yorum. Yani İyi Parti'nin güya anayasa değişikliğini hedefleyerek bu sürecin sonunda, yani terörsüz bölgenin ve terörsüz Türkiye'nin oluşmasını değil de sırf Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesini sağlamak gibi bir maksadı olduğunu ifade etmek niyet okumadır. Zaten şu anda anayasamızın verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin aldığı kararla, seçim kararıyla bir kez daha aday olabiliyor. Yani evet, adaylığıyla ilgili
1: anayasa değişikliğine
2: olmazsa
1: yok.
2: Olmaz bir anayasa yok. Değişikliğine ihtiyaç yok. Bir kere bunun altını çizelim. Zaten bu durum söz konusu değilse siz Türkiye'nin 2.3 trilyon dolarını bugüne kadar başka bir yere aktarması gerekirken terörle mücadeleye aktardığı, binlerce insanın şehit olmasına sebebiyet verdiği, anaların ağladığı. Şimdi biz Gabar'daki petrolü terör oradan temizlendikten sonra çıkarabildik değil mi? Sonra havalimanları, oraya yapılan birçok yatırım. Şimdi bakıldığı zaman 2.3 trilyon doları biz Türkiye ekonomisine entegre etmiş olsaydık, bakın çok ilginç, 23 yıl boyunca güneş enerjisi karşılayabileceğimiz bir maliyet Türkiye'nin tamamını aslında bu süreçte terörle mücadele değil de millete aktarabilirdik. Ya da 17 yıl rüzgar enerjisi finansmanı sağlanabiliyor. Ya da çok uzatmayayım, şu anda Türkiye'de 31 milyon konut var. Eğer terörle mücadele gibi bir mesele 40 yıldır bizim ayağımıza bağ olmasaydı, pranga olmasaydı 32 milyon konut yapabilirdik. Şu gün sokakta kirayla ilgili problem olur muydu? Bir o kadar daha konut olsaydı olmazdı. Ya da emeklerimizin problemi olur muydu? Olmazdı. Şimdi burada zaten toplum terörsüz Türkiye meselesini, terörsüz bölge meselesini, ardından Suriye devriminin gerçekleşmesiyle, geçtiğimiz günlerde Mekke anlaşmasının gerçekleşmesiyle ve Irak'la yapılan anlaşmalardan ari okumamak gerektiğini çok önemli bir kesim görüyor. Yani Türk devlet aklı İsrail'in arzu mevcut hayallerini suya düşürmek için, Davut koridorunu baltalamak için, terör devletini kurdurmamak için 2014'ten beri gerçekleştirdiği harekatlarla beraber bu eylemleri hayata geçirdiği için şu anda İsrail'in arz-ı mev'ud denen bizim topraklarımızı da içerisine alan projesi hayal olmuş durumda. Burada bizim eleştirdiğimiz konu Yeni Parti buna engel oluyor olmuyor değil. Zaten bu geçecek. Geçici bir yasa.
0: İyi Parti bugün yürüttüğü bu siyasetle İyi Parti oylarını artırıyor mu?
2: Bir kesimden artırıyor olabilir ama önemli olan...
0: Ya da yeni
2: olan,
0: parti CHP seçmeninde yeni parti seçmeninden de bir karşılık buluyor mu yani?
2: Serap Hanım şöyle düşünün. Bugün artırdığını düşünün. Yarın seçim mi var? Hı. Yok. Ama terörsüz bölge projesi hayata geçtiğinde, terör bataklığı tamamen kuruduğunda, bölgede terör riski olmadığında, yatırımlar ve refah arttığında, bu işte iyiymiş diyen insanların sayısı daha da çoğaldığında, bugün bu eleştirili yapanlar yarın oy istediğinde ne diyecek milletten? Niye siz çıkış yaptınız? Şimdi neticede biz bu çerçeve yasada Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını gördük mü? Asla öyle bir şey yok. Selahattin Bunun yanı Demirtaş. Sıra Selahattin Demirtaş var mı? Yok. Bunun yanı sıra terör eylemleri içerisinde

0: kasten öldürme suçundan yargılananlar yararlanabilecek mi? Asla böyle bir şey yok. 2000, o zaman neye erir? 2005 öncesi müebbet ceza alanlar, yani Abdullah Öcalan bu yasanın tamamen dışında diye belirtiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütünün feshedildiğini tespit ve teyit edecek diyor. Hemen ve buna sonra Milli Güvenlik Kararı, Milli Güvenlik Kurulu kararı ortaya çıkacak diyor. Yani devlet işi o kadar sıkıya almış ve terör örgütünün her hamlesini tespit ve teyit ederek bu süreci yürütecekken, toplumda da önemli bir destek varken, şurada yeni partinin ne yaptığını biz sadece Özgür Özel'in Paris'ine hakim olup olamadığı üzerinden okuyoruz. Peki, yoksa oradan baltaladı, baltalamadı meselesi başka. Son cümle bir şey söyleyeyim. Yeni parti neden serbest bırakma kararı almış olabilir? Aynı zamanda şunu da görmek lazım. Bir grup kararı alsaydı ve fireler çıksaydı, Özgür Özel'in liderliği bugünden belki daha fazla tartışılabilirdi. Bu riski almak istememiş olabilir. Ben Ekrem İmamoğlu ve bazı milletvekillerinin ciddi bir ayrımda olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel'in şu anda Araf'ta bir siyaset yapmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Duyumlar da, sıkıntılar da bu yönde. Bu konuda ilk çatlağın bu meselede ortaya çıkmaması adına böyle bir karar almış da olabilir.
1: Bu konuda bir ekleme de yapayım. Mesela
2: aslında sırayla da gitme özen gösteriyorum dünyada, ama ekleyin elbette.
1: Dünyada oradan tabii bir sürü örneği var. İra'dır, İspanya'daki örnekleri falan.
0: Kolombiya'da şimdi, var, her yerde var.
1: Bir sürü örneği var. Tüm dünyadaki terör örgütlerinin tasfiyesi süreçleriyle Türkiye'deki arasında %100 fark var. Genelde nedir? Bir, silah bırakma. İki, tasfiye. Üç, toplumsal entegrasyon diye üç bölüme ayrılır. Fakat dünyada neredeyse, İngiltere'de dahil, ülkelerin tamamı bu süreçleri üçüncü ülkelerin oluşturduğu komisyonlar üzerinden denetim ve garantörlükle götürür. Ama Türkiye ne yaptı? Türkiye dedi ki, ben dedi milli egemenliğimi hiçbir şekilde denetim altına aldırtmam. Kendi iç yasamı kendim hazırlarım. Üçüncü bir uluslararası komisyona kesinlikle müsaade etmem. Denetimimi meclis yapacaktır. Yürütmeye inisiyatifi tek başına bırakmıyorum. Meclisle beraber götürüyorum. Ve milli egemenlik çerçevesinde hakkımı kimseye denetletmem diye dünyadaki tüm örneklerinin aksine yeni bir örnek de dünyaya
0: Türkiye
1: sunmuştur.
0: Modeli deniyor.
1: Tabii. Evet. Bu da çok önemli bence. Yani bu da devletin geldiği güçlü noktayı gösterir. Niye? Çünkü sizin Amerika'ya ihtiyacınız yok. Sizin İngiltere'ye ihtiyacınız yok. Eskiden olsaydı hatırlayın, en ufak bir şeyde bir komisyon kurulurdu. Hemen bir komisyon denetime, eskiden işte Türkiye'de işkence var mı diye buraya şey gönderirlerdi.
2: Gerçi Avrupa Birliği Komisyonu bizzat böyle olmasa da hala raporlar hazırlıyor.
1: O kurumsal bir yapı tüm ülkeler için sistematik işliyor.
2: Ayhan Bey'e de hemen sormak istiyorum. Şimdi bu aslında bir başlangıç bir yandan da, yani bitirmiyor da henüz atılacak adımları. Zaten biraz da bunun üzerinden bundan sonra ne var sorusu soruluyor. Bu şimdi devreye girecek. İşte silahların teslim süreci, bunun tespiti, ardından maddeler uygulamaya geçirilecek. Sonra tabii meclis bu arada tatile giriyor ama epey gecikmeli giriyor bu yasa çalışmaları nedeniyle. Tekrar meclis Ekim'de muhtemelen açılacak ve sonra Türkiye bu, yani bundan sonraki aşama nedir Ayhan Bey? Ne olmalıdır sizce?
3: Şimdi Serap Hanım, bundan sonrakine geçmeden sadece bugüne kadarki durumla ilgili çok kısa bir şey ifade etmek isterim.
2: Buyurun, buyurun, tabii ki.
3: Şimdi bu, yani Sayın Bahçeli'nin işte mecliste, meclis açılışında o zaman herhalde HDP'ydi ya da DEM olmuştu. Milletvekillerine yani işte tokalaşmasıyla hani bir atmosfer, bir iklim insani olarak değişti. Sonra da grup konuşması, sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları. Şimdi bütün bunlar partilerin mutfağında mı gelişti? Yani Sayın Bahçeli örneğin bu çıkışı yaparken, Öcalan'la ilgili çıkışını yaparken kendi partisinin MYK'sında bu konuyu tartışıp böyle bir karar mı aldı? Ya da soruyu devam ettireyim. Bugüne kadar bu yasanın hazırlığında Adalet Kalkınma Partisi'nin mutfağı mı yani çalışmayı yürüttü? Ya da Öcalan'la devlet görevlileri görüşürken DEM Partisi'nin bundan haberi var mıydı 3 yıl önce, 4 yıl önce? Ya dolayısıyla buradan şunu çıkartıyor olmamız lazım. Bu işe en büyük desteği veren partiler dahil, bu işin mutfağı partilerden başlamadı. Bu bir devlet inisiyatifi. Bunu çok net biçimde defaten yazıp çizdiler. Bugüne kadar Sayın Mehmet Uçum kadar bu konuyu net biçimde yazan başka isim var mı? Yok. Niye partiler aynı netlikte yazmadı? Çünkü

0: çalışma büyük oranda Cumhurbaşkanlığında ve güvenlik bürokrasisinin temaslarında olgunlaştı. Öcalan'la ya da örgütle neyse kurulmuş temaslarda olgunlaştı. Bir ihtiyacı devlet inisiyatifi olarak gördüler ve gayet de bir demokratik bir ülkede de bunun mecliste olgunlaşması, komisyonda bir toplumsal rıza mekanizması olarak siyasi partilerin katılması, yasanın çıkması gayet tabii anlamlı. Hı hı. Şunu başarabilseydik bambaşka bir şey olurdu Serap Hanım. Bu çok kıymetli bir şey olurdu. Partilerin rekabet alanının dışına çıksaydı bu. Yani mecliste bugün kaç oy milletvekili birliği varsa 500 küsür yani evet yani hani eksikler var, istifalar var. Hı hı. Tam oyla çıksaydı yani bütün partiler hep birlikte deseydi ki bu Türkiye'nin güvenliğidir, bu bir parti meselesi değildir, bu hepimizin hanesine yazsın, yok riskse hepimiz taşın altına elimizi koyalım deseydi bambaşka bir durum ortaya çıkabilirdi. Ama yani bugünkü tabloyu yadırgadığım için söylemiyorum, gayet tabii olabilir, farklı bir yaklaşım ortaya konulabilir ama seçeneğiniz ne?
1: Bir önceki deneyimi düşünürsek ya, bence toplumda yani topluma da haksızlık etmeyelim.
2: Objektif
1: yani
2: bir desteği var.
1: Türkiye süreci sonrasında yaşananlar ve 40 yıllık işte travmalar, bütün bunları bir kenara koyarsak eğer ya da önümüze koyarsak bence toplum hala gerçekten terör bitsin diye bence son derece temkinli olanlarda tabii yine de toplum geneline ya bakarsak hiç bence şüphesiz çok yapıcı yaklaşıyor.
0: Şimdi Serap Hanım, ben de tamamen aynı kanaatteyim. Ben toplumun siyasetçilerden daha ileride olduğunu düşünüyorum bu konuda. Daha ferasetli, daha sağduyulu, daha hoşgörülü olduğunu düşünüyorum. Canı yananlar da en hoşgörülü olanlar bence. Yani daha tuzu kuru bir yerden okuma yapmıyor. Bedel ödeyenler daha çok bu işin çözülmesini istiyorlar. Ama bunu bir siyasi parti rekabet alanından çıkartma konusunda nasıl işte Sayın Bahçeli kendi camiasına rağmen bir çıkış yaptıysa, Sayın Cumhurbaşkanı belki partisinden çok Cumhurbaşkanlığı mekanizması içerisinde bir çalışmayı yürüttüyse, yani aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ön alarak bunu işte Cumhur İttifakı'nın bir adımı değil, ülkenin ihtiyacı olarak okuduysa, bütün bunların toplamından bir şey çıkıyor olması lazım. Şimdi bundan sonrası ile ilgili gayet tabii hani her şey bitmedi ama çok kıymetli bir mesafe kat edildi. Türkiye bugüne kadar 9 kez benzer girişimde bulundu Serap Hanım. Yani bu Özal döneminden bu yana 9 kez bu sorunu silah dışında yöntemle çözme konusunda çağrılar, mektuplar, girişimler, görüşmeler, işte en son 2010'lu yıllardaki Oslo süreci ve nihayet işte Dolmabahçe'de yani Şubat 2014'tü galiba. Yani buzdolabına kaldırıldığı döneme kadar 8-9 girişim var. Şimdi bu kadar süredir farklı iktidarlar, farklı partiler bu sorunu çözmek için, bu yöntemle çözmek için çeşitli çabalar içerisine girmişler ve ilk defa bu aşamaya gelmişiz. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi bundan sonrası ile ilgili de konulan mekanizmaya baktığımızda, yani bugün genel kurulda görüşülen mekanizmaya baktığınızda şunu görüyorsunuz. Şimdi teknik takibi zaten meclis yapamaz. Meclisin bunu izleyecek bir mekanizması yok. Milletvekilleri gidip yani dağda hangi mağarada kaç silah bırakıldı bunu mu kontrol edecek? Bu gayet tabii yine güvenlik bürokrasisinin pratik izlemeyi yapacağı bir mekanizmadır. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı aranıyor. Ya bu kadar ileri düzeyde bir inisiyatif yürütme tarafından üstlenilmiş. Aslında partilerin üzerinden, parlamentonun üzerinden yük büyük oranda alınmış. Yani pratik takiple ilgili sistem büyük oranda yine bürokrasiye ve yürütmeye bırakılmış. Şimdi bundan sonra da gayet tabii başka adımlar olabilir. Yani hukukla ilgili düzenlemelere ihtiyaç olabilir. İnfazla ilgili olabilir. Türkiye'nin önünde artık terör tehdidi kalkmışsa demokrasi çıtasını yukarıya çıkartmanın önünde engel kalmamıştır demektir. Çünkü bugüne kadar demokratikleşmeyle ilgili en temel mazeretimiz bunun suistimaliydi, istismarıydı.
1: Yani kayyumları ve dolayısıyla da katıyorsunuz bunun aslında, buna herhalde bazı
0: evet, gayet tabii. Yani siyaseten muhtemelen silahın gölgesi kalktığında her şey çok daha cesur konuşulabilecek.
1: Sizce ne kadar vadede, yani her siyaset şeyin beklendiği sırayla ilerlediğini olumlu anlamda öngörürsek ne kadar zaman sonra bu kayyumlar, başka hangi başlıklar olabilir? İşte AYM kararları, AYM kararları da hep bunun içine katıldı ama çerçeve yasa içinde bu ifadeler bildiğim kadarıyla yok ama yok. Bu sonuçları biz daha ne kadar vadede göreceğiz?
0: Serap Hanım, aslında hani bugün biz tabii şu korkuyu atlattık. Hani bu iş yaz sonuna kalacak mı? Sonbahara kalacak mı? Meclisin açılışını bekleyecek mi? Kaygısını son birkaç aydır herkes hepimiz hissediyorduk. Bunu atlattık. Bu çok sevindirici bir şey. Ama yani 2 yılda bu noktaya gelmek çok sevindirici. Fakat aslında 4-5 aylık bir gecikme olduğunu da hatırlayalım. Çünkü bu sürece Türkiye 2025'in aralığında gelecekti. 2025 Aralık'ta komisyon çalışmalarını tamamlayacaktı.
1: Ama tabii Suriye'de
0: hatta biraz biliyorsunuz görüşmeler.
1: Suriye'de olanlar geciktirdi.
2: Entegrasyon gecikti
1: işte.
2: Orada Sayın Bilge.
1: Yani o uzattı epey yani. 3 ay herhalde atmıştı değil mi?
0: Ben gecikmelerin tamamını anlamlı buluyorum. Yani bunu hani yadırgadığım için söylemiyorum. Her şeye rağmen meclisi tebrik etmek lazım. Siyasi partileri takdir etmek lazım. Farklı görüşleri de asla hani böyle savaş yanlısı falan gibi bir yere konumlandırmamak lazım. Sonuçta herkes bu ülkenin barışını, kardeşliğini önemsiyor olmalı. Başka bir şey düşünülemez bile. Sadece yöntem farklılıkları olabilir. Onlar daha önce denenmiş yöntemde ısrar ediyorlardır. Ama Türkiye bir yöntemi ilk defa denemeyi göze aldı ve bu noktaya kadar getirdi. Yani bunu şunun için söyledim. Bundan sonrasındaki takvim kaymasına rağmen, gecikmeye rağmen önümüzdeki özellikle Orta Doğu'daki muhtemel riskleri düşündüğümüzde de hızlı hareket etme zorunluluğu var. 6 aylık bir süre var. Ben ya bu 6 aylık süre içerisinde belki daha kısa sürede bir net irade çıkması durumunda sonraki adımların da daha hızlı geleceğini düşünüyorum ama 2027'nin baharından önce bu dosya bence kapanmalı. Yani Türkiye bu konuyu artık
1: örgütün
0: geride bırakmalı.
1: Örgütün de bütün beklentileri seçim karşılaması önemli. Yani.
2: Tabii.
1: Burada büyük bir düşüyor.
0: Serap Hanım, seçim atmosferine bu tartışmayla girmemeliyiz. Çünkü seçim, oy kaygısı, popülist davranışlar doğal olarak bu konuyu rekabet alanının içine çekecektir. Ben tam da rekabet alanının içinde değil, daha çok hepimizin ortak yararının ekseninde ele alınmasının ancak hızlandıracağını düşünüyorum. Yoksa oy kaygıları, işte oy kazanma, oy kaybetme endişeleri bu sürece büyük zarar verir.
1: Yani siyaset olunca konu, bunlar böyle iç içe tartışılan konular haline geliyor kaçınılmaz olarak. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün attığı tweet'te çok konuşuldu.
3: Benim birkaç
1: teknik notum var ama. Kemal Bey, size geleceğim zaten. Bir cümle Ayhan Bey'den buna bir girizgah alayım. Hı-hı. Ardından da size geleceğim. Hem teknik notunuzu hem Yavaş'ın açıklamasına yorumunuzu merak ediyorum. Şöyle diyor Yavaş, yani varsa hatta sözleri ekrana da getirebiliriz. Ben de orada birkaç öne çıkan cümlesini okuyayım. Diyor ki, gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakla kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır. Yapılması gereken bellidir. Anayasa ve mahkeme kararlarını eksiksiz uygulamak, yargının bağımsızlığına ilişkin toplumdaki şüpheleri ortadan kaldırmak, seçilmişlerin iradesini güvence altına almak ve düşüncesini açıklayan hiç kimsenin korkmadığı bir ülke olmak diyor. Yani bunlar sağlandıktan sonra da milletin önüne hiçbir soru işaretine mahal vermeden çıkmaktır en doğru seçenek diyor. Hukukla ilgili öncelikle bir hukukçu olarak daha çok hukuk, Türkiye'deki hukuk sistemine ilişkin eleştirileri var. Ve tabii iktidara ilişkin de eleştirileri var. Epeyce bu arada 2-3 sayfalık bir tweet attı Mansur Yavaş. Ayhan Bey, sizden bir değerlendirme alayım öncelikle. Çünkü Mansur Bey aslında siyaseten de daha nadiren açıklamalar yapan bir siyasetçi. Bu şimdi bu önemli süreçte böyle bir paylaşım yaptı. Eleştirilerine ne dersiniz?
0: Şimdi bir siyasi niyet okuması yapacağım ama öncesinde izninizle bir bu süreçlerle ilgili bir tespitimi ifade etmek isterim. O da şu. Yani Sayın Yavaş'ın ifade ettiklerinin tamamına katılıyorum ama yani bu sorunun bugüne kadar çözülememiş olmasının sebebi tam da zaten bu tartışmaydı. Yani demokrasi olursa zaten terör olmaz diyenler aslında bu işin güvenlik zaafı kısmını önemsemediler. Ve sadece konuyu bir demokrasi sorunu, hukuk
1: siz
0: sorunu gibi ele aldılar.
1: Siz terör olmazsa demokrasi olur belki diyenlerden 90... misiniz? Ya da böyle bir iki ayrı birbirinden ayrışan
0: yani tam onu ifade edeceğim. Şimdi 90'lı yıllarda işte Diyarbakır cezaevi ile 80'li yıllarda başlayan 90'lı yıllardaki uygulamaya baktığınızda da öyle bir güvenlikçi yaklaşım vardı ki o zaman yani demokrasi bir zaaftır, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü bir zaaftır gibi bir güvenlikçi okumaydı. Türkiye buradan çıktı. Yani 2000'li yılların başında özellikle bu Baba Bush'un ısrar ettiği güvenlik mi özgürlük mü ikilemi bir tuzaktı ve bence Türkiye bu son çabasıyla, son girişimiyle 2 yıldır bu tartışmayı geride bıraktı. Nasıl geride bıraktı? 2010 yılındaki deneme, yani o Oslo'da başlayan ve sonra devam eden çözüm süreci, işte akil insanlar tartışmasında da eş zamanlı bir planlama yapıldı. Yani bir taraftan toplumsal ikna ve demokratikleşme, diğer yandan da işte güvenlik politikası ve terörün tasfiyesi. Ama bu sefer farklı bir şey yapıldı. Bu sefer öncelik güvenlik politikasına verildi. ve silahsızlanma gerçekleşirse zaten demokratikleşmenin önünde hiçbir engel kalmayacak. Hem Kürt siyaseti demokratikleşecek hem de Türkiye'nin barışının, toplumsal barışının önündeki engeller kalkmış olacak yaklaşımıdır. Ama Sayın Yavaş'ın o çektiği büyük fotoğraf tamamen doğru olmakla birlikte nereden başlamalı sorusunun cevabı yok. Şimdi o nereden başlamalı da biz uzun yıllar...
1: Yani sizce evet mi hayır mı diyor, o anlamda mı cevabı yok diyorsunuz? Yani bu hayır, yasaya bakış hayır, şu anlamında, anlamında söylüyorum. Mı yoksa...
0: Hani evet, evet yani burada şu Serap Hanım, hani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan hikayesine girersek bu işin içinden çıkamayız. Şu anda bu işi öncelikle bir güvenlik sorunu olarak ve ama hani bir otoriter güvenlik politikası değil, tabii ki demokrasiye, hukuka bağlı kalarak ama önce silahsızlanmayı öne çeken, bunu tercih eden bir iradeye Öcalan da razı oldu. Sayın Bahçeli buna öncülük etti ve bu noktaya gelmeyi başardık. Şimdi bundan sonrasında Sayın Yavaş'ın dediği noktaya zaten Türkiye gelmek durumunda. Yoksa hani biz bu sorunun işte silahsızlanma kısmını çözdük. Artık bundan sonra demokrasi paydos, örgüt silah da bıraktı falan demiyor kimse.
1: Sadece yani hukukla ilgili ya da demokratikleşmeyle ilgili eleştirileri sadece kayyum ve benzeri terörle mücadele çatısı altına alınabilecek başlıklarda değil.
0: Ben bardağın dolu tarafını ifade ettim. Hani Sayın Yavaş'ın hukuk okuması, demokrasi okumasına tamamen katılıyorum ama başlama noktası başkaydı. Evet. Ama bir de eleştirimi yapmak isterim. O da şu, muhtemelen Sayın Yavaş yani eğer belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına geçmek istiyorsa önünde bir tane seçenek var. O da CHP adaylığı ama diğer partilerin de desteğiyle değil mi? Yani evet. Birinci yani turdan ikinci tura kalabilmenin yolu bir kere... Evet, ortak aday olabilmekten geçiyor. Şimdi bugün bir yol ayrımı Türkiye tanıklık etti buna. Yani yeni parti her ne kadar genel
1: artık
0: merkez yöneticileri
1: işte
0: evet deseler de
1: Ayhan Bey süre açısından.
0: Evet. Hemen şu şunu söyleyerek bitiriyorum. Yani Sayın Yavaş'ın bu zor konularda, bu kritik konularda bir denge politikası yürütmesi gerekiyordu. Hani birazcık havet demesi gerekiyordu. Bundan sonraki siyasi planları için bu bence zorunluydu. Ben bu metni de biraz öyle görüyorum. Yani bir tarafıyla hem CHP'ye hem de yani yeni partidekilere birlikte hitap etme kaygısının hassasiyetinin ağır bastığı bir metin olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle mi Kemal Bey sizce de? Bir ortak aday mesajı evet, gibi mi görünüyor neredeyse. Sizce de? Ya da CHP'nin adayı mı olacak Mansur Yavaş?
2: Şöyle bir kere ben de Mansur Yavaş'ın yaptığı eleştirilerin tamamına katılıyorum. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili eleştirilen. Ancak şöyle bir durum var. Ayhan Bilgen de onu anlatmaya çalıştı esasında. Hani demokrasi eksik olduğu için mi terör bitmedi? Terör olduğu için mi demokrasiye tam olarak geçilemedi tartışması? Ama işte bir yerden başlamak lazım yani. Bir yerden de başlandı. Bunların hangisi doğru kabul edilse bile bir yerden başlamak lazımdı. Oradan başlandı. Ben klasik hani kamuoyunda tanınan Mansur Yavaş'ın yani milliyetçi hassasiyetleri yüksek Mansur Yavaş'a göre açıklamayı açıkçası çok daha dengeli buldum. Biraz önce Can şeyi söyledi ya, ya yeni parti sanki süreci baltalıyormuş gibi diye. Mansur Yavaş'ın da öyle bir sanki öyle anlaşılmak gibi bir kaygısı varmış ve süreci de baltalamak ya da baltalayan adam olmak istemiyormuş gibi bir açıklama gördüm. Bence bildiğimiz Mansur Yavaş açısından sürece şartlı destek gibi okudum açıkçası. Gene diğer konularla ilgili birkaç not aldım.
1: Evet.
2: Birincisi referandum isteğiyle ilgili. İşte orada hukukçu arkadaşımız var Ertuğrul Akar. Benden daha iyi biliyordur. Anayasaya göre kanunlar referanduma sunulamaz. Anayasa değişiklikleri referanduma sunulabilir. Bu bir kanun değişikliği. Yani bunu referanduma götürmenin anayasal bir yolu yok zaten. O yüzden onlar biraz popülizm açıklamaları.
3: Artık halka geçici bir yasa.
2: Diye.
3: Yani 6 aylık geçici bir evet. yasa bir de.
2: Evet. 6 aylık bir yasa yine. İkincisi yine Can şunu söyledi. Sanki yeni parti süreci baltalıyormuş gibi yorumlanıyordu. Hayır öyle yorumlamadık. Bir kere sadece yeni partinin siyasi tutumu soruldu ve yeni partinin siyasi tutumunun kendimizce tutarsızlıklarını anlattık. Yoksa süreci baltaladıkları falan yok. Kaldı ki şu anda hiç kimsenin mecliste bu süreci baltalama gücü de yok. Bakın muhalefetin toplamı, hatta MHP'yi de koyun üstüne. 310 milletvekili, 320 milletvekile kadar yapıyor. Oysa ki mecliste, meclis tüzüğüne göre toplantı yeter sayısı 200'dür, karar yeter sayısı 151'dir. Yani hükümetin sadece büyük partisi, AK Parti bile bu süreçte kararlıysa,
1: DEM Parti dahi itiraz. Yani katılıma göre
3: katılırsa, ama öyle olmaz. Şimdi partiler katıldığı zaman, milletvekilleri gittiği zaman 151'le alamazsınız tabii.
2: Fark etmiyor, öbür türlü de 301 zaten. Öbür türlü herkes katılırsa.
3: Hayır, AK Parti ile,
2: yani sadece AK Parti ile MHP bile yetişir.
1: Ne kadar çok destek olursa bu kadar çok.
2: Onu da anlatacağım zaten, tam oraya geleceğim.
1: Ama tabii ki. O yüzden tam de zaten geleceğim. Konuştuk yeni partiyi.
2: Tabii ki tam oraya geleceğim. Ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum zaten. Mecliste hükümet tarafı, Cumhur İttifakı tarafı bu konuda kararlı olduktan sonra geri kalan bütün muhalefeti DEM'i de üstüne koysanız, DEM bile hayır dese, mecliste bunu baltalamanın bir yolu zaten yok. O yüzden öyle bir eleştirimiz o partiye de yok, bu partiye de yok. Kaldı ki ben yapılan muhalefeti İYİ Parti'nin yaptığını da baltalamak olarak görmüyorum. Bu tip önemli konularda hiç muhalefetsiz yapılırsa zaten kesin bir şey eksik kalır. O yüzden muhalefetin olmalı, başka bir yorumlama tarzıyla bakan bir göz de olmalı ki varsa eksikleri de söylesin, tamamlansın. O açıdan muhalefet etmeyi de meşru görüyorum zaten.
1: Zaten öyle da. Yani başka konular toplumun gibi. Da aynı şekilde.
2: Evet, zaten öyle görüyoruz. O yüzden baltalamak gibi
1: maddelerin hazırlanması belki birçok şeyde evet. Buna kulak vermek de etkili oluyor zaten.
2: Kimse kimseyi, bakın bir önceki açılım sürecine göre bence şu anda Türkiye'de medyanın tavrı da iktidarın tavrı da muhalefetin tavrı da çok daha medeni, demokrasiye daha uygun, birbirini çok suçlamıyor, birbirini geçen sefer karşı çıkanlara kanemici, vampir vesaire deniyordu, bu sefer öyle
3: Cemal
2: şeyler
3: Bey, ihanet çok şükür, yasası çok dediler duymuyoruz. Daha ne diyecekler, ihanetle suçluyorlar şimdi, neye evet. ihanet vatana ya da millete ihanet.

0: şöyle olabilir. Biz yasanın şu şu şu bölümlerini sakıncalı görüyoruz. Bunu istemiyoruz. Şöyle olmalı. Ya da kendi önerilerini koyarlar. Ama siz topyekün ihanet çetesi ya da ihanet yasası derseniz siz çok büyük bir ithamla karşı karşıya bırakırsınız ki Türkiye'de en ağır ceza nedir? Vatana ihanet cezasıdır.
1: Bey, terör eskiye göre, eskiye göre
0: terör maliyetlerini sıfırlamak isteyenlere bu yakıştırmayı yaptığınız zaman kusura bakmayın biraz süreci baltalar pozisyonda olabilir. İyi Parti açısından söylüyorum.
1: Şimdi eskiye göre hem bakın önceden de söylenenler çok daha ağırdı. Bundan çok daha ağırı da söylendi. Bakın evet. Yine halka sorma meselesi, işte siyasi meşruiyet alma meselesi. Burada iktidara şunu söylese, herhangi bir parti bunu söylese, muhalefet partisi, haklı bir şey söylüyor derim. Nedir? Bir önceki seçimde sen bunu vaat ederek mi insanlardan oy aldın ki sen bunu geçiriyorsun dese, bunu haklı bir eleştiri olarak görürüm, desteklemem.
0: Terörle mücadele zaten seçim esnasında gerçekleştirilen bir şeydi. Terörle mücadele sınırlardan uzaklaştırdıktan sonra ikinci aşamaya geçildi. Evet. Yani vaat üzerinden
1: Ferhat Bey,
0: gittiğiniz
1: ses de çok ekolu geldiği için bana çok zor oluyor.
2: İki dakikada reklama gideceğim.
1: Ne dediğinizi
2: o yüzden
1: de çok
2: Kemal
1: anlayamıyorum.
2: Bey tamamlasın. Buyurun.
1: Hemen tamamlarsam sevinirim kesmezseniz. Şöyle bir önceki seçimde muhalefet Öcalan'ı serbest bırakmakla, Demirtaş'ı serbest bırakacak olma iddiasıyla falan suçlandı ve bu konu kriminalize edildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Hiç bu konuda yalan söylemeyelim. O montaj videoları falan biliyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki, ya kardeşim sen bunu vaat ederek değil, aksine benim yapmayacağım şeyleri de eleştirerek yaptın. Ya, halktan bir destek alman lazım, bir güven oyu alman lazım dese siyasi olarak anlaşılabilir. Ama meclisteki, meclis aritmetiğinin %90'ının, neredeyse %90'ının, meclisteki partilerin, milletvekili sayısının %90'ının desteklediği şey zaten halktan meşruiyet almıştır yani. Zaten kazanmıştır. Ben de aynı şeyi söylüyorum yani, halka gidelim vesaire. Bunlar anayasal olarak mümkün değil, siyasal olarak gerekli değil. Süreci uzatmaya yönelik, sürecin uzaması Türkiye'ye faydalı değil. Türkiye'nin bir an önce bu tartışmayı inşallah müspet şekilde bitirip önüne bakması lazım. Başka tartışmalarımız da var. Bu konu biterse Türkiye'nin diğer sorunları bence çok daha hızlı çözülecek çünkü.
2: Peki, bu arada
0: Kemal
2: bugün...
0: Kemal Bey'in de sınırımızda PYD olsun ne olacak açıklamasını anımsatmak istiyorum.
3: Ben şu Mansur Yavaş'la ilgili...
2: Kemal Bey?
3: Hayır, bu Kemal Bey değil, Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Bugün aynı noktaya gelindi
0: Kemal
1: işte.
0: Kemal Bey'in
1: yani.
0: Değil, Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Ben de onu anladım. Tabii. Ona bir şey diyecek misiniz diyor.
3: Kemaller karışmasın.
2: Yok yok, açık sizin hangi Kemal Bey.
1: Yok, ben de aynı fikirdeydim bu arada o dönemde, yalan söylemeyeceğim. Biz bunun için yargılandık yani. Keşke biz Ezidi kızlara IŞİD zulüm yaparken itiraz ettiğimizde bizleri gözaltına almak yerine, ya kardeşim bu adamlar da doğru bir şey söylüyor. Benim 12 milyon Kürt, 12-15 milyon bazı tahminlere göre Kürt vatandaşım var. Benim vatandaşımın soydaşı olan benim soydaşımdır. Bunlar da soydaşlarımıza sahip çıkıyor deyip bugün bu işi yapanlar, bugün desteklediğimiz insanlar, keşke o günlerde bizi terörist ilan edip gözaltına alıp hapse atmaya çalışmasaydı.
0: Kemal Bey,
1: biz o gün ne diyorsak bugün aynısını söylüyoruz.
0: Bahsettiğiniz...
1: Ben o gün 8 yaşında köle pazarında satılan Ezidi kıza ağlıyordum ve bana terörist deniliyordu. Biz hala en başta savunduğumuz, tutarlı olduğumuz yerdeyiz.
0: Denize düşüp yılana sarılmamak gerektiğini burada tekrar hatırlatıyorum. 2014 sonrasında Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarla o bahsettiğiniz zulümlerin hepsini bastırdığını, yani sert gücü de yerinde kullandığını, sonrasında da işin diplomatik boyutunu buraya getirdiğini ve baştan aşağıya baktığımızda ciddi bir tutarlılık örneğini de bugün karşımızda bulduğumuzu ifade etmemiz lazım. Bu da aynı
1: evet işte
0: mesele.
1: Ben de biraz önceki tartışmayla ilgili söylüyorum. Yani,
0: hani denize düşüp yılana sarılıp PYD olsun sınırımızda IŞİD olmasın demeye de gerek yok. O teröristse bu da terörist. Dolayısıyla teröristin iyisi yoktur. Teröristin hepsi kötüdür. Terörün hepsi
1: şöyle
0: kötüdür.
1: Ferhat Bey orada PYD'nin olmaması da sağlanabilirdi. Benim söylediğim şey yapılsaydı en baştan. Kürtler, benim sınırımdaki Kürtler, hani Osmanlı coğrafyası diyoruz ya hep, Osmanlı coğrafyasının başladığı, Türkiye sınırından sonra başladığı her yerde, Nahçıvan'dan Hatay'a kadar en yoğun nüfus olan Kürt halkıdır. Bakın o dönemde Kürtler bir tehdit olarak değerlendirileceğine, soydaş olarak

0: değerlendirilseydi bu sorun o günden bitmişti zaten. Bu sorun o günden bitmişti. Biz tam olarak bunu söylüyorduk zaten. Türkiye oraya müdahale etsin ve orada biraz önce söylediğim gibi barbarlar tarafından 6 yaşında 8 yaşında ezidi kızlar köle pazarlarında satılmasın. Bunu söylediğimiz zaman bize terörist sevici denilmeseydi, bize o dönemde sanki Türk ordusuna ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalefet ediyormuşuz gibi davranılmasaydı, CHP'ye bugün söylediğiniz eleştiriler o gün yapılmasaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine Türkiye bu sorunu çoktan çözmüş olacaktı. Peki. Benim 15 milyon vatandaşım var. Bu benim soydaşım.
1: Zaman bakın ben Türk'üm. Yeşil ışık ben Türk'üm. Yaktığı hiçbir bakın, nokta olmadı
0: bugüne kadar. Öyle bir talebimiz olmadı zaten. Talep o değil.
1: Ama sınırımızda PYD olsun bir şeyden ne olacak bahsediyorum. Demek
0: bakın,
1: başka
0: benim
1: bir
0: eşim
1: anlama
0: Kürt,
1: gelmiyor benim lügatimde.
0: Bakın benim eşim Kürt. İki tane çocuğum var. Benim eşim Kürt. Ben Allah Türk'üm. Tokatlıyım. Eşim Urfalı. Benim eşim Kürt. Benim iki tane çocuğum var. Oradaki Ezidi çocuk benim çocuğumun soydaşıydı. Ve ben onun hakkının, hukukunun onların hamisi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından, ben dediğim Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer bunu savundu. Oradaki benim çocuğumun soydaşı olan Kürt çocuklarını Türkiye Cumhuriyeti soydaşı olarak kabul etmeli. Hamilik yapmalı dedik. Biz bunun için hapislere atıldık.
1: Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni neyle suçluyorsunuz?
2: Bunu
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'deki meselenin bile önüne geçmeye çalışan bir yaklaşım ortaya koymuşken 2010'larda, 2009'larda
0: etmedi demiyorum. Geç
1: Türkiye
0: buna
1: Cumhuriyeti Devleti kendi gücün ispatinde gereken her adımı, sert güç gerekiyorsa sert güç, yumuşak güç gerekiyorsa yumuşak güç atmış durumdadır. Bu çok önemli. Bizim soydaşımız olup olmasın, olmamasına da gerek yok. Biz insanın zarar gördüğü, mazlumun kanının aktığı her yerde bugün her yerde tepkimizi göstermeye devam ediyoruz. Bunu da iyi görün yani
2: çünkü
1: bence
2: bunu
1: Kemal Bey.
2: Kürtler üzerinden okursanız
0: biz de işte o bizi ki, suçladığınız PYD komşumuz olsun dedi, dediğimiz dönemde doğru oradaki yani, soydaşlarımızın hakkını savundu.
3: Kemal Bey, ben buradan PYD'yi savunmuyorum.
2: Bu süreci bir etnik
1: sizin soydaşlarınız hakkını PYD savunamaz. Hiçbir doğru zaman. Yani. Hiçbir soydaşın hakkını savunamaz.
0: Biz de zaten
1: PYD'yi de YPG'yi de IŞİD'i de kuran aynı istihbarat örgütüdür. Bunu siz de zaten çok iyi biliyorsunuz.
3: Peki şimdi bir reklam arası. Reklamın ardından devam ediyoruz programımıza.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Süreç yasası teklifi Meclis Genel Kurulu'nda bugün 11'den itibaren, yani sabah saatlerinden itibaren görüşülüyor. Partiler önce görüşlerini açıkladılar. Arkasından maddeler üzerine görüşülmeye başlandı. Hemen bir daha duyayım. 9. maddeye kadar gelinmiş, 6 sularında 6-7 arası 1. madde oylanmıştı ve geçmişti. 9. maddeye gelmiş. Burak Avuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili şu anda kürsüde, ekrandaki görüntüde canlı olarak ekrana geliyor. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Zaman zaman destek açıklamaları, konuşmalar var. Maddeler görüşülüyor. Bu gece 1'e 2'ye kadar sanıyorum devam edecek bu.
2: O zaman çok sürmez telefon. Çünkü 12 madde, 11 ve 12. madde birer cümlelik, maddeler. Onlar çok
1: gece kabul edilebilir deniyor ama olur bir sarkma olursa planlananın dışında yarın ya da öbür günde yine bunun üzerine çalışılabileceği yönünde bugün de bir meclisin kararı vardı. Bu konuşuldu. Üzerine elbette konuşacağız ama bu gece de yasa mecliste kabul edilmiş olabilir. Yasaya partilerin tutumlarını konuşarak başladık. Özellikle yeni partinin adı üzerinde yeni parti olması üzerine nasıl da bir pozisyon alacağı merak ediliyordu. Genel Başkan Özgür Özel'in ben ve yönetici arkadaşlarım evet diyoruz, önünde durmayacağız bu önemli sürecin. Ama milletvekillerimiz de kendi bulundukları şehirlerin nabzını yoklayacaklar ve tabana göre karar verecekler açıklaması üzerinden başladık. Az önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması üzerine konuşuyorduk. Ertuğrul Bey'e söz vermedim, o yüzden hemen onunla devam edelim. Sizin yorumunuz nedir? Buradan hem oradaki eleştirilere hem Mansur Yavaş'ın açıklamasına genel olarak.
3: Sayın Meclis Başkanımıza bir ricada bulunayım. Şimdi TRT 3 TVM canlı olarak veriyor da bu konuşmaların alt yazılı da verilmesini rica ediyorum.
1: Ama o kadar zor ki canlı.
3: Ama işte mesela duyma engelli vatandaşlarımız var, haklarıdır. Ha,
1: şeyle işaret diliyle yandan
3: da işaret dili de olabilir.
1: Güzel olur. Yani yazı yetiştirmek canlı yayında imkansız ama işaret diliyle desteklenebilir. Doğru.
3: Buradan rica edelim, şey olursa iyi olur. İki,
1: keşke olabilseydi.
3: İki, Özgür Özel.
1: Meclis TV'de yayınlanıyor.
3: Sayın Özgür Özel, tabii ben ve arkadaşlarım kabul ediyoruz. Milletvekilleri gitsinler.
1: Ya yönetici arkadaşlar.
3: Sorsunlar. Tabii orada arkadaş sınıflandırması da ilginç geldi bana. Yani parti kuranlarla milletvekillerini ayırması da
2: parti neye göre... Parti kuranlar da milletvekili
3: işte bu arada. İşte onu diyorum.
4: Hepsi
3: neye göre...
4: Hepsi kurucu.

0: göre ayırdı. Yani çok ilginç bir siyaset yürütüyorlar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yani öyle bir çölün ortasına düştüler ki, bak Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu bunları öyle bir bilinmezliğe sürükledi ki siyasi hayatları bitti, farkında değiller. Geri dönüşleri yok artık.
1: Kimin bitti?
0: Geçen 91 milletvekilinin. Özgür Özel siyasi hayatları bitti. Bitti.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii tabii. Çölün ortasındalar. Vaha gördüler, onun peşinden gidiyorlar ama onları sürükleyen adam bile dedi ki ya ben ve arkadaşlarım başka karar verdik, siz gidin ne yapıyorsanız yapın noktasına geldiler. Allah sonumuzu hayretsin. Ama şey önemli, baltalamama konusu önemli o noktada. Özgür Özel zaten CHP'nin başındayken de bu tavırdaydı. Önemsiyorum. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'la ilgili tabii, Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Siyaseten ismi geçiyor. Cumhurbaşkanı olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. O da ayrı bir mesele. Türk milletini temsil etmek o kadar kolay bir iş olmamalı. Herkesin yeteneği değil o iş. Şimdi mesela o yazıyı bir ekrana verme şansımız var mı? Çok
1: Mansur
0: çelişkili.
1: Yavaş'ın tweetinden alıntıyı mı verelim?
0: Evet, evet. Çok çelişkili ve sığ ifadelerle dolu klasik ChatGPT'ye yazdırılabilecek bir şey, belki de oraya hazırmıştır, bilmiyorum, kontrol edilmesi de iyi olur. Yani şimdi bakın.
2: Trafiği oraya soruyordu.
0: Yani trafiği yani oraya soruyordu çünkü. Şimdi öyle bir şey ki mesela diyor ki Mansur Yavaş, hukuk...
1: Oradan okumayın, gelin buradan okuyun.
0: Şöyle.
1: Hangi cümleyi kastediyorsun?
0: Mesela diyor ki hukukçuların...
1: Ama bu arada bu metin tamamı değil.
3: Evet,
1: bazı cümleleri
0: gördüğüm...
1: anlam bütünlüğü açısından şey
0: Hayır.
1: buluyorsanız... Şöyle. Burada uzunca bir açıklamadan bazı cümlelerin alıntıları
0: genel
1: var.
0: Genel
1: yani,
0: itibariyle söylüyorum.
1: Bakın, bu değil yani.
0: Şimdi diyor ki hukukçuların anayasa ve evrensel hukuk ilkeleri açısından ciddi sakıncalar gördüğü düzenleme. Böyle tanımlıyor bu kanunu. Şimdi bir siyasetçi olarak Sayın Mansur Yavaş'ın bunu konuşması zuldür. Millete, kendisine oy verenler. Niye? Ya hiçbir şey bilmiyorsan, o trafiği sorduğun ChatGPT'ye yazsan, sana Henry Batasuna kararını ortaya koyar. İspanya'da bırakın bu tür terörün bitmesine yönelik irade göstermeyi, adamlar terörü kınamadığı için kapatıldı. O çok övdüğünüz, adaletine güvendiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, kardeş dedi, örgütlenmenin sınırı vardır dedi. Haddini bil dedi. Sen ülkenin milli güvenliğiyle ilgili istediğin şekilde örgütlenip tavır alamazsın dedi. Kapattı. Kapattı, partiyi kapattı. Mansur Yavaş, sen hangi uluslararası hukuktan bahsediyorsun?
1: Burada Mansur Yavaş'ın
0: hangi anayasa
1: Batasuna ile çelişen yeri nedir?
0: Şöyle.
1: Burada ben şunu gördüm.
0: Ki,
1: İyi
0: uluslararası
1: Parti Anayasa Komisyonu toplansın diye bir çağrıda bulundu. Anayasa, buradaki bazı maddeler anayasaya aykırı diye. Ben bu cümleyi görünce ona da bir atıf olarak gördüm. Belki ben de yanlış gördüm ama
0: bu kanunda anayasaya aykırı tek bir kelime yoktur. Bu bir. İki. Bakın, şunu söyleseydi anlardım. Ya kardeşim, sen böyle bir kanun yaptın ama bu kanunda bu adamların envanteri önceden neydi? Kaç tane adamı vardı? Mesela diyor ki kasten adam öldürme, biz bu kanun dışı tuttuk, kasten adam öldürmeyi. Tamam, 10 kişi bir karakola saldırdı. Sen bunun tespitini yapabildin mi? Bunlardan hangisi kurşun sıktı? Hangisi iştirak durumundaydı? Hangisi destek vermişti? Bunu tespit edebildim mi? Yargı kararları var mı? Mantıklı gerekçelerle hukuksal bir eleştiri gelse buna, ben alkışlarım. Hukukçu olarak derim ki ya ben de bir bakayım. Ama sen uluslararası, yani evrensel hukuk ilkeleri açısından ciddi sakıncalar dersen, neye dayanarak diyorsun bunu ya?
2: Ertuğrul, bu arada bu sorduğun soruların hepsinin bilgilendirmesini ispatı yaptı. Elinde bütün envanter var.
0: Bende cevabı kasten, var.
2: Öldürme, yaralama
0: var,
2: veya
0: var.
2: Dediğin gibi iştirak suçlarında olanların hepsinin envanteri, listesi, isim isim,
0: hepsi
2: silahlarının
0: var.
2: Hangisi olduğuna kadar bilgisi var.
0: Hepsi
1: ama
0: var.
1: Bu arada konuyu da dağıtmayalım ama dediğiniz önemli. Şimdi bununla ilgili hem Suriye'de hem Irak'ta bazı merkezler kuruldu ve
2: evet,
1: kurulacak değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Bu kişiler bundan yani daha doğrusu terör örgütü üyeleri gidecekler, silahlarını bırakacaklar, bu kayda geçecek.
0: Tabii ki.
1: İzleyici için söylüyorum bunu.
0: Doğru.
1: Bildiğim kadarıyla hem de burada tam da bu yasanın geçtiği akşam bunu da konuşalım
0: Bakın.
1: Diye.
2: Ardından Milli Güvenlik Kurulu... Eğer bir kasten öldürme suçuna karışmamışsa, terör eylemine iştirak etmediyse sadece örgüt üyeliği ile ilgili...

0: alabileceği ceza erteleniyor. Bakın örgüt üyesi PKK
1: öldürmeyle yani ilgili değil.
0: Olmuş.
1: Bunu anlayalım.
0: Müfessih olmuş. PKK örgüt üyeliğinden alacağı ceza erteleniyor. Yarın bir gün geldi. Burada bir terör eylemine karıştı. Geçmişte ertelenen cezası mevcut cezasıyla evet. birleştirilerek
1: infaz birleştirme yapılacak. Peki. Tabii.
2: Şimdi önce silahlar bu şekilde teslim edilecek.
0: Tabi bu arada.
2: Daha sonra bu rapor haline getirilecek Milli Güvenlik Kurulu tarafından.
1: Bakın.
2: Onun üzerine de yasanın uygulanmasına başlanacak 6 aylık bir süreyle. O sürede de işte bu kapsama giren terör örgütü üyeleri ben artık geri dönüyorum diyecek. Evet. Geri dönmek
1: istiyorum. Şimdi istiyorsun. Burada yöneticiler buradaki
0: bu da çok önemli. Örgütün
1: yöneticileri Türkiye'ye girmiyor bile zaten.
0: Türkiye'ye giriş yapamayacak.
1: Ona Türkiye'ye gir kanuna göre de Türkiye'ye Hayır. giriş yok.
0: Onunla ilgili zaten hiçbir
2: yani
0: görüşme yok. Yasada da yok.
2: İleride
0: de öyle bir şey
3: ama
0: söz konusu değil.
3: Avrupa'dakilerle ilgili bir şey yok. Yani çünkü Avrupa'da direkt eyleme katılmamış. Talimat vermemiş. Üst düzey.
2: Onlar da kapsama PKK, giriyor diye.
1: Ama orada MİT raporları çok önemli.
3: PKK yöneticileri var.
1: Orada
0: KCK yapısının
1: var.
0: Tüm örgütleri de münfesil olmalı.
3: Şöyle, evet. Mesela Avrupa'daki finansal yapısını dağıtabilecek mi? Çünkü biliyorsunuz orada bir de sonuçta yasa dışı yollarla
1: şimdi tam elde oraya gelecektim
3: büyük
1: ben.
3: Bir meblağını kontrol ediyor PKK Avrupa'da. İşte uyuşturucu trafiğini Avrupa'daki bir yazılan çizen şey.
0: Ama sen buradan kökünü yani kuruttuktan
3: kirli,
0: sonra onun o geliri elde edecek bir pozisyonu kalmıyor da, zaten.
1: Şimdi şu eleştiri de var.
3: Reddedebilecek mi? O
1: özür
3: dilerim.
1: Şimdi şu eleştiri de var. Ya kardeşim biz zaten fiili olarak sahada kökünü kazımıştık. Bu neyin nesi? Şimdi bu yorum doğru değil. Bakın.
3: Siz... Ama kazımıştık.
1: Bir dakika ama.
3: Kazımıştık ama yani.
0: Sınırlarımızdan kazıdık zaten. Sıkıntı
1: yok. Kazıdık yorumu hayır, bilgisi yani. Doğru değil
0: kazıdık.
1: Demiyorum.
0: Kazımıştık da değil.
1: Biz kazımıştık. Şimdi bu neyin kanunu sorusu doğru değil diyorum. Çünkü tamam. Siz olur. Bir terör örgütünü fiili olarak sadece mesela İngiltere İRA'yı sadece İngiltere'deydi. Sizin muhatap olduğunuz örgüt Irak'ta var, Suriye'de var, Türkiye'de var, Avrupa'da var,
0: İran'da var.
1: Rusya'da var. Var oğlu var. Milyar dolarlık bir parayı yönetiyor. Bir orduyu yönetiyor.
2: O zaman Can Özçelik'in sorusu
1: tabii ki.
2: Önemli, soru.
1: Önemli
2: nasıl,
1: bir soru.
2: Nasıl heh, bu
1: şimdi
2: trafik,
1: gelelim buna.
2: Trafiği,
1: evet.
2: Ayaklar
1: bravo.
2: Nasıl kesilecek?
1: Şimdi buradaki önemli olan şey şu. O yüzden diyorum ya biz zaten bunu bitirmiştik ne gereği vardı işte o yüzden diyemezsiniz. Burada sadece terör örgütünün saha noktasında silahlanma veya militan sayısı onların kaçının öldürüldüğü yakalandığı meselesi
3: zaten
1: değildir.
3: Eleştirdiğim nokta o oldu yani.
1: Burada önemli olan uluslararası
3: bunu yapıyoruz değil yani.
1: Uluslararası bağlantılarını hangi noktada ne ölçüde çözebildiğimizdir. Bakın işte bu yaptığımız örnek veriyorum. Mekke Anlaşması, Irak'la yapılan kalkınma yolu projesi. Bu noktada Suriye devrimi ve Suriye'deki Türkiye'nin hem girdiği alan hem oradaki siyasi etkinliği. Amerika Birleşik Devletleri ile Kafkasya'da yaptığımız işbirliği. Şimdi bunların tamamı, bakın bunların tamamı bu örgütün uluslararası hem siyaset hem ekonomi hem de sosyolojik bağlarının koordineli olarak işbirliğiyle bitirildiği anlamına gelmektedir. Zaten bunu yapamasaydınız işi buraya getiremezdiniz. Bu çok önemlidir. O yüzden sadece Türkiye'de bitirilmesi yetmiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı diğer devletlerle birlikte koordineli şekilde işi buraya getirmek durumunda kaldı. O yüzden bu kanun önemli. O yüzden bu süreç 2012-2013'teki süreçten farklı. O gün biz sadece Türkiye'de bu işi bitirmeye çalıştık. Ama rahmetli Özal da önce burada bitirmeye çalıştı. Baktı ki bu iş burayla ilgili değil. Bu mesele başka bir meseledir. Ne yaptı? Başka bir pozisyon almak isterken şehit edildi. Erbakan rahmetli...
2: Siz de mi? Geçen gün bir başka konuğum da burada merhum Özal'ın öldürüldüğüne inandığını söylemişti. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz?
1: Ben %100 inanıyorum. Ya Türkiye'de aynı 15 Temmuz'u...
0: Aynı cinayetler arasında... Yarın bir gün dosyayla ilgili bir süreç başlatılırsa şaşırmamak lazım.
2: Şeyden kabri açıldı ya.
3: Evet o ona bir şey
1: söyleyeyim.
2: Kabri açıldı bu iddialar ve üzerine ve bir bulgu bu ortaya çıkarılamadı. Evet.
1: Ama bir şey söyleyeyim
3: daha
1: mi?
3: Yapılmıştı.
1: Türkiye'de 15 Temmuz'u yaşayıp da buna ihtimal vermeyen birisi yoktur. Yani öyle ihanetler gördük ya, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma yaveri FETÖ'cü çıktı ya. İstese bir iğneyle öldürebilirdi ya. İstese çayına zehir katabilirdi. İstese odada boğup öldür. Her şey yapılabilirdi. Ya 15 Temmuz'u yaşadık. Artık ben her şeye ihtimal verebiliyorum. Ki Türkiye gibi bir ülkede biz, yani Erbakan rahmetli 28 Şubat'ı niye yaşadı? İşte bunları bitirirken yaşadı. Veya işte Sayın Akın Gürlek, oradan da tebrik edelim onu. İşte şeyin dosyasını açtı rahmetli. Uğur Mumcu dosyasını niye açtı? Uğur Mumcu niye öldü? Niye öldürüldü? İşte öldürdü. Konu bu.
2: 33 yıldır aydınlatılamamış olması da...
1: Ama hepimiz konunun PKK olduğunu, buraya girdiğini biliyoruz yani. Şimdi biz bunları yaşamış bir nesiliz. Bunları gördük, bunları okuduk. Şimdi hal böyle olunca da işin uluslararası boyutunun çözülmesi önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği, Sayın Hakan Fidan'ın, Sayın MİT Başkanı'nın bu noktada Suriye, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bağlantıları çok önemli. Bu iş uluslararası anlamda bitiyor. Bu yüzden biz sevinmek durumundayız. Bu yüzden buna destek vermek durumundayız. Yoksa ChatGPT'ye yazdırılmış ifadelerle milliyetçilik satmak...
2: ChatGPT'ye yazdırılmış.
1: Adam ChatGPT'ye trafik soruyordu ama. Ben kendisi ChatGPT'ye trafik sorununu çözdürmeye çalışıyordu. Yani şimdi bu sebeple diyorum ki...
2: Bunu kendi elbette yazmıştır.
1: Bu sebeple diyorum ki ne anayasaya aykırı bir durum vardır, ne de evrensel hukuk ilkeleriyle çelişen bir durum söz konusudur. Hı hı. Ki burada evrensel hukuk ilkelerinin de ne anlama geldiğini Sayın Mansur Yavaş'ın anlatması lazım. Hangi anlamda hukukun, ceza hukukunun sert uygulanmasını mı istiyor, yoksa demokratikleşme anlamında mı söylüyor? Eğer demokratikleşme anlamında söylüyorsan Sayın Mansur Yavaş, daha ne olabilir ki? Yani 10 yıllık ve 5 yıllık infaz erteleme süreleri öngörülmüş.
2: Hayır, Mansur Yavaş'ın yazısından eğer yola çıkıyorsak diyor ki toplumun farklı farklı kesimlerinde gayri hukuki uygulamalar varken toplumun vicdanına...
1: Ha, oraya da geleceğim.
2: Yani peki, o zaman bu diyor nasıl kapsayıcı olacak diyor.
1: Peki
2: yani,
1: tamam.
2: Yani bunu diyor.
1: Tamam, bir şey söyleyeceğim. Şimdi siyasetçinin...
2: Sizden de artık sözü diğer tamam. konuma geçeyim.
1: Siyasetçinin Ertuğrul Bey, en önemli silahı nedir bana göre biliyor musunuz? Tutarlılığıdır. Şimdi bu yazının eğer tamamından sizin söylediğinizi çıkarırsak, peki adama sormazlar mı?
2: Ben tamamı için demedim size. Bir demokratikleşme ilgili tamam. kısmıyla ilgili hızlıca
1: peki
2: bir
1: peki adama yaptım. Sormazlar mı? Sayın Mansur Yavaş, bir konsere verdiğin milyonları açıklayamazken, Ebru Gündeş miydi? Kaç milyon? Sen de onu açıklayamadın bir kere.
0: 45.
1: Kaç?
0: 45.
1: 45 milyon. Daha konseri açıklayamadın.
2: Soruşturma süreci ne oldu en son onu bilemiyorum ben.
1: Bu bir. İki.
0: Sadece daire başkanlarını görevden aldı.
1: İki.
3: Biri tutuklandı sonra serbest bırakıldı.
1: Sayın Mansur Yavaş.
0: Önce o görevden aldı.
1: Tabutlara verdiğin parayı daha açıklayamamışken. Üç. Sen on binlerce milyonlarca su bardağı, kağıt su bardağı.
2: Bunlarla ilgili para çok açık hayatlar. Ben de vakıf değilim. Hukuki bir şeye de yol açmayalım. Siz gerçi hukukçusunuz.
1: Ben yok net söylüyorum. Tabii söylüyorum.
4: Bir de hepsini açıkladı daha, zaten. Hepsiyle ilgili basın toplantıları.
1: Daha bunlara...
2: Evet Kemal Bey ben de hatırlıyorum. Yani sadece Kemal Bey
1: bir şey söyleyeyim.
2: Yani
1: bir şey
2: söyleyeyim. Kemal Bey itiraz etmiyor. Bizde bir yanıt hakkı doğar.
0: Basın toplantıları var da diyor zaten 45 milyon yalan diyemiyor. Yani şimdi bu tartışmaya dönmeyelim yani. Daire başkanlarını görevden aldı.
1: Şöyle bir dakika.
4: Olduğuna dair bir şey de yok.
1: Ben Sayın Mansur Yavaş'a bunları sorduğum için beni engellemiş kendisi. Kendi aramızda da konuşmuyoruz. İzliyordur. Bağlanabilir. Cesareti varsa açıklayabilir. Burada bir problem yok ki. Bunları yazmakla olmaz bu iş.
2: Peki.
1: Sen önce adalet hukuk diyorsan tamam mı? Sorduğum sorulara cevap vereceksin.
2: Hukuksuzluk,
1: milletin parasını nereye harcadın? Ayrıca döneceksin. Birilerine de diyeceksin ki kardeş, suç işleme kötü bir şeydir. Hele ki suç işlediğini örtbas etmek için parti kurmak daha kötü bir şeydir diyeceksin. Olmaz, yanlıştır. Tamamı yanlış ifadeler, onu söyleyeyim ben.
2: Peki, yani. Kemal Bey siz ne dersiniz Ertuğrul Bey'in sözlerine?
4: Ertuğrul Bey, Türkiye'nin bütün klasik ve kronik sorunlarını iki cümlede Mansur Yavaş'ın üstüne yıktı. O açıdan çok uzun bir değerlendirme yapamayacağım. Yani. Kaldı ki bir büyükşehir belediye başkanı zaten geçmişte çok konusu olmuş. Basın toplantısı düzenlemiş kamuoyuna açık şekilde. Bunun üstüne tutup burada biz bir yorum yapıyoruz diye buraya

0: cesareti varsa bağlansın gibi. Bence çok doğru sözler değildi. Yani niye bağlansın, öyle olsa herkes her televizyon kanalına, belediye başkanları, milletvekilleri oralara cevap vermekten iş yapamaz. Yani 24 saat telefon kulaklarında televizyonlara cevap vermek zorunda kalır. Onu söyleyeyim ama genel çerçeve açısından yine bu...
1: Birçoğu cevap gönderiyorlar moderatöre yani. Veya kanala. Cevap hakkını kullanabiliyorlar.
0: O da gönderir canım, basın müşaviri aracılığıyla.
1: Politikadır. Yani o ayrı bir mesele de.
0: Basın müşaviri aracılığıyla o da gönderir zaten. Onda sorun yok yani. Defalarca da herhalde yapmışlardır. Bu konularla ilgili açıklamaları. Peki. Tabii ben Mansur Yavaş savunacak falan değilim. Mansur Yavaş'ı
2: Allah'tan savunmadınız Kemal Bey.
0: Burada hayır.
2: Bir de savunsaydınız ne olurdu
0: Mansur Yavaş
2: acaba?
0: Değil. Söyleme şekliyle ilgili söylüyorum. Yoksa Mansur Yavaş bana göre çok daha milliyetçi bir çizgide. Ben Mansur Yavaş'a göre çok daha liberal bir çizgideyim. Yani Mansur Yavaş'la dünya görüşlerimiz birebir uyuşmuyor.
3: Peki.
0: Süreçle ilgili de dediğim gibi Mansur Yavaş'ın söylediklerine birebir katılmıyorum. Ama genel olarak bildiğimiz, tanıdığımız Mansur Yavaş üslubuna göre son derece özenle seçilmiş. Ve biraz önce de söylediğim gibi süreci destekleyenleri incitmeyen ve Türkiye'nin bir devlet projesi olduğunu bilerek ama eleştirilerini de sıralayarak yazılmış bir yazı gibi geldi
3: şartlı
0: bana.
3: Şartlı evet gibi göründü demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam ilk turda. Öyle bir değerlendirmeniz.
0: Özür dilerim, duyamadım.
3: Şartlı evet, ya, şartlı destek gibi göründü bana demiştiniz. Siz demiştiniz
0: evet,
3: sanki
0: evet,
3: değil mi?
0: Şartlı evet,
3: bir destek gibi.
0: Şartlı evet gibi. Hani Türkiye'nin böyle sorunları var. Bu sorunları çözmeye faydalı olacaksa iyi. Ama bu sorunları hiç yokmuş gibi davranıp sadece buna odaklanırsak kötü gibi bir durum. Peki. Okudum açıkçası bu kısa sürede. Yine şeye gelirsek, başladığımız yere gelirsek süreçle ilgili. Ben çok umutluyum. En başta da temkinli bir iyimserdim bu süreç başladığında. Temkinli olma sebebim sürecin doğru sonuçlanmayacağı ya da sürecin doğru şeyler getirmeyeceğine dair değil. Ben bu sürecin buraya kadar gelebileceği konusunda bile çok temkinliydim.
3: Anladım.
0: Buraya kadar sanki bu destekle gelemeyeceğini düşünüyordum. Ama çok şükür geldi, inşallah Allah tamamını erdirsin diyelim. Peki. Çünkü ben bu süreci gerçekten çok hayırlı görüyorum.
3: Şimdi konuşacak pek çok şey var aslında. Yani Selahattin Demirtaş da hafta sonu buna ilişkin bir paylaşım yaptı. Onu da sormak istiyorum. Yani onun da tahliye olması, serbest kalması bu süreçle bağlantılı konuşuluyor. Bunu haksızlık olarak değerlendirenler de var. O ayrı, kendi hukuki durumu içinde değerlendirilmeli. Niye hani bunun içinde bir bununla eşdeğer bir durummuş gibi tartışılıyor diye. Ama ona gelmeden bugünkü partilerin ve siyasetçilerin açıklamalarını geçmişken Selahattin Demirtaş'a geçmeden önce ben Tuncay Bakırhan'ın dikkat cümlesini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Hatta az önce Sayın Bahçeli'nin alkışladığı bazı bölümler var demiştik. Onu da getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Bakırhan'ın sözleri de varsa var. Evet. Türk kardeşlerim, bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacaktır dedi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan. Bunlar tabii konuşmasından sadece bazı alıntılar, bütün konuşması elbette değil. 100 yıldır size bölünme korkusu anlatıldı, yine anlatılmaya devam ediyor. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclis çatısı altında olmazdık. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır. Nasıl buldun bu ifadeleri Can?
4: Güzel. Yani DEM Parti açısından önemli. Türkiye Partisi olma yolunda en azından meclisin çatısı altında, meclis kürsüsünde bunu söyleyebilmesi, ortak vatan, gelecek ortak gelecek demesi önemli. İşte tabii ki muhakkak kendi seçmenine, kendi tabanına veya örgüte muhakkak onların istediği yönde de şeyler söylemesi gerekir. Onu da söyledi ama burada sizden eksilen bir şey yok demesi önemli ve ortak vatan vurgusu yapması DEM Parti açısından en azından PKK ile yani terörle arasına mesafe koyduğunu göstermesi, bunu da meclis çatısı altında ifade etmesi önemli.
1: Can, çok özür dilerim, katkı olsun. Sadece terörle arasına mesafe koymadı. Aslında buraya imza atarak terör örgütü olduğunu PKK'nın kabul etti.
4: Tabii ben, tam da onu söyleyeyim.

0: Çok önemli
1: evet,
0: yani.
1: Yani şimdi
2: ha, böyle de bir anlamı var, var atılan imza yani, diyorsunuz.
1: Sonuçta tabii. Bir burada bir terörsüz Türkiye diyoruz.
2: Bir terörsüz Türkiye süreci var.
0: Yasanın her yerinde PKK terör örgütü, KCK ve tüm unsurları diyerek özellikle belirtip demin de bunu imzalamış olmasını bence iyi görmek
1: çok
0: lazım.
1: Çok önemli, çok önemli. Artık o yüzden ben ilk bölümde şunu söyledim. Yani bunun ardından bir demokratikleşme süreci olmak zorunda.
2: Sizi böyle ikinizi yani seni bu, de Ferhat Bey siz de gelin hatta Demirtaş'ın da açıklamalarını da bu arada görelim madem Bakırhan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Bunu, az önce getirdiğimizle de tekrar verebiliriz.
1: Ya bu yasayı anayasa değişikliğiyle tamamlayamazsak bu kere bu yapılan her şey kadük kalır yani yarım kalır.
2: Şimdi diyor ki
1: bunun bir devamlılığı olmak zorunda.
2: O zaman onunla ilgili Bakır'ın başka cümleleri de var. Önce Demirtaş'ın sözlerini ben paylaşayım. Sürece tüm gücümüzle destek verdik. Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al-ver süreci değildir. Hiç kimse kıymetli çabaların altında gizli hesaplar, kirli planlar arayarak zaman tüketmemeli, enerjisini boşa harcamamalıdır. Hızlıca okuyorum. Yasa teklifine itirazı olanlar dahil olmak üzere bu sürece iyi niyetle emek veren tüm siyasetçilere teşekkür borçluyuz diyor Selahattin Demirtaş cezaevinden yaptığı bu hafta sonu dündü zannediyorum yaptığı paylaşımla.
1: İlk günden beri zaten bunu söylüyor ki hiç kimseyi ayırmıyor ve Selahattin Demirtaş'ın bu sürece hapishaneden de olsa gerçekten olumlu katkı verdiğini zaten herkes söylüyor. Yani Sayın Devlet Bahçeli'de ısrarlı bir şekilde
2: 10 yıldır cezaevinde.
1: Cezaevinden çıkması gerektiğini ifade ediyor ki ben de Selahattin Demirtaş'ın zaten Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan yani Hakları Mahkemesi kararları var, Anayasa Mahkemesi gibi kararları var artık. O, yeniden yargılanma yolunun açılıp tahliye edilmesi gerektiği görüşündeyim. Tabii hukukçu var.
3: O yorum yapabilirsin Avrupa ama. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şimdi ideolojik yorumu bir tarafa
1: değil,
3: bırakıyorum.
1: Onu
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada usulde yanlışlıklar olduğunu söylüyor. Kişinin suçsuz olduğunu
1: tabii
3: söylüyor.
1: Tabii ben için şimdi yeniden yargılama yolunun açılıp
3: orada,
1: bu yasayla, bu
2: ama
1: yasalı
2: zaten yattığı süre üzerinden de bugün artık
1: çünkü
2: oluşan
1: bu yasa
2: son kararlarla
1: onu
2: serbest kalmış olması gerekiyordu demiyor
1: bu yasa ya. Tam onu karşılıyor aslında.
3: Ya ben milliyetçi birisi olarak şunu net en başından beri söylüyorum. İnsanlar şaşırıyor ama bence artık yani bu süreçten önce de 2 yıl evvelden başladım bunu söylemeye. Yani tutuksuz yargılanması gerekiyor. Evet. Ben hatta Ekrem İmamoğlu'nun bile artık tutuksuz yargılanması taraftarıyım onu söyleyeyim.
1: Yani uzun yani tutukluluk biraz cezaya dönüşüyor artık. Yani o
2: Sanatçılar Belediye Başkanı da tahliye oldu.
3: Evet,
2: 14
3: yavaş
2: ay cezaevinde yatmıştı. Zaten bu tutuklamaları belediye soruşturmalarının bu kadar tartışılması en önemli sebebi yargılama değil tutuklu yargılama
3: usul,
2: olması.
3: Usul. Ama oradaki hani orada
0: ama
3: çok kişi olduğu için
0: de,
3: normal
0: bu,
3: aslında.
0: Bu
3: gelenler gelmeyenler
0: yanlış diyemeyiz. Yok, çünkü delillerin karartılma ve kaçma şüphesi
1: yanlış
0: soruşturmalarda Selahattin Demirtaş soruşturması veya davası şöyle, için söylemiyorum.
3: Yanlış anlaşılmayayım.
0: Belediyelerdeki tutuklama meselesi.
3: Yanlış anlaşılmayayım. 100 küsür kişi var. Tutuklamalar ilk etapta zaten normalde olması gerekendi.
2: İddianame hazırlanıp yargılama başladı.
3: Yargılama da başladı. Bir yıl da geçti. Artık yavaş yavaş tahliyelerin gelmesi gerekiyor. Yani bu
2: sizce çünkü peki gelecek mi?
3: Gelir.
2: Yani evet, bu gelir. Aslında önemli bir noktayı hatırlatmış oldunuz. Hatırlayın bu konu ilk gündeme geldiğinde de dendi ki böyle bir demokratikleşme süreci olacaksa bu komisyon çalışmalarında da işte bu davalar soruşturmalarda katılsın. Sonra dendi ki
1: sadece
2: bu terörsüz Türkiye süreci buna katılamaz ki.
1: Ama şöyle terörle
2: dendi
1: mücadele yasasını değiştireceksen, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapacaksan İlla ki burada da o değişiklikleri etkileyecek yani. Bunu etkilenmeden, bunu yapamazsın zaten.
0: Ertuğrul çok özür dilerim. Ya ben şuna karşıyım. Şimdi burada terörsüz Türkiye meselesini konuşuyoruz. Yani elma ile armutu biz hep aynı sepetin içerisinde konuşursak elmalı bir kek yapmak
2: yok,
0: yerine bambaşka bir lezzet
2: tartışıldı onu hatırlatıyorum.
1: Yani yeni lezzetlere alışık ol.
0: Hayır her konuda. Bakın aşure yaparsın o zaman. Başka
1: aşureyi de yiyorsun güzel oluyor.
0: Aşure zamanında yeniyor.
1: Tamam. O da zaman, şu anda zamanı.
0: Şu an bunu zamanı değil yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Mesele değil. Bakın benim anlatmak
0: ben
1: istediğim
0: CHP'nin
1: şu.
0: Ben CHP'nin geçmişteki yeni partinin bugünkü tutumunu her konuyu belediyelerdeki yolsuzluklar üzerinden değerlendirmesi. Terörsüz Türkiye meselesi Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli bir konudur.
1: Mesele belediye meselesi değil. Uzun tutukluluk süresi.
0: Milletin paralarına kast edenlerin bu meselenin içerisinde her konuda
1: ama
0: gündeme getirilmesi
1: işte
0: doğru bir nokta değil.
1: Mesele
0: burada çok önemli bir mesele var. Öbür tarafta Menderes
1: ama
0: Belediye Başkanı'nın
1: birbirleriyle
0: yaptığı yazışmalar var. Nasıl bir araya
1: getirelim? Mesele uzun tutukluluk süresi. Yani bir soruşturma, herhangi bir soruşturma, herhangi bir davada...
2: Geçmişte başka davalarda
1: mesele bu yani.

0: Uzun tutukluluk süresinin cezaya dönmemesi, bunu tartışıyoruz. Yoksa belediye, A belediyesi, İmamoğlu, Ahmet Mehmet tartışması değil ki bu. Bu genel bir tartışma. Tutuklama cezaya dönmesin.
1: İki ay sonra tam 10 yılı dolmuş olacak.
0: Çünkü şöyle bir şey oluyor.
1: Mesela bir tane 10 yılı dolmuş olacak.
0: Bir isim.
2: Siz de serbest bırakılmalı diyorsunuz.
0: Aykut, bakın Aykut Erdoğdu. Çok bir örnek önümüzde.
1: Tabii ki.
0: Normalde bir yıldan beri içeride. Aldığı ceza, alacağı ceza yattığı sürenin çok çok altında olacak. Yani şimdi bir yıldır içeride, aldığı ceza onu fazlasını yatmış oluyor. O yüzden uzun tutuklulukla ilgili mesele. Evet. Yoksa davalarla yani, ilgili bir tartışmadan bahsetmiyoruz ki.
2: Beraat ediyorsunuz belki ama o bir cezaya dönüşüyor.
0: Avukat Bey de onu söylüyor. Yani bu dava ekseninde demiyor bunu. Bu uzun tutukluluk bir cezaya dönüşmesin. Mesele bu. Onun ötesinde.
3: Ama 2400 yılla yargılanan birisi için de.
0: Ama böyle 2400 yıl bir 2400 yıl değil. Yani bütün suç, bütün suçları üst üste koyunca 2400 yıl oluyor. Yani 2400 yıl yatma şeyi olmuyor.
4: O toplamı
0: yani.
4: Tabii ki.
3: Herhalde zaten infazı
0: yani 32 yıl 2400 yıl olmuyor.
2: Tüm bu iddialardan o 2400 yıldan ceza alınsa 2400 yılına
4: 36 da, sene.
2: Hepsi böyle nasıl hesaplanıyor o? Yani diyelim ki
0: 36
2: bir suçtan.
0: 36 sene bile değil.
4: Toplamı
0: 36 sene.
2: Hayır ama hayır, bir yıl cezaların toplamı 36 yıl oluyor.
0: Kaç
2: yıl? Yani o zaman cezaevinde yatmasını gerektirecek şöyle, bir sonuç şimdi çıkıyor bakın, mu? Onu anlamaya çalışıyorum.
3: Örgüt liderliğinden yargılanıyor.
4: Şimdi 142 eylem var, tamam mı?
2: Bu arada 43. Çok konuyu da dağıtmış olabilirim. Bu soruyu da dağıtmayalım.
0: Bence
2: çok
0: kısa bir, tamam. Bir şey.
4: 143 eylem. Başka bir konu. Her eylemden ayrı ayrı ceza alacak. Tamam mı bu kişi? Tabii o eylemlerin içerisinde nitelikli halleri vardır. Örgüt söz konusuysa çarpı 2 falan. Evet. Şimdi bunları
3: örgüt
4: topluyorlar.
3: Örgüt üyelerinin aldığı ceza da örgüt liderine yüklenir.
4: Topladıkları 2400 dedikleri kanunun öngördüğü en üst ceza limiti. Tamam mı? Mesela bir suçun üst limiti 10 yıl olabilir.
0: 3 yıl olabilir.
4: Yargılama hakimi üst sınırdan başlar, indirim haklarını kullanarak 8 sene verir, 7 sene verir
2: ama
4: falan.
2: Ama onun da infazı hep daha az oluyor.
4: Tabii.
2: İşte bir gibi oluyor.
4: Mesela bir kişi 10 milyon yılda hapis cezası yese 35-30 sene arasında yatıp çıkar. Yatar başka bir şeydir infazda çünkü orada denetimli serbestlik durumları söz konusu. İşte infaz yasasına göre açığa ceza işte.
0: 30 yılda yatmıyor.
4: İşte şimdi mesela.
0: Ağırlaştırılmış müebbette bile. Yatma süresi bellidir.
4: 30-35 yıl arası değişiyor bu. Yani
2: geçmişte bu tür yolsuzluk ve benzeri rüşvet yolsuzluk gibi davalardan cezaevinde 20-30 yıl yatan örnekler var mı?
4: Yani vardır da ben hatırlamıyorum ya. Yoktur. Vardır da ben çok hatırlamıyorum.
2: Yoktur. Yani
0: 30 yıl.
4: Şöyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi müebbet hapis cezası ile ilgili şunu öngörüyor. Diyor ki kişinin 25 yılı dolmadan mutlaka ceza infaz kurumlarındaki komisyonlar incelemek durumundadır. Eğer kişi ıslah olmuşsa, bu noktada bir rapor çıkarılmışsa, kişinin infazı dışarıda tamamlanması sağlanmalıdır diyor.
2: Peki. Bu arada çok da hemen diğer konuklarıma da döneyim. Evet. Ben Demirtaş'ı konuşuyoruz.
0: Demirtaş'ı bitireyim ben.
2: Evet.
0: Bu süreci Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi bir sürece zaten içeride destek verdi. Dışarıda da destek verebilir. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Burada anlaşılan Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkmasını hem Abdullah Öcalan hem DEM Parti hem de PKK nasıl karşılıyor? Bu siyasetten öte bir şey.
2: Nasıl karşılıyor derken cevabı bilerek mi soruyorsunuz?
0: Siyasetten öte bir şey söylüyorum. Yani tabii ki bizim isteğimiz terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması ve Selahattin Demirtaş da siyasete Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi dönmesi. Ancak diğer tarafa geçtiğimizde DEM Parti, PKK ve Abdullah Öcalan eksenindeki siyasete baktığımızda Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkması isteniyor mu? DEM Parti, Abdullah Öcalan ve PKK açısından.
2: Ayhan Bey acaba buna ilişkin nasıl bir okuma yapıyor? Yani Selahattin Demirtaş daha kısa yani. İşte Öcalan, Kandil değil mi? Evet. Nasıl bakıyor diye sorduğunu anlıyorum. Bir kanaati olduğunu da anlıyorum. Sizce bu sorunun yanıtı nedir Ayhan Bey?
5: Şimdi bence yani şunu ayırt ederek yaklaşmamız lazım. silah bırakma konusunun muhatabı Öcalan'dır. Selahattin Demirtaş'ın örgüte söz geçireceğini düşünmek, şu 1-2 yıl boyunca yapılan çağrıları, 27 Şubat'ta Öcalan'ın söylediği sözleri Demirtaş söyleyemezdi. Söylese de etki etmezdi. Öcalan'ın söylemesi anlamlıydı. Benzer şeyler daha önce Demirtaş çok kez söyledi ama bu etkiyi yapmadı. Sonuçta birisi örgütü kuran kişi, diğeri yani siyasetin, demokratik siyasetin içinden bir isim. Dolayısıyla bu işin toplumsal ikna kısmıyla örgütün ikna kısmını birbirinden ayırt ederek tartışmamız lazım. Serap Hanım, ben biraz böyle sosyal medyada bu tartışmamızla ilgili tepkilere de baktım. Bence en gözden kaçan kısım şu. 2010'lu yıllardaki sürecin en ciddi riski şuydu. Demokratikleşmeyle silah bırakma konusu aynı muhataplar üzerinden yürüdüğü için toplumun ciddi bir kısmı, yani işte biz niye örgütü muhatap alıyoruz? Hatta Kürtlerin ciddi bir kısmı, işte örgüt tüm Kürtleri temsil ediyor mu ki bu iş sadece bu örgüt muhatap alınarak yapılıyor tartışmasının içerisine girdi. Bugün iki aşamalı bir süreçten bahsediyoruz. Birinci aşamada silah bırakma esas. Silah bırakmanın muhatabı gayet tabii örgüt olacak. Silah kimdeyse onu muhatap alacaksınız. Yani en az maliyetle silahı bıraktırmanın yolunu arıyorsunuz. Öcalan bu konuda bir cesaret gösteriyor. Bakın, bir irade koyuyorsa...
0: Başka bir şey sordum. Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkıp siyaset yapmasını istiyor mu? Mesele bu. Yoksa tabii ki Selahattin Demirtaş silah bırak derse PKK'da bir karşılığı yok. Doğru diyorsunuz, demokratik siyasetin içinde.
2: Bundan diğeri terör sonraki örgütü. Bundan sonraki serbest süreçte serbest kalmasıyla ilgili olasılığı söyleyeceğim.
5: Evet. Yani ona geleceğim. Ona geleceğim ama yani bu bence şu açıdan çok önemli. Şu anda da bizim en çok tepki aldığımız şey, işte şehit aileleri inciniyor, işte örgüt muhatap alınıyor tartışmasında şu ayrımı yapalım. Yarın demokratikleşmeyle ilgili tartışmalara geldiğimizde, ki biraz önce bütün konuklarınız buna dikkat çekti, bu aşamada artık örgüt muhatap olmayacak. O zaman toplumun tamamı muhatap olacak. Demokrasinin muhatabı bir örgüt olamaz. Türkiye'deki bütün yurttaşlar, yani ne sadece Kürtler, ne sadece Demliler, herkes gayet tabii silahla ilişkisi olmayan, hakkını demokratik kanallarla savunacak, herkes muhatap olacak. Şimdi o aşamada gayet tabii Demirtaş'ın yapacağı katkılar olur ve ben hani o katkıyı sunmasına da imkan verileceğini düşünüyorum. Ama yani bu silah bırakma aşamasının verimliliğiyle şekillenecek, onu göz ardı etmeyelim. Yani şu anda bir yasa çıkıyor ama bu yasadan gerçekte kaç kişi faydalanacak? Yani uygulamada örneğin 2005 yılı sınırı konuldu değil mi? Ben bunu riskli bulanlardanım. Neden riskli bulduğumu ifade edeyim. Şimdi daha örgüte geç katılmış.
0: Evet, eylemi 2005 yılı öncesi kapsamıyor.
2: 25
0: yılı,
2: ben 25 anladım.
3: Şöyle, evet, 1 evet. Haziran, öncesi. Ayhan Bey, şimdi, şöyle orası. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezasına çarptırılanlar hariç tutulmak üzere. Evet. Aynen bu şekilde ifade.
5: Sonra anlıyorum ben. Ben biliyorum. Ben biliyorum ama şunun için buna dikkat çekiyorum. Bakın şimdi silah bırakma dediğimiz şey öznesi elinde silah olanlardır. Silahın kendisi değildir. Silah dediğiniz Orta Doğu'da ne ki? Ya bugün bırakırsınız gider başka yerde alırsınız tekrar. Örgütün karar organlarının bir daha silaha sarılmaması, bir daha silahla bir mücadele yöntemi tercih etmemesi için 2005 öncesilerle ilgili de zor, evet yani kamuoyunu anlatmak zor, ikna etmek zor, acılar var, öfke var, tepki var. Ama bunu bir şekilde çözmek zorundayız. Yoksa örgüte yeni katılanlar tamam geldiler, faydalandılar ve toplumsal hayata katıldılar. Bu çok kıymetli. Ama ortak ve üst kademe yöneticileri de bir şekilde, yani elbette kimsenin sinir uçlarına basmadan, irite etmeden çözmek zorundayız. Yoksa örgüt yeniden kurulur.
0: Ama onu
2: çözülecek? Yani,
3: o bambaşka zaman, bir noktaya
0: evet,
3: gider.
0: O, şimdi tabii. Ayhan Bey şöyle bir şey var. Örgütün üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirip Türkiye'de siyasete dahil etmek bir kere bu olmaz. Demokratikleşme sürecinin de tam karşısı, tam karşısı bir şey. Sanki, o zaman her eline silah alan çıksın da.
2: Ama bir dakika. Onlarla ilgili başka ülkeye gidecekler.
0: O zaman şöyle yapalım. İstediğimiz olmadı ya, elimize silah alıp daha çıkalım. Devlete baş kaldıralım, sonra diyelim ki biz silahı bıraktık. Böyle bir şey olabilir mi?
3: Hocam benim Abdullah Öcalan'ın
0: size söylemiyorum.
5: Hayır. Benim kastetmediğimi tahmin ediyorsunuz.
0: Hayır. Ayhan Bey sizin şahs, bakın size söylemiyorum zaten. Diyorsunuz ki örgüt orta düzey ve üst düzey yöneticilerin de siyasete dahil edilmesini söylüyorsunuz. Bunu devlet bu şekilde yaparsa demokratikleşme sürecine
3: siyasete dahil edilmesi demiyor da Ayhan Bey. Yasadan yararlanması diyor. Hayır. Burada tabii şu var. Ayhan Bey, yani terör örgütü kurucusu, terörist başının dahi böyle bir talebi yokken, yani bu hiçbir şekilde konuşulmamışken, hiçbir kayıtta söz konusu değilken de kendisinin kendince en güvenli bulduğu yer İmralı iken, ki onun da atıyorum farklı bir yere çıkardığı,
5: buna da tamamen katılıyorum. Bakın,

0: Bu da hayır, güvenlik ben, olarak kendisini
1: seçiyor
0: ama zaten böyle bir şey masaya getiriliyor.
2: Umut Hakkı isteğin için Ferhat Bey, şimdi, Umut Hakkı isteğin için.
3: Ya Umut Hakkı isteği de
0: başka. Umut Hakkı isteği bambaşka, çok farklı bir mesele. Bu konunun çok dışında bir konu.
3: Ferhat Bey, ben çıktığım her yayında Öcalan'a özgürlük taleplerinin Öcalan'ın talebi olmadığı gibi sürece de zarar verdiğini hep söyledim. Evet, Öcalan'ın bu sürece yapacağı katkı, yasa çıktıktan sonra örgütten, bu yasadan faydalanan kişi sayısının mümkün olduğu kadar yüksek olması konusunda ikna çalışması yapmasının ortamı iyileşmeli. Ortam sağlanmalı. Bakın, bu İmralı'dan çıkmak, işte siyasete katılmak falan değil. Ama bir etkileşim olmalı ki katılım çok güdük kalırsa, bu çok önemli bir risktir. Yani yasayı yaptınız ama başvuru 3000 kişi beklenirken 30 kişi de kaldı. O zaman biz bu tartışmayı niye yapalım?
0: Önemli değil. Evet.
4: Onların sorunu, bizim sorunumuz değil.
1: Örgüt üyelerinin de hala hala terör pozisyonda kaldığı gibi
0: süreci Kemal Bey, bir saniye.
2: Onların sorunu olabilir.
3: Evet, onların sorunu Kemal Bey, kusura bakmayın yani. Her şeyle olur mu? Her şeyle de teslim.
2: Süleymaniye üzerinden İran'a geçmek isteyen örgüt üyelerinin olacak mesela.
0: Sayın
3: üst düzey yöneticiler,
2: nasıl burada kimseyi teslim edilmiyor? Aksine hepsini teslim alın.
0: Kemal Bey, bakın burada çok önemli bir mesele var. Bu yasanın ismine milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Şu anda görüşülen maddenin tam ismi bu.
1: Tamam.
0: Şimdi bunu niye söylüyorum? Sayın Bahçeli çağrıyı yaptığı gün, yani 22 Ekim akşamında, bu meselenin aslında en önemli boyutu toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi konusuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sert güçle terör örgütünün sınırlarının dışına itmişken onu diğer yardım aldığı unsurların da iplerini keserek, kordonlarını keserek çaresiz bir duruma bırakmışken tekrar terör örgütünün bazı kesimleri kandırmasının önüne geçmek için bu süreci ortaya koymuştur.
1: Hızlandırmak için söylüyoruz. Yani 30 kişinin başvurmasıyla 3000 kişinin başvurması farklıydı.
0: Tabii ki 30 kişi başvurmayacak. Tabii ki 30 kişi başvurmayacak.
1: Öyle bir durum yok.
0: Burada şu var. İstihbarat teşkilatımızın zaten elinde tüm... Kemal Bey, bir müsaade edin.
3: Hayır, niye olsun ya?
0: Bir müsaade edin burada, çünkü doğru bilgiyi vermemiz lazım ki yanlış bir noktaya çekilmesin. Terör örgütünün silah bırakma potansiyeli taşıyan her bireyinin zaten bilgisi şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımızda var. Velev ki birileri akıllarına girdi. Velev ki İsrail onları başka yöne sevk etti. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör bataklığının kurutulmasıyla ilgili uzattığı elin diğer tarafı neydi? Demir yumruktu. Bunu hiç unutmayın. Dolayısıyla o terör bataklığının kurumaması gibi bizim bir alternatifimiz yok. İki tane yol var. Ya terör örgütü kendini lağvedecek ya da yok edilecek.
1: Peki, Ayhan Bey de tamamlasın bu arada. Çünkü yarım kaldı.
0: Devletin bu kararlılığını da iyi görmemiz lazım.
1: Bu dediğiniz, yani Ferhat Bey'in söylediği üzerine.
3: Bir sonraki adım, bunu tartışacağız biz.
0: Ama yarın bir gün PKK, çok özür dilerim. Bu sürecin sonrasında tekraren insanları kandırmak için, örneğin Kürtlerin hakkının muhafaza ettiğini iddia ettiğinde, ona inanacak bir kesim kalmayacak. Burayı atlamayalım. Yani daha ne yapsın Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyecek. Önemli bir ciddi sosyoloji ortaya konacak.
1: Buyurun Ayhan Bey. Bir sorum da var size. O yüzden bir kısa burada yanıtınızı alırsam. Tuncer Bakırhan'ın başka cümleleri de var.
3: Çok kısa sadece.
5: Ayhan Bey, ama
3: evet, sadece şunu söyleyeyim. Yani ben tabii ki şu anki yasayı ben önemsiyorum.
5: Karşılıyor. Uzlaşma. Yani Avrupa'daki PKK'lıların durumu. Tam da onu söylüyor aslında Ayhan Bey.
1: Evet. Öyle mi? Tam
3: yani
1: da onunla mı?
3: Uzlaşmanın,
5: ben de onu soracağım.
3: Burada
5: öyle cevap verse.
3: Uzlaşma
5: toplu.
3: Uzlaşma burada oluşmuşsa, yani Türkiye'de konsensus burada sağlanmışsa, bu kıymetli bir şeydir. Ve ben tabii olumsuz riski söylemekle birlikte tahminim ve öngörüm örgütün yeterli miktarda katılım sağlayacağı yönünde. Yani bu yasadan yararlanma konusunda yapıcı davranacağı yönünde. Ben sadece bir riskten bahsediyorum. Dünyada bu süreçleri yaşamış, bölünmüş örgütler var örneğin.
1: O Türkiye bölünmesini istemiyor örgütün. O zaman devamı mı gelmeyecek? Tümden yani silah nasıl ne olacak bu dediğin senaryo? Tümden... Bu arada 12. madde, yani son maddede şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyormuş.
0: Galiba bu gece bitecek gibi gözüküyor.
1: Evet, şu an saat daha 22.19. Belli ki bu gece bitecek gibi görünüyor yasanın görüşülmesi ve oylanması. Ayhan Bey, buyurun. Yani diyelim ki bu dediğiniz senaryo, böyle bir durumda nasıl ilerler süreç?
3: Şimdi tabii yani 2005'e

0: koyduğunuzda gayet tabii örgüte katılım hangi yaş grubunda olabileceğini az çok ortalamadan biliyoruz. Bu isimler hiç tanınmayan, bilinmeyen, belki hiç eyleme bile katılmamış bir kısmı. Yani sadece eğitim almış, sadece belki dağlarda bulunmuş. Tabii ki bu da suç. Yani ama hani burada işte o suça karışmayanlar diye falan tarif edilmiş olan zaman zaman evet. tartışmalardaki evet. kategori. Bu elbette ki önemli. Yani bir örgütün hani en son katılımcılarının yani topluma kazandırılması daha kolay, daha işte toplumun sinir uçlarına dokunmayan bir yöntem. Ama sonunda bunu finale götürmek istiyorsak ya şunu başarmak zorundayız. Bir daha tekrar örgüt bölünerek ya da örgüt başka bir yerde İran'a karşı konumlanarak yarın İsrail'le başka bir atmosfer oluştuğunda yeniden Türkiye'ye yönelik risk oluşturacak bir durumu
1: yani aslında yöneticiler de devre dışı bırakılmalı ve bir çözümün evet. parçası. Onu
2: aslında şunu mu söylemek istiyor?
1: Nasıl,
2: Ayhan Bey.
3: O bu süreci şunu nasıl idare edecek ki? Yasayı çıkartmış. Demokratik süreci de tamamlandı.
1: Sonra şunda acaba başka
4: ama yani sonra bakın yani. Bu süreç nihayete erdikten sonra bir sert güçle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına birileri çıkma teşebbüsünde bulunursa zaten mesele terör bataklığını kurutmak olduğu için gereken müdahaleyi yapacak gücüne sahip.
0: Ayrıca yasa risk analizi diye Serap Hanım çok özür Buyurun. Dilerim ama yani yasa yapma tekniğinde risk analizi diye bir şey vardır. Etki evet. analizi diye bir şey vardır. Bir hele terörle mücadele gibi kritik bir alanda güvenlik politikalarında risk analizi yapmadan, etki analizi yapmadan yani çok doğru, çok kıymetli bir iş yapmış olsanız bile değişen faktörler olabilir. Bugün Orta Doğu'da silah tüccarlarının değil daha çok enerji güvenliğinin etkisi ağır bastığı için biz dış faktörlerin negatif etkisinden arındırılmış bir mesafe aldık. 2010'lu yıllarda bu işin bozulma sebeplerinden birisi de Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki dengelerin değişmesiydi. Yarın yeniden bir risk olabilir diyorum sadece. Yoksa hani bu yasayı kötülemiyorum, bu yasayı hani olumsuzlayan
1: boşluklar
0: böyle kıymetini küçük düşürecek bir şey söylemiyorum.
4: Şu da var. Evet. Yani 2010 yılındaki, 11 yılındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgesindeki nüfuzu, küresel nüfuzuyla bugünkü nüfuzu arasında da ciddi bir fark var. Bu da zaten süreci aslında pozitif bir hale getirilmesine çok ciddi bir
1: Peki.
4: etken.
1: Ama şimdi şöyle... Kemal Bey'e de söz vereceğim, Ertuğrul Bey'e de söz vereceğim. O yüzden şu cümleyi hatırlatarak da hem konuşmamıza katkı olsun. Bunun hem bu terör örgütü üyesi yöneticileriyle ilgili Ayhan Bey'in söylediği kısmı var. Hem de bugün Tuncer Bakırhan'ın bir ifadesi var. Bu yasada şüphesiz eksikler var. Bu yasada yok diye ana dil, eşit yurttaşlık ve yerel demokrasi başta olmak üzere demokratik haklar unutulmuş talepler değildir. Bunlar olmazsa olmazdır dedi konuşmasının bir bölümünde Tuncer Bakırhan. Bundan sonra bir anayasa olmazsa eksik kalır derken bunu da mı kastettin?
3: Evet, evet, bunu
1: tamamlayıcı olarak bunların şimdi az evet. önce dediniz ya sosyal medyada baktım. Kemal Bey size geleceğim ama Ayhan Bey'e şunu soracağım. Sosyal medyada baktım bize gelen eleştirilere ya da konuya gelen eleştirilere dediniz ya. Aslında bu süreç başladığından beri bu konuda çekingen olan insanlar en çok bu konularda bu itirazlarını ve kaygılarını dile getiriyorlar. Yani sürece karşı bir mesafeyle duranlar. Demin bunu bu şekilde dile getirmesi bunu mutlaka olacağı, mutlaka yapılacağı gibi bir izlenim bırakıyor toplumun bir kesiminde. Buna ne dersiniz? Bakırhan'ın bu ifadeleri hatırlatmasına.
0: Şimdi ya bir kere hani şu ayrımı yapalım. Yani Sayın Bahçeli'nin tam da hani tırnak içinde söylüyorum yoksa toplumu kategorize etmek için söylemiyorum. Sayın Bahçeli'nin yani Kürtlere güven verecek mesajlar vermesi yani siyaseten en karşıda dururken neredeyse empatiyi zirveye çıkaracak. Hatta bazen çıtayı öyle bir yere çıkartıyordu ki yani muhtemelen iktidarın büyük ortağı yani Adalet Kalkınma Partisi bile bu kadarını göze almadı ve pratikte de öyle bir düzenleme olmadı. Örneğin Öcalan'a bir statü verilmedi işte bu yasada. Evet, evet. Dolayısıyla burada hani Sayın Bahçeli'nin çıkışı aslında yapıcı bir katkıydı. Yoksa tam onun dediği mutlaka olacak diye bir şey değildi bu. Keşke aynı empatiyi, aynı duyarlılığı bugüne kadar DEM'de gösterebilseydi. Yani ben DEM Partisi'nin Öcalan'dan daha çok daha güçlü biçimde Türklere güven verecek mesajlar yayınlamasının kıymetli olacağını düşünüyorum. Çünkü kaygılar nereden geliyorsa siz o kaygıyı gidererek toplumsal iknayı sağlarsınız. Şimdi yani Yani 27 Şubat metnine baktığımızda değil mi Öcalan'ın, hepimiz diyoruz ki bakın ülke bütünlüğüyle ilgili şüphe uyandıracak hiçbir mesaj yok burada. Yani bölünme korkusu, kaygısını giderecek cümleler. Ama şartlı cümleler kurulduğu zaman, yani şunu kastederek söylüyorum. Gayet tabii silah bırakıldığında Türkiye'nin demokrasisi güçlenecek, cezaevleriyle ilgili, yargıyla ilgili, dille ilgili, kültürel haklarla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Ama cümleyi şöyle kurduğunuzda, ya filancalar cezaevindeyken ne barışı? İşte şu yasak varken nasıl demokratikleşme, nasıl silahsızlanma derseniz, cümleyi negatif kurduğunuzda bir toplumsal psikolojiyi zaten olumsuz etkiliyorsunuz. Yani bu işe en çok umut bağlayan, en çok inanan, en çok beklentisi olan, ya çocukları dağdan gelsin diyen, çocukları cezaevinden çıksın diyen anneler dahil herkes umutsuzluğa, karamsarlığa sürükleniyor. Oysa umut aşılamak lazım. Siyasetçi elbette riski muhataplarıyla paylaşır ama topluma umut ve güven vermelidir. Evet. Ben o açıdan hani bu zaten sonunda olacak olan, sonunda zaten o kaynaşma, toplumun birbiriyle kaynaşması, toplumun devletle kaynaşması hedefi gayet tabii bu düzenlemeleri beraberinde getirecek ama yani bunları silahsızlanma sürecinin parçası gibi şartlı cümleler kurarak ele almamalıyız. 2014'te yarım kalan sürecin en önemli sebeplerinden biri de ikisinin birbirine eklemlenmesiydi. Peki. Yani silah bırakılırsa dil hakkı diyemezsiniz.

0: yudum aldınız Kemal Bey. Sözü size verebilirim. Buyurun.
1: Kusura bakmayın, özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Boğazım sıkıntılı oldu birden.
0: Şu an rahat şimdi konuşamıyorsanız şöyle, biraz bekleyelim, ben size...
1: Şu anda iyiyim.
0: İyi misiniz?
1: Şu anda iyiyim.
0: Tamam.
1: Yo şu anda iyiyim. Şöyle öncelikle Selahattin Demirtaş konusuyla ilgili sadece bir cümleyle o konuyu kapatayım. Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu. Yani 2 ay sonra tam 10 yıl olacak. Bir kere bir siyasi partinin genel başkanının 10 yıl boyunca tutuklu kalması zaten başlı başına bir hukuki garabettir. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini bu konuya bağlamak da Selahattin Demirtaş'a bir iyilik değildir. Yani bu konu mesela 2 sene sürecek olsa Selahattin Demirtaş 2 sene daha mı tutuklu kalacak? Yani bu saçma bir şey. Yine bununla ilgili bir endişe biraz önce Ayhan Bey söyledi. Yayının başında da ben yeni partiyle ilgili eleştiri yaparken bunu söyledim. Yani bize şu yapılıyor, kardeşim ne barışı? Dememek lazım. Burada Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu da dahil, Öcalan'ın tahliyesiyle ilgili konu da dahil. Yani bunları ön şart yaparsanız bu işler çözülmez. Ama dediğim gibi ben Selahattin Demirtaş'ın savunmalarını kendi kanalımda yayınladığı için soruşturma geçirmiş, hala da o soruşturma süren bir insanım. Tabii ki Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıydı. Yani hükmü yok, 10 yıldır tutuklu. Yani buraya bağlamaya gerek yok. Ertuğrul Bey'in söylediği gibi buraya bağlamaya ne gerek var? Çoktan serbest kalması lazımdı. İkincisi, biraz önce siz şeyi söylediniz, ana dilde eğitim gibi konuları Tuncer Bakırhan'ın açıklamaları üzerinden işte bundan da korkuluyor gibi. Bırakın korkulmayı, bunlar zaten olmak zorunda. Bunlar olmadıktan sonra siz teröristi bitirdim ama teröristin ya da terörün istismar edeceği alanları aynı bıraktım diye diyemezsiniz. O zaman bu bir açılım olmaz. Bu sadece teröriste af olur.
2: Zaten öyle bir
1: bu bir süreç yönetimi olmaz. Demokratikleşme olmaz.
3: Ilgili problem var
0: bu arada meclisten gelen görüntüler de var. Ona da ben not düşeyim. Görüntüler ekranda izleyicilere bu akşam biraz önce kaydedilmiş görüntüler. İtirazlarınızı da ben
1: duyacağım.
0: Meclis başkanı kurtulsa...
1: Sadece ana dille eğitimle ilgili de değil.
0: Kemal Bey çok özür dilerim. Sadece izleyiciyi bilgilendirmek için ve paylaşalım bu akşamdan görüntüler. Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nı görüyoruz. Babacan'ı görüyoruz. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Arla muhalefet kulisine geçti. Burada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la sohbet ettiler. Hepsini bir arada görüyorsunuz. Ve Meclis Başkanı Babacan Arıkan sohbetine DEM heyeti de daha sonra dahil oldu. Sara Honoluç, Pervin Buldan, Gülistan Koçyiğit de yine buraya katıldı. Fatih Erbakan da orada. Biraz konuştuklarımızın üzerine fikir ayrılıkları olsa da mecliste aslında bu hararetli tartışmalarda siyasetçilerin hep yan yana geldiğini meclise gidenler görürler. Hep böyledir. Bazen insan hep böyle o hep hararetli çatışmalar ve karşılıklar üzerine olduğunu düşünüyor. Ama öyle olmadığını biz bu resepsiyonlarda görüyoruz. Evet. Bu akşam.
2: Ekranlarda da öyle.
0: Ekranlarda da öyle. Aslında onu da gösteren bir görüntü bu akşam çok kısa süre önce meclisin içinden. Özgür Özel de bu arada genel kurula geldi. Yani Ali Mahir Başarılı ve başka...
2: Canlı mı?
0: Başka... Hayır. Yeni şimdi az önce gelmiş. Yani dakika olarak bilemiyorum ama çok kısa zaman önce yaşanan gelişmeler bunlar.
2: Evet.
0: Sanıyorum genel artık son maddeye geçildi muhtemelen.
2: Oylama için
0: genel
2: geliyor.
0: Genel oylama olacak. O yüzden herkes şu anda meclis genel kuruluna geliyor. Siyasetçiler,
3: Özgür Özel de milletvekili olduğu için.
0: Evet. Aynı şekilde genel Özgür Özel de geliyor şu anda. Birazdan da muhtemelen yasanın geneli üzerine de madde madde oylandıktan sonra bildiğim kadarıyla bir oylama yapılacak. Evet. Yani biz de sıcağı sıcağına aktarıyoruz size. Kemal Bey son dediğinizi buyurun söyleyebilirsiniz şimdi. Biz görüntüleri aktardık.
1: Şöyle yani mesele sadece ana dilde eğitimle ilgili de değil. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özellik Şartları deniyor. Bunu kerli ferli profesörler falan televizyonlarda sanki bir belediyenin toprağı ayrıştırıp orada özellik ilanı edebilmesi gibi yorumluyor. Böyle bir şey varmış gibi yorumluyor. Halbuki Türkiye'de zaten bir sürü özel kurum var. Bankacılık Düzenleme Kurulu'ndan SPK'sına kadar. Burada kastedilen şey bir sınır çizilip burası özel.

0: bir bölgedir
1: Evet,
0: değil.
1: bu arada
0: Avrupa
1: oylama
0: Birliği'nin
1: sürüyor
0: yerel
1: şu
0: yönetimler
1: anda.
0: özellik
1: Cemal
0: şartında
1: Bey,
0: böyle
1: sizi
0: bir
1: de
0: şey
1: bölüyorum
0: değildir.
1: ama şu anda da olan
0: Başladı, değil mi?
1: gelişmeleri konuşalım. Çünkü şu
0: Oturacak.
1: anda artık mecliste bu tarihi sürecin içindeyiz ve yasa teklifi, çerçeve yasa şu anda oylanıyor. Elektronik bir oylama yapılacakmış.
2: Evet.
1: 2 dakika süre verilmiş. Teklifin tümü oylanıyor. İyi Parti teklifin tümünün açık oylamayla yapılması için önerge vermiş. Zaten böyle değil miydi? Belki.
3: Yani zaten
1: çünkü gündüz de
3: dijital
1: kapalı mı
3: oylamada,
1: açık mı diye konuşuldu.
3: Dijital
1: o yüzden
3: oylamada aslında çok açık. Evet. Kimin ne oy verdiği gözüküyor
2: zaten.
3: Zaten
2: herkes
3: İyi
2: fotoğrafını çekip atar,
3: zaten,
2: merak
3: evet.
2: etme.
1: Kabul edilmiş yani.
3: Dediği
1: ama böyle bir önerge vermiş. Önerge
2: bol
1: de kabul
2: fotoğraf
1: edilmiş.
2: Gelir biraz.
4: Zaten açık oylama yapılıyor.
1: Evet. Ben sadece
3: zaten
1: gelen Ankara'dan gelen bilgileri sizlerle ve izleyiciyle paylaşıyorum.
3: Şunu yapıyor Serap Hanım. İşte hangi yönde oy kullandıysa fotoğrafını çekip sosyal medyalarında da paylaşıyorlar. Yani
2: birazdan başlar.
3: Birazdan onlar da
2: başlar.
3: Gelir dediği gibi.
1: Evet. Yani başlangıçta yani İyi Parti zaten komisyonda da yer almamıştı ve hayır dediğini biliyoruz. Demokrat Parti
3: bir milletvekili
1: var değil mi? Hayır dediğini biliyoruz. Yeni Parti'de parti içinden bugün Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Ekranlarını yeni açanlar eğer kaçırdıysa diye tekrar ediyorum. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım evet diyoruz, bu sürecin karşısında
4: ama
1: olmayacağız tarihi sorumluluk gereği. Ama vekillerimiz bulundukları bölgelerin tabanını gözeterek karar alabilir dedi. Biz programda konuşurken 31 Yeni Parti milletvekilinin hayır dediği, yani oyunu açıkladığı bilgisini almıştık. Ama tabii oylama sırasında bunu daha net göreceğiz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Bey, bir ben İlhan Kesici'yi
3: gördüm. İlhan Kesici'nin bir
1: dün
3: itirazı
1: duyurdu,
3: vardı.
1: Sayın Kesici hayır oyu verdiğini. Başka
4: ben
1: CHP'den
4: başka
1: böyle bir kamuoyuna
4: başka görmedim ama
1: yapan
4: Kemal Bey daha iyi bilir. Kemal Özkiraz.
3: Başka
1: hayır diyenler olur mu sizce bu oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
0: Yok, ben hiç başka hiçbir milletvekilini duymadım. İlhan Bey'in kendisiyle de konuşmadım ama yayına çıkarken bir sosyal medyada öyle bir şey okudum.
1: Evet evet, kendisi tweet attı.
0: İlhan Kesici hayır verecekmiş
1: Yeni
0: diye.
1: Yeni Yol grubu şartlı evet dedi. Hüdapar, DSP, DBP
0: evet.
1: Evet dedi. Şartlı evetten kasıt şu maddeler olur bu maddeler olmaz değil de yani işte hukukun üstünlüğü yani şeffaflık. Meclisin iradesinin burada geçerli olması mealinde.
3: Aslında yetmez ama yaptı. Evet vardı evet. Ya referandumda. Evet. Yetmez ama evet ifadesinin bir başka versiyonu.
1: Maddeler üzerinden değil, bundan sonra sürecin yürütülme şekline ilişkin bazı evet. talepleri ya da şerhleri düşerek diyelim. Yoksa 12 maddenin içeriğine bir vurgu yaparak değil. İyi Parti, Demokrat Parti hayır diyor dedik. Yeniden Refah Partisi de çekimser kaldığını açıkladı bugün. Daha önce Fatih Erbakan referanduma gidilmeli demişti.
4: Şu
1: çekimser
4: anda,
1: kaldıklarını açıkladılar.
3: Şu an sayılar çıkacak herhalde.
1: Evet.
3: Yani 450'nin üzerinde olmasını bekliyoruz. Benim kabaca
1: 468 kabul,
3: evet.
1: 562 oy.
2: Geldi mi?
1: Evet.
2: Hadi hayırlı olsun.
1: 562 vekil oy kullanmış sevgili seyirciler. Çerçeve yasa için şu anda oylama yapıldı. Ses açabilir miyiz Sayın Celal Adan'dan meclis başkan vekili? Duyabilir miyiz meclisi?
5: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum. 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimser 6. Katibiye İbrahim Yurdunu Seven Afyonkarahisar milletvekili. Katibiye Rıdvan Uz Çanakkale milletvekili.
1: 88 red olmuş. Meclis Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Celal Adan başkanlık etti ve açıklamayı da yaptı. 562 oy kullanıldı çerçeve yasa için. Mecliste kabul edildi yasa. 562 oyun 468'i kabul. Gerçekten yüksek bir sayı.
2: Çok
1: çünkü Sayın Fethi Yıldız Bey 430 civarında bir değerlendirme yapmıştı. Belki de temkinli bir değerlendirme
3: evet.
1: yapmış olabilir. 468 kabul, 88 red. 6 çekimser oy kullanılmış çerçeve yasanın yasanın oylamasında ve Terörsüz Türkiye sürecindeki ilk yasa geçici bir yasa biliyorsunuz. Kendini fesheden PKK terör örgütünü kapsayan bir yasa. Buse Gençtürk hemen dönelim yerinde takip ediyor muhabir arkadaşımız Ankara'da. Hem bize oradaki tanıklıkların atmosferi anlat Buse, hem bu oylama sürecinde neler gözlediğini lütfen dinliyoruz.
6: Serap Belet, gerçekten tarihi bir

0: kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Teklif kabul edilerek yasalaştı ve 562 oy kullanıldı. 468 evet ile bu çerçeve yasa teklifi kabul edildi. 88 red oyu kullanılırken 6 çekimsel oy kullanıldı ve genel kurul 1 Ekim 2026'da toplanmak üzere yaz tatiline girdi. Meclis genel kurulu çalışmalarına da yaz tatili arası verdi. Kritik bir adım Ekim 2024'te atılmıştı. Terörsüz Türkiye sürecinin fitilini de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ateşlemişti ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik adımlar atılmıştı. Geçen yılda 5 Ağustos 2025'te Süreç Komisyonu, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısı yapılmıştı. Bir yıl sonra 5 Ağustos'ta geçtiğimiz hafta Terörsüz Türkiye yasası yani çerçeve yasa teklifi sunuldu. Evet. Peki genel kurulda neler oldu? Kimler hayır dedi, kimler evet dedi? Yeni parti evet oyu vereceğini ifade etmişti ama genel başkan ve parti yönetiminin evet oyu vereceğini söylemişti. Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve Ali Babacan. Tabii bu noktada genel kurulda çok sayıda isim söz aldı. Çekimsel olanlar da var. 88 bu noktada red verildi ve 6 çekimsel oy kullanıldı.
1: Bu ise hangi parti? Tek çok kısa bir zaman geçti. Bilmiyorum o bilgiler sende var mı ama şu an için hangi partiden kaç evet geldi ya da redlere ilişkin böyle birazcık daha onları gösterebilecek bir bilgi var mı sende bir veri? Ne dediniz Ferhat Bey?
2: Bir soru da ben ekleyeyim Buse'ye belki toplu cevaplar. Şimdi 562 milletvekili katılmış, 30 milletvekili katılmamış oylamaya. Yani genel kurulda yok. Bağımsız milletvekilleri mi ya da hangi partinin milletvekilleri buna dair bir kuliste bilgisi oldu mu acaba?
0: Şu an oylamaya katılmayanlarla ilgili bir kulis bilgisi yok ama şunu ifade edelim, aslında uzun zamandır Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda olmadığı kadar milletvekili katılımı var. Yani 562 oy kullanıldı. Bu gerçekten tarihi bir rakam olduğunda altını çizelim. Bir gün önce gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifi de 364 evet oyuyla kabul edildi. Yani dün gece ve oy birliğiyle kabul edilmişti. O rakam ondan sonra oy kullanan milletvekili sayısından sonra oldukça yüksek bir katılım, 562 oy kullanılması ve 462 kabul ki MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız 430'u bulacaktır ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada henüz elimize geçen hangi milletvekili, hangi parti kaç milletvekili oy kullandı bilgisi elimize değil ama partilere bakacak olursak şunu ifade edelim. Zaten AK Parti, MHP, DEM Parti ilk imzacıları arasında yer alıyor kanun teklifinin. CHP yine evet oyunu vereceğini ve imza atacağını da belirtmişti. Yeniden Refah Partisi çekimsel oy kullanacağını söyledi. Bu noktada Saadet Partisi bir şartlı evet oy vereceklerini söyledi. Yeni Parti'den de 33 milletvekili şimdiye kadar hayır oyu vereceğini duyurmuştu. Kamuoyuna veya da farklı kanallarla. Çünkü Özgür Özel genel başkanları, ben ve partimin yöneticileri evet oyu vereceğiz ama milletvekillerimiz millet ne diyorsa ona yönelik bir evet oy verecekler, karar verecekler ifadelerini kullanmıştı. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli genel kuruldaydı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yine takip etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bulunan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman tansiyon da yükseldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kulisteydi. Milletvekilleriyle sohbet etti. Önce iktidar kulisinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile beraber milletvekilleriyle sohbet etti ve muhalefet kulisine geçti. O noktada Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı, Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'la bir araya geldi. DEM Parti eş genel başkanları da o sohbete katıldı. Oldukça evet, geniş bir mutabakatla bugün o kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Peki. Ve resmi gazetede yürürlüğe girecek 15 gün içerisinde.
1: Çok teşekkür ediyorum Buse. Gerçekten günlerdir geç saatlere kadar takip ediyorsunuz bu süreci de yerinde. Çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğin için. 562 vekil oy kullandı. 468'i çerçeve yasaya evet dedi. 88 vekil red kullandı. 6 vekil de çekimser. Genel kurul

0: 1 Ekim'de toplanmak üzere yaz tatiline girdi. 15 gün içinde de yasalaşacak. Bu çerçeve yasa yürürlüğe girecek, daha doğrusu yasa kabul edildi. Resmi gazetede de yayımlanacak. Hayırlı olsun ülkemiz için, ülkemizin geleceği için en başta. Çünkü önemli dönemeçler, önemli kararlar bunlar. Her ne kadar üzerine tartışmalar, itirazlar olsa da ki doğaldır. Ama bunun sonucunda şu anda meclisten büyük bir destekle geçti. Umuyoruz eklenen, hedeflenen sonuçları ülkemiz için getirir. Terörsüz bir geleceği bizlere, yani ülkemizi oraya doğru taşımaya vesile olur. Öyle diyelim, hepimizin, herkesin temennisi. İtirazı olanın da, çekincesi olanın da, ben eminim ki ülkemiz için herkesin temennisi, en sert şekilde karşı çıkanın da elbette bundan olumlu sonuç alınmasıdır, endişelerine, itirazlarına rağmen. Şimdi sizlerden birer cümle, bir 5-6 dakika var. Ertuğrul Bey, ne diyorsunuz? Yasa geçti meclisten.
1: Evet, hayırlı olsun Türkiye için. Hayırlısı olsun.
0: Evet.
1: Daha doğrusu o hayırlısı olsun. Umarım yöneticilerimiz bu zamana kadar getirdikleri süreci yine aynı öngörü ve basiretle devam ettireceklerdir.
0: Evet.
1: Çünkü hakikaten çok önemli bir 25 yılı artık bulan bir devlet tecrübesi var. Uluslararası ve ulusal anlamda bir tecrübe söz konusu. Yine Sayın Devlet Bahçeli'nin yüksek iradeleri bu işi bu noktaya getirdi.
0: 30 saniyede tamamlarsanız tüm konuklarımı aynı sırayla birer dakika
1: yine
0: vereceğim.
1: Yine ben her şeye rağmen DEM Parti'nin süreci olan katkısı noktasında tebrik ediyorum. Yine her şeye rağmen Özgür Özel'in bu işte biz yokuz dememesine teşekkür ediyorum. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sürece desteğine teşekkür ediyorum. Keşke 88 milletvekili de oy verselerdi olumlu yönde. Şu doğru değil. Ya biz bir kumar oynayalım da yarın inşallah bunların bu işten olumsuz bir şey alınır da biz kahraman oluruz. Çok ayıp ettiler. Yani bu 88 kişi millete ayıp etti. Bu muhalefet değil. Doğru da olmadı ama hayırlısı olsun. Türk milleti basiretlidir. Gireceğim değil mi? Bir kısa da bir şey söylemek istiyorum aslında.
0: Yok,
1: ama
0: süremiz bitti.
1: Şöyle,
0: 4 dakika kaldı.
2: Önemli bir bilgi vereyim.
1: Şöyle, ben Ayhan Bey'in bir eleştiri şeyi vardı. Endişesi vardı. Ona katılıyorum. Yani bu PKK ismini verdiğimiz, YPG ismini verdiğimiz, X ismini verdiğimiz terör örgütünün yapısal olarak bir kanunla, uluslararası bağlantılarda dahil bla bla bla bla bugün yok edilmesi Türk milletini sakın ha sakın gevşetmesin.
0: Peki. Hayır, tamam. Bakın, artık süre nedeniyle kusura bakmayın, hemen birer cümle
1: şöyle,
0: alayım herkesten.
1: Biz Anadolu'da yaşıyoruz. Türk milleti her daim hedefte olacaktır. Herkes bir gözü açık uyusun. Türk milleti başka kurtuluşa eremez. 1071'den bugüne biz aynı performansla geldik. Bundan sonra da gitmek durumundayız.
0: Peki. Can, kısa 30'ar saniye alayım.
3: Evet, öncelikle hayırlı olsun Türk milletine. Eleştiriler de değerli, kıymetli. Destekleyenler de kıymetli, değerli. Sadece şunu söyleyeceğim. Şehit ailelerine, gazi ailelerine, onların yaptığı eleştirileri başımızın üstüne koymamız lazım.
0: Evet.
3: Onları bir kenara koyarak, onları incitmeden, onların gerçekten yani her söylediği sözü ciddiye alarak ve onları incitmeden bir süreci tamamlamamız gerekiyor. Türkiye için hayırlı olacaktır. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlara vesile olur inşallah. Ben zaten bu sürece kadar şehit ailelerimizin, gazi ailelerimizin sürekli diyalog halinde hem AK Partili hem de sürecin güvenlik bürokrasisinin birlikte bu süreci yürüttüğünü biliyorum. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin siyaseti bir kenara bırakarak cesaretli çıkışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un parlamenter bir mantıkla süreci yürütmesi çok önemli. Çok kısa bir bilgi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa şu anda çıkana kadar, 2 Şubat ayında bir bilgi bu. 11 siyasi partinin 51 üyenin katılımıyla Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda toplam 137 konuşmacı ve farklı kesimden görüş önerileri alındı. 91 saat boyunca çalışmalar yapıldı ve 4318 sayfa tutanak tutuldu. Aslına baktığınız zaman çok derin bir çalışmayı siyasetin gerginliğinden arındırarak yürütülen bir süreç olduğunu da görmemiz lazım. İnşallah sonuca da ererse herkes için çok daha hayırlı bir gelecek bizlerle birlikte olur.
0: Kesinlikle. Ayhan Bey, buyurun.
4: Yani bu mesafenin alınmasında, bu noktaya gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. İsimsiz kahramanlar var şüphesiz. Kamuoyunda görünen bilenlerin ötesinde katkı sunanlar, fedakarlık edenler, çaba ortaya koyanlar var. Ve bu siyasetin aslında topluma, ülkeye borcuydu. Yani dolayısıyla da eğer uygulamada da gereği yapılırsa, istenen düzeyde sonuç elde edilirse bu Türkiye'nin ekonomisini de, bölgesel gücünü de, devletin sorun çözme kapasitesini de başka bir yere taşıyacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Kemal Bey 30 saniye lütfen buyurun.
5: Şöyle, meclisteki milletvekili sayısının neredeyse dediğim gibi %90'ına yakın bir katılım var. Burada da %85'e yakın bir evet oyu var. Bu açıdan toplumsal mutabakat da bence sağlanmış gibi gözüküyor. Hayırlı olsun, ben de emeği geçen herkese teşekkür ederim kendi adıma. Yıllardır böyle bir günü bekleyen bir insan olarak. Bir de arkadaşlarımız söyledi, şehit aileleri çok önemli, incitilmemeleri lazım. Ama bence hatırlanması gereken birisi daha var. Allah rahmet eylesin. İnşallah Sırrı Süreyya Önder bu süreçte yaptıklarından dolayı bugün inşallah mezarında rahattır. Ona da bir Allah'tan rahmet dilemek lazım. En büyük fedakarlığı şehit aileleri yapıyor. Zaten en büyük fedakarlığı çocuklarını şehit vererek yaşadılar. Ama Allah onlardan belki bir büyük fedakarlık daha istedi. Bugün de devlet onlardan bir büyük fedakarlık istiyor.
0: İçinde yatsınlar.
5: Umarım incinmezler. Umarım onların yaşadığı acıları başka kimse yaşamaz. Amin. Onların tesellisi de bu olur inşallah.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. Her birinize de aynı şekilde katkınız için bu akşam. Programa başladık ve program sırasında da hızlıca ilerledi. Ve yasa teklifi, çerçeve yasa teklifi mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Pardon.
1: Şimdilik kabul edildi.
0: Ben de cümlemi tamamlayayım derken. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Ben konuklarıma veda ediyorum ama programı noktalamıyoruz. Önce bir reklam arası.

Olaylar ve görüşler burada sona eriyor. Birazdan saat başında Evren Aydın gece raporuyla meclisten tüm haberlerle karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

0: Merhaba efendim, iyi geceler. Burası Habertürk. Hiçbir gencin toprağa düşmediği, terörün konuşulmadığı, müreffeh bir Türkiye hayaliyle çıkılan o zorlu yolda gün boyu nefesler tutulmuştu, gözler meclise çevrilmişti. Terörsüz Türkiye hedefinin yasal zeminini kuracak teklif Meclis Genel Kurulu'nun onayına sunuldu. Madde madde çok detaylı görüşmeler vardı ve akşam saatlerine geldiğimizde 468 oyla kabul edildi tarihi yasa. Peki dakika dakika biz neler yaşadık? Güçlü destekle kabul edilen bu çerçeve yasa memleketimize neler getirecek ve atılan bu imzalar terörün olmadığı bir memleketin acaba müjdecisi mi? Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Her şeyi konuşacağız ama öncelikle hemen bir haber rotamızı Ankara'ya çevirelim. Meclis Genel Kurulu'nda 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin kabul edilmesi sonrası neler yaşanıyor? Buse Gençtürk'e döneceğim ve ilk mesajları bizlerle paylaşacak Ankara'dan. Buyur Buse, bu tarihi günde sözü hemen sana bırakayım.
1: Evren Aydın, saat 12.45'ten bu yana Meclis Genel Kurulu'nda çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyordu. O saatler süren görüşmeler tamamlandı ve bir kanun teklifi, 12 maddelik çerçeve yasa kanun teklifi kabul edilmiş oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da birazdan Meclis Şeref Holü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak ve Kurtulmuş'un açıklamaları da canlı olarak yayınlanacak. O notu da paylaşalım ama bir görüşme vardı. Hemen teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda bulunan, arkasında bulunan Başkanlık Divanı odasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyetiyle de bir araya geldi ve o görüşme sona erdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çerçeve yasa teklifinin kabul edilmesine ilişkinde ilk yorum değerlendirme geldi. Bahçeli hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Oldukça kritik bir gün çünkü 22 Ekim 2024'te MHP lideri Bahçeli tarafından terörsüz Türkiye süreci tarihi bir çağrıyla başlatılmıştı ve bu kapsamda bir komisyon kuruldu. Süreç komisyonunda geçen yıl 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştı. Ondan tam bir yıl sonra 5 Ağustos'ta o kanun teklifi sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi de bugün tarihi bir oyla kabul edildi. Peki kim ne kadar oy verdi? 562 oy kullanıldı. 468 evet oyu verilirken 88 red ve 6 çekimser oyu kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dönemde genel kurulda yapılan en yüksek katılımlı görüşmelerden bir tanesiydi. Bir gün önce, yani dün gece Gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifi de 384 oyla, oy birliğiyle kabul edilmişti. Peş peşe bu noktada oldukça kritik bir aşamaydı. Çünkü kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı artık.

0: Genel kurul görüşmelerinde neler yaşandı? Meclis Genel Kurulu saat 11'de açıldı. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, MHP'li Başkan Vekili oturumu yönetti ve milletvekillerine yerinden birer dakikalık sözler verildi ve bunun ardından da Grup Başkan Vekilleri çerçeve yasa teklifine ilişkin tek tek görüşlerini ifade ettiler ve grup önerileri görüşüldükten sonra da bu kez kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere saat 12.45'te başlandı. Partilerin liderleri, temsilciler sözler aldı ve çerçeve yasa teklifine dair görüşlerini açıkladılar. Peki konuşmalara bakacak olursa neler söylendi, hemen sizlerle onun notları da paylaşalım. Özellikle AK Parti grubu adına Abdullah Güler grup başkanı kürsüye çıktı ve eleştirilere yanıt verdi. Süreç komisyonunun raporunun 6. maddesine vurgu yaptı ve bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir dedi. AK Parti grup başkan vekili Abdülhamit Gün de çerçeveyi belirledik, kritik eşiği koyduk mesajını verdi ve MHP genel başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaki yerini aldı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı. Fethi Yıldız da süreç komisyonunun üyelerinden önemli bir isim. O da şunu söyledi: yüreğimiz ve gönlümüze terörsüz Türkiye'nin yanındayız ifadelerini kullandı Fethi Yıldız. Ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Bakırhan'ın konuşmasını Bahçeli de alkışladı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin evet oyu vereceğini, ancak milletvekillerinin milletin karar vereceği noktada oylarını kullanabileceklerini ifade etti. Tabii yeni parti evet oyu verdi ama 39 milletvekili edindiğimiz bilgiye göre hayır oyunu kullandı. Yeni partinin içerisinde böyle bir ayrışma söz konusuyken CHP evet oyunu verdi ve önümüzdeki dakikalarda artık kim ne kadar oy kullandı, bunun detayının da belli olmasını bekliyoruz. Kritik görüşmeler, temaslar kuruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kulisteki görüşmelerini sürdürdü ve İyi Parti de Meclis Genel Kurulu'nda bir protesto yaptı. Türk bayraklarıyla gelmişlerdi. İyi Partili Selçuk Türkoğlu şehit isimlerini okumak isteyince de genel kurul oturumuna ara verdi ama tüm bu görüşmeler oldukça geniş bir mutabakatla, yani 468 oyla kabul edilmiş oldu ve kanun teklifi yasalaştı. 12 maddeden oluşuyor, ancak kanun teklifinin 15 gün içerisinde resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu da yeterli değil. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığını tespit ve teyidini yapması gerekecek. Ancak bundan sonra kanun yürürlüğe girecek diyelim. Evren Aydın, sözü tekrar size bırakalım. Kritik bir aşama tamamlanmış oldu terörsüz Türkiye sürecinde.
1: Gerçekten de Buse, senin de söylediğin gibi en kritik aşamalardan biri aşıldı. O viraj artık dönüldü. Bugün genel kurulda neler yaşandı, kim ne mesaj verdi? Özellikle sürecin mimarlarından Sayın Bahçeli'den de ilk mesaj geldi. Hayırlı uğurlu olsun mesajını verdi Sayın Bahçeli. Tüm bunları konuşacağız ki 40 yıl aşkın süredir mücadele ediliyor terörle ve bu meselenin artık tarihin tozlu sayfalarına atılması için çok kritik bir işi açtık. 12 maddelik o tarihi teklif genel kurulda kabul edildi. Şimdi Türkiye'de ne gibi değişimler acaba göreceğiz? Yani terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi, aynı zamanda demokratik siyasetin güçlenmesiyle süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Hepsini konuşacağız. Tabii yasanın nitelikli bir çoğunlukla da kabul edilmesi önemli. Hepsini şimdi değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarım var. Hemen takdim edeyim. Yazar Tarık Çelenk bizlerle birlikte. Tarık Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun efendim. Ercan Gürses, gazeteci Ercan Gürses meslektaşımızla gece raporunda. Efendim sizler de hoş geldiniz Habertürk yayınına.
3: Evren Aydın, hoş bulduk. Tarık Bey'e de iyi geceler, selamlar.
2: İyi geceler.
3: Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Sayın Gürses, size geleceğim ama hemen bir Tarık Hocam'la başlayayım. Tarık Hocam, gerçekten tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Türkiye tarihinde 562 vekil oy kullandı ve bunların 468'inin kabul oyu verdiğini görüyoruz. 88 red oyu çıktı, 6 çekimser var. Yani teklifin altına konulan bu imzalar gerçekten de artık silahın, terörün olmadığı, şiddetin olmadığı bir memleketin, bir Türkiye'nin müjdecisi midir efendim? Ve bu konuda yani çok ciddi bir şekilde irade beyanı ortaya koyması meclisin sizce nasıl bir anlam ifade ediyor ilerleyen günler için?
2: Şimdi tabii yani buna kısa bir teknik açıdan kısa bir yasa ya da bir infaz indirim yasası olarak bakmak doğru olmaz. Bugün yaşananlar da gösterdi ki bu sadece bir sürecin, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bir sürecin bir aşaması olarak görmek gerekiyor. Tabii sürecin isminin

0: terörsüz Türkiye olarak konulması bence şu an itibariyle çok doğru bir tanım. Muhtemelen bu başarılmış gibi gözüküyor ama Türkiye'nin sorunları, Türkiye'nin Orta Doğu'da ya da kendi içindeki yapısal sorunların tartışması terörsüz Türkiye tanımının çok daha ötesine kendisini taşımasını gerektiriyor. Bunun arkasından demokratik geçim olacak ve bu sürecin uygulanma kararlı olacak. Ki nitekim Sayın Bahçeli, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi üst yönetimi ve tabii AK Parti'nin yönetimi ama özellikle MHP üst yönetimi çok başarılı bir şekilde kendilerini öyle addederek ve çok da memnun bir şekilde neredeyse tebrikleri kendileri kabul edecekler. Çünkü sürecin lokomotifi bir şekilde en azından başlatanlar ve tabii yürütenler devlet bürokrasisi ama kendileriydi. Zaten Sayın Bahçeli burada bir takım limitler koydu bunun önüne. Bunlar tartışılır tartışılmaz ama yani bunlar bunun çıktıları olarak görüyor. Şimdi tabii bu çok önemli bir eşik açıldı ama meclisteki bu imser, bu şey havanın toplumun tabanına da yansıması gerekiyor. Yani şimdi mesela ben yeni partinin özellikle Sayın Özel'in buradaki konuşmasını ve tavrını çok pozitif buldum. Gerçi 30 civarında bir şey verdiler, hayır oy da aldı ama yani sonuç itibariyle ama muhalefetin tabanının henüz yani siyasi bir takım denklemlerden dolayı daha terörist Türkiye'nin kapsamına bakmadan ciddi bir şekilde gergin olması bunun özellikle acil olarak toplumsallaştırılmasını da gerektiriyor. Toplumsallaştırılması demek tabii demokrasi, demokratikleşmesi demektir. Ve bu sürecin Türkiye'nin güvenlikçi politikalarının ya da otoriter gidişatının değil de Türkiye'nin demokratikleşmesinin bir parçası olduğuna eğer toplumu ikna edilebilirse toplum bence muhalefet de muhalefetin çoğu da aynı meclisteki oy oranı gibi yansıyacaktır. Ama şu an itibariyle meclisteki iyimser havanın topluma henüz daha yansıyabildiğini söyleyemeyiz. Öyle diyeyim, bırakayım.
1: Peki Tarık Hocam çok teşekkür ediyorum ilk yorumlar için. Sayın Gürses birlikte dinledik. Mecliste iyimser bir havanın olduğunun altını çizdi Sayın Çelenk ve tabii toplumsallaşmada en önemli başlıklardan biri. Buna dikkat çekerken de bunun muhalefete de yansımaları önemli bir başlıktı. Yani şöyle diyeyim, kanun teklifi şimdi 367 milletvekili tarafından sunulmuştu ve tarihi bir uzlaşmanın ve o siyasal mütabakatın çok önemli bir göstergesiydi. Peki 468 oyla, yanlış söylemiyorum değil mi? 468 oyla kabul edilmesi, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi Sayın Gürses ne anlama geliyor?
2: O kadar önemli ki Evren Bey, bu bir rekor. Yani öyle söyleyelim, bakın 411 el kaosa kalktı manşetini unutmadık değil mi? Başörtüsü serbestisi getiren o düzenleme AK Parti ve MHP'nin o zamanki mecliste, ki o zamanki meclisin tam sayısı 550 idi.
1: Sayın Gürses, sanırım sizin de beklentinizin ötesinde bir kabul oyunun geçtiğini görüyoruz genel kuruldan, öyle mi?
2: Evet, ben 400-450 arası bir oy bekliyordum açıkçası. Yani yeni partide bir miktar fire oldu Tarık Bey'in söylediği gibi ama bir miktar daha olabileceğini düşünüyordum. Ben 468'in elbette 88'de red var, 6 çekimser söz konusu. 468 rakamının dünyaya da bir mesaj olduğu kanaatindeyim Evren Bey. Şundan dolayı söylüyorum. Normal şartlar altında bu bir yasa teklifi. Yani bu bir anayasa düzenlemesi değil. Dolayısıyla yasa teklifleri salt çoğunlukla geçirilebilir. Yani AK Parti ve MHP'nin çoğunluğu zaten geçirmeye yetiyor. DEM Parti de işin içerisinde. Ama CHP'nin eski ve yeni yapısıyla CHP'nin yeni partinin bu işin içerisinde olmasının ben çok kuvvetli anlamlar ihtiva ettiğini düşünüyorum. Elbette Tarık Bey'in dediği gibi toplumsal anlamda iyimserlik de var. Şu anda topluma tam olarak yansımamış olabilir ama ben ciddi anlamda bir desteğin olduğunu da kamuoyu anketlerinden görüyorum. Çok olumlu bir hava var. Ama çok kritik bir gece yaşıyoruz, onu da söyleyelim. Süreç içerisinde kesintiler, sıkıntılar, sabotajlar, provokasyonlar oldu zaten. Yani şu son 22 ay içerisinde oldu, bunları söylememiz lazım. DEM Parti içerisinden de oldu, Kandil'den de oldu. Zaman zaman sureti haktan görünen, işte milliyetçi olarak görünen, hatta ve hatta sosyal demokrat görünen insanlardan da süreçle ilgili hilafi hakikat bilgiler de ortaya çıkartıldı. Tırnak içerisinde bilgiler diyorum. Ve bu zaten 48 yıl önce kurulmuş, 42 yıllık terör pratiği olan bir örgütün bırakmış olduğu izlerin çok derin yaralar açtığını söylemeye bile gerek yok. O derin yaralar içerisinde ajitasyon yapmak da son derecede kolay. Bu ajitasyonların toplumu

0: ve geleceğimize bir faydası yok. Bu nedenle diyorum, bu gece hatırlanacak, tarihe geçecek, ondan eminim. Bu geceye şartlı destek verenler de bir miktar, açıkçasını söylemek gerekirse, sorgulanacaklar. Çünkü bu süreçte gerçekten dirayetli iki liderin ve DEM Parti'nin de çok yapıcı çabaları oldu. Ben bunların ciddi anlamda tarih önünde çok daha farklı bir şekilde değerlendirileceği kanaatindeyim.
1: Tarık Hocam, çerçeve yasa muhalefette herhangi bir bölünmeye yol açtı mı sizce? Yani ve yeni partinin meclisteki tutumuna dair neler söylersiniz bugüne dair?
2: Şimdi yeni parti tabii, şimdi de milletin kendinin, yani kendi işte 1950'lerden gelen milletin kendi bir doğası, bir dinamiği var. Yani bunun çoğu da muhafazakar karakterdedir. Ve yani millet güven üzerine iş yapar. Yani işte güvendiği insanların verdiği kararlara da genellikle Türkiye'deki çoğunluk şey yapar, buna itibat eder. Ama bu kararlardan ziyade güven çok ön plandadır. Bunu eleştirebiliriz, eleştiremeyiz, ayrı bir konu, ama toplum tabii güveniyor Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye, o manada büyük bir kısım güveniyor. Ama yeni parti tabii yeni kurulan bir parti, en azından en büyük yük CHP'nin yükünü kendi üstünden attılar. Bir yeni iddiaları var. Eğer bu yeni iddialara sahip çıkmak istiyorlarsa toplumdaki bu dinamiği, bu heyecan dinamini kendi senin belli bir elit aydın kesim bir takım geriye çekmek istiyor, ama onlarla başarılı olmayacağını herhalde Sayın Özel
1: Tarık Hocam, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Bir dinleyelim, onun üzerine de konuşmaya devam ederiz.
3: Yasanın kabulü değil. Bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuş. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle, her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada, istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere

0: Ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücünde Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriydi. Çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.
1: Numan Bey, 468 kabul oyu biraz beklentilerin üzerinde. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
0: Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele. Ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar destek vermemiş olsalardı, milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor, Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Şimdi bırakın da bu akşam meclisin bu büyük başarısını hep beraber millete sahiplenelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
2: Evet, kıymetli konuklarımızla birlikte dinledik bu tarihi açıklamaları. Yazar Tarık Çelenk ve gazeteci Ercan Gürses'te. Tarık Hocam, sizde kalmıştık ama önemliydi açıklamaları Sayın Kurtulmuş'un. Artık dayanışmanın hakim olduğu bir sürece girecek dedi Türkiye ve tarihi bir dönem vurgusu yaptı. Aynı zamanda az evvel de biraz vurguladık aslında yayınımızda. Bazen kritik virajlar gördük biz bu süreçte ama bu kritik virajlar geçildi dedi. Tabii meclis üzerine bundan önce yapılan o eleştirileri de hatırlattı Sayın Numan Kurtulmuş ve parlamentonun gücünü yansıtması açısından da bugünkü oylama önemliydi dedi ve o aslında tam da konuşmaya başladığımız konu, yüksek konsensüs konusunda da yani millet tarafından sahiplenildiğinin altını çizdi bu çerçeve yasanın. Buyurun hocam, hem de bir yorum yapmış olursunuz Sayın Kurtulmuş'un açıklamalarına. Buyurun.
3: Sayın Kurtulmuş'un açıklamalarına katılmamak mümkün değil. Oradaki pozitif ve motive havayı, moral yüksekliğini yansıttı. Bu moral yüksekliği mecliste bence muhalefet, o pozitif destek veren muhalefette de var. Önemli olan şöyle çok basit sınırları çizilmiş bir teknik yasa üzerinden böyle bir siyasal, böyle bir moral motivasyonu, arka planının ne kadar daha güçlü ve iddialı olduğunu gösteriyor. Mühim olan buradaki morali, buradaki motivasyonu, buradaki şeyi, güzelliği. O tartışılan kanun tasarısının çok daha ötesinde bir sürece aynı şekilde kalabalıkla yaymak ve Türkiye'yi bir şekilde bu terörün ötesinde de Türkiye'nin kendi içindeki konsolidasyonunu, hem demokratik konsolidasyonunu hem de Orta Doğu'daki mevcut karışıklıklar ve problemlere karşı içinde konsolide olmuş ve dışarıda da barış götüren bir ülke rolünü korumasını sağlayabilmek. Bu yolculuk şu anda önemli bir istasyonda şu anda dinlenmeye alındı. İşte tekrar işte meclis açılınca devam edecek. Zaten Sayın Kurtulmuş da bunu belli ediyor. Daha detayları olacak. İşte DEM Parti'nin kongresi olacak Ekim ayında. Bir sürü süreçler olacak burada. Bunlar tabii daha zor olacak dediği gibi. Kolay olmayacaklar ama bu kararlılıkla umarım ülkeyi belli bir şekilde işte yeni anayasa falan tartışma ötesinde güzel günlere taşırlar diye temenni ederim. Yani şu saatten bize iyi şeyleri konuşmak düşer.
2: Evet, Ercan Hocam size de şöyle geleyim. Aslında sürecin en başlarında Sayın Bahçeli'nin verdiği bir mesaj vardı. Eğer biz içeride, Türkiye'de, kendi memleketimizde barışı sağlayamazsak dışarıya da barış ihraç edemeyiz. Minvalinde bir açıklama.

0: Açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamayı da hatırlattığımızda nasıl gördünüz Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamanı? Sıcağı sıcağını sizden bir yorum alayım. Ardından çerçeve yasa nasıl geçti? Muhalefet içinde herhangi bir bölünmeye yol açtı mı bu yasa? Yeni Parti'yi, İYİ Parti'yi soracağım. Uygulamalar nasıl olacak? Ama öncelikle bir Numan Kurtulmuş'un mesajlarını yorumlamanızı isteyeceğim. Buyurun.
1: Şimdi Evren Bey, Numan Kurtulmuş gibi gerçek anlamda birleştirici, bütünleştirici, bakın kişiliği de böyledir Numan Bey'in. Gerçek anlamda böyle konsensüse son derecede açık bir simadır. Onun bu sürecin çok kilit noktasında olması sürecin yürümesine bence çok ciddi bir avantajdı. Zaten konuşmasından da anladığımız, bizim de tahmin ettiğimiz bir nokta vardı. Numan Kurtulmuş da bunu söyledi. Süreçle ilgili olarak çok keskin virajlardan geçilmiş Evren Bey, çok keskin. Yani bunların bir kısmını biliyoruz biz. Bir kısmında Sayın Bahçeli devreye girdi, Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan devreye girdi. MİT Başkanı zaman zaman Irak'ta, Suriye'de çok önemli temaslarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunuldu. Suriye sahasında ve Irak sahasında yaşanan gelişmeler oldu. İran Savaşı'ndan bu işi bozmak için bir provokatif senaryo ortaya konmaya çalışıldı. Burada hep arka kapı diplomasisi yapıldı, zaman zaman görüşmeler yapıldı, içeriden ciddi trafikler yürütüldü. Bazıları Zülfiyare dokunacak diye değerlendirilir, o nedenle burada öyle geçelim. Ama belli ki son derecede keskin virajlara girilmiş, ileride belki tarih kitapları yazacak, belki siyasetçiler anılarını yazacaklar. Ama bu noktaya geldik. Çok tümseklerden ve virajlardan dönüldü. Numan Kurtulmuş'un söylediği bu nokta bence son derecede kritik. Bir de üçüncü gözün olmaması. Yani modelite Türk modeli. Onu söyleyelim. Üçüncü göz olması iyi midir, kötü müdür? Elbette kolaylaştırıcı etkisi olabilir bazı durumlarda. İran'ın ve ETA'nın ciddi anlamda ortadan kaldırılması süreçleri içerisinde, yıllar içerisinde üçüncü gözler hep oldu. Bizim de birinci çözüm sürecinde böyle bir üçüncü göz ortamı söz konusu olmuştu. Zaten FETÖ'nün o Oslo görüşmelerini ortalığa sermesiyle birlikte çok ciddi provokasyonlar yaşandı. Ama üçüncü göz olduğu zaman da bazen bu üçüncü gözlüğünü yapan ülkeler sizden bunun bedelini isteyebilir. Ya da bununla ilgili farklı senaryolar ortaya konabilir. Yabancı istihbarat servisleri farklı bir şekilde devreye girebilir. Bu nedenle ben Türk modelinin dünya literatürüne de geçeceğini düşünüyorum. Elbette Tarık Bey'in dediği gibi daha alacak yolumuz
0: Ercan
1: var.
0: Ercan Hocam, Türk modelinin altını çok kalın çizgilerle çizdiğinizi görüyorum. Şimdi Orta Doğu'da bölgedeki evet, o çatışma ortamında düşünürsek acaba yani bölgeye örnek olacak bir barış modeline evrilmesi mümkün mü teröristsiz Türkiye sürecinin, ne dersiniz?
1: Tabii tabii Evren Bey, şöyle zaten biz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge diyoruz. Yani bunu kendi sınırlarımızla sınırlı tutmuş olsaydık zaten biz içeride bu işi halletmiştik. Yani onu söyleyelim, güvenlik yöntemleriyle halledilmişti. Ama Sayın Bahçeli'nin de işaret ettiği bir nokta var. Bölgede Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Suriye'de, Irak'ta, İran sahasında ve hiçbir yerde biz yıllarca çektiğimiz o terör pratiğini bir daha bize ihraç edilemez noktaya getirmek istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Irak'la kalkınma yolu anlaşması yapıyoruz. Başka anlaşmalar yapıyoruz. Suriye'de şimdiye kadar olmadığı kadar müzahir bir yönetim var Türkiye'ye. Ve bu şekilde onlarla birlikte terörün yerine kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Onlar da farkındalar zaten. Kalkınma kendileri içinde olacak ve terör buna engel olacak. Ben bunun çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Bir yandan da model konusu. Elbette Türkiye örgütü belli bir noktaya kadar, sıfır noktasına kadar yaklaştırdı. Ve son zamanlarında özellikle Suriye sahasında adeta kafalarını çıkartamayacak durumdalardı. Nokta operasyonlar yapıldı. Diyeceksiniz ki peki bu nokta operasyonlar yapılıyor, bu kadar başarılar elde edildi. Neden bu yöntem önerildi? Çünkü bundan sonra artık bir kimsenin dahi kılına zarar vermeyecek şekilde Türkiye Ali Cenap bir yöntem uyguladı. Farklı bir yöntem olabilirdi, söylenebilirdi. Ama burada Evren Bey, şöyle geriye dönüp baktığımızda, aşılan tümseklere baktığımızda, örgüt işte bir açıkçası fesih kararı ilan etti. Kongre topladı, silahları yaktı. Öcalan'ın açıklamaları var. Mecliste komisyon toplandı. Bugünkü kararın alınması 468. Yani bunların her bir aşaması devasa adımlar. Bundan sonraki adımlar da kolay değil. Onu da kabul ediyorum. Kesinlikle. Ama ben şu anda çok ciddi bir özgüven yüklendiğimiz kanaatindeyim.
0: Doğru, çok doğru bir yolda ilerliyor Türkiye. Şimdi nasıl bir yoldan devam

Devam edeceğiz. Tam oradan bıraktınız Ercan Hocam. Tarık Hoca'yla da devam edelim. Şimdi Tarık Hocam, geçici bir yasa var elimizde ve kendini fesheden PKK'yı tasfiye edecek bu yasa. Şimdi yasa geçti ama şimdi tüm toplum merak ediyor, uygulama aşaması nasıl olacak? Şimdi PKK ve KCK ile bağlantılı unsurlar ellerindeki tüm silah ve mühimmatı güvenlik güçlerine teslim edecek. Bu en önemli şart ve milli güvenlik.

0: hazırlıklıysa bundan sonra da hazırlıklı olduğu bir süreci göreceğiz. Doğru mu efendim?
1: Tabii doğru. O mesela Hendek Savaşları'ndan önce...
0: Bir anlatabilir misiniz bize, bizi bundan sonra neler beklediğine dair?
1: Tabii yani bu mesela Hendek Savaşları'ndan önce devlet... Tabii maalesef örgüt de aynı şekilde. Aha. Bu tip çözüm süreci devam ederken...
0: Yönetmenim, bu grafiği de ekrana getirebilirse buyurun.
1: Evet, çözüm süreci devam ederken 2013'te devlet hazırlığını yapmıştı. Zaten Hendek Savaşları'nda biliyorsunuz aslına bakarsanız tabii o keşke olmasaydı o anlar ama... Devlet gerekeni yaptı ve böyle bir şeyin kalkışmanın mümkün olmayacağını ve bedelinin ne olacağını göstermişti. Zaten örgüt de oradaki hatasının farkına vardı. Ama bence bu motivasyonun şu anda teknik uygulanmasının paralelinde oradaki şu anda bir defa paranın dolaşımı, ekonomik güvenlik vesaire çok pozitif ve evrilmek üzere. Artık bence devlet kredileri, kalkınma konularında teşvikleri falan biraz açması lazım. Herhalde onun planlamaları da yapılıyordur. Çünkü bu ortamdan faydalanmak lazım. Sırf turizm değil, işte bölgedeki sanayi tesislerinin direkt olarak Suriye'ye, Irak'a, kuzey bölgelerine direkt geçişler yapabilmeleri, şu güvenlik sağlanmışken bu fırsat hiç kaçırılmaması lazım. Bunu bir yan şey olarak, not olarak ileteyim. Evet. Ama bundan sonra tabii süreç aslına bakarsanız zor bir konu. Yani silah bırakmayı bu coğrafyada, işte Kandil coğrafyasında, bu kadar geniş bir coğrafyada belirlemek, tespit etmek zor bir konu. Bu konu tabii bir şekilde işte örgütün imladaki liderinin ya da üst düzeydekilerin mutabakatıyla ya da devlet görevlerine gösterecekleri kolaylıkla herhalde bir altyapı hazırlanmıştır. Devam edebilir ve bence bir konsensüs belli inisiyatiflerle zamanı hızlandırabilirler de. Çünkü normalde bunların belirlenmesi bazen bakarsın 2 yıl 3 yılda bulabilir. O Türkiye için uzun bir süreç bu. Bu olabilir. Bir de tabii üçüncü göz meselesi. Üçüncü göz her zaman yani gayrimilli olmayabilir. Türkiye'nin işte üniversiteleri var ya da Türkiye'nin bu konuya odaklanmış devletin güvendiği sivil toplum grupları var. Ve gerçekten nitelikli uzman arkadaşlar var. İşte ben tanıyorum Bilkent'te, şurada, burada, Sabancı'da, yurt dışındaki şeylerde de hatta belli çalışmalarda bulunuyor. O insanlardan danışmanlıklar alınabilir. Tabii en büyük problemlerden biri biliyorsunuz Habur'daki işte 50 kişi geldiği zaman yaşanan sıkıntılar şimdi bir şekilde 3.000 kişi, 4.000 kişi, 5.000 kişi 2 yıl içinde topluma kazandırmak zorunda, entegre edilmek zorunda. Bunların yönetimiyle ilgili bazı sivil ve teknik hususlar olabilir. Şimdi tabii en önemli konu tabii biz bundan sonra bu sürecin nasıl olacağını, hangi siyasi adımlarla yürüyeceğini ve yol haritasının ne olacağını tam bilmiyoruz. Zaten bu süreç başladığı zaman da bilinenler bilinmeyenlerden çok azdı. Muhtemelen böyle gerekiyordu. Yani işte 2013'te biraz daha farklı yaşamıştık. Ama bundan sonra belki işte gerek toplumsal rızanın üretimi gerekse belli teknik problemlerin aşamaları için belki daha şeffaf olunmak zorunda kalınabilir. Daha istişareye açık olunmak zorunda kalınabilir.
0: Dolayısıyla şeffaflığın daha da arttığı bir döneme giriyoruz böylece.
1: Evet, bu süren gerekecek. Çünkü yani bu bir şekilde yani bir devlet projesinin olup da işte toplumsal ya da siyasi bir istismar alanına da izin vermemek lazım. Bu konuda yönetimi, bu konudaki kararlılığı devam ettirmek lazım. Herkesin de sahiplenmesi gerekiyor çünkü.
0: Ercan Hocam, gerçekten daha sürecin şeffaflaştığı bir döneme mi giriyoruz? Ne dersiniz? Şimdi geçmişe baktığımızda sosyal anlamda, ekonomik anlamda çok ağır bedeller ödedik. Can kayıplarından hiç bahsetmiyorum ki tek bir şehidimizin canı, kanı hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ancak şimdi teröristli Türkiye süreciyle birlikte şimdi toplumda beklenti ticaretten, turizm, enerjiden, yatırımlara her alanda yani bir atılıma şahlanacak bir Türkiye bekleniyor. Sosyal, toplumsal etkilerin fazla olması bekleniyor ama şimdi Tarık Hocam da bahsetti. Artık daha çok daha teknik, hassas, kritik bir sürece mi giriyoruz? Ne dersiniz?
2: Çok hassas, çok kritik bir süreç ama daha şeffaf bir süreç olacak Evren Bey. Doğası gereği. Yani bundan sonra yapılanları göreceğiz. Bir kere meclis için içerisinde şey olarak yani bir anlamda orada teftiş mekanizması gibi olacak. Aynı zamanda bir başka Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir komisyon daha olacak. Ve orada bir anlamda takip mekanizmaları söz konusu olacak. Bir yandan da sonuçları göreceğiz Evren Bey. Yani sonuçları fesih kararının sahada tespit edilmesinin ardından işte ilk tahliyeler denetimli serbestlik kararlarının verilmesiyle birlikte uygulamalar

0: da görülecek. Burada sizin dediğiniz toplumsal rahatlama zaten şu anda oldu bence. Elbette yatırımlara bunun dönüşmesi, başka yerlere dönüşmesi, ama ben açıkçası bu terör süreci içerisinde de özellikle son 20 yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu bölgesine çok ciddi yatırımların yapıldığını görüyorum. Yani giden de bir insanız. O insanım oraya sürekli takip de ediyoruz. Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, yani birçok yerde o gelişmeleri de takip ettik ama biz şu sahneleri de gördük. Yani böylesi bir gecede bundan bahsetmek gerekir mi bilmiyorum ama işte havalimanı inşaatındaki işçileri öldürme noktasına gelen bir terör örgütü vardı. Şimdi bunları, bu sayfaları şundan dolayı açıyorum. Yani bu iş çok doğru bir iş, bu gece yapılan iş, ama bir yandan da bakın nelerin önüne geçildiğini, nasıl yatırımların önüne geçildiğini, festivallerin yapıldığı yerlerde geçmişte neler yaşandığını, Gabar'da nasıl 81 bin varil günlük petrolün çıkartıldığını, insanların bunları düşünmesi lazım. Daha da ötesine geçeceğiz elbette. Ama bir yandan da 2.3 trilyon dolar Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu rakam. Bu rakam Türkiye'nin yıllık ürettiği gayri safi hasılasının üzerinde 1.7 trilyon dolar. Bakın nasıl bir imkandan mahrum kaldık. Tabii yiten giden canlarımızın bununla yani ölçülebilecek bir tarafı da yok Evren Bey. Bu nedenle gelinen aşamada her durumda bakın 50 milyar dolar yıllık bir terörle mücadele bütçesinden bahsedilen bir ortamda bizim sadece ve sadece işte enerji maliyetimiz dış açık anlamında 50 milyar dolar. Bu sadece başka bir şey gerek duymaksızın şu andaki kazanımlarımızı anlatıyor. Sahada yaşanabilecekler var, moral anlamında gelişecekler var. Bundan siyasi fayda elde edecekler de var, onu söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın fayda, ama bu bir siyasi fayda için yapılmadı. Çok riskli, çok cesur bir adımdı ve bu adımın çeşitli komplikasyonları da olabilirdi. Yarıda da kalabilirdi. Ama bu riski aldı, iki lider de aldı DEM Parti ile birlikte. Şimdi ben o nedenle bakın böyle bir gecenin kodusu değil belki, onu da söylemek istiyorum. Yeni partinin bu ikircikli tavrını da eleştiriyorum. Bir miktar eleştiriyorum. Yani bu süreç sonuna kadar varması diyecek ki biz grubu serbest bıraktık diyecek. Bakın biz temkinli yaklaştık. Zaten bu yasal düzenleme yanlıştı. Barışın önünü tıkamadık. Öteki türlü olunca bakın biz hem komisyondaydık hem de bu açıkçası yasayı destekledik. Zaten ana muhalefet partisiyiz. Biz olmasaydık bu iş yürümezdi. Dolayısıyla en kilit aktör biziz diye bir çıkış kapısı. Ama ben tırnak içerisinde söylüyorum. Yine bu gecenin konusu değil ama bu kurnazlığın siyasi anlamda da satın alınmayacağı kanaatindeyim.
1: Peki. Tarık Hocam biraz meclisteki durum üzerinden bazı tespitlerde bulundu. Ercan Hocam buna katkıda bulunmak ister misiniz ki konuyu biraz da yasanın toplumsal desteğine çevireceğim ki orada İYİ Parti'den gelen eleştiriler var. Özellikle Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun yasaya yönelik sert eleştirileri vardı. Hem bu konularda neler düşünürsünüz hem de Ercan Gürses'in İYİ Parti üzerinden yaptığı eleştirilere ne dersiniz? Onu da merak ettim. Buyurun.
2: Yeni Parti.
1: Yeni Parti düzeltim.
2: Evet. Ya şimdi şöyle, ben katılmıyorum Ercan Bey'e. Yani benim bildiğim kadarıyla Yeni Parti'nin işte aktif tabanı, sosyal medya tabanı çökmüş durumda. Yani kendi artık oy vermeyeceğim şöyle falan vesaire. Yani bu manada bütün bunlara rağmen bu şekilde bir tavır koymaları bence önemli bir şey. Çünkü yani biz kendimize göre değil, onun kendi koşullarına göre izafi davranmak lazım. Burada tabii iki konu var. Birisi yani artık Türkiye'deki klasik bakış tarzı. Yani bu işlerden bir kapalı bir zihin yapısı. Ben iki türlü kapalı zihin yapısı var. Bu kapalı zihin yapısının başka bir tarafı. Onlar zaten Türkiye'de siyaseti belirleyici değil. Sayın Özel bunu görüyor. Yani oradan ziyade millete doğru bir yönelmek istiyor. Bence de tavrını öyle koydu. Her şeye rağmen bence doğru yaptı. Umarım siyasette... muhalefet de doğru yapsa, iktidar doğru yapsa ülke milletin lehine bir şeydir. Bu böyle. Ha, İYİ Parti'nin tavrı nasıl oluyor diyorsunuz. Şimdi sonuç itibariyle tabii bir şekilde bu sürecin şeffaf gitmemesi, yani gitmemesi belki hem doğru olan bir şeydi gitmemesi, ama eleştirileceğim tarafları da var. Şeffaf gitmemesinin bu tip Türkiye'deki milliyetçi ve Türkçü, ulusalcı diyeyim, yani milliyetçi tam diyemeyebilirim ama bu hassasiyetleri üzerinden bir siyasete sörf yapma alanı da yarattı. Yani bunu günlük siyaseti yapan bir siyasi

0: Parti'nin kaçırması beklenemez. Ama gördünüz meclis aritmetiğinde kaç oldu, yüzde kaç oldu? Türkiye'de tabii bir toplumsal şey var, kaygı ve hassasiyet var. Bu hassasiyetin kaynaklarını, nedenlerini, yani zamanın yeter mi yetmez mi bilemiyorum. Giremem ama sanki Türkiye'deki aslına bakarsanız kutuplaşma bu yapılan işin mahiyetini, kapsamını ve anlamını gölgeledi ve bu meseleye karşı çıkan bir siyasi dalga üzerinde de işte İYİ Parti gibi partilerimizin de sörf yapmasını, muhalefet yapmasını ve o kitleyi konsolide etmesini siyasi açıdan sağladı. Yani bu konular daha yani en basitinden mecliste çok rahat konuşan insanlar, bu konuları birbirine sohbet eden insanlar işte şeye gidince çok daha sert, çok daha siyaset yapabiliyorlar. Biraz böyle de bakmak lazım diye düşünüyorum. Bence kısa vadeli bir şey. Eğer bu süreç başarılı olursa bu toplumda karşılık bulmayacaktır. Başarısız olursa tabii ki topluma karşılık bulabilir bu tip konular, belli hassasiyetler. Çünkü insanlar kimin ne yaptığı değil, kimin hangi safta durduğuna bakıyorlar. Bu da iyi bir şey değil ülke açısından. O arada da tabii bu tip konular ne yazık ki objektif değil, subjektif de değerlendirilebiliyor.
1: Ercan Hocam, katılır mısınız? Kutuplaşmanın gölgesini biraz daha süreç üzerine, o gölgenin düştüğünü ifade etti Tarık Hocam. Bir de hukukçular arasında da süregelen bir tartışma var Ercan Hocam. Genel af veya özel af tartışmalarını da beraberinde getirdi bu süreç. O konudaki görüşünüzü de merak ediyorum.
2: Yani Tarık Bey'e katılıyorum bir kere. Yani kutuplaşmanın gölgesi düştü ama ister istemez bizde hep bir kutuplaşma tartışması vardır biliyorsunuz. Yani bundan da iktidar sorumlu tutuluyor genelde muhalefet tarafından. Elbette yani kutuplaşma bu 25 yıla yaklaşan bir iktidarın ömrü var ve bu süreç içerisinde çok böyle açıkçası laik dindar tartışması oldu, başka tartışmalar oldu. Son süreç içerisinde de bir kutuplaşma ama bu sefer bambaşka bir kutuplaşma. Yani CHP'nin yeni partinin tabanının önemli bölümü de bu sürece destek veriyor bana kalırsa. Ama İYİ Parti orada bir damar yakaladığını düşündü. Tırnak içerisinde milliyetçi, ulusalcı ve bu sürece yani bence içeriğini de çok bilmeden, çok da umursamadan, hakim olmadan aman efendim siz İmralı ile görüşüyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, onu serbest bırakacaksınız. Amaç anayasa değişikliği yapmak, amaç Cumhurbaşkanı'nın görev süresini uzatmak vesaire gibilerinden bakın. Anayasanın ilk dört maddesi değişti mi Evren Bey? Değişmedi. Yani başında ne dendi? Amaç anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek. Anayasanın vatandaşlık tanımı değişecek dendi. Değişti mi? Yok. Öcalan serbest kalacak dendi. Zaman zaman DEM Parti eylemler yaptı. Oldu mu? Yok. Suriye bölünecek. Suriye'de PKK devleti kuruluyor dendi. Oldu mu? Olmadı. Tam tersine. PKK'nın orada kazandığı alan hakimiyeti Türkiye'nin de yardımıyla Suriye tarafından entegrasyon sürecine dönüştürüldü. O süreç şu anda devam ediyor. Yani çok önemli adımlar atıldı. Her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Bakın devasa bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada İYİ Parti kendisine bir alan bulduğunu düşündü. Belki içlerinde tahmin ediyorum biraz niyet okuma yapacağım ama yani içlerinde ama bu proje de iyi bir proje. Bakın ne kadar şehit tabutları geliyordu. Biz bunlarla ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Son iki yıl en azından böyle acılar yaşamıyoruz diyenler vardır eminim. İçten içe diyorlardır. Ama gelinen aşamada istemezük biz bu sürece karşıyız deyip de ya alternatif olarak ne yapacağız? Terör örgütü silahları tekrar eline alsın. Biz de eski yöntemlerle devam edelim. Ondan sonra Türkiye işte mücadelesini Suriye ve Irak'ta devam etsin. Allah korusun yine şehit gelmeye başlasın. Böyle bir şey maruzluyorlar. Yani o pazarlık vesaire olsaydı zaten bambaşka bir şey olurdu. Bu arada gelinen aşamada da şunu söylememiz lazım. İşte af sizin ikinci sorunuzdan yola çıkarak. Evet. Bu bir aftır deniyor. Denetimli serbestlikten yararlanmak zaten Türk mevzuatında var biliyorsunuz. Evren Bey hukukumuzda var. Evvelden beri var. Evvelden beri pişmanlık yasaları, eve dönüş yasaları çıkartıldı. Evvelden beri bakın 90'lı yıllardan beri devlet şefkatli kollarını sürekli olarak tırnak içerisinde kandırılmış terör örgütü üyelerini açtı. Bu biraz işin şumullü olarak yapılan versiyonu onu söyleyelim. Daha böyle kapsamlı bence çok geniş bir teknik çalışmayla yapılmış. Elbette eleştirilecek, hata yapılacak tarafları olabilir ama cesaretli insanlar, cesur politikacılar ve devlet adamları

0: risk alarak yaparlar. Hiç risk almayıp eski oturduğunuz yerde sırtınızı yaslayarak siyaset yapmanın ben artık döneminin geçtiği kanaatindeyim. Seçmen elbette bir miktar seçmen buna şey verebilir, ödün verebilir. Ama şunu unutmayalım. Ömrünü neredeyse milliyetçilik, Türk milliyetçiliğine adamış Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin içerisinde aldığı inisiyatif bundan 3 sene önce söylenseydi herhalde çok gerçekçi bulunmayabilirdi. Dolayısıyla ben onun çabalarıyla şu anda İYİ Parti'nin tırnak içerisinde söylüyorum. Kolaycı politikalarının yan yana bile getirilmeyeceği kanaatindeyim ve Türk toplumu da bunun farkında diye düşünüyorum.
1: Peki Tarık Hocam, siz neler düşünürsünüz? Şimdi genel af veya özel af tartışmaları bir süredir devam ediyor ama şimdi meclise baktığımızda ortaya çıkan tabloda 468 kabul oyunu görüyoruz. Bu da ciddi bir konsensusla beraberine getiriyor. Eğer yani bu tartışmalar geride bırakılırsa, netliğe kavuşturulursa bu toplumsal destek daha da fazla artar mı? Ne dersiniz?
2: Ya şimdi şöyle tabii, yani burada bu Anayasa Mahkemesi birileri götürecek bunu tabii, 2 kere 2 4. Ama tabii Türkiye'nin de bağlı bulunduğu uluslararası sözleşmeler var. İşte Birleşmiş Milletler'in ilgili şeyleri, eşitlik ilkesi var. Şimdi yani terör örgütü diye silahlı terör örgütleri var. Bir de silahsız terör örgütleri var şeye göre. İşte KHK'lılar falan filan. Yani şimdi bu tabii bir ayrı bir tartışma konusu. Bugünün ötesinde bir tartışma konusu. Yani bu tabii Anayasa Mahkemesi bunu belki bu şekilde eşitlik ilkesine aykırı diye revizesini isteyebilir. Sanıyorum 1976-77 CHP-MSP hükümeti döneminde de böyle dar kapsamlı bir şey çıkartılmıştı. Sonra Anayasa Mahkemesi olunca bütün siyasi tutuklar, o zaman pek tabii aşırı sol tutukları Türk mahalle pek sevmez ama bütün aşırı solcuların işte dini 163'ten çalan insanlar hepsi kalmıştı. Bu tabii bu akşamın tartışması değil. Yani şimdi bir şey hedeflenmiş, bitmiş. O daha çok Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yapısal sorun. Ha, bana sorarsanız Türkiye yeni bir anayasaya doğru gittiği zaman toplumda herkesin benimseyeceği bir anayasa olması lazım ve Türkiye'nin gerçekten genel bir siyasi affa ihtiyacı var. O ayrı bir konu. Ama bugün bu akşamın konusu değil diye düşünüyorum.
1: Ancak bu çerçevesi meclisten geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde tabii yeni gelişmeler de bekleniyor o yeni süreçle ilgili. Ercan Hocam, terörsüz Türkiye sürecini uzun süredir konuşuyoruz ama Türkiye bundan önce yine benzer tecrübeleri yaşadı, ancak başarıya ulaşma konusunda ne kadar başarılı oldu soru işareti. Ama bugün yaşadığımız sürecin geçmişe karşılaştırıldığında sizce temel farkları neler? Misal meclis eliyle terör örgütünün tasfiyesi için bir yasa hazırlanıyor olması neden önemli sizce?
0: Şöyle, bu aşamaya hiç gelmemiştik Evren Bey. Meclis sürecini hiç yaşamamıştık. Yani geçmişte denemeler, mesela rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bakın o gün konjonktüründe çok zordu, yani onları söyleyelim. Belli adımlar atılmaya çalışılmıştı. Kamuoyunun bildiği ve bilmediği, yani oradaki duygusal atmosfer Özal'ın askeri yönetimin kalıntıları karşısında yeterince güçlü olmaması, yine Erbakan'ın başbakanlığı döneminde, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz döneminde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı dönemindeki çözüm sürecinde çok farklı modeller vardı. Bir kere şöyle söyleyelim, o çözüm süreciyle bunu karşılaştırdığımız zaman Evren Bey, ben orada mesela işte işin içerisinde MHP'nin olmamasının çok ciddi bir dezavantaj olduğunu şu anda görebiliyorum. Bakın, MHP yok. Yani farklı bir modelde, onu söyleyelim. Biraz da yani iş biraz kamuoyundan farklı bir yerde götürüldü. Çok şeffaf olmadığı iddia edilmişti. O günün duygusal atmosferi farklı. FETÖ işinin içerisinde ve FETÖ bu işi sabote etti. Defalarca sabote etti. Havur görüntülerinin ortaya saçılması, elleri kelepçeli belediye başkanlarının sıra halinde olduğu fotoğrafların ortaya serilmesi, Oslo görüşmelerinin kayıtlarının yayınlanması. Bakın bunlar süreçle ilgili çok ciddi sabotajlardı. Bir yandan da o zamanın DTP'si, BDP'si, işte HDP'nin öncülleri, DEM Parti'nin öncülleri, onların da süreçle ilgili olarak bence çok idrak edememekten mi, yoksa ayrıcalıklarını kaybedecekleri düşüncesinden mi, zaman zaman provokasyonların işine girmeleri ve Suriye sahasında da Amerika'nın PKK'ya ciddi anlamda provokatif ve sabotaj anlamında aklını çelmesi. Burada çok ciddi etkide bulundu ve o süreçten dönüldü. Ama ben burada ciddi avantajlarımızın olduğunu, farklı bir yöntem kullanılmasının yanında, bir kere Evren Bey şunu

0: söyleyelim. Türkiye sınırları içerisinde örgütün tamamıyla tasfiyesi noktasına getirildi. Suriye'de 8 Aralık devriminin ardından Şara'nın iktidara gelmesinin bu süreçte çok ciddi bir payı var. Kabul edelim etmeyelim. Kendisi sütten çıkmış ak kaşık değil elbette ama Trump yönetiminin iş başına gelmesi ve Suriye'deki entegrasyon konusunda Türkiye'nin atmış olduğu adımlar ve tırnak içerisinde abartılan o SDG ordusunun da aslında abartıldığı gibi olmadığı yönündeki karşılık bulan görüş bir anlamda da işte Trump yönetiminin Türkiye ile senkronize davranmasıyla oluşturuldu. Bir de şunu söyleyelim, yani kabul edelim etmeyelim, bence herkesin gördüğü bir gerçek var. Türkiye artık eski Türkiye değil, yani nüfuzu o kadar geniş ki. Bakın İran Savaşı'nda Amerikalılar söyledi, Kürt grupların ve PKK'nın işin içerisine girmesini Türkiye önledi. New York Times'ta yazı çıktı biliyorsunuz. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in Türkiye bu konuda tırnak içerisinde haber uçurdu ki bu doğru değil bence ama Türkiye zaten bu haberin farkındaydı. PKK'nın İran Savaşı'na dahil edilme ve silahı yeniden eline alma yönündeki projeksiyonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin devreye girmesiyle önlendiği. Ki bu doğru. Bunu Trump da söyledi. Bakın böylesi provokasyonlar önlendi. Dolayısıyla biz şu anda daha farklı bir yerdeyiz. Konjonktür zaman zaman yardım ediyor size. Zaman zaman o konjonktürü, içerideki, dışarıdaki durumu hepsini aynı anda yakaladığınız zaman cesur adımlarla devlet iradesiyle ve devletin başında da çok ciddi anlamda öngörülü politikacılarla bu noktaya getirebiliyorsunuz. Bana kalırsa hepsi bir araya geldi ve buradaki coğrafyamızdaki sıkıntılara rağmen biz bu sorunu çok ileri bir noktaya, çözme anlamında çok ileri bir noktaya taşıdık. Bundan sonra yapılacaklar konusunda da ciddi anlamda bence özgüven oluştu. Bir de şunu söyleyeyim Evren Bey. Yani örgütün içerisinde bakın yıllardır kullanılan yarım asırlık bir örgütten bahsediyoruz. Silah bırakmakta direnenler olabilir mi? Olabilir, olabilir bakın. Ama böylesi bir adım atıldıktan sonra MGK kararının gelmesinden ve bu kararın yürürlüğe girmesinden sonra o 6 aylık süreç içerisinde ben teslim olanların artmasıyla birlikte kalanların da marjinalize olacağını, zaman içerisinde sönümleneceğini düşünüyorum. Her halükarda devlet kazanacak. Bakın bu süreç akamete de uğrasa düzeltiyorum aslında. Şöyle diyeyim, Türkiye kazanacak her halükarda. Türkiye'de yaşayan herkes kazanacak bundan. Herkesin böyle bilmesi lazım. Marjinalize olan, kalanlar, provokasyon yapanlar ve şu anda yani söylemek daha istemiyorum ama şu süreçler içerisinde bununla ilgili olarak sabotaj girişimleri söz konusu olabilir. İleride belki öğreneceğiz o girişimlerin hangilerinin önlendiği konusunda da bilgiler edineceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle zor bir süreçte güçlü bir devlette bu noktaya geldik. Bunu da söyleyelim. Yani bunda bir beis yok. Güçlü bir devlet. Üçlü anlaşma yapıp, Mekke anlaşmasını yapıp dengeleri değiştirme yönünde adım atan devletin içeride ve bölgesinde artık terörsüz bir ortamı da sağlamak üzere olduğunu herkesin görmesi lazım.
1: Ercan Gürses gecenin manşetlerini attı aslında Tarık Hocam. Zorlu bir süreç, güçlü bir devlet ve tüm bu hamleler Türkiye'ye özgüven sağlayacak dedi. Katılır mısınız ki Türkiye bölgesinde de hocam değil mi? Küresel bir aktör olma yolunda bazı adımlar atıyor. Son NATO zirvesini gördük, Türkiye etkilerini gördük. Son olarak Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin anlaşması önemliydi. Bölgeye barışı, istikrar getirmek adına. Başta Ercan Hocam'a sorduğum soruyla da kapatacağım size Tarık Hocam. Gerçekten de eğer bu süreç başarılı olursa, her şey istendiği gibi giderse, işte az evvel Sayın Kurtulmuş bundan sonra süreç tıkır tıkır işleyecek dedi. Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa bölgeye örnek olacak bir barış modeline evrilebilir mi sizce de? Dünyaya örnek olabilir miyiz? Bunun üzerinden ne dersiniz? Merak ediyorum düşüncelerinizi.
2: Hemen bir şey ilave edeyim. Şimdi Türkiye'de bütün bu tartışmaların ötesinde yani Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı kendi coğrafyaları, ülkemizin coğrafyasında belediyelerde ve her alanda bir defa Kürtçe rahat kullanılabiliyor. Kürtçe şeyler belediyelerde işte tabelalar var. Devlet bunlara artık izin veriyor. İkincisi olarak özel okullarda Kürtçe eğitim verilebiliyor ya da özel milli eğitim tarzında imkan bir iki iş adamında tanıdım hatta onu. Bunlar yeterli değil falan ayrı tartışmam ama yani gelinen noktada aşılan şey açısından bunları bir defa görmek gerekiyor. Sahada bir gerçeklik görmek gerekiyor. İkincisi dediğiniz gibi Türkiye bölgesel prestiji artık çok yüksek bir ülke. Özellikle savunma

0: sanayinden tutun yeni savunma, yeni bölge doktrinine ilişkin bunlar önemli şeyler ama tabii Türkiye bir de içeride kendi demokrasisini kurmak zorunda. Kendi hukukunun üstünlüğünü kurmak zorunda ki Orta Doğu'daki kaosa örnek olabilsin. İnşallah en kısa zamanda o da olur diye temenni ediyoruz.
1: Tabii bunlar, bu temennilerinize katılmamak mümkün değil. Ercan Hocam, son olarak size de aslında söz vereyim. Son 1-2 dakikam galiba. Yani teröristsiz Türkiye sürecini bundan önceki süreçlerden ayıran farklardan bahsederken, yani meclis eliyle terör örgütünün tasfiyesi için bir yasa hazırlanmasının önemli olduğunu söylediniz. Yani bunun dışında başka hangi faktörler sizce Türkiye'yi bu süreçte başarıya ulaştırabilir? Bundan noktalayalım.
2: Tabii. Birincisi devasa mutabakat. Dünyaya verilen mesaj, iç tahkimat mesajı çok önemli. MHP'nin işin içerisinde olması çok bence kritik bir noktaydı. Cumhur İttifakı'nın ve yeni sistemin de başarısı var. Her şeyden önemlisi FETÖ yok artık. Yani FETÖ elbette bir yerlerde kripto şekilde varlığını sürdürmeye çalışıyor olabilir ama 15 Temmuz'dan sonra yapılan operasyonların da ben bu süreci çok kolaylaştırdığını düşünüyorum Evren Bey. Sınırımızın ötesinde kurulmaya çalışılan bir İsrail müzahiri devleti önlemiş olmanın özgüveni ve rahatlığıyla biz bu işi yürüttük. Bir diğer nokta da yani
1: adımlar da zamanın ruhuna uygun
2: anlam-
1: bir şekilde atılınca başarı da kaçınılmaz diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
2: Kesinlikle. Çok önemli bir noktaya geldik ama şunla bitireyim ben müsaadenizle. Evet. Yani bana kalırsa bu süreç inşallah böyle bir şey olmaz ama akamete uğrarsa, başarısızlık noktasına getirilmeye çalışılırsa provokasyonlarla, iç ve dış provokasyonlarla, o zaman bile ben bu işin içerisinde, yani bunun önünü alanların, Cumhur İttifakı ve mevcut DEM Parti'nin ciddi anlamda, tarihi anlamda hayırla yad edileceğini düşünüyorum. Sadece ve sadece bu nedenle.
1: Peki, var mı eklemek istediğiniz son bir cümle Tarık Hocam'dan ve Ercan Hocam'dan? Noktalıyorum bu bölümü.
0: Peki, yoksa... Yani hayırlı olsun. Buyurun. Diyelim. Daha ileriki zamanlarda tartışmalar olur. Yani şu anda bir şeyler söylemek lazım. Çünkü buna da destek vermek lazım. Bundan sonra da eleştirilerimiz gelir tabii arkasında.
1: Elbette. Toplumda bazı elbette eleştiriler var. Onları da mutlaka dillendirmeye çalışıyoruz. Herkesin aklında soru işaretleri olabilir ama Meclis Genel Kurulu'nda 12 maddelik çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Vatana, millete hayırlı olsun yorumunu yapalım biz de. Önemli isimlerle konuştuk. Tarık Çelenk yazar ve Ercan Gürses gazeteci meslektaşımız. Gece raporunu iktirime önemli katkıları oldu. Her iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Efendim gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Meclis Genel Kurulu'nda 12 maddelik çerçeve yasa kabul edildi ve hemen sonrası sıcağı sıcağına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kameralar karşısına geçti ve süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi. Neler söylemiş hemen izleyelim.
1: Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
0: Kritik sürecin en önemli aktörlerinden birinin açıklamalarını dinledik. Şimdi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin genel kurulda kabul ederek yasalaşmasından sonra gelen açıklamalara bakmaya devam edeceğiz. Meclis Başkan Vekili Celal Adan da konuştu. Tarihi kararı bakın nasıl duyurdu.
2: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşliğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörsüz Türkiye idanına yönelik tarihi katkılar sağladığını özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
0: Peki sürecin merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalalım. Meclis Genel Kurulu'nda 12 maddelik çerçeve yasa teklifi kabul edildi. Peki mecliste neler yaşanıyor? Buse Gençtürk bizlerle paylaşacak. Yeni mesajlar var mı Buse ve halen hareketlilik devam ediyor mu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşma sorusu? Buyur.
3: Eren Aydın, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi gayet sakin çünkü çalışmalarına 1 Ekim 2026'ya kadar ara verdi. Yaz tatiline girdi Meclis Genel Kurulu. Bu nedenle de milletvekilleri de ayrıldı bu noktadan ama şunu söyleyelim, merak edilen bir nokta vardı. 468 kabul, evet oyuyla kabul edildi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ve 562 oy kullanıldı. 88 red, 6 çekimser oyu bulunuyor. Hangi parti ne kadar oy verdi? Merak edilen soru buydu aslında ve

0: AK Parti'den 268 evet oyu geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 44 kişi evet oyu verdi. 2 kişi oylamaya katılmadı. DEM Parti 55 evet oyu verirken 1 kişi oylamaya katılmadı. Edindiğimiz bilgiye göre CHP'de 29 evet, 2 red ve 14 katılmayan kişi var oylamaya. Yeni Parti'de oldukça merak ediliyordu. Özgür Özel kürsüden yaptığı açıklamayla ben ve parti yöneticilerim evet oyu vereceğiz ama milletvekillerimiz millet ne derse onun kararını verecek diyerek aslında milletvekillerini serbest bırakmıştı. Yeni Parti'de oylamaya katılan 35 kişiden evet oyu verdi. 54 red ve 2 kişi de oylamaya katılmadı. Yani Yeni Parti grubunun çoğu aslında bu kanun teklifine red oyu verdi, hayır oyu verdi. İyi Parti grubu İlk başından itibaren kanun teklifine de imza atmamışlardı ve hayır oyu vereceklerini ifade etmişlerdi. 29 milletvekili hayır oyu kullandı. Yeni Yol Partisi 16 evet, 3 çekimser oy kullandı ve Hüdapar 4 evet, Saadet Partisi 1 evet, Yeniden Refah Partisi 4 çekimser ve Demokratik Bölgeler Partisi, Emek Partisi evet oyu verirken Demokratik Sol Parti evet oyu verirken Demokrat Parti ise bir red kullandı. Bağımsız milletvekillerine bakalım. 7 evet, 1 red ve 2 bağımsız milletvekili de oylamaya katılmadı. Açık oylama sonuçları artık ortaya çıktı. Elektronik oylamayla yapıldı bu oylama ve kabul edilmesinin ardından teklifin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk değerlendirmeyi yaptı. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partili isimler Pervin Buldan, Meclis Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, Gülistan Kılıçkoçit, Meclis Başkanlık Divanı'nda yani genel kurulun arkasında bulunan bir odada bir görüşme yaptılar. Kanun teklifine dair ilk değerlendirme, ilk görüşme o noktada yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bundan sonra kurulacak Meclis İzleme Komisyonu'nun süreci nasıl işleyeceğine dair sorumuza da süreç tıkır tıkır işleyecek yanıtını verdi. Bugün gün boyunca oldukça önemli mesajlar verildi, kritik mesajlar verildi. Siyasi parti liderleri kürsüdeydi, parti temsilcileri kürsüdeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kurulda çalışmaları yerinde takip etti. Zaman zaman kulislerde temaslar oldu, hem iktidar hem muhalefet kulislerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gelip selamlaşan bazı isimler, DEM Partili isimler oldu. Genel kurulda yine terörsüz Türkiye sürecini Ekim 2024'te başlatan Bahçeli'yi de gelip selamlaşanlar oldu ve artık kanun teklifi kabul edildi. Çerçeve yasa teklifi kanunlaştı ama resmi gazetede yayınlanacak 15 gün içerisinde bu da yeterli değil. Milli Güvenlik Kurulu tarafından terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespiti önce resmi gazetede ilan edilecek, ardından da yürürlüğe girecek ve 6 ay içinde başvurular başlayacak. Evren Aydın, oldukça hareketli bir geceydi. Biz de anmayan takip ettik o tarih anları diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok hareketli bir gece, çok hareketli bir gündü. Buse Gençtürk'te Ankara'da tüm yaşananları, tüm detayları gün boyu bizlerle paylaştı. Teşekkür edelim ve devam edelim yolumuza. Şimdi çerçeve yasa meclis evet dedi ama Milli Dayanışma Yasası'nda bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Türkiye'yi neler bekliyor? Bir madde madde bakalım dilerseniz hızlıca. Milli Dayanışma Yasası'nda süreç nasıl işleyecek? Aslında 5 madde üzerinde size hemen hızlıca anlatabiliriz. Mecliste kabul edildi kanun metni. Şimdi rotası Cumhurbaşkanı'na doğru dönecek. Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra da resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Yani tüm Türkiye'ye duyurulacak resmi gazete vasıtasıyla. Ve kanunun uygulanabilmesi için ise örgütün silah bıraktığı güvenlik birimleri tarafından tespit edilecek. Burada da kritik bir döneme adım atacak Türkiye. Bu tespitin ardından ise MGK'nın toplandığını göreceğiz ve MGK onayının ardından da kanun uygulanmaya başlanacak, geçici yasa. İkinci bir ledimiz var, hemen yönetmenim İrem onu da ekranlara taşıyacak. Peki yasa kimleri kapsıyor merak ediyorsunuz elbette. PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar. Yasa bu 6 başlık hakkında, 6 başlıkta kimleri kapsadığını burada anlatabiliriz sizlere. Ama en önemli noktalardan biri bu kritik yasa teklifi kimleri kapsamıyor, kimler bu yasa teklifinin dışında kalıyor. İşte kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren suçlar kapsam dışında kalıyor. Konuşmaya devam edeceğiz bu kritik geceyi. Kimle konuşacağız? Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk'le beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. 40 yıl aşkın süredir mücadele ettiğimiz terör mücadelesinde kritik bir döneme geldik ve Profesör Doktor Armağan Öztürk'le değerlendirmeye başlayalım. Efendim hoş geldiniz Gece Raporu'na Habertürk'e.
2: Hoş bulduk Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: İyi geceler efendim. İlk sözlerinizi merak ediyorum. Meclis evet dedi çerçeve yasaya ve artık bundan sonra merak edilen birçok nokta var ama öncelikle meclisteki tabloyu nasıl okudunuz? 467 kabul oyu ne anlama geliyor efendim? Ve aslında toplumsal mutabakatın bir anlamda da sağlandığı mesajını içeriyor mu bu 467 imza? Buyurun efendim.
2: Öncelikle bu yürüttüğümüz süreç, yani terörsüz Türkiye süreci bakımından bazı milat niteliğinde olaylar var, anlar, tarihi anlar. Bu da onlardan bir tanesi. Biliyorsunuz 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla aslında biz bu süreci öğrendik. Ardından 27 Şubat 2025'te PKK'nın lideri kendi kurduğu terör örgütüne silah bırakma ve lağvetme çağrısında bulundu. 12 Mayıs'ta PKK bunu kabul etti. PKK bunu kabul etti ve silahların bırakılacağına dair bir süreci işletti. Ama o süreçte istenilen başarıyı elde edemedik. Onu da söyleyeyim. Yani PKK'nın silah bırakma sürecinin sembolik bazı kararları bir kenara bırakırsak epey bir ağırdan gittiğini de söylemek lazım. Ve nihayetinde 5 Ağustos'ta bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. 10 Ağustos itibariyle ise meclisteki sürecin tamamlandığını Cumhurbaşkanı aracılığıyla resmi gazetede yayınlandıktan sonra, tabii hemen yürürlüğe girmeyecek, orada önemli bir hüküm var. Biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin temel tezi şuydu. Önce PKK silah bırakacak, ardından yasa çıkacak şeklindeydi. Aslında bu testi şu an yasanın önce çıkması bu testten taviz verildi anlamına gelmiyor. PKK'nın gerçekten silah bırakmasının MGK tarafından tespit edilmesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aslında o 6 aylık süre o tarihten itibaren başlayacak. Sorunuz şununla ilgiliydi. Yani bir mutabakat var mı? Evet. Yani aslında bu süreç iç cepheyi güçlendirme ile ilgiliydi. En azından meclisteki tablo birden fazla partinin, sadece iktidar bloğunun değil aynı zamanda muhalefetteki partilerin de bu yasaya destek verdiğini ve çok yüksek bir oranda yani şöyle diyelim, anayasayı referandumsuz değiştirecek kadar yüksek bir oranda bunun meclisten geçtiğini görmekteyiz. Bu tabii ileride, şu an değil ama ileride bir takım anayasa yapım tartışmalarını da tetikleyecektir. En azından şu aşamada gördük ki biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör sorunu ile ilgili, Kürt sorunu ile ilgili, demokrasi ile ilgili, güvenlik ile ilgili birden fazla parti anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğu organize edebiliyor. Bunu gördük. Muhalefetin bir kısmının itirazı vardı. Bu itirazları da eleştirilerde not almak lazım. Çünkü nazik bir süreçten giriyoruz, gidiyoruz, geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin kaygıları, eleştirileri, bu eleştirilerin bir kısmı siyasi biliyorsunuz, bir kısmı da hukuki. Bunları da dikkate almak lazım. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çoğunlukla yasayı kabul ederek iyi bir başlangıç yaptığını düşünmekteyim. Umarım gerisi de gelir. Bundan sonra tabii PKK'nın gerçekten de silah bırakıp bırakmadığı meselesini bir süre konuşacağız. Bu da gerçekleştikten sonra atılan adımlarla hem yasal Kürt hareketi yani DEM hem de yasa dışı Kürt hareketi PKK ve KCK ciddi ölçüde değişecek. Ve belki de Türkiye 60'lı yıllarda politik şiddet sarmalı içine girdi. Bunun adı daha sonra terörizm, terör oldu. Belki de o güvenlik ve şiddet sarmalından çıkmanın bir yolunu ve konjonktüründe bulmuş olacağız.
1: Evet, umarız silah ve terör tehdidinden sonsuza dek ilelebet kurtulmuş olacaktır Türkiye. Tek temennimiz bu. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yerlikaya da yayınımıza katıldı efendim. Hoş geldiniz Habertürk'e Gece Raporu'na.
3: Hoş bulduk Evren Bey. Merhabalar.
1: Efendim biz siz yayına başlamadan hızlı hızlı başladık ama hemen ilk değerlendirmenizi almak istiyorum sizden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok olumlu bir tablo var. İlk gelen mesajlar da tüm bu gelişmelerin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olması yönünde. Siz neler söylersiniz? Kanun teklifinin 367 vekil tarafından sunulduğunu gördük ve buna bir tarihi uzlaşma adını verdik. Mutabakat açısından önemli bir göstergeydi ama yeni ortaya çıkan rakamlar 467 kabul oy. Sizin için de sürpriz mi efendim? Beklentilerinizin üzerinde mi ve böyle ciddi bir oy oranıyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sizin için ne ifade ediyor? Böyle başlayalım, buyurun.
3: Tabii 2024 Ekim ayı itibariyle başlayan ve bugüne kadar sorunsuz bir biçimde ilerleyen bu yol haritası bugün itibariyle Terörsüz Türkiye üzerinden kanunlaştı. Tabii çok sıcak günlerde biz yasa teklifini konuştuğumuzda 367 milletvekilinin bu teklifin altına imza atıyor olması siyaseten ciddi bir mutabakatı beraberinde getirmişti. Bugün yeni partinin içerisinde yönetici kadro ve genel başkanın evet demek suretiyle diğer milletvekilleri kendi illerinde seçmenin hassasiyetlerini dikkate alacak tutuma sevk etmesi de bu 367 gibi önemli bir mutabakat rakamının bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Yani yeni partinin burada kendi içerisindeki milletvekillerinin de yine hatır sayılır bir miktarda sürece destek vermesi 467 gibi önemli bir rakamı beraberinde getirdi. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir projeksiyonu olarak başladı. Süreç meclise intikal etti ve mecliste kurulan komisyonla birlikte aslında bu meselenin siyaseten de çok geniş siyasi örgütler ve partiler tarafından sahipleneceği öngörüsü ortaya çıktı. Bugün itibariyle bu öngörü de gerçekleşmiş durumda. Yani parlamento aritmatiğinin birkaç partiyi dışarıda bıraktığımızda çok ciddi bir oranda, çok ciddi bir temsil miktarıyla buraya yansıdığını görüyoruz. Şimdi Sayın Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın da kapanışta teklifin kanunlaşması ve 1 Ekim'e kadar meclise ara verilmesini ifade etmesinin hemen ardından meclisteki tabloya baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi çok olumlu reaksiyonların ortaya koyulduğunu görüyoruz. Şimdi sürece doğrudan kategorik olarak zaten sadece İyi Parti'nin karşı çıktığını, yeniden Refah'ın daha kendine göre gerekçelerle sürecin dışında kaldığı bir denklemle karşı karşıyayız ama parlamentonun diğer kalanına baktığımızda özellikle Yeni Yol grubunda içerisine kattığımızda çok geniş bir mutabakat var. Bu mutabakat şunu da beraberinde getirecek. Kamuoyunda Terörsüz Türkiye ve bunun yasalaşma pratikleri ve devamındaki sürece dair de toplumsal destek önemli bir orana ulaşacaktır. Çünkü 2024'te sürecin başladığı andan itibaren bugüne kadarki gelişimine baktığımızda pozitif bir eğrinin yukarıya doğru ivmelendiğini görürsünüz. Yani siyasi desteğe koşut olarak toplumsal desteğin de kademeli bir biçimde arttığı Terörsüz Türkiye projeksiyonuyla karşı karşıyayız. Bundan sonra teknik detaylarının takip edileceği, silahsızlanma sürecinin güvenlik bürokrasisi üzerinden ilerleyeceği ve hemen akabinde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı ve resmi gazeteyle birlikte yasanın tatbikine geçileceği. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Yani sürecin hem siyaseten daha geniş bir mutabakata evrilmesi hem de toplumsal desteğe teşmil edilmesi noktasında meclisteki komisyonun çok önemli bir fonksiyonu oldu. Yasanın devamında pratikteki karşılığında da hem Cumhurbaşkanı yardımcısının bünyesinde kurulacak ve güvenlik bürokrasisinin eşlik edeceği bir takip koordinasyon kurulu hem de mecliste 17 üye ile temsil edecek olan izleme komisyonu çok önemli bir işlevi de yerine getirecek. Yani sürecin hem yürütme fonksiyonu açısından hem de parlamento açısından ciddi iki tane mekanizması söz konusu olacak. Onlar da bu sürecin takibinde önemli bir işlevi yerine getirecek Evren Bey.
1: Çok sağ olun efendim. Armağan Hocam, ciddi bir konsensus var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunun altını çizmemiz gerekir ama bu aynı oranda bir toplumsal desteği de ifade ediyor mu sizce? İzlenimleriniz ne söyler?
2: Şimdi şöyle, tabii bu yasa meclise çok geç geldi Evren Bey, onu söyleyeyim. Ve bu geç gelme aslında devletin kararlılığı ya da siyasi iktidarın tavrından çok PKK'nın süreci uzatmasıyla ilgiliydi. Ve Orta Doğu jeopolitiğiyle de alakalıydı aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Yani PKK, KCK'nın Suriye kısmı, Suriye'deki YPG, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon süreci bir hayli meseleyi geciktirdi. Bu tam bitti derken İran savaşı başladı. Hala da bitmiş değil. Bu da Orta Doğu'da bir takım jeopolitik fırsatlar sundu PKK yöneticilerine. Bu silah bırakma sürecini geciktirdi.
1: Ya bu ama ve benzeri bu gelişmeler devam olmasaydı daha hızlı belki de yol alınabilirdi, evet, değil mi efendim?
2: Ya şöyle söyleyeyim, geçen sene biliyorsunuz yaz aylarında komisyon kuruldu, evet, terörist Türkiye süreci. Normalde bizde yasama pratikleri bakımından yaz ayında komisyon kurulmaz. Evet. Neden
1: o
2: öyle yapıldı?
1: Süreçte yaklaşık bir yıl sürdü.
2: Evet, yaz aylarındaki o komisyonun kurulmasının amacı yasama yılı başlıyor.

0: başladığında Ekim'de, geçen seneyi kastediyorum, aslında belli bir olgunluğa, sürecin ulaşması ve silah bırakmaya paralel bir şekilde bu ve benzeri yasaların çıkması bekleniyordu. Ama PKK'nın işte jeopolitik okuması Ankara'dan farklı olunca ve bu süreç uzadı. Ama en nihayetinde onlar da bu kararın altına imza atmak veya buna razı gelmek zorunda kaldılar. Gelelim sorunuza. Yani mecliste çok yüksek bir mutabakat var ama toplum böyle mi düşünüyor? Şimdi şöyle bir şey var. Yani teröristi Türkiye sürecinin nihai amacı, hani bu iki cephenin güçlendirilmesi, PKK'nın silah bırakması, terörün ortadan kalkması, tabii ki büyük bir toplumsal destek var. Ama alt kademelerde başka sorular sorulduğunda bu desteğin aşağı çekildiği açıkça ortada. Yasa yazılırken bu kaygıların bir kısmı da öyle giderildi. Mesela Öcalan'la ilgili bir adım atılmasına toplumun büyük bir kısmı karşı.
1: Evet.
0: Af kelimesinin kullanılmasına da karşı aynı zamanda ve ceza infaz düzenlemeleri konusunda dikkatli olunması, önce PKK'nın silah bırakması ardından da bir adım atılması konusunda da ciddi bir sosyolojik direnç var. Bunların yasa metni hazırlanırken bunların da bir ölçüde dikkate alındığı da açıkça ortada. Ama yine de tabii şu var, şu eleştiri yapıldı, ben ona katılıyorum. Geçen hafta bu vakitler yasa metnini bilmiyorduk. Yani kulis bilgileri vardı ama yasa metni çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cuma komisyondan geçti, şu anda da genel kuruldan geçti. Bence bu, yani benim kanaatimin de dışında tabii, yani bir yasanın sağlıklı bir şekilde görüşülmesi, üzerine konuşulması bağlamında yeterince uzun bir süre değil. Yani muhalefetin hazırlık yapması, kamuoyunun bunu irdelemesi bağlamında daha fazla görüşe ve daha fazla süreye de ihtiyaç vardı. Yasamayla ilgili sadece Türkiye değil, başka ülkelerdeki yasama süreçlerine dair hep ne söylenir? Mesela alakasız konuları aynı mesele, aynı kanun içinde ele almak. Örneğin Türkiye'deki torba yasa gibi yasalar, yasama düzenlemeleri hep yasamanın kalitesini aşağı çeker. Bir de temel sorun nedir? Hükümetin, siyasi iktidarın yasaları çok hızlı bir şekilde genel kurula getirmesi ve hızlı bir şekilde geçirmesi, bu da demokratik olgunluğun gelişmesini çok da sağlamamakta. Ama şöyle bir eleştiri de var, ona da katılıyorum. Süreçte geç kalındığı için bir yerde, tırnak içinde, ve süreçte her geç kalınma aynı zamanda sürecin enfekte olmasını ve süreç konjonktürün bozulmasına da yol açacağı için bazen bazı işleri, yani hayırlı işleri mesela, daha hızlı yapmak da gerekebilir. Yine de toplumun iknası konusunda daha fazla gayret sarf edilmeli. Burada da şunu söylemek lazım. Birinci çözüm süreciyle ikinci çözüm süreci arasında bazı farklar var. Birinci çözüm sürecinde ne yapıldı? Sivil toplumdan başlandı. Akil adamlar falan. Oslo sürecinden beri her şey açık açık konuşuldu. Aynı zamanda dış konjonktür de etkiliydi. Ama dış konjonktür ve meselelerin açık bir şekilde konuşulmasının sürecin başarıya ulaşmasını zorlaştırdığını gördük. Ondan çıkaracak derslerle artık daha fazla ihtiyatlı davranmak, önce devlet katında bunu pişirip daha sonra topluma sunma gibi bir tarz benimsendi. Yine de bu tüm Türkiye Cumhuriyeti'ni, tüm siyasi toplumu, tüm yurttaşları ilgilendiren bir mesele olduğu için bu konuda daha açık davranılması, muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerde daha paylaşımcı olunması lazım. Bir hatırlatma, biliyorsunuz 80 civarında red oyu var. Bu red oyunun bir kısmı, en azından aktörlerin beyanatlarını dikkate aldığımızda, bu yasaya yönelik bir red oyu değil. Yani iktidarın muhalefete baskı yaptığı, iktidarla muhalefet arasındaki ilişkilerin kutuplaşma düzeyinde olduğu, işte neden sadece bu meseleye dair hukuk uygulanıyor, barış herkese lazım. Yani muhalefetin bir kısmı ya da önemli bir kısmı şunu şöyle düşünüyor. Yani aslında Türkiye'deki tüm kesimler bakımından demokratikleşme gerekiyor, hukukun üstünlüğü lazım. Bu da sadece onların tezi bu yönde. Bu konuda sağlandı. Geriye kalan konularda da rahatlamaya ihtiyaç var. Bu eleştiriler makul müdür, değil midir? Bunu ayrıca konuşmak lazım ama böyle bir kaygının da olduğunu, kaygı duyan yurttaşları ikna etme sorumluluğu da tabii siyasi iktidarda özel olarak ama genel olarak bu yasaya evet diyen herkeste, yani AKP'si, MHP'si, CHP'si, DEM'i, bunların tamamında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kaygıları bakımından bir yanıt vermek, onların kaygı düzeyini aşağı düşürmek gerekmekte.
1: Evet, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu değil mi Turgay Hocam? 86 milyonun tamamını, aksine bölgenin de büyük bir kısmını, Orta Doğu'yu da ilgilendiren

0: bir mesele olduğundan dolayı toplumun rızasının alınması çok önemli. Armağan Hocam da buna dikkat çekti. Neler söylersiniz hocam? Turgay Hocam'ın da bazı arada bazı eleştirileri olmuştu. Bunların ne kadarına katılırsınız ve size de aynı soruyu soracağım. Yani ciddi bir konsensus var mecliste. Bu toplumsal desteği, rızayı anlatmak açısından ne ifade ediyor bize ve mutlaka bu desteğin daha da artırılması gerekli değil mi Sayın Yerlikaya? Aynı zamanda bu konuda AK Parti'nin de yapmış olduğu ciddi çalışmalar var. Herhalde bunlar önümüzdeki süreçte artırılacaktır. Buyurun alayım yorumunuzu.
1: Tabii parlamentodaki bütün siyasi partiler aynı zamanda seçmenlerinin kendilerini temsil ettiği, dolayısıyla seçmenlerinin talep ve beklentilerine göre hareket eden örgütler, örgütlü mekanizmalar. Dolayısıyla bu kadar önemli bir radikal meselede karar alırken kendi seçmenlerinin beklentilerini de dikkate alan bir perspektif geliştirdiler. Daha öncesine, biraz öncesine gittiğimizde aslında mecliste ihdas edilen komisyona iştirak eden bütün siyasi partiler hem münferit olarak birer rapor hazırladılar yol haritasına dair, ki bu raporların içeriğine baktığımızda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin, DEM'in, AK Parti'nin sürece dair yol haritası anlamında ciddi hukuki önerileri söz konusu olmuştu. Özellikle geçiş hukuku ile ilgili. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda aslında bugün karşımıza çıkan yasa teklifinin iktidai biçimleri o raporlarda mündemişti. Aynı zamanda komisyon ortak bir rapor yayınladı ve yol haritasına dair hukuki perspektiflerinde yer aldığı bir çerçeve çizilmişti. Onun için bu süreçte benim parlamentoda iddias edilen bu komisyona işaret etmemin sebebi aslında 2024'ten bu yana kademeli bir biçimde siyasetin görevi bu alanda meseleyi siyasi alana taşımakken parlamentodaki komisyonun görevi de bu meseleyi topluma ikna edici bir biçimde anlatmaktı. Bence her iki unsur da, yani hem siyaset alanı hem de komisyondaki bütün unsurlar bu sürecin toplumsal destek noktasındaki ya da toplumsal mutabakat noktasındaki rolünü çok başarılı bir biçimde icra ettiler. Onun için bugün 467 gibi bir milletvekili sayısına ulaşmak parlamentonun kair ekseriyetine sirayet eden bir durum. Onun için onlar kendilerine verilen seçmenin o güvenini, o iltifatını burada çok radikal bir meselede Türkiye'yi terörsüz kılma noktasında yol açıcı bir rolle, fonksiyonla bu görevlerini yerine getirdiler aslında. Böyle bakmak gerekiyor. Şuna katılmıyorum, yani bu yasa teklifinin daha ayrıntılı bir biçimde tartışılma meselesi ya da zamana ihtiyaç duyulduğu meselesi, bu zaten az önce ifade ettiğim süreç içerisinde her partinin kendi seçmenini de onların beklentilerini de dikkate alacak bir çerçevede bir rapor hazırladıkları ve bu raporların ortak hassasiyetleri dikkate alan ortak bir komisyon raporuyla deklare edildiğini biliyoruz. Şimdi toplumsal rıza meselesinde onun için siyasetin oynadığı rol burada çok baskın bir rol ve ben önümüzdeki dönemde, yani özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nun güvenlik bürokrasisi üzerinden bu meseleyi teyit ve tescil etmesi, silahların bırakılması noktasında hemen akabinde çok daha böyle somut adımların atılabileceği, hatta tavsiye kararları noktasında eğer yeni bir takım gelişmeler olma ihtimali durumunda bu gelişmelere göre yeni düzenlemelerin yapılabileceği de öngörülüyor. Zaten bunlar ifade edildi.
0: Onun evet, onun için işaretleri verilmiş.
1: Toplumsal rıza çok önemli bir boyutta. Bundan sonraki süreçte de artacaktır. Zaten yasaya baktığımızda teklif sürecinde de tartışılan içerikleri itibariyle özellikle örgüt yöneticileriyle ilgili kapsamın çok net bir biçimde çizilmesi, PKK, KCK ve türevlerinin burada çok net bir biçimde ifade edilmesi, bu meselenin bir af anlamına gelmediğinin ısrarla vurgulanması o toplumsal hassasiyetlerin de dikkate alındığını ifade ediyor. Zaten bir siyasi partiyi dışarıda bıraktığımızda diğer eleştirilerin çok teknik düzeyde kaldığını ve içeriye nüfuz etmediğini ya da içeriği çok ilgilendirecek eleştiriler olmadığını görüyoruz. Öyle olduğu için de zaten bu tarihi meselede bu denli geniş bir siyasi ve toplumsal mutabakat inşa edilmiş oldu.
0: Evet, bundan sonraki dönemde de hem güvenlik bürokrasisine hem de siyasete çok önemli görevler düşüyor. Tüm adımları biz de dakika dakika takip edeceğiz. Profesör Doktor Armağan Öztürk, siyaset bilimci. Efendim çok sağ olun katkılarınız için. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun efendim. Bu kritik gecede, tarihi gecede yorumlarınızı aldık. Sağ olun efendim. Evet, devam edelim günün diğer gelişmeleriyle. Gece raporuna Avusturya Başbakanı Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stoker'ı Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatinedir dedi.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği

0: olduğunu vurguladım.
1: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
0: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
1: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
0: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
1: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.
2: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog, şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları geldi. Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerini hedef almadığını belirterek endişelenecek bir durum yok mesajını verdi.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın üç ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesinin çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
3: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamasıyla düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki

0: İşlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkan vekiline 21 oy alan Seda Dilber seçildi. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi. Seçim CHP'nin adayı Seda Dilber ve Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi başkan vekili oldu. Belediye meclisinde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP sözcüsü Sarı'dan da bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Macaristan'a resmi ziyarette bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan temsilciliğini ziyaret etti. Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balaş Henrich ile bir araya geldi. Zorlu, görüşmede Macaristan'ı Türk dünyasının batıdaki kapısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi marjında Türk Devletleri özel oturumu düzenleneceğini dile getirdi. İkili daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği binasını gezdi. Kürşat Zorlu, Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Zoltan Tar tarafından da kabul edildi. Bakan Tar, görüşmede Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine değindi. Macaristan Başbakanı Magyar'ın Türkiye'nin ev sahipliğinden övgüyle bahsettiğini aktardı. Tar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Macaristan'a davet etmek istediklerini söyledi. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Cumhurbaşkanı Estrella en az 111 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda havalimanı hasar gördü. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre en az 61 bina çöktü. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntı başkent Bogota ile Venezuela ve Ekvador'da da hissedildi. Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,72 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6000'in üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Tahran yönetim Hürmüz Boğazı'nın kısmen açılması için Amerikan yönetiminden bir savaş tazminatı istemişti. Bu talebin hiçbir müzakerede söylenmediğini kaydeden Trump, kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtti. Şimdi bir de üstüne tazminat savaşı başladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tazminat talebine yanıt verdi. Ülkesinin de İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Trump, sosyal medyasında yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine verilen zararın tazmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini söyledi. Oysa bu hiçbir müzakeremizde dile getirilmemişti dedi. Amerikan Başkanı bunun ilginç bir fikir olduğunu kaydetti. Ben de aynı şekilde İran'dan öldürdükleri ve ağır yaraladıkları insanlar için tazminat talep ediyorum diye belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü dile getirdi. İran'ın son 5 ayda öldürdüğü 52 bin kişi de dahil olmak üzere 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine tazminat ödenmelidir ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verdiği zarar ve neden olduğu ölümlerden sorumlu tutulması gerekir diye belirtti. Trump temsilcilerine bunun gelecekteki tüm müzakerelere dahil edilmesi talimatını verdiğini dile getirdi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirlemişti. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamane ile 7-8 saat...

0: süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı ve Hamaney'in sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Bu arada Müşteba Hamaney'in ofisi de Ordu Komuta Kademesi'ne yeni atanan 6 ismi duyurdu.
1: İran dini lideri Müçteba Hamaney, Ordu Komuta Kademesi'ne yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'in sağlık durumu hakkında konuştu. Hamaney'in ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığı'na, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığı'na getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığı'na getirildi. Pezeşkiyan, Hamaney'in siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamaney'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
2: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
1: Pezeşkiyan 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Müçteba Hamaney ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamaney ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
0: Efendim, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış yapıldı. Bakalım detaylarına.
3: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oyu verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
0: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da program düzenlendi. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları anıldı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temalı programda partinin 25 yıllık çalışmaları paylaşılırken kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film de gösterildi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hayatını kaybedenler için dualar edildi, mevlit okundu. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında hayatını kaybeden teşkilat mensupları İstanbul'da anıldı.
4: Onların emekleri, çalışkanlıkları, duaları sayesinde kenetlendik, bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
5: Ayrıca bu akşam yine az önce ifade ettiğimiz gibi 39 ilçemizde de kıymetli teşkilat mensuplarımız için ilçelerimizde bir arada olacağız.
1: İstanbul'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temasıyla bir program düzenlendi.
5: Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletimizin bağrından doğan bir hareket yola çıktı. Bugün ortaya konulan irade yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşu değildi. Aynı zamanda değişimin, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin yeniden yükselişiydi.
1: Programda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana parti teşkilatında görev alan ve hayatını kaybeden partililer anıldı. Ayrıca AK Parti'nin geçen 25 yıldan bugüne çalışmaları paylaşıldı.

0: programda AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi de gerçekleştirildi.
1: Hizmetlerle gönülleri...
2: Sanayi üretiminde Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %0,1 arttı, yıllık %1,4 geriledi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdüğünü bildirdi.
3: Sanayi üretimi aylık %0,1 arttı, yıllık %1,4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1,6, imalat sanayi sektöründe %1,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme sektöründe ise %1,1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3,5, enerjide %2,2, elektrik, gaz ve buharda %1,1, ara malında ise %0,5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20,3, sermaye mallarında %4,8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4,4 azalma oldu.
4: Uyguladığımız programın...
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdü dedi.
5: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3,9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44,5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.
2: Okulların açılması yaklaşık bir ay kala Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırmış durumda. Pek çok ürün özellikle içinde barındırdığı kimyasallar bakımından ve fiyat etiketi üzerinden inceleniyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
3: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
6: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri...
3: Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlar da incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık isim ve adresinin bulunması gerektiği belirtildi. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal sorunlara hızlı müdahale edilmesini hedefleyen sosyal risk haritaları uygulamasının detaylarını açıkladı. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. 35 sosyal olguya ilişkin toplamda 648 gösterge pusulasının belirlendiği kaydedildi. Elde edilen verilerin analizi sonucunda vaka riski taşıyan hanelerin tespit edildiği vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında sorunlar derinleşmeden harekete geçiyor. Vatandaşlarımıza nokta atışı destekler sağlıyoruz ifadesi kullanıldı. Adana'da bir kadın eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren kadının daha önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
7: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum.
3: Eski kocası bu tehditlerden günler sonra bıçakla evi bastı. 52 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı.

0: çakladı.
1: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demeden iki demeden soktu. Ben zor kaçtım.
2: Bir aşağı kalk, sonra bir aşağı.
0: Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif de kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
3: Annemin durumu kritik. Çok kan kaybetmiş. Atar damarı kesilmiş. Akciğer tarafında iki tane kaburgası kırılmış. O kaburgaları çıkartıp almışlar.
0: Yoğun bakımda tedavisi süren kadının günler önce yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.
4: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar.
3: Babam karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
0: Saldırının ardından kaçan Arif de Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Neden bıçakladın?
6: Avcılar Ambarlı sahilinde yer alan Küçük Plaj bölgesinde yapılan analizlerde suyun yüzmeye uygun olmadığı ortaya çıktı. Kırmızı bayrak asılarak denize girmek yasaklandı. Avcılar ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin Ambarlı sahilinden aldığı su örneklerinde deniz suyunun yüzmeye uygun olmadığı belirlendi. Plajın kapatılması kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uyarı tabelası sahile yerleştirildi. Kırmızı bayrak da asıldı. Can kurtaranlar suya girmek isteyenleri anonslarla uyarırken Avcılar'daki Deniz Köşler plajında ise herhangi bir yasak kararının olmadığı belirtiliyor. Bilirsiniz denizde şaka olmaz. En küçük bir ihmal can kaybını beraberinde getirebilir. İşte bu nedenle uyarıları dikkate almak şart. Samsun, Hatay, Zonguldak'ta 3 kişi hayatını kaybetti.
0: Kimi dalgalara, kimi de yasağı aldırmadı. Serinlemek için girdikleri denizde hayatları son buldu. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş yüzmek için denize girdi. Ancak deniz dalgalı ve akıntılıydı. Bir süre sonra akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Yeğenini o halde gören dayı Hasan Voyvat hemen suya atladı. Ancak o da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekiler duruma ekiplere bildirdi. İkisi de bir süre sonra denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan dayı ve yeğen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklanmıştı. 3 kişi o yasağı dinlemedi. Denize girdikten kısa süre sonra üçü de akıntıya kapıldı. Ekipler 2 kişiyi kurtarmayı başardı. Ancak 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen'e ulaşılamadı. Bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise 16 yaşındaki Muhammed Şe, Çaycuma ilçesinde denize girdi. Şiddetli dalgaların arasında kalan çocuk gözden kayboldu. Yapılan çalışmalarda ölü olarak bulundu.
6: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı söyleniyor.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, Denizlerdeki yüzey sıcaklığı

0: ayaklarında rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde kurak şartlar gözlendi. Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: Mikroplastik sorunu her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik de tedirgin ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hem denizde hem de kıyıda bu konuda denetimlerini sürdürüyor.
0: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
2: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
0: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
2: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
0: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
2: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
1: Efendim noktalıyoruz. Gece raporunun sonuna geldik ama Habertürk'te kalın. Birazdan Nurdan Üsrev gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 10 Ağustos, 11 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Evet, bugün Türkiye açısından tarihi bir günden bahsediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Detaylara hemen bakalım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. 12 maddelik kanun teklifi 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Teklife 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. Kanunla beraber PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verilmesi, terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmatın teslimi, bu durumun güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Tüm bunlarla beraber yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor değerli izleyiciler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Başkan Vekili Celal Adan tarihi kararı şimdi izleyeceğiz sözlerle duyurdu.
1: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşliğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyorum. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörsüz Türkiye idanına yönelik tarihi katkılar sağladığına özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi.
2: Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
0: Cumhurbaşkanı yardımcı

0: Cevdet Yılmaz'da kabul edilen çerçeve yasaya yönelik açıklamada bulunduğu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Yılmaz açıklamasında kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak rapor yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturmuş ve istikametini çizmiştir dedi. Bundan sonraki süreçte meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarının altını çizdi. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir dedi. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklarla ülkemizi bugünkü güçlü konumuna ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürek'ten geldi değerli izleyiciler. Bakan Gürek, milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan kanun güçlü bir iradeyle yasalaştı dedi. Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemizi ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir ifadelerini kullandı. Bakan Gürek ayrıca kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diledi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış yapıldı. İşte detaylar.
1: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oyu verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
0: Avusturya Başbakanı Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stoker'ı Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. AB'ye çağrıda bulunan Erdoğan, günlük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine dedi.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
2: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
3: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde

0: yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
1: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.
2: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog, şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları geldi. Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerini hedef almadığını belirterek endişelenecek bir durum yok mesajını verdi.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın üç ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri arttırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
3: İran, Hürmüz Boğazı'nın kısmen açılması için ABD'den savaş tazminatı talep etmişti. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini kaydeden ABD Başkanı Trump, kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtti.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tazminat talebine yanıt verdi. Ülkesinin de İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Trump, sosyal medyasında yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine verilen zararın tazmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini söyledi. Oysa bu hiçbir müzakeremizde dile getirilmemişti dedi. Amerikan Başkanı bunun ilginç bir fikir olduğunu kaydetti. Ben de aynı şekilde İran'dan öldürdükleri ve ağır yaraladıkları insanlar için tazminat talep ediyorum diye belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü dile getirdi. İran'ın son 5 ayda öldürdüğü 52 bin kişi de dahil olmak üzere 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine tazminat ödenmelidir ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verdiği zarar ve neden olduğu ölümlerden sorumlu tutulması gerekir diye belirtti. Trump temsilcilerine bunun gelecekteki tüm müzakerelere dahil edilmesi talimatını verdiğini dile getirdi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirlemişti. Bu

0: şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Gürek, HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini belirtti. Sonuna kadar gideceğiz dedi.
2: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
3: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
2: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
4: O Türk dünyasının lideri!
3: Adalet Bakanı Akın Gürek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
2: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelin, askeri yüzbaşının helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi, onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncı bir erkeğin tacizine uğramıştı. Genç kadını bir süre takip eden o şüpheli polis tarafından yakalandı.
5: Ha?
3: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
5: I don't understand. I don't understand. English.
3: Bir süredir İstanbul'da gezen Güney Koreli yayıncı Vitcheni Beyoğlu'ndaydı. Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açtı. O sırada yanına yaklaşan bir kişi genç kadını sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyerek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı, takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
6: Arkadaş.
5: I don't understand.
6: Beraber.
5: Me and you what?
3: Bu sözlerden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Sarıyer'de gözaltına alınan AA'ya cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1764 lira para cezası uygulandı.
1: Değerli izleyiciler, ne yazık ki denizle şaka olmuyor. En ufak bir ihmal can kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle uyarıları dikkate almak gerçekten çok önemli. Samsun, Hatay ve Zonguldak'ta 3 kişi öldü, bir çocuk kayıp.
3: Kimi dalgalara, kimi de yasağa aldırmadı. Serinlemek için girdikleri denizde hayatları son buldu. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş yüzmek için denize girdi. Ancak deniz dalgalı ve akıntılıydı. Bir süre sonra akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Yeğenini o halde gören dayı Hasan Voyvat hemen suya atladı. Ancak o da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İkisi de bir süre sonra denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan dayı ve yeğen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklanmıştı. 3 kişi o yasağı dinlemedi. Denize girdikten kısa süre sonra üçü de akıntıya kapıldı. Ekipler 2 kişiyi kurtarmayı başardı. Ancak 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen'e ulaşılamadı. Bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zonguldak

0: Irak'ta ise 16 yaşındaki Muhammed Şe, Çay Cuma ilçesinde denize girdi. Şiddetli dalgaların arasında kalan çocuk gözden kayboldu. Yapılan çalışmalarda ölü olarak bulundu.
1: Mikroplastik sorunu maalesef her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik de tedirgin ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hem denizde hem kıyıda denetimlerini sürdürüyor.
0: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
2: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2.866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
0: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
2: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
0: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
2: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
1: Mersin'de evinin önünde oturan 89 yaşındaki bir adam uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi gören adam maalesef kurtarılamadı.
0: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
3: Bu düşmanlıkta değil, nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
0: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan biteni anlam veremedi.
3: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
0: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.

0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian dini lider Müşteba Hamani ile 7-8 saat süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Hamani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Müşteba Hamani'nin ofisi de Ordu Komuta Kademesi'ne yeni atanan 6 ismi duyurdu.
1: İran dini lideri Müçteba Hamenei, Ordu Komuta Kademesi'ne yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamenei'nin sağlık durumu hakkında konuştu. Hamenei'nin ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığı'na, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığı'na getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığı'na getirildi. Pezeşkian, Hamenei'nin siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamenei'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

0: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
1: Pezeşkian 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Müçtebâ Hamene ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamene ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddettiklerini duyurmuştu. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise, Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olmadığını söyledi. Netanyahu'nun açıklamasının seçim döneminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten yetkili, Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz dedi. Netanyahu'nun Kushner'la yaptığı görüşmeden bu yana, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemediğini söyleyen yetkili, İsrail sarı hata geri dönüyor dedi. Hamas'a barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için ara bulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenovsa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
2: Libya'da bulunan Zaviye petrol deposunda yangın çıktı. Zaviye petrol deposundaki dizel tanklarından birinin henüz bilinmeyen koşullarda hedef alındığı bildirildi. Tankın hasar aldığı aktarıldı. Hasar gören tankta yangın çıktı. Keşif dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi. Tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Zaviye Petrol Rafinerisi'nde 8 Ağustos'ta petrol tanklarından birini drone çarpmıştı. Kentte son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
3: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı

Alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, denizlerdeki yüzey sıcaklığının da rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda

0: şartlar gözlendi. Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: Dolfin tayfunu Asya'yı etkisiz altına almaya devam ediyor. Çin'e ulaşan tayfun nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaşırken birçok kentte su baskınları yaşandı.
0: Çin Dolfin tayfununun etkisi altında. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Çin'i bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Dolfin, pazar günü karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Ülkenin doğusundaki birçok eyalette sağanak yağmur ve sel görüldü. Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şangay'da birçok sokakta su baskınları yaşandı.
2: 10 yıldır Şangay'da yaşıyorum ve ilk kez bir tayfun hayatımızı bu kadar kötü etkiledi. Bu kadar sele yol açtı. İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz.
0: Şangay, Zhejiang ve Fujian'da 1500'den fazla uçuş iptal oldu. En az 1 milyon kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları da askıya alındı. Yetkililer tayfunun devirdiği ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da botlarla kurtarıldı. Tayfunun Çin'in iç bölgelerine ilerlemesi bekleniyor. Başkent Pekin'e şiddetli yağmur getirmesi beklenen tayfuna karşı önlem alınıyor. Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6000 kilometrelik yol kat eden tayfunun normal bir tayfuna göre 3 kat daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Dolfin tayfunu Çin'e ulaşmadan önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili olmuş, 6 kişi yaralanırken 50 bin binada elektrik kesintisi yaşanmıştı.
1: Sanayi üretiminde Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %9.1 arttı. Yıllık %1.4 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü belirtti.
0: Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1.6, imalat sanayi sektöründe %1.5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme sektöründe ise %1.1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3.5, enerjide %2.2, elektrik, gaz ve buharda %1.1, ara malında ise %0.5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20.3, sermaye mallarında %4.8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4.4 azalma oldu.
3: Uyguladığımız programın...
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü dedi.
4: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3.9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44.5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.
1: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kalmışken Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Pek çok ürün özellikle içinde barındırdığı kimyasallar bakımından ve fiyat etiketi üzerinden incelemeye tabi tutuluyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
0: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
5: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri...
0: Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul...

0: kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlarda incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık isim ve adresinin bulunması gerektiği belirtildi. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
1: Hareketsizlik ya da dizleri hor kullanma nedeniyle ağrılarından dert yanmayan aslında yok gibi diyebiliriz. İleri olanlarsa alternatif yeni tedavileri de deniyor. PRP ve hyaluronik asit gibi denemeler yapılabiliyor. Şimdi devlet hastanelerinde bu tedaviyi yaptırmak farklıydı. İsteyen hastalar için artık iğneyi eczaneden alma şartı kaldırıldı. Amaç hasta mağduriyetini önlemek diyebiliriz. Detaylara da Öznur Kaysa Çetiner'in haberinde bakalım.
2: Top oynuyorduk biz, top böyle olduk.
3: Kızım var, ayakta çok duruyor, çok dizler şikayetçi.
4: Yorgun dizleri, eklemleri iyileştirmek için klasik tedavilerden sonuç alamayanlar son yıllarda PRP ya da hiyaluronik asit yöntemlerini de deniyor. İşte bu yöntemlerle ilgili devlet hastanelerinde artık yeni bir uygulama hayata geçecek.
5: Bence güzel bir uygulama. Hiç olmazsa bu sahte ürünlerin önüne geçilmiş olur.
4: PRP ve hiyaluronik asit genellikle diz, omuz, koldaki rahatsızlıklar için kullanılıyor.
6: Prensip şudur, bunun içinde hem proteinler var hem iyileşmeyi hızlandırıcı büyüme faktörleri var.
7: Hastanın kendi kanını alıp çeşitli işlemlerden geçirerek diz içine ya da gerekli olan eklem içine ya da hangi doku hasarlıysa oraya enjekte ettiğimiz bir yöntem. Hiyaluronik asitin hareketi kolaylaştıran diz içi sıvı.
4: İşte bu enjeksiyonlar yani iğneler alternatif tedavi olduğundan şu an için geri ödeme kapsamında değil.
8: SGK karşılamadığı için de hastalar dışarıdan ücretini ödeyerek temin ediyor. Sağlık Bakanlığı artık kamu hastanelerinde bu ilaçların dışarıdan temin edilmesini yasakladı.
4: Yeni uygulamayla hastalar devlet hastanesinden daha uygun fiyata sağlık market üzerinden PRP ve hiyaluronik asit iğnelerini temin edebilecek. Uygulamayla sahteciliğin de önüne geçilecek.
5: Mesela hasta geliyor bize doktor reçetesiyle PRP veya hiyaluronik asit flakonlardan istiyor. Biz fiyatını söylüyoruz. Sorup gidiyoruz. Sonra geliyor. Ben oldum diyor, daha ucuza aldım diyor. İnternetten de sahteleri çıkabilir. Hastalarımızı yanıltan sahte ilaç maalesef bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım.
4: Birçok alanda kullanılan PRP ve hiyaluronik asit iğneleri bir hayli pahalı.
5: 3 bin liradan 10 bin liraya kadar var bir dozu.
4: Peki bu iki uygulama hangi vakalarda olumlu sonuç veriyor?
7: Doğru hasta seçilecek, ileri evrelerde olmayacak. Artık diz protez tanısı konulmuş, o olması gereken hastalara bunlardaki etkisi birazcık daha sınırlı.
6: Faydası var mıdır? Evet ama mucize mi yaratır? Değil. Hayır değil.
1: Adana'da bir kadın eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren kadının daha önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
9: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum.
0: Eski kocası bu tehditlerden günler sonra bıçakla evi bastı. 52 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı.
10: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
0: Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif de kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
11: Annemin durumu kritik. Çok kan kaybetmiş. Atar damarı kesilmiş. Akciğer tarafında iki tane kaburgası kırılmış. O kaburgaları çıkartıp almışlar.
0: Yoğun bakımda tedavisi süren kadının günler önce yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.
9: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalar.

0: Şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar.
1: Babam karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
2: Saldırının ardından kaçan Arif de Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Neden bıçakladın?
4: Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde hortum oluştu. Tozu dumana katan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntüler Ahlat'a bağlı Ova Kışla beldesinden. Bir inşaat şantiyesinde bir anda hortum çıktı. Yerdeki tozları metrelerce yukarı kaldıran hortum dakikalarca sürdü. İş makinelerinin bulunduğu alana ilerleyen hortumda neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kısa süre sonra etkisini kaybeden hortum o sırada şantiyede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Şanlıurfa'da su giderine dökülen kimyasal madde patladı. 5 kişi yaralandı. Haliliye ilçesinde bir marketin deposunda yapılan tadilat çalışması sırasında su giderine lavabo açıcı döküldü. Meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasında normal değerin üstünde toksit gaz belirlendi. Ortam havalandırılması yapıldı. Samsun'da 6 şüpheli kırtasiye bastı. İş yeri sahibine saldıran şüphelilerden ikisi yakalandı.
2: Grup halinde geldiler. İş yeri sahibini tekme tokat darp ettiler.
5: Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar. Zımba makinesini kafasına atmışlar. O anda tabii zaten şuuru da alıyor, kafasına şey yapıyorlar. Ondan sonra bu iş çığırından çıkıyor.
2: Olay Samsun Atakum'da yaşandı. Bir kadın iddiaya göre kırtasiye çalışanlarıyla tartıştı.
5: Bir kadın geldi. Kadın E-Devlet üzerinden başkasının ve kendinin çıkarmak istedi. E-Devlet üzerinde biz şifre girmemiz yasak. Elemanlar bunu söyleyince elemanlara hakaret, kasadaki elemana hakaret edince oğlum dedi ki yapma abla, yani bu ayıptır, terbiyesizlik yapma dedi.
2: İşte ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre kırtasiyeden ayrılan kadın durumu yakınlarına anlattı. Yarım saat içinde 6 şüpheli kırtasiyeye gitti.
5: 5-6 tane kendini bilmez genç göndermiş. 5-6 tane de dışarıda motorlarla, arabalarla.
2: Şüpheliler iş yeri sahibini darp etti. Etrafı da dağıtıp kaçtı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.
4: İzmir'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocukla anneannesi hayatını kaybetti. Çiğli ilçesi Şirintepe mahallesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın'la 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından anneanne ile torununun cansız bedenleri Adliye Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtalya'da balıkçılar Sicilya Adası açıklarında yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen bir Roma gemisinin enkazını keşfetti. 46 metre derinlikte bulunan geminin içinde yüzlerce amforanın günümüze kadar bozulmadan ulaştığı açıklandı.
2: İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2000 yıllık gemi enkazı keşfedildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen dalgıç ekipleri yaklaşık 46 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir gemi enkazına ulaştı. Yaklaşık 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki geminin içinde zeytinyağı ve içki taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın büyük ölçüde sağlam kaldığı belirtildi. Uzmanlar geminin M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kaldığını değerlendiriyor. Enkazın Sicilya'nın batısındaki Mazara del Vallo kıyıları yakınlarında bulunduğu açıklandı. İtalya Kültür Bakanı enkazın son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyledi. Bölge koruma altına alındı. Ayrıntılı incelemeden sonra geminin taşıdığı yüklerin ve dönemin ticaret yollarının daha iyi anlaşılması bekleniyor. Antik çağda Akdeniz'in en önemli ticaret

0: ticaret merkezlerinden biri olan Sicilya, önce Yunan kolonilerinin daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmişti. Ada, yüzyıllar boyunca Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki ticaret ağının merkezinde yer aldı.
1: Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde arazide bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Yeşildallı köyü yakınında sabah saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde otomobil bulundu. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: İngiltere'de sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü sanatçının yalnızca 3 eseri için temizlik, güvenlik ve diğer işlemleri kamu kaynaklarından yaklaşık 150 bin sterlin harcandı.
1: Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin İngiltere'ye maliyeti 150 bin sterlini geçti. Banksy'nin son dönemde yaptığı 3 çalışma nedeniyle yürütülen temizlik ve güvenlik faaliyetlerinin ciddi bir maliyeti olduğu açıklandı. En büyük harcama 85 bin sterlini aşan maliyetiyle başkent Londra'daki yüksek mahkeme binasına yapılan duvar resmine yapıldı. Adalet Bakanlığı bir yargıcın elindeki tokmakla bir protestocuyu dövdüğünü tasvir eden eser için 85 bin sterlinden fazla harcama yapıldığını açıkladı. Tarihi binanın duvarındaki boyanın temizlenmesi için lazer teknolojisinden yararlanıldı. Nisan ayında da Londra'daki Waterloo Palace'a yerleştirilen yüzünü taşıdığı bayrakla kapatan bir adam heykeli tartışma yaratmıştı. Eser nedeniyle yaklaşık 60 bin sterlin harcandı. Banksy, 2024 Ağustos'unda da bir polis nöbet kulübesine pirana balıkları çizmiş, kulübenin kaldırılması yaklaşık 2200 sterline mal olmuştu. Eserin daha sonra bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Durum ülke içinde tartışmaya neden oldu. Muhafazakar siyasetçi Nick Timothy, kamu binalarına zarar veren sanatçıların ortaya çıkan masrafları karşılaması gerektiğini savunuyor. Sanat eleştirmeni Estelle Lovatsa, Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekiyor.
0: Suriye ile Rusya arasında 18 aydır devam eden görüşmeler sonucu Tartus Limanı ile Himeymim Hava Üssü'nün geleceğine ilişkin anlaşmaya gidildi. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Şam'a devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
1: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Himeymim Hava Üssü'nün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Himeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depolar da ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssüyle Himeymim Hava Üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduktan sonra Tartus ve Himeymim üslerini bölgedeki askeri faaliyetlerinin merkezi haline getirmişti. Moskova bu üslerin aracılığıyla hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmiş hem de Afrika'daki operasyonlarına lojistik destek sağlamıştı.
0: Türkiye'nin Malezya ile imzaladığı savunma tedariki anlaşmasına göre 3 savaş gemisinin ihraç edilmesine dönük proje devam ediyor. Bu kapsamda üretilen 3. korvette inşası tamamlanarak denize indirildi. 2027'de teslim edilecek gemilerle birlikte Türkiye,

0: ilk kez bir Asya Pasifik ülkesine savaş gemisi ihracatı yapmış olacak.
1: 4 ayda 3. korvetin inşası tamamlandı. Malezya için üretilen son savaş gemisi de denize indirildi. Gemiler 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilecek. Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedariğine ilişkin mutabakat muhtırası 10 Haziran 2024 tarihinde Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Malezya Deniz Kuvvetleri için 3 korvet inşa etmeye başladı. Projenin ilk gemisi bu yıl 24 Mayıs'ta, ikinci gemisi 7 Haziran'da, üçüncü ve son gemisi ise 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törenlerle denize indirildi. Böylece Türkiye 4 ay içinde 3 korveti denize indirmiş oldu. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk gemi ihracatı olarak ön plana çıkan projede yer alan gemiler, Malezya donanmasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. 99,5 metre uzunluğa sahip gemilerin 14 metre genişliği bulunuyor. Gemiler 26 knot maksimum hıza ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip. Gemiler etkili seviyede silah sistemiyle de donatıldı. Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm uzaktan kumandalı top sistemi, Havelsan üretimi 76 mm'lik top atışı kontrol sistemi ve Roketsan'ın atmaca gemi savar füzesi entegre edildi. Gemilerin 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.
0: Kolombiya 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Cumhurbaşkanı Estrella en az 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde yıkıma yol açtı. Çok sayıda havalimanı hasar gördü. Cumhurbaşkanı Estrella'nın açıklamasına göre en az 61 bina çöktü. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntı başkent Bogota'yla Venezuela ve Ekvador'da da hissedildi. Venezuela'da 24 Haziran'da ardı ardı meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde 6.000'in üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Kilo kontrol tabletlerinin tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni ilaç yalnızca kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılıyor.
2: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor, günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal sorunlara hızlı müdahale edilmesini hedefleyen sosyal risk haritaları uygulamasının ayrıntılarını açıkladı. Açıklama Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. 35 sosyal olguya ilişkin toplam 648 gösterge pusulasının belirlendiği kaydedildi. Elde edilen bu verilerin analizi sonucunda vaka riski taşıyan hanelerin tespit edildiği vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında sorunlar derinleşmeden harekete geçiyor, vatandaşlarımıza nokta atışı destekler sağlıyoruz ifadeleri kullanıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki havuz bakımı sırasında gaz sızıntısından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan bir otelde havuz bakım çalışması yapılıyordu. O sırada gaz sızıntısı meydana geldi. Havuz çevresinde bulunan kişilerde bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı

0: baş gösterdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilendiği tespit edilen 15 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neyse ki hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Rastgele sıkılan kurşunlardan biri az kalsın yine bir cana mal olacaktı. Aksaray'da evinde oturan kadın yaralandı. İki çocuk annesi Leyla Güneş Aksaray'daki evlerinde pencerenin önündeki kanepede oturuyordu. O sırada pencere camı birdenbire kırıldı. Kadın kanlar içinde kaldı. Bacağından yaralandığını gören Güneş hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan kadına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başladı. Türkiye Minikler Şampiyonası'nda er meydanına çıkan pehlivanın kisvetinde yazan ismi gören şaştı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı isim ve soy ismi taşıyan 14 yaşındaki Sivaslı güreşçi 85 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
1: Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan Sivaslı Recep Tayyip Erdoğan çayırda fırtına gibi esti. Rakiplerini birer birer geçip yükseldiği finalde ise önde götürdüğü müsabakayı kaybederek Türkiye ikinciliği elde etti. Kısmetinde yazılı isim ve soyadı görenlerin şaşırdığını anlatan 10. sınıf öğrencisi adının hikayesini anlattı.
2: Babamın büyük amcası varmış. Ben doğmadan bir ay önce vefat etmiş. Recep oradan koymuşlar. O zaman da Recep Tayyip Erdoğan seviliyormuş. Oradan Tayyip'i de koyalım, Recep Tayyip Erdoğan olsun demişler.
1: Sivas'ta hayvancılık ve akaryakıt satışıyla geçimini sürdüren ailesinin 6 çocuğunun en küçüğü olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istiyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmak ister miydin?
2: Tabii ki isterdim. İnşallah nasip olur.
4: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Bu haberle bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Teröristiz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. 12 maddelik kanun teklifi 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Teklife 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. Kanunla beraber PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verilmesi, terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmatın teslimi, bu durumun güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Tüm bunlarla beraber yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi.
1: Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kabul edilen çerçeve yasaya yönelik açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Yılmaz açıklamasında kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulan ortak rapor yapılan yasal çalışmanın zeminini oluşturmuş ve istikametini çizmiştir dedi. Bundan sonraki süreç de meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarının altını çizdi. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan ve sürdürülen bu süreçte Cumhur İttifakı kararlı bir tutum sergilemiştir dedi. Yaptıkları eşsiz fedakarlıklarla ülkemizi bugünkü güçlü konuma ulaştıran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Başkan Vekili Celal Adan tarihi kararı şimdi izleyeceğiniz sözlerle duyurdu.
2: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşliğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

0: isterim. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanı ve başkan vekillerimizi, aziz milletimizin temsilcileri olan tüm milletvekillerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Kanunun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
1: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni yasayı bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek dedi. Bakan Çiftçi açıklamasında terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki çerçevesini oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesine dair kanun Gazi Meclisimizin iradesiyle kabul edildi dedi. Düzenlemenin af, pazarlık veya taviz olmadığını söyledi. Bunun terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir diyen Bakan Çiftçi, atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir dedi. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak mesajı verdi. Bir açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan kanun güçlü bir irade ile yasalaştı dedi. Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek ayrıca kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diledi. Avusturya Başbakanı Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Stoker'i Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. AB'ye çağrıda bulunan Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine dedi.
2: Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
2: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
3: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
3: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.

0: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog, şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
1: Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkan vekilliğine 21 oy alan Seda Dilber seçildi. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi. Seçim CHP'nin adayı Seda Dilber ve Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili oldu. Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış yapıldı. Detaylara bakalım.
2: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oyu verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Gürlek, HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini belirtti. Sonuna kadar gideceğiz dedi.
3: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev olan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
3: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
4: O Türk dünyasının lideri!
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
3: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelinin, askeri yüzbaşının helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Macaristan'a resmi ziyarette bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan temsilciliğini ziyaret etti.

0: Zorlu Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balázs Hendrich ile bir araya geldi. Zorlu görüşmede Macaristan'ı Türk dünyasının batıdaki kapısı diye nitelendirdi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi marjında Türk devletleri özel oturumu düzenleyeceğini dile getirdi. İkili daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliği binasını gezdi. Kürşat Zorlu, Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Zoltán Tar tarafından kabul edildi. Bakan Tar görüşmede Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine değindi. Macaristan Başbakanı Macar'ın Türkiye'nin ev sahipliğinden övgülerle bahsettiğini aktardı. Tar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Macaristan'a davet etmek istediklerini de söyledi. Türkiye'nin Malezya ile imzaladığı savunma tedariki anlaşmasına göre 3 savaş gemisinin ihraç edilmesine dönük proje devam ediyor. Bu kapsamda üretilen 3. korvet de inşası tamamlanarak denize indirildi. 2027'de teslim edilecek gemilerle birlikte Türkiye ilk kez bir Asya Pasifik ülkesine savaş gemisi ihracatı yapmış olacak.
1: 4 ayda 3. korvetin inşası tamamlandı. Malezya için üretilen son savaş gemisi de denize indirildi. Gemiler 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilecek. Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedariğine ilişkin mutabakat muhtırası 10 Haziran 2024 tarihinde Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Malezya Deniz Kuvvetleri için 3 korvet inşa etmeye başladı. Projenin ilk gemisi bu yıl 24 Mayıs'ta, ikinci gemisi 7 Haziran'da, üçüncü ve son gemisi ise 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törenlerle denize indirildi. Böylece Türkiye 4 ay içinde 3 korveti denize indirmiş oldu. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk gemi ihracatı olarak ön plana çıkan projede yer alan gemiler, Malezya donanmasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. 99,5 metre uzunluğa sahip gemilerin 14 metre genişliği bulunuyor. Gemiler 26 knot maksimum hıza ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip. Gemiler etkili seviyede silah sistemiyle de donatıldı. Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm uzaktan kumandalı top sistemi, Havelsan üretimi 76 mm'lik top atışı kontrol sistemi ve Roketsan'ın atmaca gemi savar füzesi entegre edildi. Gemilerin 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.
0: Tahran yönetimi bu kez kritik bir atama kararıyla gündeme geldi. ABD ile İran savaşı sırasında sık sık adını duyduğumuz Müşteba Hamani'nin danışmanı Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı.
1: İran'da kritik bir atama yapıldı. Dini lider Müşteba Hamani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı ve danışmanı Muhsin Rızai'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamani'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muhsin Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret edildi. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamani'nin siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin getirildiği duyuruldu. Hamani, Rızai'ye yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Muhsin Rızai, İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yapmıştı. 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Rızai, muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden biri olmuştu. Birkaç kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak yeterli oya ulaşamayan Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde de bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nda son bir ay içinde 55 ticari geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı. Peki Hürmüz ne zaman açılacak? ABD'ye göre anlaşma yakın ancak İran'ın bunun için şartları ağır.
1: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. 55 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiği belirtiliyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında talimatlara uymayan iki gemi seyir yapamaz hale getirildi.

0: İki gemiye de Amerikan askerleri çıkarak denetim gerçekleştirdi. Ancak gemilerin isimleri, taşıdıkları yükler ve operasyonların düzenlendiği noktalar paylaşılmadı. ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilk olarak 13 Nisan'da başlatmıştı. İlk aşamada 140'tan fazla gemi farklı rotalara yönlendirilirken 9 geminin seyir kabiliyeti engellenmişti. Haziran'da sona eren abluka artan gerilim nedeniyle 14 Temmuz'da yeniden yürürlüğe girmişti. ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişleri açılması için anlaşmanın yakın olduğunu düşünürken İran ağır şartlar öne sürüyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre İran yönetimi savaş tazminatı ödenmesini, yaptırımların kaldırılmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini talep ediyor. Gazeteye göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasıyla birlikte İran savaşında zafer ilan etmeyi planlıyordu. Ancak İran'ın ağır şartlar öne sürmesi Trump'ın seçeneklerini daralttı. Trump'ın bu nedenle yeni bir askeri harekat yerine ekonomik baskıyı artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.
1: Ne yazık ki denizde şaka olmuyor. En ufak bir ihmal can kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle uyarıları dikkate almak şart. Samsun, Hatay ve Zonguldak'ta 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk da kayıp.
0: Kimi dalgalara, kimi de yasağa aldırmadı. Serinlemek için girdikleri denizde hayatları son buldu. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş yüzmek için denize girdi. Ancak deniz dalgalı ve akıntılıydı. Bir süre sonra akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Yeğenini o halde gören dayı Hasan Voyvat hemen suya atladı. Ancak o da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İkisi de bir süre sonra denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan dayı ve yeğen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklanmıştı. Üç kişi o yasağı dinlemedi. Denize girdikten kısa süre sonra üçü de akıntıya kapıldı. Ekipler iki kişiyi kurtarmayı başardı. Ancak 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen'e ulaşılamadı. Bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise 16 yaşındaki Muhammed Şe, Çaycuma ilçesinde denize girdi. Şiddetli dalgaların arasında kalan çocuk gözden kayboldu. Yapılan çalışmalarda ölü olarak bulundu.
1: Adana'da bir kadın eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren kadının daha önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
2: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum.
0: Eski kocası bu tehditlerden günler sonra bıçakla evi bastı. 52 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı.
3: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
0: Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif de kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
4: Annemin durumu kritik. Çok kan kaybetmiş. Atar damarı kesilmiş. Akciğer tarafında iki tane kaburgası kırılmış. O kaburgaları çıkartıp almışlar.
0: Yoğun bakımda tedavisi süren kadının günler önce yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.
2: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar.
4: Babam karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
0: Saldırının ardından kaçan Arif de Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Neden bıçakladın?
1: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da program düzenlendi. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları anıldı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temalı programda partinin 25 yıllık çalışmaları paylaşılırken kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film de gösterildi.
6: Hayatını kaybedenler için dualar edildi, mevlid okundu. AK Parti'nin kuruluş

0: Şunun 25. yılında hayatını kaybeden teşkilat mensupları İstanbul'da anıldı.
1: Onların emekleri, çalışkanlıkları, duaları sayesinde kenetlendik. Bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
2: Ayrıca bu akşam yine az önce ifade ettiğimiz gibi 39 ilçemizde de kıymetli teşkilat mensuplarımız için ilçelerimizde bir arada olacağız.
0: İstanbul'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temasıyla bir program düzenlendi.
2: Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletimizin bağrından doğan bir hareket yola çıktı. Bugün ortaya konulan irade yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşu değildi. Aynı zamanda değişimin, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin yeniden yükselişiydi.
0: Programda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana parti teşkilatında görev alan ve hayatını kaybeden partililer anıldı. Ayrıca AK Parti'nin geçen 25 yıldan bugüne çalışmaları paylaşıldı. Programda AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi de gerçekleştirildi.
3: Hizmetlerle gönülleri yollar.
4: Sanayi üretiminde Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü belirtti.
5: Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1.6, imalat sanayi sektöründe %1.5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme sektöründe ise %1.1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3.5, enerjide %2.2, elektrik, gaz ve buharda %1.1, ara malında ise %0.5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20.3, sermaye mallarında %4.8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4.4 azalma oldu.
6: Uyguladığımız programın
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü dedi.
7: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3.9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44.5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.
4: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kalmışken Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Pek çok ürün özellikle içinde barındırdığı kimyasallar bakımından ve fiyat etiketi üzerinden incelemeye tabi tutuluyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
5: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
8: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri
5: diye. Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlarda incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık isim

0: ve adresinin bulunması gerektiği belirtildi. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bugün gözümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Çünkü özellikle geçen haftadan bu yana daha da yoğun üzerine konuştuğumuz çerçeve yasa. Bugün itibarıyla Meclis Genel Kurulu'na geldi. Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra saat 11 itibarıyla çok sıcak bir gündü. Partilerin, grup başkan vekillerinin, siyasetçilerin açıklamalar yaptığı, partilerinin tutumuna, yasaya yaklaşımına ilişkin mesajlar verdiği, önemli karelerin, temasların olduğu, açıklamaların olduğu bir gün. Burada elbette tutumu belli olan, en azından genel olarak yasaya yaklaşım belli olan partiler olduğu gibi yasayı hazırlayan, bir yandan da acaba nasıl yaklaşacak diyen ya da tümden itiraz eden siyasi partiler de var. Oradan yansımaları da bu akşam olaylar ve görüşlerde size aktaracağız. Şimdi konuklarımız kimler? Önce konuklarımızı tanıtarak onlara da merhaba demek istiyorum. Sizlere de tanıtmak istiyorum. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen Ankara stüdyomuzdan konuğum. Ayhan Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İstanbul'a da selamlar. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bizden de Ankara'ya selamlar. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da Ankara stüdyomuzdan bizimle. Kemal Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Not1.com yazarı Can Özçelik stüdyomuzda konuğum. Hoş geldin Can.
3: Hoş
0: merhaba.
3: Bulduk. İyi yayınlar.
0: Gazeteci Ferhat Murat da stüdyomuzda konuğum. Ferhat Bey siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve hukukçu avukat Ertuğrul Akar da yine bu akşam konuğum. Ertuğrul Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Saate bakayım hemen. Birazdan bir küçük reklam verelim. Ardından başlayacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
6: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
7: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
6: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
0: Evet, tekrar merhaba. Hemen geldik ve hemen de başlayacağız. Dediğimiz gibi çerçeve yasa konuşuluyor. Yani kısaca artık dilimizin alışık olduğu adıyla söylüyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklif edilen maddeler var. 12 madde tek tek görüşülecek. Sonra da teklifin geneli bir kez daha oylanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şu ana kadar bugün itibariyle tablo ne? Mecliste partilerin bu yasa teklifine yaklaşımı ne? Grup kararları ne? Şöyle bir bakalım ledimize hemen getirelim yönetmen arkadaşım Kaan'dan rica edeyim. Ardından da en çok üzerine konuşulan birkaç gündür yeni partinin burada nasıl bir tavır takınacağıydı? Kaç kişi evet, kaç kişi hayır, topluca bir evet gelir mi? Ne olur diye çok konuşuldu. Özellikle tabanın bu konudaki yaklaşımı üzerinden. Hatta Can Özçelik böyle alabilir miyim? Birazdan Özgür Özel'in sesini de dinle. Evet diyen partiler, AK Parti, MHP den parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu arada orada da hayır diyen, bireysel olarak hayır, benim oyum hayırdır diyen vekiller var. İlhan Kesici gibi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı da evet. Yeni Yol grubu şartlı olarak evet dedi. Maddelere bir itirazımız yok, evet diyoruz ama şeffaflık korunmalı, işte hukuk vurgusu yaptılar. Bu sürecin hani takibine ilişkin nasıl bir çerçeve olması gerektiği, her aşamasının toplumun önünde yürütülmesi gerektiği, meclisin her zaman devrede olması gerektiği yönündeki şartlarını sıralayarak Hüdapar, DSP ve DBP de yine evet diyen partilerden. İyi Parti sert bir muhalefet yapıyor terörsüz Türkiye sürecine ve bu yasa teklifine. Demokrat Parti hayır diyen partiler. Yeniden Refah Partisi referanduma gidilsin demişti Genel Başkanı Fatih Erbakan. Çekimser kaldılar, bu kararı aldılar. Ve Yeni Parti. Yeni Parti yönetim olarak evet, vekiller tabanına göre karar verecek dedi Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bölündü Yeni Parti. CHP Genel Başkanı iken Özgür Özel zaten bu sürecin karşısında olmadıklarını söyledi. Komisyona da vekil

0: şekil verdiler biliyorsunuz. Bu süreçte nasıl bir tutum takınacak diye takip edilirken özellikle tabandan hayır demeliler değil mi Can? Hayır demeliler, evet derler mi, herkes evet diyecek mi gibi eleştiriler son günlerde daha çok dillendirilmeye başladı. Buna da bir cevap niteliğinde bir konuşması vardı bugün Özgür Özel'in. Hatta duyalım, onun ardından konuklarımın yorumunu alayım. Özgür Özel'in konuşmasının bir bölümüne buna ilişkin bir bakalım birlikte.
1: Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle Cumhuriyet Halk Partisi grubunu kararında serbest bırakıyor değil. Hiçbir yeni parti milletvekili üyesinin ve milletinin sesini duymadan davranmayacak. Yeni partinin yeni nesil siyasetinin gereği budur.
0: Evet, böyle diyor Özgür Özel. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde halk ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacak. Öncelikle bu açıklamayı ve elbette siyaseten nasıl değerlendirdiklerini konuklarıma soracağım ama şunu ben merak ediyorum. Ben ve arkadaşlarım dediği Özgür Özel'in genel başkan yardımcıları ve kendisi mi? Mesela kaç kişi?
2: Parti yönetimi
0: yani
2: merkezi,
0: kaç kişi?
2: Merkez yönetim kurulu ve genel başkan yardımcıları ve parti grup yönetimi.
3: 10 kişi Özgür Özel'le birlikte 10 kişi MYK.
2: Hayır. MYK grup, bir de grup yönetim var. 3 tane grup başkan vekili var. 2.
3: Yüzün altında
2: milletvekili olduğu için. 2 doğru. 2 grup başkan vekili var. Özgür Özel var. Yani toplamda 15 kişi. Evet,
0: 91
2: diyen.
0: Vekilin 15'i Özgür Özel dahil evet diyor.
2: Evet diyor.
0: Diğer vekiller
2: ama
0: de kendi illerindeki
2: evet diyenler,
0: tabana kulak
2: hayır,
0: verir.
2: Evet diyenler de var. Yani kapalı grupta benim aldığım bilgi Yeni Parti'nin milletvekillerinin yarısından fazlası hayır deme yönünde karar bildirmiş. Yani biz hayır diyeceğiz. Hı hı. Zaten Sayın Genel Başkan da mecliste yaptığı konuşmada bunu söyledi. Dedi ki illere göre değerlendirecek arkadaşlar. Kendi illerinde nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorlarsa ona göre oy evet veya hayır diyecekler dedi. O yüzden burada parti yönetiminin ve kendisinin neden evet dediğini şunu söylüyor. Yani biz bir dönemsel bir karar veremeyiz. Bir komisyona evet. katıldık. Komisyondaki rapora imza attık. Hı hı. Buraya kadar getirdik ve burada da ilkesel olarak buna evet diyoruz diyor. Ama çekincelerini de söylüyor. Yani İYİ Parti'nin çekinceleri neyse aslında Özgür Özel de o çekinceleri bugünkü konuşmasında söyledi. Yani bu yasa düzenlemesinin mevcut iktidarla olmayacağını, yani AK Parti ile yapılamayacağını, bu yasanın AK Parti'nin daha önceden de planladığını, daha önceden de başarısız olduğunu, bunda da başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu altını çiziyor. O yüzden çekinceleri var. Hı hı. Ama komisyona katıldık, rapora imza attık, ilkesel olarak burada evet diyeceğiz diyor ama anladığımız kadarıyla tabanda da yani Yeni Parti tabanda da bu yasaya karşı ciddi bir muhalefet var.
0: Peki
2: ki,
0: bu ciddi
2: var
0: muhalefet
2: ki,
0: Yeni
2: var
0: Parti içinde tıpkı bu vekillerdeki gibi %50 vekil belki de ya da yarısı hayır diyecek dedin ya.
2: Yarısından fazlası
0: tabanında
2: diye ifade
0: da öyle
2: ettiler.
0: Mi Yeni Parti'nin
2: i̇şte,
0: sence?
2: Tabandan gelen tepkilere göre zaten bir değerlendirme yaptılar anladığım kadarıyla. O yüzden Yeni Parti'nin tabanı da anladığım kadarıyla buraya bu yasaya birazcık temkinli yaklaşıyor. Tepki gösteriyor veya hayır demek çok doğru olmaz. Çünkü o toplumun nasıl bir tepki gösterdiğini bilmiyoruz ama temkinli yaklaştıklarını anlayabiliyoruz Özgür Özel'in bu
0: Peki.
2: ifadelerinden.
0: Ferhat Bey, sizce nasıl bir karar bu Yeni Parti'nin bu süreç yasasına tavrı açısından?
3: Ya açıkçası şöyle, yani Özgür Özel ve yönetiminin evet diyecek olması ama partinin milletvekillerinin serbest bırakılması.
0: Aslında orada da şöyle bir cümlesi var, serbest bırakmıyorum diyor. Evet. Yani serbest bırakıyorum demiyor, serbest bırakmıyorum diyor. Kendi diyor... bağlı kendi temsil ettikleri şehrin
3: evet,
0: tabanına göre karar verecek.
3: Bu serbest bırakmaktır zaten. Yani bir grup kararı alıyorsanız grubunuz eksiksiz bir şekilde hangi kararı aldıysanız ona oylamada oy verir normal şartlarda. Evetse evet, hayırsa hayır.
0: Evet.
3: Ama siz ben hayır ya da evet demiyorum, bunu kendi şehirlerinizdeki yaklaşımlar doğrultusunda belirleyin dediğinizde aslında teknik olarak da pratik olarak da serbest bırakıyorsunuz anlamına gelir. Bu önemli. Tabii aslında milletvekilleri şehirlerindeki eğilimi neye göre ölçecekler? Örneğin İstanbul milletvekilleri.
0: Evet.
3: Neye göre değerlendirme yapacak? Yani terörsüz Türkiye'yi İstanbul'da destek çok ya da az ölçümlemesini neye göre yapacaklar? Ya da gittikleri Kadıköy'de hayır deniyorsa Fatih'te evet denebilir ya da Ümraniye'de evet denebilir. Bunu neye göre belirleyecek? Özellikle İstanbul 1. Bölge Milletvekilleri. Yani bu açıdan baktığımızda bu biraz bana şey geliyor esasen. Yani terörsüz Türkiye gibi çok yüksek katılımlı mecliste, bakın ben birazdan rakamları da vereceğim, 500'ün üzerinde milletvekilinin destek vereceğini bekliyorum. Bu yaklaşımdaki bir kanun tasarısına evet demiş olmak ama bir taraftan da seçmen nezdinde İyi Parti'nin devşirebileceği oylardan da bir nebze almak anlamına gelen bir strateji ortaya koyuyorlar. Bir atasözünü hatırlıyorum. İş başında aş, başında usta, iş başında hasta. Yani işin başındayken bir tarafındaymış gibi gözüküp fiiliyata döküldüğünde kaçak oynamak gibi bir yaklaşım diyebiliriz. Şimdi bakın, Cumhur İttifakı'nın desteği zaten çok açık. AK Parti'nin 277 milletvekili var. MHP'nin 91, DEM Parti'nin 56, CHP'nin 45 milletvekilinin...
2: Bir mi? Hayır.
3: Pardon, MHP'nin
2: 47. Yeni Parti 91.
3: MHP'nin 46. Evet. 46 milletvekili var. DEM Parti, CHP'den 40 milletvekilinin destek verdiğini eksi 5 bırakırsak, Yeni Yol grubu evet diyor. Hüdapar 4 milletvekiliyle evet diyor. Zaten. Yani dolayısıyla çok rahat 450'nin üzerine,
0: 450'nin üzerine.
2: Orada bir şey çıkmayacak gibi bir şey yok
0: galiba
2: yani.
0: Geçiyor. Yani geçiyor. Yeni Parti'de
2: ya HDP ile beraber bir... yani DEM Parti ile beraber zaten geçmiş oluyor.
3: Evet, Yeni Parti'den 12 eklediğimizde yani baktığınızda Yeni Parti'den de 12 falan eklediğimizde bağımsız 10 milletvekili var. Bunların bir kısmı AK Parti'den ayrılmış, bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmış. Geçmesinde bir
2: şey yok zaten. Tereddüt yok. Geçecek yani zaten.
0: Şu anlamda kapalı oylama yapılacak değil mi? Yani açık oylama, açık oylama, açık mı kapalı mı diye hala yok,
2: açık oylama, açık oylama, açık oylama.
3: Açık olacak.
0: Böyle bir durumda açık oy hangisi olmalı? Açık oylama da bir yandan.
2: Kapalı olsa, kapalı daha olsaydı olur. Daha farklı olma ihtimali daha yüksekti.
0: Nasıl daha farklı yüksek olurdu? Mi? Kapalı olsa evetler mi çok olur hayırlı?
2: AK Parti'den fire olabileceğini ben açıkçası yorum. Tahmin ediyorum. Çünkü şöyle önümüzde bir Mart tezkeresi var. 2003'te. Muhalefet çok ciddi bir muhalefet yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi o dönem Irak tezkeresiyle ilgili. Gerçekten de toplumda da bu tezkerenin geçmemesi yönünde bir
0: beklenti vardı
2: ve geçmedi. Şimdi burada da bu gerçekten terörsüz Türkiye süreci topluma, evet biz ekranlarda çok konuştuk, yasa çıkıyor. Ama toplumda gerçekten bir karşılığı oluyor ama toplumda da bir böyle tepki var. Bu tepkiyi de iyi anlatamadı siyasetçiler. Evet biz ekranlarda bunu konuştuk, destekledik. Desteklemeye de devam ediyoruz ama siyaset ne yazık ki gerektiği ölçüde topluma bunu indirgeyemedi ve anlatamadı. O yüzden eğer kapalı oylama olsaydı ben AK Parti içinden fire olma ihtimalinin yüksek olduğunu
0: düşünüyorum. Öyle mi olurdu? Yani kapalı ya da açık olmasına oylamayla tabii karar verildi. Nasıl karar verildi?
2: O yasanın durumuyla alakalı bildiğim kadarıyla. Onu çok teknik olarak
3: şimdi
2: bilmiyorum.
3: Şöyle ben açık veya kapalı nasıl oylanırsa oylanırsın Cumhur İttifakı'ndan ben fire olacağını düşünmüyorum. Niye? Çünkü bir kere burada 1 Mart tezkeresindeki Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin Amerika ve diğer ülkelerle ilişkisi, orada belki ortaya konan ilmi siyaset dediğimiz mesele, ki AK Parti orada serbest bıraktı, bırakmayabilirdi. Ama orada farklı bir strateji vardı. Cumhurbaşkanı o dönem başbakanken, yeni başbakan olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam ya
2: evet,
3: da...
2: Evet, yeni başbakan.
3: Evet, olmamış da olabilir.
2: Yok, tam 2003'te o dönem, olmuştu.
3: Mart'ta, 2002 Kasım seçimleri Mart döneminde yaklaşık 5-6 ay sonra zannediyorum olmamıştı. O dönemde alınan bir teknik karar ve ilmi siyaset gereği bir karar diyebiliriz. Ama bugün şimdi terörsüz Türkiye meselesinin ne olduğunu AK Parti'nin MYK'sı, MKYK'sı ve tüm milletvekillerine çok net bir şekilde

0: şekilde hem sürecin ilgilileri, hem istihbarat teşkilatı, hem güvenlik birimleri net bir şekilde bilgilendirdi. Tüm milletvekillerini de bilgilendirdi aslında. Evet. Şu anda eleştiri olarak toplumda öne çıkarılmaya çalışılan ya da bu süreci baltalamaya çalışan insanların yaklaşımı çerçeve yasanın hiçbir noktasında yok. Örneğin şehitlerimize kastedenler.
1: Bunları daha sonra konuşuruz diyecektim. Herkesten bir ilk yorumları alayım diye ama yine de kısaca özetlerseniz memnun olurum.
0: Yani burada
2: aynı şeyi söylüyorum.
0: Baktığınızda sürekli süreci sabote etmeye çalışanların ortaya koyduğu veya işte siyaseten bir kendilerine pozisyon oluşturmaya çalışanların dezenforme ettiği bir süreç
1: Şimdi
0: görüyoruz.
1: Şöyle bir şey var Ferhat Bey.
2: Öneriyle gelmedikleri için.
1: Bu niyetle itiraz edenler ya da bazı şeyleri daha farklı bir mecraya çekenler vardır mutlaka. Sonuçta kritik bir süreç, tarihi bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ama bir yandan da gerçek endişeler ve soruların böyle süreçte olmasından daha doğal bir şey değil
0: mi? Doğal bir şey.
1: Yani ben şeyi kastediyorum.
0: Tabii ki.
1: Halkın, toplumun soruları.
2: Olması gerekiyor yani zaten.
0: Endişelerinizi dile getirebilirsiniz. Endişelerinizi dile getirebilirsiniz. Yapıcı öneriler ortaya koyabilirsiniz. Yol açıcı eleştiriler yapabilirsiniz. Ama daha siz yasayı okumadan, yasanın içerisinde ne olduğunu bilmeden buna bir ihanet yasası derseniz bu yapıcı süreci olumlayıcı bir yaklaşım değil.
1: İki,
2: evet, o doğru değil.
0: Madem bu olmasın, yani terör bataklığının kurutulmasına dair, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesine dair bir yaklaşım istemiyorsunuz. Peki ne istiyorsunuz? Onu da anlatmalısınız. Yani biz bu olmasın, şu olsun istiyoruz. Hayır, bu da yok. Zaten siz topluma karşıtını, antitezini koymadığınız sürece aslında sözünüzün de çok fazla karşılık bulmayacağını görmeniz lazım.
2: İşte orada da şu eksik olduğunu düşünüyorum ben.
1: Çok kısa ne olur? Herkese bir söz vereyim ilk tabloya ilişkin.
2: İktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın ve özellikle AK Parti'nin bunu topluma ve diğer partilere de iyi anlatamadığını düşünüyorum.
1: Yani Ayhan Bey'e soralım.
2: Burada
1: o konuda,
2: birazcık daha inisiyatif alması gerekiyor.
1: Bu eleştiri dile getiriliyor. Yeterince konuştuk mu, yeterince tartıştık mı, yeterince anlatıldı mı Ayhan Bey? Ve şu an mecliste oluşan tablo size ne diyor? Yeni partinin aldığı karar, yönetim ve Özgür Özel'in evet demesi ama vekillerin kendi şehirlerinin sesine kulak vereceği yönündeki, tabanın talebine kulak vereceği yönündeki kararını ne dersiniz?
3: Yani yeterince anlatılmadığı konusuna tamamen katılıyorum. Çünkü yani bu konu sanki sadece güvenlik bürokrasisinin omzunda bir yük ve onlar tarafından yönetilen bir teknik çalışmaymış gibi siyaset tarafından yeterince içselleştirilmedi. Herkes Bahçeli kadar inansaydı, herkes Bahçeli kadar kararlı davransaydı çok daha farklı bir tablo olabilirdi. Yani burada parti disiplini dolayısıyla evet demek başka bir şey ama topluma giderek bunun ne kadar hayati olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, kritik olduğunu anlatarak bir kampanyayla bu noktaya gelmek başka bir şey olabilirdi. Şimdi toplumun korkularına, kaygılarına, endişelerine yer vermek, dikkat etmek gerekir ama ona teslim olmamak gerekir. Yani her şeyi siz popülist bir mantıkla ele alamazsınız. Bazen acı reçeteyi topluma bütün çıplaklığıyla anlatmak durumundasınız. Orta Doğu'daki tehlikeyi, bu sorunun bize maliyetini. Yani ben şehit ailelerinin de, Kürt annelerinin de, ya bizim ocağımıza ateş düştü, başka ocaklar da yansın, herkesin kan ve gözyaşı ile tanışsın diyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Hiç de hayatım boyunca böyle bir şeye tanıklık etmedim. Yani tam tersine acı yaşayan aileler bu konuda çok daha yapıcı, çok daha umut var ve bu sorun çözülsün de nasıl çözülürse çözülsün diyor. Ya canı yananlar çok yapıcı ama bunun üzerinden siyaset yapanlar biraz bence kolaya teslim oluyorlar. Dolayısıyla ben de topluma doğru anlatılsaydı, daha güçlü anlatılsaydı, yerel toplantılar daha yaygın yapılsaydı bugün başka bir psikoloji olurdu
1: topluma
3: diye düşünüyorum. En azından yani yeni partinin karşı karşıya kaldığı
1: parti teşkilatlarının insanlarla yüz yüze daha çok buluşması mı? Yani toplumu anlatmaktan kastınız tam olarak nedir? Bunu mu kastediyorsunuz?
3: Gayet tabii medya önünde de yani bu işin en merkezindeki yani partiler bile bence yeterince kamuoyu önünde resmi mesajlar dışında çok içselleştirmiş bir savunu içine girmediler. Ya yani burada yani tabii ki Sayın Bahçeli'yi bence özellikle ayırt etmek lazım. Yani son haftalara gelene kadar ya DEM Parti bu işin yine çok olumlu tarafında olmasına rağmen neredeyse bu iş olmuyor, bitti, evet. Bu şekilde olmaz, bu şartlarda barış olmaz atmosferindeydi. Ta ki Öcalan'a gidip son haftalarda Öcalan'ın bu konudaki pozitif yaklaşımı kamuoyuna yansıyana kadar. Dolayısıyla bu konu siyasetin, siyasetçinin önce kendisinin ikna olduğu bir

0: şey olmalı. Ya yeni partiyle ilgili durum da bence hani bir hani daha yola yeni çıkmışken bir iş kazası, yol kazası diye tarif ediyorum ben. Bir kere yani genel merkez yöneticileri milleti dinlemeyecek, milletvekilleri mi milleti dinleyecek? Böyle bir şey olmaz. Şehir şehir baktığınızda bir şehirde 5 milletvekillerinden birisi diyelim ki yeni partili, diğer 4'ü Cumhur İttifakı'ndan. Şimdi millet nerede duruyor burada? Yani sizin parti tabanınız başka yerde duruyor olabilir, millet başka bir yerde duruyor olabilir. Dolayısıyla burada ben hani tamamen aslında bu vakayla birlikte bir yüzleşme, bir ders çıkartması gerektiğini düşünüyorum.
1: Söylüyorum, bir gerekçe olarak değil ama partilerin vekilleri de kendilerine oy veren seçmeni temsil ettiği için tabana kulak vermek o anlamda.
0: Şimdi Serap Hanım şunu deseydi, yani partililerinin sesini duyacaklar deseydi Özgür Özel, ben de sizin gibi yorumlardım ve böyle anlardım. Ama millet ne diyorsa vekilleri de onu diyecek dediğinizde bir kere şurada ciddi bir problem ortaya koyuyorsunuz. Ülke bütünlüğü denilen şey toprak bütünlüğü değildir. Toplumsal psikoloji bütünlüğüdür, sosyolojik bütünlüktür. Şimdi yani diyelim ki Tunceli'deki milletvekili ya da Diyarbakır'daki yani çözüm istiyor, Karadeniz'deki istemiyor mu? O zaman çözüm istemeyenler kan ve gözyaşından yana mı? Böyle bir şey olmaz. Orada parti bütünlüğü temel politikalarda Türkiye'nin bütünlüğünü gözetmektir. Politika geliştiremediğinizde yapacağınız yol budur. Buna başvurdu. Bence bu kötü bir sınavdı. Gelecek için de bence ciddi biçimde kaygı veriyor. Aslında bu bir sonuç. Neden bir sonuç? Sadece karşıtlık üzerine siyaset kurduğunuzda, yani Erdoğan karşıtlığı ya da Kılıçdaroğlu karşıtlığı üzerine ya da İmamoğlu kurtarıcılığı, başka bir kurtarıcılık üzerine siyaset kurduğunuzda politik perspektif geliştiremezsiniz. Oysa yeni bir parti kuruyorsanız temel politikalarda uzlaşırsınız, netleşirsiniz, farklılaşırsınız. Dersiniz ki Türkiye'de böyle bir siyasal boşluk var, böyle bir ihtiyaç var. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bizde ne yazık ki bir süredir program değil, politika değil, kişilerin ikbali merkeze oturduğu için bu sonucu çok erken yüzleşerek görmüş oldular.
1: Burada bunu biraz daha konuşuruz ama hazır sizdeyken kısacık şunu da sormak istiyorum. Burada seçmenin özellikle yani görünen ya da bir kısım seçmenin işte eğer burada bir demokratikleşme adımı atılacaksa ya da Mansur Yavaş'ın birazdan konuşuruz tweetindeki gibi Türkiye bu konuda demokratikleşecekse bunun içinde işte AYM kararları da AYM kararları da işte muhalefetin belediyelerine yönelik soruşturmalarda bunlarla ilgili de bir bütün bir paket olarak toplum genelinde ele alınmalı. Böyle ele alınmadığında siz şimdi burada nasıl durabiliyorsunuz gibi çok sert bir eleştiri var seçmenin bir kısmından yeni partiye. İşte sizin soruşturmalarınız varken burada evet mi diyorsunuz diye direkt olarak söylüyorlar. Bunu yönetme konusunda şimdi, bunu nasıl yönetebilir sizce yeni parti?
0: Şimdi bir kere tabii yani bir siyasi partinin örneğin işte yolsuzluk iddiasıyla yargıya muhatap olması başka bir şey. Türkiye'nin 40-50 yıllık sorununun yine partizanca davranmadan, bu kime yarar, kime oy kazandırır, kime oy kaybettirir hesabı yapmadan bir ülke meselesi, bir devlet inisiyatifi olduğunu düşünerek hareket etmesi başka bir şey olmalı. Bunu seçmen ayırt edemeyebilir ama siyasetçi bunu net biçimde toplumla yüzleşerek, topluma bunu açıklayarak ortaya koymalı. Ama şimdi bakıyorum bir kampanya başlamış durumda.
2: Çok haksızca.
0: Ama yeni partiye
2: Ayhan Bey, orada da yeni partiye
0: yardım gönderenler.
2: Ama orada da
0: yeni şimdi, partiye yardım gönderenler
2: yeni partinin
0: biz
2: genel başkanı hakkında
0: geri istiyoruz
2: 63
0: diyorlar.
2: Tane fezleke var. Yani birazcık da yani yargının siyasetle olan ilişkisi veya işte bir yolsuzluk iddiası var ortada iddia boyutunda. Ama genel başkanı, yeni partinin genel başkanı hakkında 63 tane fezleke mecliste ve dokunulmaz, biz geçen hafta neyi tartışıyorduk? Dokunulmazlığı kalkar mı, tutuklanır mı? Şimdi bu tartışılırken bir siyasi partinin ki ana muhalefet partisi genel başkanı tutuklanır mı, tutuklanmaz mı tartışmasını bu kadar açık yaparken siz nasıl bir katkı bekleyebilirsiniz?
0: Hiçbir şekilde
1: geleceğe ilişkin aslında.
2: Bakın,
1: veriyor yani.
2: Birisi olarak bir şey ama yani parti tabanı ve milletvekilleri olarak da bir tepki göstermesi gerekmiyor mu?
0: Şimdi eğer
3: komisyon döneminde de Can Bey'in dediği gibi demişlerdi.
0: Kendi tabanınızı
3: mutlak mutlan davasına
1: birazdan size de geleceğim Kemal Bey. Ayhan Bey tamamlasın. Buyurun Ayhan Bey.
0: Yani kendi Şimdi eğer kendi tabanınıza konuyu bütün açıklığıyla net biçimde ya ülkenin buna ihtiyacı var, isterse ben başka nedenlerle bedel ödeyeyim, hatta

0: partim kaybetsin, ben siyaseten zor duruma gireyim ama Türkiye kazansın diyebilen bir erdem ve değerler siyasete hakim olsaydı, bunu herkes için söylüyorum. Peki Bahçeli niye bu bedeli ödemek zorunda kalıyor? Bahçeli niye bu kadar milliyetçi camianın tepkisine rağmen oy kaygısıyla mı yapıyor bunu? Yoksa ülke siyaseti mi ağır basıyor? Ya dolayısıyla ben hani bunun bir haklı gerekçe olacağını düşünmüyorum. Ya burada evet, yani haksızlığa uğruyor olabilirsiniz. Orada haksızlığa itiraz edersiniz ama bunun bedelini ülkeye niye ödetelim? Peki bu yasa
1: ben
0: geçmese,
1: yanlış bir şey de bu
0: yani
1: arada,
0: diyelim ki sayı kritik
1: için
0: olsa.
1: Size de aktarırken yanlış bir cümleyle aktarmış olmak istemiyorum. Yani Özgür Özel diyor ki biz bu meseleyi bundan ayıracağız. Bunun üzerine yani bizim davalarımızı bunun üzerine koymayacağız diyerek kendi kararını gerekçelendiriyor zaten.
2: Sonuçta evet
1: ben hani
2: dedi.
1: Parti tabanı
0: Serap
1: derken
0: Hanım, bakın,
1: tabandan
0: çok somut
1: eleştiriyi
0: bir şey var.
1: Dile getirdim. Yani
0: Serap Hanım, çok somut, çok kısa şunu söyleyeyim sadece. Tabii. İzninizle. Şimdi CHP'nin neredeyse yani yeni partideki kadroları da 2014 yılında yine yönetimdeydiler. 2014 yılındaki çözüm sürecinin en temel eleştirisi neydi? İktidar partisiyle, yani Adalet Kalkınma Partisiyle o zamanki BDP bu işi baş başa verdiler, kendi aralarında yapıyorlar. Oysa bu evet. Mecliste bir komisyonda ele alınmalı ve herkes buna katılmalı. O zaman MHP de dışındaydı, CHP de dışındaydı.
1: Evet.
0: Şimdi MHP bu işe öncülük yapıyor ve CHP'nin önerisi hayata geçiyor. Bakın, mecliste komisyon kurarak bu işi çözmek CHP'nin teziydi zaten. 12 yıl önce CHP
2: zaten
0: bunu söyledi.
2: Verdim.
0: Şimdi ne değişti?
2: Değişim,
0: eğer bir şey değişmediyse komisyondasınız. Komisyonda ama bak hayır CHP derken ama şimdi bir şeyi ortaya koyalım. Şimdi komisyondasınız. Komisyonda çalışmaya destek oluyorsunuz. Komisyon bir rapor çıkartıyor. Raporun altında da imzanız var. Şimdi bu yasanın komisyon raporuna aykırı tarafı nedir? O zaman parti disiplini denilen şeye ne ihtiyaç var? Parti dediğiniz şey bir politik perspektif üzerine oturur. Eğer sizin altına imza attığınız komisyon raporuna uygun bir iş yapılıyorsa ona destek vereceksiniz gayet tabii. Ama ben yani bugün baktığımda İyi Parti'yi çok daha tutarlı buluyorum. Bunun da evet, altını çizeyim. Doğru. Yani
1: peki,
0: bu iş bu şekilde çözülmez diyenler çok daha tutarlı
1: daha,
0: bir iş yaptılar.
1: En azından durdukları yeri daha net koruyorlar diyorsunuz. Peki Kemal Bey, bu arada hem yani şu ana kadar az önce eklemek istediğinizi ekleyebilirsiniz, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı peki ne bekliyordu ya? Orada nasıldır ve parti içindeki durum? Ben İlhan Kesici'nin hayır dediğini gördüm. Bazı eleştiriler gördüm ama grup kararıyla sürece evet evet dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Buyurun.
3: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten tavrı belli, tabanının da tavrı belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla ilgili anket yaptırdığını biliyorum ben. Ve orada tabanının çok büyük bir kısmının, hem de yeni parti ayrılmadan önceki tabanının çok büyük bir kısmının buna destek verdiğini de biliyoruz. Zaten bu açıkçası bu tip işler, apartmanın dış cephesini boyayalım mı gibi komşuya da soralım bakalım o ne diyecek gibi olmaz. Yani hem bir devlet politikasından bahsediliyor ki bunu komisyon döneminde yeni partinin şu anki yönetimi de kabul ediyordu. Zira komisyona 11 üye verildi. Bu 11 üyenin 10 tanesi komisyondaki kararları kabul etti. Bir tek Şerafettin Elçi cinayetinden dolayı Sayın Türkan Elçi burada faili meçhullerle ilgili bir şey yok diyerek çekimser oy verdi. O 11 milletvekilinden 10 tanesi şu anda yeni partinin milletvekilleri, sadece Sayın Oğuz Kağan Salıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Yani komisyona katılacaksınız. Komisyonda destek vereceksiniz. Tulum halde destek vereceksiniz. Ki komisyona katılırken de biraz önce Can'ın söylediği tartışmalar gene oldu. Efendim işte belediye başkanınız tutuklanıyor. Mutlak butlan davası var vesaire. O dönemde de bu komisyona katılma meselesinin aslında arka kapı diplomasisi dedikleri oydu. Mutlak butlan davasının engelleyici bir tarafı yapılmaya çalışıldığını biliyorduk. Çok da konuşuldu, çok da tartışıldı. Hatta kendileri bile söylediler. O yüzden ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını son derece tutarlı buluyorum. İlk açılım döneminde de destek vermişti. 89 ve 90 Kürt raporlarında da aynı konuyu zaten anlatıyordu. SHP döneminde. Terörsüz Türkiye projesi ilk başlatıldığında Kemal Kılıçdaroğlu henüz genel başkan değildi. O zaman da destek olacağını söylemişti ve aynı tutarlılıkta gidiyor. Grup kararı da aldı. Burada Özgür Özel'in yeni partinin tavrı, dediğim gibi bir parti yönetiminden daha çok bir apartman yöneticisi gibi. Yani devlet politikası dediğin, komisyonlar kurulsun dediğin komisyonlar kuruldu. Komisyondan çıkan kararları partinde bir çekimser hariç oy birliğiyle geçirdin. Devlet Bahçeli çözüm süreci vaat edince ben Kürtlere devlet vaat ediyorum dedim. Burada üç temel sorun var yeni parti açısından. Bir, kurumsallığın olmadığını gösteriyor. Bir organizasyon gücü yokmuş gibi, bir genel başkan otoritesi yokmuş gibi konuşuyor Özgür Özel. Birinci sorun bu. İkinci sorun, biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı bir tutarsızlık gözüküyor. Ve bence asıl üçüncü ve en vahim olan sorun samimiyetsizlik. Yani sen Kürtlere devlet vaat edecek kadar, eşit bir devlet vaat edecek kadar önemsediğin bir konuda tabanın tepkisini ölçeceğim diyorsun.
2: El yükseltiyorum ya, demiş.
3: Siyasetçi dediğin, evet siyasetçi dediğin tabanı karşıysa bile, memleket için hayırlı, gerekli olduğunu düşündüğü bir şeyde tabanını ikna etmeye çalışır. Siyasetçi dediğim bunu yapar. Yani bu ne demek? Ben tabanım, milletvekilleri baksın, kendi şehirlerinde vatandaş ne diyorsa ona göre oy versin. Bu şu demek: ben barışı oy amacıyla yaparım ya da yapmam. Bana oy gelecekse savaş olsun, bana oy gelmeyecekse barış olmaz. Ya da tam tersi. Bana oy gelecekse ben barışa evet diyeyim. Memleketin bu 100 yıllık dediğim, kendilerinin ifadeleriyle memleketin en yakıcı sorunu dediğim konuyu ben oy için kurban edebilirim demek. Ya da biraz önce Can'ın da söylediği gibi, bu arada kendi milletvekillerinden de bunu söyleyenler oldu. Bize tabanda böyle söylüyorlar. Bir sürü yargılama varken, dokunulmazlık varken bunlarla neye evet diyorsunuz diye. Buradan da baktığınız zaman ben kendimi kurtarayım da, ben kendimi kurtarayım. Yani iktidara diyor ki benimle ilgili bu soruşturmalar devam edecekse ben buna niye evet diyorum. Ben kendimi kurtarayım da memlekette savaşırsa savaşsın. Bu söylenenden bu üç şey anlaşılır. Bir, örgütünüze, partinize sahip
1: memleket
3: çıkacak.
1: Memleket savaşırsa savaşsın mı?
3: Söz dinletecek kadar.
1: Yani neyi kastediyorsun?
3: Evet, yani o anlaşılır.
1: Terör
3: buradan
1: devam etsin,
4: evet, terör
1: yani
4: devam etsin.
1: Yani çok ağır bir şey olmaz mı?
3: Evet, terör devam etsin manasında söylüyorum. Hayır, hiç de ağır bir şey olmaz. Yani ben oy kazanmayacak, yani seçmene sormak ne demektir? Seçmene niye sorulur? Benim tabanım bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? Desteklemezse ne olur mesela? Oy kaybederim. Ben oy kaybedeceksem o ilde, o ilin milletvekili bu barış projesine hayır desin demektir bu. Barış projesine hayır demek iç çatışmanın, terörün sürmesi demektir. Bu kadar basit. Yani burada hiçbir tutarsızlık yok benim anlattığımda. Yani siyasetçiler dolambaçlı anlatıyorlar ama ben burada siyasetçi kimliğiyle bulunmuyorum. Ben burada yorumcu kimliğiyle bulunuyorum.
1: Doğru.
3: Bu bunu demektir. Yani burada bir tutarsızlık var. Dediğim gibi ya, apartman toplantısı mı yapıyoruz? Yani apartmana havuz yaptıralım mı? Bahçeye fıskiye yaptıralım mı? Bu kadar iki yıldır el yükselterek önemsediğiniz bir konuda seçmenden tepki alırım diye hayır denilebilir mi? Veya seçmenim çok istiyor diye hayırlı olmadığına inanıyorsan evet denilebilir mi bu kadar önemli bir konuda? Bu çok büyük bir samimiyetsizlik.
1: Ama yani şöyle, şunu demeye çalışıyorum. Bu hayır diyen her vekil, itiraf. Başka partilerden de hayır diyenler var. Savaş olsun mu istiyorlar? O anlamda bu vurguyu
3: hayır,
1: yapma ihtiyacı duydum.
3: Hayır, tam olarak
1: duydum.
3: Bunu söylüyorum.
1: Çünkü
3: Serap Hanım biraz önce Ayhan Bey de söyledi.
1: Ayrıştığınız noktalar
3: hiç
1: olabilir.
3: Bunu yapmıyorum. Bakın, İYİ Parti'nin tavrı tutarlı. Hı-hı. Bakın, ben muhalefet edenlere söylemiyorum. Ben diyorum ki İYİ Parti'nin tavrı başından beri belli, ya da Zafer Partisi'nin tavrı başından beri belli. Ben bunun memleket için hayırlı olmadığına inanıyorum ve ben buna evet demem dediler, değil mi? Hı-hı. Bunda hiçbir sorun yok.
2: Hayırlı olanın ama ne olduğunu da söylemiyorlar bunun, ama Kemal Bey. Şimdi evet, bunun hayırlı olmadığına inandıklarını dile getiriyorlar ama hayırlı olanı da ortaya
3: konusu
2: koymak
3: onu,
2: zorunda değil
3: onu,
2: mi?
3: Onu o insanlarla... Onu o insanlarla ayrıca tartışmak icap eder. Ama benim söylediğim başka bir şey. Özgür Özel bu meseleyi 100 yıllık problem olarak tanımlıyor. Özgür Özel bu meseleyi Türkiye'nin birinci konusu olarak tanımlıyor. Bu meselenin mutlaka çözülmesi gerektiğine inanıyor. Bu mesele çözülürse Türkiye'nin çağ atlayacağını söylüyor. Ama Günün sonunda diyor ki seçmenimden oy kaybedeceksem ben bunu yapmam. Bunu barış olarak